0: iç cepheyi tahkim edecektir denildi. Belgede Türkiye'nin dış politika hedeflerine de yer verildi. Merkezinde güvenlik üreten ve uluslararası düzenin geleceğine yön veren öncü bir Türkiye inşa etme hedefine dikkat çekildi. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye'nin bölgesel krizleri çözmede kararlılıkla rol almayı sürdüreceği ifade edildi. Çok boyutlu bölgesel ortaklıkların derinleştirileceği, NATO'daki etkin rolün sürdürüleceği ve Avrupa ile stratejik işbirliklerinin güçlendirileceğinin altı çizildi. Vizyon belgesinde yeni anayasa vurgusu da yer aldı. Yeni anayasanın AK Parti'nin gelecek vizyonunun en önemli bileşeni olduğuna dikkat çekildi. Hedefimiz insanı merkeze alan, toplumu kucaklayan, sivil iradeye dayanan, özgürlük alanlarını genişleten ve Türkiye'nin geleceğine yön veren bir anayasadır ifadesi kullanıldı. Vizyon belgesinde yüksek teknoloji ve katma değerli üretim, milli teknoloji ve dijital egemenlik, güçlü aile ve gençlikle yeşil dönüşüm başlıklarına da yer verildi.
1: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olduğu etkinlikte 3 boyutlu dev ekranlardan paylaşılan görüntü ve animasyonlarla drone gösterisi geceye damga vurdu. Gecede 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.
2: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı.
3: Çıktığı yoldan dönmedi geri.
2: Etkinlik AK Parti'nin kuruluş sürecini anlatan kısa film gösterimiyle başladı. AK Parti. Ardındansa AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelerin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.
4: Kükremişsel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
2: Tanıtım filmi gösterimi sırasında AK Parti'nin seçim döneminde kullandığı şarkılar senfoni orkestrası tarafından seslendirildi.
5: Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz.
2: Etkinlikte daha sonra drone gösterisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra Türk bayrağı ve Türkiye Yüzyılı logosu gökyüzüne yansıtıldı. Ayrıca Büyük Selçuklu Devleti'nin simgesi çift başlı kartal oluşturuldu.
6: 25 yıllık bir tarihi yürüyüşün öncüsü geliyor.
2: Gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkarak partilileri selamladı.
6: Çeyrek asırlık AK Parti'mizin genel başkanı.
7: Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
6: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş'ı sahneye davet ediyorum.
2: Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanları için rozet takma töreni yapıldı. İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye geçti. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'yla Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti saflarına katıldı.
6: İşte milletimize sevdalı lider ve işte...
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye dağılımı değişti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin istifasının ardından Yeni Yol Partisi mecliste grup kurabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybetti. Kısa süre sonra Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek yeni partiye katılması üzerine Yeni Yol yeniden grup oluşturma yeterliliğine ulaştı. CHP'nin milletvekili sayısı da böylece 44'e düştü. Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla İyi Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye düştü, bağımsızların sayısı da 13'e yükseldi. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev dağılımına yönelik atamalar gerçekleştirildi. Söz konusu atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanı oldu. İkinci Ordu Komutanlığı'na ise Kor General Gültekin Yaralı atandı. Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kor General Burhan Aktaş da 3. Ordu Komutanı olarak görevlendirildi. Bu kararla Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Yaş kararıyla Orgeneral rütbesine yükseltilen Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Koramiral Mustafa Kaya da Donanma Komutan Yardımcısı oldu. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların oğlunun adını cinayet soruşturmasından çıkarmayı vaat ettikleri bir kişiden yaklaşık 5 milyon lira aldıkları belirlendi.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yardımcılarını tanıyoruz dediler. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttılar. Sahte istihbaratçıların oyunu jandarmanın düzenlediği operasyonla sona erdi. Zanlıların hedefinde oğlu cinayet davasında zanlı olan bir baba vardı. Ağlarına düşürdükleri kişi, oğlunun adının soruşturma dosyasından çıkartılmasını vaat ettiler. Amaç göz boyamaktı. Dolandırıcılar sadece Bakan Gürlek değil, diğer kamu görevlileriyle de bağlantılı oldukları yalanıyla güven kazandılar. Sözde garanti verdiler. Bir keresinde 100 bin lira, bir keresinde ise 100 bin dolar talep edildi. Tuzağa düşen kişi yaklaşık 5 milyon lira değerinde para ödedi. Bir süre sonra şüphelilerin izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlattı. İstanbul ve Ankara'da toplam 4 noktaya baskın yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların başka dolandırıcılık suçlarına karışıp karışmadığı araştırılıyor.
1: Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan kişiler arasında 4 kişiden biri tutuklandı. Fenerbahçe takım otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı bölgede 54 baz istasyonu incelendi. Olayın yaşandığı ilk dönemde de gözaltına alınan Yusuf Öksüz ismine bir kez daha ulaşıldı. Aynı bölgeden telefonu sinyal veren 4 kişiyle irtibatı tespit edildi. 5 kişinin Fenerbahçe takım otobüsünün geçtiği güzergahta saldırı öncesi, saldırı saati ve sonrasında telefonla görüştükleri belirlendi. Gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı, 1 kişi ise firari durumda. Şüphelilerden Yusuf Öksüz tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık 3 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edecek. Giresun'da bir otomobil dere taşkını sonucu sele kapıldı. Araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak biri çocuk 2 kişi kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
9: Dere taştı. Sele kapılan araçta biri çocuk 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu otomobille seyir halindeydi. Ancak araç Keşap Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Öğretmen Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suda kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Otomobil derede parçalanmış halde bulundu. Kayıp dayı ve yeğeni için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayrıca Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. İki köyde elektrik kesintisi yaşandı. Tirebolu Doğankent Karayolu, yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandı. Görele ilçesinde çarşamba günü de sağanak sele neden olmuştu. Köylerini 20 yıl sonra ziyaret eden aile Zıva Deresi kenarında piknik yapıyordu. Sele kapılan anne Zekiye Kırca, 26 yaşındaki kızı Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Anne ve iki kızının cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verildi.
1: Kene'den ölümler sürüyor. Son olarak Karabük'te vücuduna kene yapışan bir kişi hayatını kaybetti. Eflani ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Nuri Bostancı'nın vücuduna 6 Ağustos'ta kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Bostancı hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği savaşın etkisiyle durma noktasına geldi. Saldırılarda batırılan gemiler nedeniyle petrol sızıntısı oluştu. Petrol denize yayılarak kıyılara ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri de Boğaz'daki ablukayı sıkılaştırıyor. Amerikan uçakları öyle yoğun çalışıyor ki Ben Gurion Havalimanı'nda sivil uçuşlar aksadı, yolcular da saatlerce bekledi.
0: Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırılar sürüyor. Saldırılar gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Ağustos ayının başından bu yana günde ortalama 12 gemi geçen Boğaz'da son 3 günde çok daha az gemi geçiyor. Saldırılar çevre felaketine de yol açmak üzere. İran ve ABD'nin petrol tankerlerine saldırıları nedeniyle batırılan gemilerden sızan petrol kıyıları etkiliyor. İran sularında 2 petrol sızıntısı tespit edildi. Umman kıyıları da etkilendi. Yetkililer açıklamalarında insan sağlığına zarar vermeyeceğini söylese de deniz kirliliğindeki artışa dikkat çekiyor. Reuters haber ajansının Keşim Adası yakınlarına ilişkin görüntülerinde petrolün denizdeki yayılımı ortaya çıktı. Umman TV'nin paylaştığı görüntülerde ise Umman'ın Hallaniyet Adaları kıyılarında 2000 kilometrelik petrol sızıntısı görüntülendi. Saldırıların yarattığı bir sorun da sivil uçuşlar. Amerikan uçakları abluk için Hürmüz Boğazı'nın üzerinde. Yakıt ikmali için ise Ben Gurion Havaalanı kullanılıyor. Uçakların çalışmaları öyle arttı ki havaalanında hava trafiği aksadı. İsrail Havalimanları İdaresi ABD askeri yakıt ikmal uçaklarının sivil uçuşlarda gecikmelere ve yoğun hava trafiğine neden olduğunu açıkladı.
1: ABD ordusunun İran savaşında füze ve savunma sistemlerinin önemli bir bölümünü tükettiği ortaya çıkmıştı. Ordunun sadece füzelerini değil dronlarını da harcadığı anlaşıldı. Reaper dronlarının %25'i savaşta kaybedildi. 250 gündür denizde olan ve askerlerin psikolojisinin bozulduğu söylenen Abraham Lincoln uçak gemisi ise Orta Doğu'dan çekiliyor. Yerine başka uçak gemisi gönderilecek.
9: ABD ordusunun İran savaşında 45 Reaper drone'unu kaybettiği iddia edildi. İddiayı Amerikan Washington Post gazetesi gündeme getirdi. Haberini 3 Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Ordunun elindeki MQ-9 Reaper dronlarının yaklaşık %25'ini İran savaşında kaybettiği belirtildi. Bu dronların her biri sensör ve taşıdıkları silaha bağlı olarak 30 milyon ila 50 milyon dolara mal oluyor. ABD ordusu dronları ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonları için kullandı. Ancak bu dronların yavaş ve alçaktan uçtukları için İran ordusu ve vekil güçleri tarafından kolayca hedef alınabildiklerine dikkat çekiliyor. Dronların bazılarının vurulmadığı, iletişim bağlantıları koptuğu için düştüğü belirtildi. Savaşın ABD askerlerinin psikolojisini olumsuz etkilediğine dair haberler de var. İran savaşında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki 5000 ABD askeri 250 gündür karaya çıkmadı. 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansıdı. Gemide bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı.
1: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi kuşatmayı sürdürüyor. Yahudi yerleşimcileri bölgeden uzaklaştırmaları için sevk edilen İsrail askerleri ise ondan fazla eve el koydu. Gerekçe ise operasyonların bu evlerden yönetilecek olması.
9: Filistinlilerin evleri günlerdir kuşatma altında. Bu kuşatmayı kaldırmak için bölgeye gönderilen İsrail askerleri ise evlere el koydu. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları gün geçtikçe artıyor. Nablus şehri yakınlarında Kusra köyünde Yahudi yerleşimciler pazar gününden beri Filistinlilere ait 3 evi kuşatma altında tutmaya devam ediyor. 2 çocuk 15 Filistinli evlerinde mahsur kalmış durumda. Yahudi yerleşimciler evlerin elektrik ve suyunu da kesti. İçlerinde bir ABD vatandaşının da bulunduğu Filistinlilerin evlerinin ablukaya alınmasına ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den de tepki geldi. Huckabee, Yahudi yerleşimcileri İsrail'i terörist olarak niteledi. İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye sevk ettiği askerler ilk etapta çekilmişti. Ardından bölgeye takviye birlikler gönderildi. Ancak Yahudi yerleşimcileri engellemek için köye giden İsrail askerleri de ondan fazla eve el koydu. Filistinliler zorla evlerinden tahliye edildi. 3 evin askerler tarafından barakaya dönüştürüldüğü açıklandı. İsrail askerleri bir süre sonra el koydukları evlerin bazılarından çekildi. İsrail ordusu bu şekilde Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor. Pazar gününe kadar askerlerin köyde kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de Yahudi yerleşimciler tepki çeken adımlar atmaya devam ediyor. Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin tarım alanları için kullandıkları su kaynağına Yahudi yerleşimciler el koydu. Su tarım arazileri yerine arkeolojik alandaki tarihi bir havuza yönlendirildi. Bu şekilde oluşturulan havuzu Yahudi yerleşimciler kullanmaya başladı. Bölgenin turizm merkezine dönüştürüleceği belirtildi.
1: Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracı Türk ve İtalyan savaş uçaklarının müdahalesiyle düşürüldü. NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuştuğu Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçağı Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracına müdahale etmek üzere İtalyan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçağı ile birlikte havalandı. Uçaklar alarm reaksiyon görevi çerçevesinde insansız hava aracına müdahale etti. Hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen İHA, İtalyan savaş uçağının ateşiyle düşürüldü. Hava kuvvetlerine bağlı 5 F-16 savaş uçağı ve 76 personel Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahası güvenliği için Kasım ayına kadar görev yapacaklar.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin merakla beklediği Sağlık Sigortası Kurumu Başkanı Brian Thompson'ın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Thompson'ı öldürmekten yargılanan Luigi Mancione suçunu itiraf etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigortası şirketi United Healthcare'ın CEO'su Brian Thompson'ı öldüren suikastçi Luigi Mancione New York'ta hakim karşısına çıktı. Davayı yüzlerce kişi mahkeme önünde takip etti. 28 yaşındaki sanık Mancione davada yıllarca sırt ağrılarıyla mücadele ettiğini belirtti. Sigorta şirketiyle defalarca sorun yaşadığını anlatan Mancione, silahını 3 boyutlu yazıcıyla yaptığını ve Thompson'ı öldürmek için harekete geçtiğini söyledi. Bay Thompson'ı vurdum ve öldü cümleleriyle suçunu itiraf etti. ABD'de sağlık sisteminin ücretli olması tepki çekiyor. Bu nedenle Mancione'nin saldırısı Amerikan sağlık sistemine protesto olarak değerlendiriliyor. Dava süresince halk kitleleri tarafından destek gören Mancione için kampanya başlatıldı ve mahkeme giderleri kitlesel fonlamayla karşılandı. 4 suçtan yargılanan Mancione terörizmle ilgili suçlardan beraat etmişti. Karar duruşması 18 Aralık'ta görülecek.
0: Ailesiyle birlikte gittiği Yunanistan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçıval Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
2: Ailesi, sevenleri, meslektaşları son görev için bir araya geldi. Gözyaşlarıyla, dualarla veda edildi. 61 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçıval Ankara'da son yolculuğa uğurlandı. Kırçıval, kızı Zeynep ve eşi gazeteci Kerem Kırçıval'la birlikte tatil için gittiği Yunanistan'da kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti. Dürdane Kırçıval'ın naaşı Yunanistan'daki otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Karşıyaka mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı kılındı, helallik istendi. Ardından da son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine Dürdane Kırçıval'ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Acılı aileyi de onlar teselli etti. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler mezunu olan Kırçıval, meslek hayatına Akdeniz Haber Ajansı'nda başladı. Ulusal medyanın önde gelen kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı.
0: İstanbul merkezli düzenlenen vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si tutuklandı. Salı günü gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar savcıya da ifade verdi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 37 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında bazı konsolosluklarla yetkili vize aracı kurumlarının online randevu sistemlerine sızdıkları belirtiliyor. Çeşitli yazılımlarla Schengen randevu kotalarının doldurulduğu, bu randevuların euro üzerinden satıldığı iddia edildi. Daha önce 41 binden fazla kişiden toplam 918 milyon lira toplandığı tespit edilmişti. Usta bir motosiklet sürücüsü, şampiyon bir sürücü İstanbul Şile'de geçirdiği kaza sonucu felç oldu. Yılmaz Aydemir, motosikletle kaza yaptığı noktada bir sorun olduğu görüşünde. Bölgede önlem alınması için de kamera kayıtlarına ve görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.
3: Yılmaz Aydemir şampiyonlukları, madalyaları olan bir sporcuydu. 1994-2015 yılları arasında pistlerde yarıştı. Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda birincilikler elde etti. Aydemir'in hayatı 7 Ağustos'ta yaşanan kazayla değişti. İstanbul Şile'de Sofular mevkine ilerlerken yere savruldu. Omuriliği zarar gördü, felç oldu. O anlarda ne olduğunu kazanın şokuyla tam olarak hatırlamıyor.
4: Bir motosiklet gördüm, o motosikleti benim şeridimdeydi. Karşıdan başka bir araç görmedim. O esnada yolun ortasında veya oralarda böyle dal gibi bir şey veya hortum gibi bir şeyler gördüm. Ne olduğunu anlamadan motosikletimin dengesini kaybettim. Bulunduğum çukurdan dışarıya doğru baktığımda yardım istemek için orada bir motosikletin daha yerde yattığını ve iki kişinin onu kaldırmaya çalıştığını fark ettim.
3: Bahsettiği kişiler kendisine yardım etti. Ambulans çağırdı. Ancak olay yerini terk ettiler.
4: Bu bahsettiğimiz konunun bir görgü kayıtıyla, bir kamerayla veya oradaki dallardan mı kaynaklanıyor veya başka bir şeyden mi kaynaklandı? Çünkü bana yardım eden arkadaşlar sonra jandarmalar gelmeden olay yerini terk etmişler. Tabii ki terk etmemeleri gerekiyordu.
3: Aydemir o yolda başka kazaların da meydana gelmesinden endişe ediyor.
4: Onların motosikletin üzerinde, kaskların üzerinde hepimizin çoğu zaman kamera kayıtlarımız oluyor. O arkadaşlardan da rica ediyorum gelsinler, bana yardımcı olsunlar. Çünkü bu yolla ilgili bir problemse ona göre hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Bir de bu benim başıma geliyor. Şu anda Türkiye'de motosiklet kullanan 1 milyon tane insana sorsanız bu kazayı en son yapacak insan Yılmaz Aydemir derler.
0: Bu yıl Türk havacılığının simge isimlerinden Vecihi Hürkuş adına verilen Teknopark İstanbul Teknoloji Ödülleri sahiplerine dağıtıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin 2000 yılında 36. sırada bulunduğu patent başvurularında bugün 16. sıraya yükseldiğini belirtti.
5: Bugün 2000 üzerinde başvuruyla 16. sıraya yükseldik. Uluslararası patent başvurumuz yaklaşık 30 kat artarken dünya sıralamasında 20 basamak birden ilerledik. Ülkemizin bu yükselişini önümüzdeki dönemde inşallah hep beraber çok daha ileriye taşıyacağız.
1: Görgün bu mesajları Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi'nde verdi. Yerli ve milli teknolojileri desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen Teknopark İstanbul Teknoloji Ödülleri sahiplerine dağıtıldı. Tören bu yıl Türk havacılığının önüne gelen isimlerinden Vecihi Hürkuş'un adıyla düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye'deki artan Ar-Ge çalışmalarına dikkat çekti.
5: 2002 yılında 1.2 milyar dolar seviyesinde olan Ar-Ge harcamalarımız 16.5 kat artarak yaklaşık 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimiz içindeki payı 1/5'ten %1.46'ya yükseldi.
1: Görgün'ün konuşmasının ardından başarı ödülleri, kadın girişimci uluslararası destek programları, fikri ve sinayi mülkiyet hakları gibi başlıklar olmak üzere ödüller verildi. Tören hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.
0: Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'ın turistik bölgesinde başlayan yangın nedeniyle onlarca kişi teknelere tahliye edildi. Hırvatistan ve Fransa'da da alevler yine aynı şekilde söndürülmeye çalışılıyor.
2: Alevler tatil bölgesine ulaştı. Turistler botlarla tahliye edildi. Görüntüler Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinden. Bölgedeki Siviri köyünde yangında yaklaşık 4000 dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler evlere de sıçradı. Yangında bazı ev ve araçlar hasar gördü. Onlarca kişi teknelerle köyden tahliye edildi. Tahliye operasyonuna devriye ve itfaiye botlarının yanı sıra balıkçı tekneleri de katıldı. Yangında bölgedeki arıtma tesisi de tamamen kullanılamaz hale geldi. Burası da Hırvatistan. Sahil şehri Omis yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine doğru yayıldı. Bölgeden 1500 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları için ordu da devreye girdi. Çalışmalara Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı uçaklar da katıldı. Fransa'da da orman yangınlarıyla mücadele var. Ülkenin güneybatısındaki Lent bölgesinde bulunan çam ormanlarında yangın çıktı. Alevler bölgedeki bir köyün merkezine 2 kilometre kadar yaklaştı. 500'ü aşkın bölge sakini tahliye edildi. Aynı bölgede Temmuz ayının sonlarında çıkan iki büyük orman yangını 220 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.
0: Avrupa bu yazı kavurucu sıcaklık ve kuraklıkla geçiriyor. Normalde Belçika'nın yemyeşil olan çayırları otların kurumasıyla kahverengiye büründü. Nehirlerde su çekildi. Önceki yıllarda yapılan karşılaştırma kuraklığın boyutunu da gözler önüne seriyor.
2: Kavurucu sıcak ve kuraklık Belçika'daki yeşil alanları da vurdu. Görüntülerin kaydedildiği yer ülkenin güneyi. Bu anlar Ekim 2025'te kaydedilen görüntülerle karşılaştırılınca kuraklığın boyutu gözler önüne seriliyor. Yemyeşil çayırlar otların kurumasıyla birlikte kahverengiye büründü. Nehirlerde suyun büyük ölçüde azalması da dikkat çekiyor. Bölgedeki ekolojik sistem ve tarım için nehirler kritik öneme sahip. Bölge aylardır ortalamanın çok altında yağış alıyor. Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü kuraklığın 10 gün boyunca etkili olmaya devam edeceği uyarısı yapıyor. Avrupa'nın büyük bölümünde kuraklığın Eylül'e kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Orta ve Batı Avrupa'daki ülkelerin kuraklıktan etkileneceğine dikkat çekiliyor. Bilim insanları Avrupa'da sıcak hava dalgalarının artmasını ve kuraklığın yoğunlaşmasını küresel ısınmaya bağlıyor.
0: Biber hasadının sürmesiyle salça mesaisi de başladı. Üreticiler Kasım ayına kadar yoğun bir çalışma içerisinde olacak.
2: Önce temizleniyor, saf ve çekirdeklerinden ayrılıyor. Ardından yıkanıp makinede çektiriliyor, püre haline getiriliyor. Kahramanmaraş'ta üreticilerin salça mesaisi başladı.
6: Şimdi Hatay'dan geliyor. 10 gün sonra da Kahramanmaraş'ımızın biberleri çıkacak.
7: Tartılıyor, yıkanıyor, çekiliyor. Evlere servis yapılıyor.
2: Biberin kilosu 28 lira, çekimi 7 lira. Salçanın kilosu ise 500 liradan satılıyor. Temmuz sonunda başlayan çalışma Kasım'a kadar devam ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise salça pazarı kuruldu. Ücretsiz kurulan salça makineleri halkın hizmetine açıldı.
8: Ev hanımlarının büyük bir kolaylık sağladılar.
9: Daha önce günlerce süren salça telaşımızı birkaç dakika içinde halletmiş olduk.
0: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon dün oynanan Galatasaray Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Son şampiyon ve ligin yeni ekibi 2-2 berabere kaldı.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başladı. Son şampiyon Galatasaray evinde ağırladığı ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Açılış maçının ilk yarısı golsüz sona ererken yeni sezonun ilk golü 53.

0: adı. Maçın içinde ve maçın ardından taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Çorum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Uğur Uçar anlamlı bir başlangıç yaptı. Galatasaray altyapısına yetişen ve A takımına forma giyen Uçar, ilk lig maçına sarı kırmızılara karşı çıktı. Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig tarihindeki ilk golü ve ilk kırmızı kartı Aleksandros Kesiridis'ten geldi. Galatasaray ligdeki sıradaki maçını 21 Ağustos'ta Erzurumspor'a karşı deplasmanda çıkacak.
1: Vizyon filmleriyle bülteni noktalıyoruz.
2: Oak Caddesi'nin sonu Anne Hathaway ve Ewan McGregor başrolde buluşturuyor. Aniden meydana gelen gizemli bir kozmik olay sonrası yaşananları mercek altına alan filmi David Robert Mitchell yönetiyor. Film gerilim dozunu ayakta tutarken aile bağlarına da vurgu yapıyor. We're gonna survive. Paul Patrol'ın Beyaz Perde serisinde sıra 3. macerada. Paw Patrol, Dino filminde gemileri fırtınaya yakalanan Pati devriyesi dinozorlarla dolu tropikal bir adaya sürüklenir ve macera başlar. No, dino's too big. No, pup's too small. I can do this.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Yakın planla efendim siyaseti konuşmaya devam ediyoruz bugün. AK Parti'nin 25. yaşı kutlandı Ankara Millet Bahçesi'nde dakikalar önce. Hem alandan görüntüleri paylaştık hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasını ekranlarınıza taşıdık. Tabii konuklarımızdan da hem AK Parti'nin 25. yaşına dair ilk değerlendirmeleri alacağız, hem verdiği mesajlara dair. Merve Şebnem Oruç ve Oral Çalışlar'dan program başlamadan, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmadan önce ilk değerlendirmeleri aldık. Bu sebeple de şimdi Murat Yılmaz'dan ilk yine yorum almak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında öne çıkan neydi sizce? Hem yapılan yatırımlardan bahsetti, hem bundan sonraki gelecekte atılacak adımlardan bahsetti. Bir 25 yıllık daha planımız var ifadesini kullandı. Çalışmaya devam ediyoruz, yorulmadık, enerjimiz bitmedi, kimse yorulmamızı da beklemesin ifadesini kullandı. Tabii pek çok farklı başlıkta açıklaması vardı. Sizin dikkatinizi çeken nelerdi?
2: Teşekkür ederim Musa Hanım. Müsaade ederseniz daha genel bir giriş yapmak isterim. Şimdi AK Parti'nin dahil olduğu gelenek aslında işte bizim bildiğimiz klasik anlamda CHP'nin karşısında var olan sağ gelenektir. Ve bu sağ gelenek tek parti döneminin, 27 Mayıs darbesinin, onundan neşet eden vesayetçi rejim ve ideolojinin ve 27 Mayıs'la beraber devam eden darbelerin karşısında duran, bunun karşısında geniş halk kitlelerinin hem yönetmesini hem de onların menfaatlerini, hakkını, hukukunu savunan, bu anlamda hani genel oyu da savunan

0: bulunan bir hattan gelir. Neden özellikle genel oy dedim? Çünkü o 27 Mayıs'tan sonra özellikle genel oyun üzerinde bir vesayet rejimi kurulmak istendi, kuruldu. Bunun anayasal temelleri oluşturuldu. Bir de anayasal temellerin ötesinde fiili olarak vesayet ideolojisi ve vesayet rejimini tahkim eden kurumlar vardı. Bu kurumlar üzerinden seçilmiş otoritenin ülkeyi yönetmesi ciddi zorluklarla karşılaştı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bunun karşısında yer alan o Demokrat Parti, Adalet Partisi, Ana Vatan, Doğru Yol, işte Refah hattının bir devamı, mirasçısı, elbette ona kendi rengiyle farklı şeyler de kattı. Bu partilerin yapmaya çalıştığı şey, hani biz demokrasi diyoruz ya, o demokrasinin demos kısmını, yani halkı, herkesi içine alacak şekilde genişletmek. Çünkü o tek parti dönemi, vesayet ve darbeciler bunu daraltan, daha seçkinci, bazılarını makbul vatandaş olarak görüp bazılarını dışarıda bırakan bir yerden bakıyorlar. İşte sağ gelenek ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu demosu ülkede yaşayan herkesi içine alacak şekilde bir genişletme mücadelesi verdi. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın içeride atıfta bulunduğu demokratikleşme, başörtülerin hakkı, bütün bunlar bunun içinde bir yere denk geliyor. Diğer taraftan bir de hani o demosun yanında bir kresi var, yani iktidar. O iktidar da seçilmiş otoritenin olmalı ve seçilmiş otorite ülkeyi yönetmeli. Sağın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temel iddiası buydu. Bunu yaparken de o vesayet odağıyla, vesayet kurumlarıyla, ideolojisiyle ve o vesayet rejimi içerisinde neşet etmiş bir takım problemlerle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği FETÖ, PKK gibi problemlerle de mücadele ettiler. Çünkü biliyoruz ki bu problemler üzerinden aynı zamanda vesayet de yeniden inşa ediliyordu. Yani terör, PKK aynı zamanda vesayetin bir tür kan bankası gibi bir iş gördü. Dolayısıyla burada bu geçtiğimiz zaman zarfında bu mücadelelerin yeniden 25 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan, 14 Mayıs 1950'den bu yana yaşanan mücadelelerin bir kere daha karşımıza çıktığını gördük. Ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti şöyle haklı bir gurur ve başarı içerisindeler. Bu 27 Mayıs'tan sonra bu alanlarda yaşanmış veya daha öncesinde tek parti döneminden şuradan buradan gelen problemleri aşacak, demosu ülkede yaşayan herkesi kapsayacak kadar genişleten, diğer taraftan da iktidarı seçilmiş otoriteye devreden, verilmesini temin eden, o vesayet kurumlarını ortadan kaldıran bir mücadeleyi başardılar. Bu mücadelenin işte hani 15 Temmuz gibi ya da daha öncesine gidelim 27 Nisan E-Muhtırası gibi, 2007 Cumhurbaşkanlığı krizi gibi çok önemli kırılma noktaları oldu. Bu zaman zarfında anayasa değişiklikleri, kanun değişiklikleri, bütün bunlarla beraber ısrarlı bir şekilde, hani üslubu, zamanı değişmiş olmakla beraber bu konuda ısrarlı bir şekilde bir mücadele yürütüldü. Ve nihayet bu iktidarın tam anlamıyla seçilmiş otoriteye gelmesi için bu anayasanın içerisindeki yürütmenin ikiliği ve buradan kaynaklanan, bununla ilişkili veya bunların üzerinde tesis edilen o vesayetçi rejimi de kaldırmak için hem 12 Eylül 2010'da, ondan sonra da bu 2017'de bir anayasa değişikliği yapılmak suretiyle yürütme sistemi değiştirildi Türkiye'de. Böyle nasıl söyleyelim, klasik olmayan yarı başkanlık türünden, Cumhurbaşkanı'nın güçlü olduğu ve vesayetin bir aktörü olması beklendiği bir vesayet altındaki parlamenter sistem yerine bu vesayetin kalktığı bir Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Şimdi bu çerçeve içerisinde sonunda zaten bağladığı yerin hani icraatları anlattı. Zaten sağ aynı zamanda bu icraatlar bakımından bakar meseleye. O demosun taleplerini kamu bütçesinden karşılamak ve ülkedeki ekonomik gelişmeyi o geniş yığınların, geniş halk kitlesinin lehine kullanmak, onlar için alan açmak amacıyla siyaset yapar, siyaseti bu alanda kullanır. İşte burada zikrettiği eğitim, sağlık talepleri zaten vatandaşın öteden beri dile getirdiği şikayetlerin karşılanması amacına matuftu. Ama sadece bu değil. Mesela üniversitenin yaygınlaşması, eğitimin yaygınlaşması da bu talebin içindeydi. Bunları şimdi ulaşımın keza yaygınlaşması, altyapının yaygınlaşması, bunları başarmış bir iktidar olarak konuştu. Siyaset sadece karşı rakibinizin tarihini değil, kendi tarihinizi anlatmaktır aynı zamanda. AK Parti o daha önceki gelenekle beraber, bu 25 yılla beraber kendi tarihini anlatabilecek bir hafızaya ve icraat kataloğuna sahip oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da çok sınırlı bir şekilde saymak suretiyle bunları ifade etti. Diğer taraftan FETÖ ve PKK ile bitirmiş olmasının arkasında da aynı zamanda şu var. O vesayet kalktıktan sonra Türkiye'nin temel meselelerinde kararı verecek olan aktörün, ben bu son terörsüz Türkiye bahsinde özellikle bu meselenin hukuki çerçevenin çok daha ötesinde ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu şu, Türkiye'nin temel meselelerinde burada terörle ilgili olarak da nihai kararı ve talimatı seçilmiş siyasi otorite ve meclis veriyor. Dolayısıyla bunu göstermiş olması bakımından bu terörsüz Türkiye projesi ve onun içerisinde çıkarılan bu çerçeve kanunun muazzam bir kıymeti var. Daha önceden zaman zaman siyaset buna hamle ettiğinde bu konularda doğru yanlış kendi fikriyle Türkiye'nin temel meselelerini, bu arada terörü çözmeye yöneldiğinde ortaya çıkan muazzam direncin, rahmetli Özal'a karşı gelişmiş olan direncin, birinci bu çözüm süreci zamanında ortaya çıkan direncin bugün ortadan kalkmış olmasının arkasında da bu bahsettiğim bu 25 yılda ve özellikle o reformlarla biraz önce söyledim ya, o klasik kısmında, iktidar kısmında yaşanan büyük değişiklikle bir ilişkisi var. Artık devletin içerisinde vesayet odakları kalmadığı gibi devletin kurumları, artık o vesayet kurumları olmak yerine seçilmiş siyasi otoritenin talimatıyla bu talimatı yerine getiren ve burada katkı sunarak uyumlu bir çerçevede bunu, buradaki mesela o terörsüz Türkiye projesini bir bu talimatlarla, siyasi talimatlarla çalışıp olgunlaştıran bir noktaya geldiler ve buralarda hiçbir uyum meselesi çıkmadı. Bunun o hukuki çerçeve kadar, bu terör örgütünün tasfiyesi kadar, hatta ondan daha fazla kıymetli olduğu kanaatindeyim. Burada baktığımızda demokrasiyle ilgili kimin yöneteceği ve o iktidarı kimin kullanacağıyla ilgili temel tartışma noktaları ortadan kalkmış. Bundan sonraki fasılda bu iktidarın nasıl yöneteceği, onun sınırlandırılması, yasamanın kuvvetlendirilmesiyle ilgili kısımlar daha fazla konuşulabilir, daha fazla tartışılabilir. Burada siyasetin önümüzdeki dönemde bakacağı yön bu olabilir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bu 25 yılı, Erdoğan bu 25 yılı bir yandan icraatlarla, bir yandan da kısa geçti ama bu bahsettiğim o demosun genişlemesi, herkesin içine alması, diğer taraftan da iktidarın hakiki sahibine tevdi edilerek aradaki o vesayet odaklarının ortadan kaldırılması başarısını anlattı ve bu başarıyla beraber geleceğe yönelik olarak da iddiasının devam ettiğini ifade etmiş oldu. Biraz uzattım galiba, özür dilerim, burada bırakıyorum.
1: Yok, teker teker şimdi üzerine de konuşalım isteriz. Merve Şebnem Oruç'a da sormak istiyorum. İlk değerlendirmenizi aslında biraz aldık. Biraz analiz yaptınız zaten biz programı ilk başladığımız zaman. Ama tabii ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması gerçekleşti. O konuşmadan sizin dikkatinizi çekenler nelerdi?
2: Evet.
1: Evet, aslında AK Parti'nin 25 yılının altını çizerken dile kolay çok fazla öne çıkan madde var. Kendisi de onu söylüyor. Yani bu programda bunları anlatamam tabii diyor ama özellikle AK Parti'nin belki de siyasete başlayışıyla beraber vatandaşla, milletle kurduğu ilişkiyi vurgulaması ve bugün bunu hala devam ettiriyor olması ve hani arada da belki de bize, biz gazetecilere bir haber de vermiş oldu. Siyasete anlıyoruz ki devam edecek Sayın Cumhurbaşkanı. Ben konuşmasına öyle bir çıkarımda bulundum ve bu milletle bağı, yani siyaset yapma hakkını verenin millet olduğu vurgusu ön plandaydı. Bu AK Parti'nin aslında Türkiye'deki en önemli değişikliklerinden bir tanesidir. Konuşma başlamadan önce biraz oraya değinmiştim. Daha öncesinde siyasete kimin girip kimin giremeyeceği, kimin Türkiye'de siyaset yapıp kimin yapmayacağı, hatta kamusal alanda kimin görünüp kimin görünmeyeceği dahi siyasetçinin ya da yürütmenin ya da vatandaşın, milletin kararına bağlı değildi. Bir vesayet unsuru vardı ve hatta devlet çoğunlukla da izin veren bir durumdaydı. Bu AK Parti ile beraber her zaman altını çizdikleri bir şeyin değişimine sebep oldu. İzin veren devlet, hizmet eden devlet anlayışına dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar tekrar her yıl aslında konuşmalarında söylemekten sıkılmadığı, yorulmadığı bir şey var. Hizmet, hizmet odaklı siyaset anlayışı. Bu aslında bu yolun açılmasına da sebep. Yani iktidarın sivil siyasete geçişi ve bir daha geri dönülmemesi. Ama tabii bu yollar kolay yollar değildi. Anlattığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yani neler neler yaşandı. Büyük badireler atlatıldı. Dile kolay, biz böyle son 10 yılına baktığımız zaman FETÖ meselesi, terörle mücadele, özellikle dış politikada aslında kabına sığmayan Türkiye'nin o eski kaba tekrar sokulabilmesi için yapılanlara karşı verdiği bir mücadele son 10 yıla belki de damgasını vurdu. Öncesindeki mücadeleler çok daha farklıydı. İşte başörtüsü meselesi. Mesela bugün çok kolaymış gibi konuşuyoruz Buse Hanım. Sizin ve benim başımız açık. Belki anlayamıyor olabiliriz. Ama buradan çıkıp şunu söylemek lazım. Türkiye'de eşit vatandaşlık yoktu. Başörtüsü olduğu için insanlar üniversiteye gidemiyordu. Başörtüsü olduğu için kamusal alanda belli yerlere alınmıyorlardı. Bu hakikaten, yani eşit olmayan vatandaşlığın, antidemokrasinin çok net göstergelerinden bir tanesiydi ve bu kolay da dönüşmedi. 2001'de AK Parti geldi, 2002'de değişmedi. Böyle de bir şey olmadı. Uzun yıllar süren bir mücadeleydi. İşte 367 meselesi, o gazetelere işte eller kaosa kalktı falan diye yazılmasına sebep olan bir başörtüsü. Üniversite öğrencisinin, bir üniversite öğrencisinin eşit vatandaşlık isteme hakkının mecliste onaylanması üzerineydi. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşinin başörtülü olup olmaması meselesi Türkiye'de konuşuldu. Bugün baktığımızda diyoruz ya, 25 yılda artık normalleşti, olağanlaştı AK Parti iktidarı içerisinde yaşananlar, değişim vesaire. Artık değişim diye görmüyor pek çok insan ama bir adım geriye çekilip o günleri hatırlamak pek nelerin değiştiğini düşündürüyor bize elbette. Yani geçenlerde şunu konuşmuştuk memleketimde birkaç kişiyle, tabii böyle emekli olanların özellikle ekonomik konular, emekli maaşları vesaire gibi konularda şikayetleri var ama dönüp bir adım geriye attıklarında şunu hatırlıyorlar. Bugün asker Türkiye'nin dış politikasında, bölgedeki gücünde ciddi bir sembol, bir savunma aracı olarak, sadece savunma aracı değil elbette askerimiz, ayrı bir makamdır asker ocağı ama savunmanın gücünün verdiği o Türkiye'nin getirildiği noktayla gurur duyulan ama askerin vatandaşa ya da siyasete düzen veremediği, çeki düzen vermediği, o alana girmediği Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Ya bir köyü ziyaret etmiştik. Orada köylü bir amca şunu söyledi bana. Jandarma köye geldiğinde Atatürk gelmiş gibi tedirgin olurduk dedi. Bakın bu çok eski zamanlardan falan da bahsetmiyoruz. Yani 2000'lerin başından bahsediyoruz. 90'ların hani şey değil, darbe dönemi Türkiye'sinden de bahsetmiyoruz. O yüzden dönüşümün kolay olmadığını söylemek lazım. Cumhurbaşkanı da o aslında sancılara da o mücadeleye de dikkat çekti. Ve günün sonunda gelinen yerde elbette eleştiriler var. Benim de eleştirdiğim yerler var. Ama eleştirirken herhalde hakkaniyeti kaçırmamak adına bu değişen ney tamamına bakmak çok daha bizi adil bir yorumda bulunacak yere getirir hayat.
2: Peki Sayın Çalışlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine terör özelinde yaptığı bazı açıklamalar vardı. Özellikle PKK terörüyle ilgili olarak 1984'ten beri canımız yanıyordu. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik ve Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz, çözdük ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını?
3: Şimdi bir kere önce Murat arkadaşımın tahlilinden yola çıkayım. Yasama, yürütme, yargı diye günümüz demokrasilerinin 3 ayağı var. Bu 3 ayak arasında dengenin korunması lazım. Bizde şöyle seçilmiş her şeye yetkilidir gibi bir yere geldi sonunda. Halbuki seçilmişi denetlemesi gereken yargı var. Ya yani hukuki bakımdan bir kere böyle bir problemle yüz yüzeyiz. İkincisi şimdi AK Parti 25 yılda önemli başarılar kazandı. Önemli engelleri aştı.
2: Hangi başarılar? Engeller? Mesela, yazmayı konuşalım mı?
3: İşte askeri vesayetin kırılması, bürokratik vesayetin kırılması, bütün bunlar, FETÖ'cülüğün tasfiyesi. Tabii yani orada eleştirdiğimiz noktalar da var. O hükümet, Fethullahçılar arasındaki ilişkiler konusu. Ama sonunda bütün bu alanlarda bir ilerleme sağladı. Ama ilerleme belli bir yere kadar devam etti. Belli bir yerden sonra geriye dönüşler başladı. Nasıl geriye dönüşler başladı? Mesela Avrupa Birliği üyeliğine girmek için çeşitli kanuni değişiklikler yaptık. Epeyce madde değiştirildi o zaman. AK Parti'nin de en aktif ve değişimci olduğu tarihe denk geliyordu.
2: Hangi tarihler arasında özellikle böyle açılmalar?
3: Yani 2006-2007 mesela zirve, çok kuvvetli değişikliklerin olduğu dönemdir. İlk defa mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiler. Orada yanlış bir iş yaptı askerler bir daha. O sonunda öyle sonuçlandı. Şimdi bence geldiğimiz noktaya bakmak lazım. Nereyi nasıl açtığımızı tartışırsak çok şey olur. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. 17 Aralık darbesini FETÖ'cülerin. O darbeye ilk şeyden çıkıp Habertürk'e gidip ve bu bir darbe girişimidir diye karşı koyan benim. Ve sonuna kadar da AK Parti iktidarını desteklerim. Çünkü burada bir seçilmemişlerin seçenleri devirme teşebbüsü var. Buna seyirci kalamayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada da sözleri vardı yine FETÖ ile ilgili olarak. Bizden önce kimse bunların önünü kesemedi. Bu ülkeyi devraldığımızda virüs gibi ülkeyi ele geçirmişlerdi. Biz bitirdik ifadesini kullandı.
3: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela neden gerilemeler oldu? Şundan gerilemeler oldu. Medyada mesela eleştirel ortam yavaş yavaş kaybolmaya başlandı. Marjinalleşmeye başladı. Onu yapsınlar diyorlar ama yapsınlar demekle olmuyor. Yani medyanın daha rahat hareket edebileceği, düşünce ve ifade özgürlüğü konusunu yeni baştan gözden geçirmek gerekir. Bu bir problem mi değil mi? Yani bunun Avrupa açısından değil. Avrupa'ya şöyle derler, böyle derler. Biz kendi açımızdan istediklerimizi yazabileceğimiz, istediklerimizi konuşabileceğimiz bir noktada mıyız? Burada problemlerimiz var mı? Bunları düşünmemiz
2: lazım. Mesela 25 yıl daha, bir 25 yılın daha planlamasını yaptık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hani AK Parti
3: şimdi
2: açısından.
3: Bahsettiğiniz
2: eleştirilerde belki 25 yıl içinde eklenmesi gereken şeyler olabilir mi? Ne dersin?
3: Her siyasetçi başarılı olduğu sürece siyasete devam eder. Başarılı oldu. 25 senedir seçimleri kazanıyor. Hı hı. Toplumun desteğini alıyor. Ama tabii bazı eleştiriler, mesela 2017 anayasa değişikliği, denge ve denetim mekanizmalarının yok edilmesi veya konmaması bakımından en önemli problemleri içeriyor. Yani 2017 anayasa değişikliğine göre Türkiye'deki bütün üst düzey bürokrasi şeye bağlandı, Cumhurbaşkanlığına bağlandı, yürütmeye bağlandı. Ve böyle bir yeni, bir dünyada örneği olmayan, Amerika'dan daha farklı bir yeni rejim, sistem kuruldu. Bu sistemi şimdi işte deniyoruz ve millet oyluyor bu sistemi.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyon, Karahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.
0: Hava durumu.
2: Saatler 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, partisinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı. Erdoğan, önümüzdeki 50 yılın planlandığını belirtti.
3: Bugün çok güzel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. Ak kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak doğduğunu söyledi.
3: Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk.
4: AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelere de değinen Erdoğan, büyük işler başardık ama bitmedi. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
3: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
4: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi.
3: 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
4: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunun da altını çizen Erdoğan, uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
3: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
2: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında 25. yıl vizyon belgesi de paylaşıldı. 71 sayfadan ve 10 ana başlıktan oluşan belgenin ayrıntılarına bakalım.
5: Halkın adamı, hakkın aşığı.
6: AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. 71 sayfa ve 10 ana başlıktan oluşan belgede AK Parti'nin gelecek vizyonu anlatıldı. Vizyon belgesinin ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.
7: İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen, kendi gücüne güvenen, kendi kararını veren ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır. Hedefimiz sadece değişimin hızına ayak uydurmak değil, değişime yön verebilmektir.
6: Vizyon belgesinde terörsüz Türkiye hedefine özel bir vurgu yapıldı. Türkiye'nin kendi iradesiyle şekillendirdiği sürecin ortak akıllı devlet politikası olarak yürütüldüğüne dikkat çekildi. Sürecin başarıya ulaşmasının tarihin en büyük kazanımlarından biri olacağına vurgu yapıldı. Terörsüz bir Türkiye toplumsal alanda kardeşlik hukukunu güçlendirecek ve iç cepheyi tahkim edecektir denildi. Belgede Türkiye'nin dış politika hedeflerine de yer verildi. Merkezinde güvenlik üreten ve uluslararası düzenin geleceğine yön veren öncü bir Türkiye inşa etme hedefine dikkat çekildi. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye'nin bölgesel krizleri çözmede kararlılıkla rol almayı sürdüreceği ifade edildi. Çok boyutlu bölgesel ortaklıkların derinleştirileceği, NATO'daki etkin rolün sürdürüleceği ve Avrupa ile stratejik işbirliklerinin güçlendirileceğinin altı çizildi. Vizyon belgesinde yeni anayasa vurgusu da yer aldı. Yeni anayasanın AK Parti'nin gelecek vizyonunun en önemli bileşeni olduğuna dikkat çekildi. Hedefimiz insanı merkeze alan, toplumu kucaklayan, sivil iradeye dayanan, özgürlük alanlarını genişleten ve Türkiye'nin geleceğine yön veren bir anayasadır ifadesi kullanıldı. Vizyon belgesinde yüksek teknoloji ve katma değerli üretim, milli teknoloji ve dijital egemenlik, güçlü aile ve gençlikle yeşil dönüşüm başlıklarına da yer verildi.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı. Yazılı bir açıklama yapan Yavaş, "Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Gerekli görmem halinde söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım," dedi. Mansur Yavaş, "Benimle ilgili bir gelişme olduğunda bunu başkalarından değil doğrudan benden duyarsınız," ifadesini de kullandı. Önceliğinin Ankara olduğunu vurgulayan Yavaş, "Bizim gündemimiz bellidir, o da Ankara," diye konuştu. CHP yönetimi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP Milletvekili Yazgan, cinsel taciz iddiasıyla darp edilmiş, olaya ilişkin de soruşturma başlatılmıştı. Dün o iddia üzerine genel merkeze çağrılan Yazgan, ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ahmet Baran Yazgan hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kurtuluş'u taşıyan uçak İstanbul'a indi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de açıklamalar geldi. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Serkan Kurtuluş, tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Kurtuluş, Interpol görevlisi bir komiser, bir Türk polisiyle Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan ekip tarafından teslim alındı. İade sürecini engellemek için elinden geleni yapan Kurtuluş, Brezilya'da yapılan aktarma sırasında yetkililere "uçakta bomba var" diyerek uçuşu durdurmak istedi. Ancak Türk makamlarının yaptığı girişimler sonucu uçuş planlandığı gibi gerçekleştirildi ve dün akşam saatlerinde Kurtuluş'u taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. İade sürecini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yakından takip etti. Sürecin her aşaması Bakan Çiftçi'nin nezaretinde hassas bir şekilde gerçekleştirildi.
4: "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çeteyle başlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar."
7: Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Bu yıl Türkiye'ye iade edilen suçlu sayısının 245'e ulaştığını bildirdi.
8: 1 Temmuz'da 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesini gerçekleştirdiğimizin bilgisini paylaşmıştık. O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık.
2: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir diyen Adalet Bakanı, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacaktır ifadesini kullandı. Şapkalılar suç örgütü adına bir kişiyi tehdit edip para istediği iddia edilen avukat Hülya Şimşek tutuklandı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Avukat Hülya Şimşek'in Şapkalılar suç örgütü adına bir kişiyi mesajla ve telefonla tehdit edip para talebinde bulunduğu belirtildi. Şimşek gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerin ardından da tutuklandı. Hülya Şimşek'in Sultan Gazi CHP meclis üyesi olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu kapanış törenine katıldı. Güler burada yaptığı konuşmada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında da bilgi verdi.
9: Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da ülkemizin uluslararası arenadaki etkisini ve geliştirdiği güçlü işbirliklerini açık bir şekilde göstermiştir. Birbirinden kritik, geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesi açısından da son derece önemlidir. Attığımız tüm adımlarda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini en etkin şekilde korumak için büyük bir gayretle çalışıyor, Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu kutlu yürüyüşte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve elbette ki özel kuvvetlerimiz de daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye vizyonunun temel dayanaklarından birisi olmaya devam edecektir.
2: Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre çok sayıda binada hasar tespit edildi. Depremin merkez üssünün adanın kuzey kıyısı açıklarında Ende şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeybatısı oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Büyük depremi aynı bölgede meydana gelen 5,6 ve 5,9 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı da takip etti. Yetkililer tsunami riski konusunda uyarı yayımladı. Endonezya ve komşu ülkeler Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyorlar. Bu nedenle bölgede sık sık depremler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'dan da hemen yanıt geldi. Trump, İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. New York'ta Polis Akademisi etkinliğinde konuşan Amerikan Başkanı, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savundu. İran'ı tamamen yok ettikten sonra Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim dedi. Trump ayrıca New York'a giderken Hürmüz Boğazı'na gönderilecek yeni uçak gemisi hakkında da konuştu. Abraham Lincoln uçak gemisinin gönderileceğini doğruladı. İran'dan Trump'a yanıt Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibaldi'den geldi. Hürmüz Boğazı yalnızca İran'ın yetkisi altında açılabilir ya da kapatılabilir. Amerikan tehditlerinden korkmayacağız dedi. Yunanistan'ın Pire Limanı'na yanaşan İsrail yolcu gemisi protestolarla karşılaştı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı.
10: Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdüler, İsrail karşıtı sloganlar attılar. Görüntüler Yunanistan'dan. Protestoların nedeni İsrail yolcu gemisi Crown Iris'in Pire Limanı'na yanaşmasıydı. Eylemciler İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına öfkeliydi.
11: Ya, left there,
6: Bugünkü protestonun amacı Filistin halkıyla dayanışmamızı bir kez daha açık ve net bir şekilde göstermek. İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü soykırım ile etnik temizliği kınıyoruz.
10: Yunanistan polisi protestocuların geminin bulunduğu alana girmemesi için önlem aldı. Aynı gemi geçen yılda Yunanistan'a yanaştığı limanlarda protestolarla karşılanmıştı.
2: İsrail'in ABD'den Suriye'ye saldırı düzenlemesini istediği ama Amerika'nın da reddettiği iddia edildi. İsrail televizyonu Kanal 13'ün haberine göre İsrail ABD'ye Suriye konusundaki baskısını sürdürüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump Suriye'ye saldırmayı kabul etmedi. Kanal 13'ün haberinde Trump'ın Türkiye ile yakın ilişkilerini bozmak istememesi nedeniyle Suriye saldırısını engellediğine dikkat çekildi. İsrail ise saldırılarını sürdürüyor. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi kuşatmayı sürdürüyor. Yahudi yerleşimcileri bölgeden uzaklaştırmaları için sevk edilen İsrail askerleri ise ondan fazla eve el koydu.
10: Filistinlilerin evleri günlerdir kuşatma altında. Bu kuşatmayı kaldırmak için bölgeye gönderilen İsrail askerleri ise evlere el koydu. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları gün geçtikçe artıyor. Nablus şehri yakınlarında Kusra köyünde Yahudi yerleşimciler pazar gününden beri Filistinlilere ait 3 evi kuşatma altında tutmaya devam ediyor. 2 çocuk 15 Filistinli evlerinde mahsur kalmış durumda. Yahudi yerleşimciler evlerin elektrik ve suyunu da kesti. İçlerinde bir ABD vatandaşının da bulunduğu Filistinlilerin evlerinin ablukaya alınmasına ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den de tepki geldi. Huckabee, Yahudi yerleşimcileri İsrail'i terörist olarak niteledi. İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye sevk ettiği askerler ilk etapta çekilmişti. Ardından bölgeye takviye birlikler gönderildi. Ancak Yahudi yerleşimcileri engellemek için köye giden İsrail askerleri de ondan fazla eve el koydu. Filistinliler zorla evlerinden tahliye edildi. 3 evin askerler tarafından barakaya dönüştürüldüğü açıklandı. İsrail askerleri bir süre sonra el koydukları evlerin bazılarından çekildi. İsrail ordusu bu şekilde Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor. Pazar gününe kadar askerlerin köyde kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de Yahudi yerleşimciler tepki çeken adımlar atmaya devam ediyor. Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin tarım alanları için kullandıkları su kaynağına Yahudi yerleşimciler el koydu. Su tarım arazileri yerine arkeolojik alandaki tarihi bir havuza yönlendirildi. Bu şekilde oluşturulan havuzu Yahudi yerleşimciler kullanmaya başladı. Bölgenin turizm merkezine dönüştürüleceği belirtildi.
2: Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sistemi çökmüş durumda. Özellikle kanser hastaları da hayli zor durumda. Kemoterapi ve diğer tedavilerini göremiyorlar. İsrail Gazze dışında tedavi olmalarına da izin vermiyor.
10: Kanser hastalarının Gazze dışına çıkarak tedavi olmalarına izin verilmiyor. Gazze'nin tek kanser hastanesi de yerle bir edildi. Gazze'de kanser ölümlerinde bu nedenle artış var. Gazze şeridinde kanser hastalarının sayısı 17 bini buluyor. Bu hastalar gerekli imkanlar olmadığı için Gazze'de kemoterapi göremiyor. Başka ileri tedavi yöntemleri de sağlanamıyor. Bu hastaların çok azının Gazze dışında tedavi olmaya yetecek parası var. Masrafları karşılayabilenlerse bu kez İsrail engeline takılıyor. Gazze dışında tedavilere genellikle izin çıkmıyor. Gazze dışında tedavi olmak için 5000 kişi kayıt yaptırdı ancak hala izin alamadı. Gazze'de gerekli tedaviler sağlanamadığı için kanserden ölümler artmış durumda.
11: 3 aydır herhangi bir tedavi görmüyorum. Hayatımı ağrı kesicilerle sürdürüyorum. Hastalığım ilerledi.
10: Kanser hastalarının savaş öncesine kıyasla 2 ila 3 kat daha yüksek bir hızla hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gazze'li doktorlar İsrail'in attığı bombalardan çıkan zehirli maddelerin kanser vakalarını artırdığını söylüyor. Savaş başlamadan önce Gazze'de 11 bin kanser hastası vardı. Savaş başladıktan sonra 6 bin vakanın daha eklendiği belirtiliyor. İsrail, Gazze'nin tek kanser hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni altında Hamas tüneli olduğu gerekçesiyle geçen yıl yıktı.
2: Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları tahıl krizi endişesi doğurdu. Krizin boyutu 4 yıl önce yaşananları da aşabilir. Çünkü bu sefer Rusya'nın da limanları ateş altında.
10: Temmuz'da 57 gemi 67 liman tesisine saldırı yapıldı. Tahıl krizi korkusu yeniden canlandı. Dünya tahıl ihracatının önemli bir kısmını Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor. Bu iki ülkenin bazı tarımsal ürünlerdeki toplam payı %20'lerin üzerinde. Karşılıklı saldırıların artmasıyla tahıl piyasasında fiyatlar yükseldi. Yılbaşından bu yana dünyada buğday %32, soya fasulyesi %13, mısır %8 zamlandı.
12: 2022'de Ukrayna'nın limanları bloke edilmiş haldeydi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şeklinde seyreden bir savaştan bahsediyorduk. Ukrayna kapalı, Rusya açık idi. Kısa vadeli sonuçları olarak aslında biz bunu 2022'de dahi bu kadar tansiyonun yükselmediği, 2022'deki duruma göre daha kritik bir durum olarak değerlendiriyoruz.
10: Türkiye'de tahıl üretimi bu yıl oldukça iyi. Yani kısa dönemde tedarik problemi oluşması beklenmiyor. Ancak orta vadede risk artıyor. Ayrıca fiyatların dünyada yükselmesi yerli tüketiciyi de etkiliyor.
12: Stoklarımızın güçlü olduğu, hem kendi hasadımızın iyi olduğu bir sezondayız. O yüzden bu gelişmelerden, dünyadaki gelişmelerden bir anlamda biz bu sezon için izoleyiz. Tabii ki uzun vadede başka sorunlar var. Tamamen birbirini besleyen bir ekosistem, enerji fiyatı, gübre temini, işte tedarik zinciri, ulaşım, lojistik altyapıları hepsi birbirine bağlı.
2: Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,5 arttı. Haziranda 16 milyon 334 bin kişiyi aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,1 azaldı, inşaat sektöründe %7,1, ticaret hizmet sektöründe ise %3,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Haziran ayında bir önceki aya göre %1 oranında artış gösterdi. Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından anlamlı bir proje hayata geçirildi. 1936 yılında üretilen yerli eğitim uçağının replikası yapıldı. 8 aylık titiz çalışmanın sonunda da ilk test uçuşu gerçekleştirildi.
10: Orijinali 1936 yılında üretildi. Yerli eğitim uçağının replikası tamamlandı, gökyüzüyle buluştu.
13: Yalnız onları hatırlamak değil, bundan sonra da unutulmamalar adına çok önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum.
10: Yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ 1936 yılında kendi adını taşıyan NUD-36 eğitim uçağını üretti. Üretimde Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan görev aldı. Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği de kültür havacılığı projeleri kapsamında tarihi uçağın replikasını yapmak için çalışma başlattı. Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk liderliğindeki 11 kişilik ekip 8 aylık çalışmanın sonuna geldi. Yapım sürecinde döneme ait fotoğraflar ve ulaşılabilen sınırlı sayıdaki teknik veriden yararlanıldı. Replikanın ilk test uçuşunu da Ali İsmet Öztürk yaptı.
13: Replika yaparken işte %100 aynısını yaptık falan böyle bir iddiamız yok. Bizim zaten yapılamaz da. Çünkü zaten o günkü motorlar vesaire başka şeyler bugün temin edilmesi mümkün olmayan ekipmanlar. Dolayısıyla bizim benzerlik seviyemizin %80'ler civarında olduğunu düşünüyorum.
10: NUD-36'nın replikası uçuş testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından MSÖ Hava ve Uzay Müzesi envanterine alınacak.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleri sürüyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından Tokat'ta düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu.
14: Tokat Tokat'ta Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleri büyük coşku yarattı.
15: Okçular! Allah adıyla! Ya!
14: Etkinliğe katılım gösteren Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan gençlerle buluştu.
16: Okçular Vakfımız Okçular Vakfı olarak kısa adıyla biliniyor ama aslında Ok Meydanı Kültür Spor Eğitim Vakfı gibi uzun bir ismimiz var. Dolayısıyla bizim vakıf senedimizde de amaçlarımızdan bir tanesi gençliğin bu şuurlandırılmasına hizmet edeceği eğitim faaliyetlerini yapmak.
14: Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve kent protokolü katıldı.
15: Resulullah aşkıyla. Yayçek.
2: Ahmet sportif faaliyetlerin Süper Lig'de mücadele edecek olması Diyarbakır'da sadece sportif değil, ekonomik bir hareketlilik de yaratacak. Pazar günü oynanacak maç öncesi esnaf tüm hazırlıklarını tamamladı.
17: Kaç yıldır bunu bekliyor esnaflar? Çünkü sadece Ahmet Spor bir Diyarbakır için değil, tüm Güneydoğu'ya hitap ediyor ve tüm Türkiye destekledi.
10: Esnaf hazırlıklarını tamamladı. Otellerin doluluk oranı arttı. Diyarbakır'da Süper Lig heyecanı başladı.
18: Diyarbakır tam 16 yıl sonra Ahmet Spor'la Süper Lig'de temsil edilecek. Kentteki spor severlerin bu hasreti pazar günü oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Ancak son yıllarda özellikle turizmde bir hayli hareketlenen kent bundan sonra spor turizminde de önemli bir aşamaya geçmeyi bekliyor. Kentin özellikle çevre illerden gelecek spor severleri ağırlaması için yoğun bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.
10: Esnaf mutlu. Özellikle maç günlerinde şehir daha fazla ziyaretçi ağırlayacak.
19: Diyarbakır'a turist kapısını aralamak demek. Teröristik Türkiye çatışmaların son erdiği için inşallah ülkemiz ve ilimiz güzel olacak.
10: Oteller de tüm hazırlıklarını tamamladı. Pazar günü oynanacak maç öncesi yoğunluk arttı.
20: Gelen taraftarların 90 dakikalık maçların bir gün konaklama olacak şekilde hesaplarsak Diyarbakır şehrimize, ekonomisi ve turizme katkısı muazzam bir katkısı olacaktır.
21: Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın bir takım olarak değil, bölgede karşılığı olan, hatta Avrupa'da karşılığı olan, büyük bir taraftarı olan bir kesimden, bir takımdan bahsediyoruz. Gelen insanlar sadece Diyarbakır'ı gezmekle değil, gelmişken belki de bölgedeki illere de muhtemelen gideceklerdir.
10: Ahmet Sportif Faaliyetler maçlarını 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda oynayacak. Pazar günkü Erzurum Spor karşılaşması öncesi tüm biletler kısa sürede tükendi.
2: İstanbul Küçükçekmece Belediyesi yeni yetenekleri keşfetmek ve müziği sevdirmek adına müzik eğitimini mahallelere taşıdı. Küçükçekmece Belediyesi çocuk ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayacak çalışmaları için Gezen Akademi Büyüyen Yetenekler projesini hayata geçirdi. Bir hafta boyunca her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilen eğitimlere 101 çocuk ve genç katıldı. Program kapsamında katılımcıların müzikle olan ilişkilerini ve müzikal yönlerini keşfetmelerine yardımcı olacak uygulamalar gerçekleştirildi. Çanakkale Savaşları Gallipoli oyunuyla dijital dünyaya taşındı. 20 Ağustos'ta piyasaya sürülecek oyunla Çanakkale Savaşları'nın ve Gelibolu Cephesi'nin dijital oyun dünyası aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
22: Çanakkale'nin tarihi zaferleri dijital dünyaya taşındı. Çanakkale Savaşları'nı konu alan Gallipoli adlı oyun, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Gelibolu Yarımadası'nın simge noktalarından Seddülbahir Kalesi'nde özel bir etkinlikle kullanıcılara tanıtıldı. Et etkinlik kapsamında oluşturulan özel deneyim alanında katılımcılar dijital ortamda yeniden oluşturulan tarihi atmosferi deneyimleme şansı yakaladı. Gallipoli oyunu 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve İngiliz İmparatorluğu kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği Çanakkale ve Mezopotamya cephelerini konu alıyor. Kullanıcılar oyunda sahil çıkarmalarından çöl seferlerine kadar farklı atmosferleri deneyimleyebiliyor. 20 Ağustos'ta piyasaya sürülecek oyunla birlikte Çanakkale Savaşları'nın ve Gelibolu Cephesi'nin dijital oyun dünyası aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
2: Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'den ilk tanıtım yayınlandı. Usta oyunculardan genç yeteneklere birbirinden ünlü oyuncuları buluşturan dizi, sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak.
0: Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
1: Bugün düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
0: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Mustafa Kota'nın üstlendiği yeni dizi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü oyuncularını buluşturuyor. Nebahat Çeyre'den Nevra Serezli'ye, Binnur Kaya'dan Settar Tanrıöne, Eda Ece'den Enis Arıkan'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a, Sarp Apak'tan Cengiz Bozkurt'a birbirinden önemli isimler dizide bir araya geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Yasemin Ergene ve Ceren Moray gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
3: Ben giydireceğim.
23: Buradayım. Dayı.
0: Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı dizi, sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak. Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Tuzlu Kahve, yakında Star'da.
2: Schengen vizesi konusunda çeşitli usulsüzlüklerle 41 binden fazla kişiden 918 milyon lira toplandığı anlaşıldı diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
24: Fransa'dan randevu almaya çalışıyorum, alamıyorum. Vize merkezlerini aradığımda yaklaşık 450 euro vize ücreti söylüyorlar. Ben kendim açıkça konuştum bir tanesiyle, botla alıp mı satıyorsunuz, o yüzden bu kadar yüksek diye. Çünkü kendiniz başvurduğunuz zaman yaklaşık toplam bedel, hizmet bedeli 100-120 euro civarında bir şey oluyor. Arada ciddi bir fark var. Bu şekilde 450-500 liraya satmaya devam ediyorlar. Ben hala kendim için almaya çalışıyorum, hala yer yok yalnız.
25: Bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlarla randevu kotaları doldurulup başvuru sahipleri tuzağa çekilmeye çalışılıyor. Kimileri ise bekletildiğini veya dolandırıldığını anlatıyor.
26: Randevu aldım, giriş yaptım bilgisayara. Ondan sonra baktım, randevu aldı dedi ki 2 gün sonra haber vereceğiz dediler. Bekledik vermediler, ben de iptal ettim.
24: İnternetten bulduğum bir aracı firma bir küçük dolandırmıştı bizi. Vize bedelini IBAN'a yatırmamı söyledi. Ben de cahillik yatırdım, gitti.
27: Schengen vizesi almak başlı başına bir dert haline gelebiliyor. Avrupa Birliği'ne üye ülkelere gitmek istedi.

0: ilgili herhangi bir garanti verme yetkileri yok.
1: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşten biten pasaportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Tabii ki başvuru sahiplerine en hızlı zamanda vizeyi alırız. Randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
0: Acil durumlar dışında başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
1: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
0: Suç şebekeleri sözde vize veya randevu garantisi verebilmek için konsoloslukların veya aracı kurumların online randevu sitelerine girerek sistemi bloke ediyorlar. Bot hesapları kullanıyorlar.
2: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
0: Randevu kotaları doldurulunca zanlılar bu sefer zaman kaybetmek istemeyen başvuru sahiplerine ulaşıyor. Ancak hizmet, danışmanlık ücreti adı altında yüksek miktarda paralar isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada jandarma 6 ilde operasyon düzenledi. Zanlıların 41 bini aşkın kişiden 918 milyon lira topladığı belirlendi. Sadece bir kişiden farklı gerekçelerle 500 bin lira haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı.
3: Randevu almak çok zor hale geldi. Ama bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatle değil burada anladığım kadarıyla söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları bu sırf yurt dışına çıkabilmek için bu avın pençesine düşmüşler.
0: Bir şüphelinin yetkili şirkete sızabilmek için teknoloji departmanına müdür yardımcısı olarak iş başvurusunda bulundu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı. Farklı yöntemlerin kullanıldığı da görülüyor.
3: Bazen davet mektubu gerekiyor bir vize alabilmek için. Bir yerden bir davet mektubu geliyor, ondan sonra 10 kişiye farklı farklı aynı davet mektubunu kullandırabiliyorlar. Bu yakalanana kadar da böyle gidiyor ama yakalanınca da bu sefer vatandaş durduk yerde bir de kara listeye girmiş oluyor.
4: Yakın plana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyasetin gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Tabii gündemde terörsüz Türkiye süreci var bir yandan. Elbette ki bu çerçeve yasayı konuşacağız. Ve bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerinden bugünkü Türkiye siyasetini de değerlendirmeye çalışıyor konuklarımız. Kimler var bir kez daha tekrarlayalım. Siyaset bilimci Murat Yılmaz ve gazeteci Merve Şebnem Oruç Ankara'da bizlerle birlikte. İstanbul stüdyomuzda da Oral Çalışlar var. Ve ben konuklarımızı tekrar şöyle bir tanıttıktan, hatırlattıktan sonra Murat Yılmaz'a sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri üzerinden yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siz de bahsettiniz. Yapılan yatırımlardan, işte sağlık, eğitim gibi pek çok hizmetten bahsettiğini ama tabii çoğunu sahnede anlatamayacağını, anlatmakla bitmeyeceğini söyledi. Ve bir de tabii gelecek vizyonundan bahsetti ama şimdi 25 yıllık bir parti, çok uzun zamandır iktidarda. Yeni ne üretebilir, üzerine ne konulabilir, neler söylersiniz bu konuda? Yeni bir siyaset üretmek her defasında mümkün oluyor mu?
5: Şimdi Musa Hanım aslında Türkiye'nin hani 25 yıl öncesine gittiğimizde Türkiye'nin içinde bulunduğumuz bölgenin ve dünyanın şartları bu zaman zarfında o kadar fazla değişti ki AK Parti'nin bu hani biraz önce Oral abi söyledi ya 25 yılda hala iş başındaysa burada bir başarı vardır dedi. Bu başarı işte bu değişen şartlara uygun siyaset üretme kabiliyeti. Ve meseleleri, ihtilafları bu hani sadece içerideki meseleler değil dışarıdaki meseleleri de siyaset marifetiyle

0: çözüm arayışı içerisinde olması, buradaki esnekliği, bu siyasi kabiliyeti AK Parti'nin hem bakış açısını hem de kadrolarının bilhassa liderinin bu vasfa uygun bir liderlik sergilemesinin bir sonucu. Weber liderliği risk almaya teşebbüs eden bir tür hani ticaret yapan tüccara benzetir, iş adamına benzetir. Gerçekten burada Erdoğan böyle riskleri alabilen, problemleri gördüğünde problemleri bazen yumuşatan, bazen zamana yayan ama muhakkak onu siyaseten çözmeye çalışan bir hat üzerinden geldi. Bu zaman zarfında siz de işaret ettiniz. Sadece icraatlar bakımından ya da yapılanlar bakımından hani maddi icraatlar, bir de biraz önce siyasi sisteme, hukuka ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Ama bunların ötesinde hani değişimle ilgili başka bir problem var. Sayın Cumhurbaşkanı ona da parti içindeki gençlere hitap ederek bir şekilde değinmiş oldu. Bu nedir? Evet, bu uyum var ama bir yandan da bu parti %50'ye yakın oy almış, 25 yıldır yöneten, dolayısıyla birçok kadronun gelip geçtiği kadro havuzunda muazzam bir şişkinlik olan, hatta dışarıdan halen başka aktörlerin de geldiği, yani sadece kendi kadrolarının değil farklı partilerden aktörlerin de geldiği bir cazibe merkezi. Bu bakımdan bu büyük parti içerisinde hani bu kadroyu muhafaza ederken yenilere yer açmak önemli bir problem. Diğer taraftan siz zaten hani bu tarihe sahipsiniz, bu 25 yıla sahipsiniz. Bu o 25 yıldan farklı bir şey ortaya koymak, buna ilişkin yeni politikalar üretmek de yine bu ölçüde sizin sorunuzda da vardı. Zorluklar içeren bir çerçeve sunuyor. Ama mukayese edildiğinde AK Parti diğer siyasi partilere nispetle kendini daha fazla yenileyebilen ve bir mesele gördüğünde onu dediğim gibi siyaseten ve beğenilmese bile bazen hani biraz önce oralar belli konularda hani eleştiriler getirdi. Öyle olmuş olsa bile bunları da hukuk eliyle çözmeye çalışan bir parti. O bakımdan AK Parti'nin hani gelecek vizyonu üretme kısmında bir yandan kadrolarını yenilemesi lazım. Ama bunu yaparken hani eskileri, mevcutları zedelemeyecek, incitmeyecek bir denge kurması lazım. İkincisi de kendi tutarlılığı içerisinde bu zamanın, zeminin değişen şartlarına uygun kendi prensipleri dahilinde siyaset üretmesi, o sorunları bu siyasette çözmesi lazım. Burada da şimdi sizin tayin etmediğiniz bir dış alem var. Bu dış alemden mesela güvenlikle ilgili, jeopolitikle ilgili olağanüstü problemler çıktı, yaşadık. Buraya baktığımızda mesela AK Parti'nin eleştirildiği konulardan birisi hani belli alanlarda güvenlikçi bir tavır sergiledi deniyor. Ama şimdi baktığımızda dünyanın bugünkü halinde o jeopolitik depremlere baktığımızda bu güvenlikle ilgili konularda AK Parti büyük yanlış yapmamış. Tam aksine bu yeni duruma uygun bir güvenlik reformu, savunma sanayi reformu, bir istihbarat reformu gerçekleştirmiş. Güvenlik reformunun içerisinde demokratik sivilleşme de var. Aynı zamanda ordunun profesyonelleşmesi de var. Bu bakımdan hani evet buradaki bu hakkı teslim ettikten sonra bu geniş çerçeve içerisindeki o jeopolitik riskler, dünyadaki değişiklikler etrafında AK Parti'nin kendi siyasetine uygun siyasetler üretmesi lazım. Mesela nereye bakacağız şimdi burada? Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa'ya baktığımızda buralarda çok hani bizim alışık olmadığımız, klasik siyasetin alışık olmadığı popülist liderler, hareketler veya daha marjinal bir takım hareketlerin, bunun içerisinde hani ırkçılık da var veya daha amorf bir takım hareketler de var. Bazı yerlerde mesela İngiltere'de, Almanya'da siyasi istikrarı da sarsan bir siyasi yelpazenin oturmamışlığı hali de var. Yani orada hani parlamenterizmin başarılı olduğu klasik örnekler olan İngiltere ve Almanya'da bu bakımdan ciddi bir problem olduğunu görüyoruz. Hani biz şimdi İngiltere'de Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirenler...
1: 5 yılda çok fazla yine başbakan değiştirildi. Yine Almanya'da da benzer örnekler var bahsettiğiniz gibi. Buyurun lütfen.
0: Evet ya, başbakanların değişimiyle beraber siyaset yelpazesinde de çok ciddi kırılmalar var. Şimdi üstelik hani bu NATO dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesinin kalkması, savunma harcamalarının artması mecburiyeti oradaki o sosyal refah devleti harcamalarını zedeliyor. Bir de hani o Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Birliği'nin kullandığı fonlar ve oradaki o merkezileşmenin beraberinde getirdiği hani ekonomik verimsizlik hali de ayrı bir problem doğuruyor. Şimdi böyle problemler var. Bütün dünyada baktığımızda bu anlamda hani liberal demokrasilerin belli alanlarda problemler yaşadığı bir dönemin içerisindeyiz. Ama Türkiye'nin muhakkak biraz önce ben hani demokrasiyle ilgili problemlerin çözüldüğünü, artık kimin yöneteceğinin açıklığa kavuştuğunu, seçilmiş siyasi otoritenin son kararı, Türkiye'nin temel meselelerini çözüme bağlayacak bir otorite olarak kabul gördüğünü ifade ettim. Ama bundan sonraki fasıl da bu otoritenin aynı zamanda evet son kararı veriyor ama bunu verirken nasıl yönetecek, nasıl yönetmeli? Bunu mesela işte belli şikayetler var. O şikayetlerin hepsi doğrudur manasında söylemiyorum.
1: Nedir,
0: ama bundan sonraki fasılda bunlar... Buyurun.
1: Şikayetler neler? Onları da o zaman kısaca bir belirtin.
0: Ha, biraz önce işte mesela hak ve özgürlükler dendi. Yargının performansı dendi. Denge denetleme dendi. Mesela medyanın pozisyonu dendi. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde konuşulup tartışılabilir. Ama ben hani şuna işaret etmek istiyorum. Bu geçen 25 yılda hem Türkiye'nin içinden hani bu FETÖ, DAEŞ'in saldırıları, PKK'nın ortaya koyduğu saldırılar ve aynı zamanda jeopolitik olarak Türkiye'nin etrafındaki artan tansiyon, iki tane ülke çökmek üzereydi. Yani Türkiye'nin müdahalesi ve mücadelesiyle hala hazırda ayakta duruyorlar. Kırılganlıklarıyla beraber Irak ve Suriye. Sadece bunları zikredeyim ama bunlardan ibaret değil. Yani etrafımıza baktığımızda bu jeopolitik risklerin ne kadar arttığını ve Türkiye'nin burada nasıl bir mücadele verdiğini görüyoruz. Yani bu Mekke Anlaşması'ndan, ondan hemen önce işte 7-8 Temmuz'da bu NATO zirvesiyle ortaya konulan çerçeveye kadar Türkiye Batı ile ilişkilerinde de çok ciddi gerginlikler yaşadı. Yani bu gerginliklerin sebebi Türkiye'nin hani demokrasiden ayrılması, uzaklaşması falan değildi. Tam aksine mesela FETÖ'ye sahip çıkan bir Batı'yı gördük. O yüzden de Türkiye ile Batı arasında gerginlikler oldu. Ama şimdi bunları hani Batı ile ilişkiler bakımından daha makul bir zemine şu veya bu sebeple getirdik. Bunları önümüzdeki fasılda hani Numan Bey bir yeni anayasa bahsi açtı. Yeni sivil anayasa bahsi açtı. Buralarda üzerinde durup biraz önce bahsettiğim kalemleri hani takviye edebileceğimiz Türkiye'nin anayasal birikimi, ama bununla şunu kastetmiyorum, yani bu hani terörsüz Türkiye ile beraber mütalaa edildiği için sanki hani etnik meselede milli devletten, üniter devletten ayrı başka bir haklar, talepler listesinden bahsetmiyorum. Yani zaten hali hazırda böyle bir perspektif de yok. Ama Türkiye'nin demokratik hukuk devleti, liberal demokrasi bakımından kat edebileceği alanları bu yeni sivil anayasa etrafında tartışmak, takviye etmek mümkün. Ama burada şunun altını çizelim. Şunu bir cümleyle bitireceğim. Yani bu sadece iktidarın yapabileceği bir şey değil. Muhalefetin kategorik karşıtlığı bir araya, bir yana bırakarak konuşması, müzakere etmesi lazım. Bizim hali hazırda böyle bir eksikliğimiz de var. Yani sadece AK Parti'den kaynaklanan bir problemimiz yok.
1: Peki Merve Şebnem Oruç bir önceki turda Türkiye'de işte yaşanan 25 yıl içindeki değişimi aktardınız, vurguladınız buradaki noktaları. Peki bu 25 yıl içinde AK Parti'de neler değişti?
2: AK Parti içerisinde de aslında ve büyük değişiklikler var elbette. Belki de aslında mesela sevgili Oral Çalışlar gibi mesela kendisi söyledi ya 17-25 Aralık döneminde ilk ekrana çıkan isimlerden biri olduğunu ve bu bir yargı darbesidir dediğini. Acaba şöyle mi? AK Parti'nin ilk dönemine oranla ikinci dönemi diyelim, ilk 10-15 yılıyla ikinci 10-15 yılını mı karşılaştırıyorlar ve mesela hak ve eşitlikler konusunda bu konuda geriye gidiş olduğunu düşünen, çünkü yani Oral Bey yani yaşı yeter duayen bir gazeteci, geçmiş dönem eski dönem Türkiye ile bugünü karşılaştırırsak demokrasi konusunda kat be kat ilerideyiz. Belki ilk 10-15 yıla göre daha farklı bir konumda olabiliriz. Bunu ayrıca tartışmanın önemli, değerli olduğunu düşünüyorum. Bakın çok hızlı geçiyoruz burayı. Hak, eşitlikler, özgürlükler konusunu sanki böyle bir, bu eleştiri yerinde ve doğruymuş ve 2001 öncesi Türkiye'si çok demokratik bir yermiş gibi algılıyoruz ya. Bence orada bir hata yapıyoruz. Birkaç örnek vermek istiyorum. Bakın Türkiye'de şimdi mesela son dönemde işte hapse giren siyasetçiler meselesi falan konuşuluyor. Öncesinde o kadar normaldi ki bu. Yani Demirel'den tutun. İdam edilen Menderes'i anlatmıyorum. Onu çok konuşulduğu için. Rahmetli Menderes. Hadi şu anda konuşmayalım, anmayalım ama Süleyman Demirel'den tutun. İşte siyaset yasağı yaşayan şeylerden, seçilmişlerden. Ecevit'e kadar pek çok isim ne şartlar altında siyaset yapmaya çalıştı. Mesela Bülent Ecevit'in İki kere hapse girmişliği var Türkiye'de. Bir tanesi MGK bildirisine itaatsizlik, biliyor musunuz? MGK bildirisine itaatsizlik sebebiyle bir siyasetçi içeriye girebiliyor. İkinciye içeri girmesi, tutuklanmasının sebebi, hapse girmesinin sebebi yurt dışı basına, yabancı basına demeç vermek. Şaka gibi ama şimdi bununla bugünlük böyle karşılaştırmamız pek doğru olmayacaktır herhalde. Hazır mesela yabancı basın dedik, basın meselesi. Basın mesela 95 yılında bir geçenlerde elime geçen bir rapor vardı. Hatta bununla ilgili bir yazı kalemi almak istiyordum. Fırsat olmadı. CPJ'nin Gazetecileri Koruma Cemiyeti Uluslararası. CPJ'nin 1995'te yayınladığı bir rapor var. Türkiye'deki tutuklu gazeteci sayısı o dönem 51, 1995 yılında. 51 tutuklu gazeteciyle biz en güvenliksiz, gazeteciler için en güvenliksiz ülkeler arasında birinci sıradayız. Ve o ilk ve tek değil. 94'te de birinci sıradaymışız. 95'te mesela bizden sonraki 31 tutuklu gazeteciyle Etiyopya geliyor. Sonrasında Çin geliyor, Kuveyt geliyor vesaire. Şimdi dolayısıyla AK Parti...
3: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi o zamanki gazeteci sayısının artması Güneydoğu'daki savaş, çatışma, PKK'ya yataklık etti, yardım etti vesaire gerekçesiyle çoğunluğu gazeteci diye tutuklanan arkadaşların bu nitelikteydi. Yani o çoğalma PKK'nın ortaya çıkmasıyla birlikte artan bir şey. Yoksa İstanbul gazetecilerinden neredeyse kimse yoktu cezaevinde.
2: Merve Hanım. Tamam, Türkiye'de de sonuçta bir hendek olayları dönemi yaşadık. 2015'ten 2017'ye kadar giden ve terörle mücadelenin şiddetinin özellikle muhalif medya tarafından çok eleştirildiği bir dönemimiz oldu. Bugün terörsüz Türkiye konusundayız. Ha bu arada başlı başına Kürt meselesindeki AK Parti açılımını, AK Parti'nin dönüştürdüğü süreci konuşursak bence bununla hiç kimse yarışamaz. Yani Kürtçenin yani tabu olmasından, yasak olmasından bugüne geliyor olmamız bile başlı başına yani önemli bir konuyken bugün artık olağanlaşmış değişimleri sanki biraz kolay atlıyoruz gibi. Hadi diyelim ki öyleydi ama yani özellikle 90'lı yıllar öldürülen suikaste kurban giden gazeteciler açısından yani az buz hafife alınabilecek bir dönem değil, işte Çetin Emeçler'den Turan Dursunlar'dan Metin Göktepe'lere varana kadar gerçekten hani bir önceki dönemle AK Parti dönemini mi karşılaştırıyoruz? Ama AK Parti dönemi 25 yıllık bir dönem olduğu için öncesindeki dönemiyle belki son yıllarını mı karşılaştırıyoruz? Hakkaniyetli olmak adına ortaya sormak isterim. Ha bu arada bir parantez, özellikle Erbakan'a açmak gerekiyor bence. Çünkü hadi diyelim ki Ecevit, Demirel bu işte siyasi yasakları 80 darbesi sonrasında gördü. Aynı dönemde Rahmetli Erbakan çok uzun süre hapis yatağı almış. Bakın aynı yasa söz konusu, aynı geçici madde söz konusu. Ama bundan birileri ev hapsine gidiyor işte. Yani böyle geçici süreli ikamet adresi değişikliği vesaire. Mesela Demirel'in karşı karşıya kaldığı durum bu. Ama Necmettin Erbakan 9 ay hapse girmek durumunda kalabiliyor. Ve aynı Erbakan 90'lı yıllarda işte 28 Şubat meselesi bugün sanki sadece bir tarihmiş gibi konuşuyoruz. 28 Şubat ve sonrasında Necmettin Erbakan ev hapsini yaşadı. Hatta kendisi hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı malum. Partisinin kapatılması, siyaset, yasa, yani aslında demokrasi de geriye gittik, eşitlikler konusunda geriye gittik derken neyden bahsediliyor ben tam olarak anlamış değilim. Yani mesela
1: AK Parti'de zaten basın evleri adına böyle bir siyaset yürütüyordu, bu iddiayla yürütüyordu. Oral Çalışlar'da şu anki durumu özetlemeye çalıştım. Peki soruma geri dönecek olursak, Türkiye'deki o 25 yıl içinde değişimi kenara koyarsak, AK Parti'de değişimler neydi? Bir kısaca birkaç başlık altında aktarır mısınız? Hatırladıklarınız.
2: AK Parti'deki değişimde yani aslında başından sonuna çok ciddi bir değişiklik olmadı. Kadrolar değişiyor elbette Buse Hanım. Ama fikir değişikliği olduğunu düşünmüyorum. Dünden bugüne evet konjonktürel bazı gelişmeler olmuştur. Terörle mücadelenin çok yoğunlaştığı bir dönem oldu. Ardından işte terörsüz Türkiye süreci geldi ama bugün AK Parti'nin 2001 yılında söylediklerine bakıp bugün 2026'da söylediklerine baktığımızda hizmet anlayışı vurgusu aynı. Millet temelli siyaset aynı. Sandığa saygı aynı. Ve aslında terörsüz bir Türkiye çabası aynı yerde duruyor. O yüzden evet isimler değişiyor olabilir AK Parti'de. Bugün de pek çok katılan var. Hatta dışarıdan katılan da çok var. Ama meselenin özü ve anlaşılma biçimi değişmiyor.
1: Peki. Şimdi yavaş yavaş terörsüz Türkiye sürecine de geçelim. Burayı da biraz ayrıntılı konuşalım isteriz. Şimdi malum hafta başında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerin ardından 467 oyla kabul edildi. Oylamada 87 ret ve 7 çekimser oy kullanıldı. 12 maddelik bir yasadan bahsediyoruz ve işte bu yeni çözüm sürecinin altyapısını hukuki olarak oluşturmak için öngörülen ve işte adımlar atılan bir yasa. Elbette hafta başındaydı ama sizden yorumunuzu dinlemek isteriz. Hem tabii ki bu dağılım, meclisteki dağılımı, hem de yasanın kendisi bize ne anlatıyor?
3: Şimdi çok önemli bir eşiği açtı Türkiye. Yani bunun meclisin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girmesi Türkiye'nin bir büyük felaketi, uzun mücadeleler sonucu yavaş yavaş tasfiye edebilecek bir güce ulaştığını ve tasfiyenin başladığını gösteriyor. Bu tabii çok, çok uzun vadeli bir mücadeleydi. 50 yıl, 1984'te PKK'nın Eruh karakolunu basmasıyla başlayan süreç 50 bin insanımızın yaşamını yitirmesine yol açtı. Türkiye'nin ekonomisi alt üst oldu, siyaset alt üst oldu. Çok büyük şeylerden geçtik. Ben çok birebir tanığıyım. Bütün bu yaşananların gazeteci olarak PKK'da gittim, Öcalan'la görüştüm o zaman. O zaman ateşkesi savunuyordu ve biz ona bunu uygula, devam ettir diyorduk gittiğimizde. Sonunda yenildi şey. Yani şiddet ve silah yürürlükten kalktı. Ve Türkiye yeni bir noktaya geldi. Şimdi burada tabii ki AK Parti iktidarının bu konudaki çabasını takdir etmek lazım. Ama şunu söyleyeyim. Daha cesur adımlara ihtiyaç var.
1: Ne gibi?
3: Yani şöyle, şimdi bu ilk tahliye edilecek olanlar daha çok herhangi bir orayla çok az ilintisi olan, yani orada çizilen çerçeve esas, yani Selahattin Demirtaş çıkacak mı mesela? Onun daha ona benzer, yani bu şeyi, süreci yöneten polis, PKK'nın silah bırakmasını sağlayan etkinli isimler ne olacaklar? Onlarla ilgili bilmiyorum. İkincisi, dönenler siyaset yapabilecekler mi? Tabii bütün bunları söylemek kolay. Yapması o kadar da kolay değil. Onun için yani bu işe emeği geçen herkese, herkesi takdir etmek gerekiyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyon, Karahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.
0: Hava durumu.

0: Saatler sabah 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olduğu etkinlikte AK Parti'nin geçmiş eserleri ve gelecek vizyonu tanıtıldı. 3 boyutlu dev ekranlardan paylaşılan görüntü ve animasyonlarla drone gösterisi geceye damga vurdu.
1: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı.
2: Çıktığı yoldan dönmedi geri.
1: Etkinlik, AK Parti'nin kuruluş sürecini anlatan kısa film gösterimiyle başladı. AK Parti. Ardındansa AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelerin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.
3: Kükremiz sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
1: Tanıtım filmi gösterimi sırasında AK Parti'nin seçim döneminde kullandığı şarkılar senfoni orkestrası tarafından seslendirildi.
4: Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz.
1: Etkinlikte daha sonra drone gösterisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra Türk bayrağı ve Türkiye Yüzyılı logosu gökyüzüne yansıtıldı. Ayrıca Büyük Selçuklu Devleti'nin simgesi çift başlı kartal oluşturuldu.
2: 25 yıllık bir tarihi yürüyüşün öncüsü geliyor.
1: Gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkarak partilileri selamladı.
2: Çeyrek asırlık AK Parti'mizin genel başkanı.
5: Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
2: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş'ı sahneye davet ediyorum.
1: Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanları için rozet takma töreni yapıldı. İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye geçti. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'yla Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti saflarına katıldı.
2: İşte milletimize sevdalı lider ve işte...
0: Siyasetin ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasaya dair kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım.
6: Meclisimizin ezici bir çoğunlukla kabul ettiği ilgili kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Böylece terör belasından tamamıyla kurtulmayı ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
7: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Güler, sürecin en büyük hedefi bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek dedi. NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin bir fırsat olduğunu vurguladı.
8: İçeride de çünkü düzen sağlandı, dışarıda da düzen sağlandı. Tam bu zamanıdır. Bu konjonktürü iyi değerlendirelim. İnşallah el birliğiyle bunu çözüp yola devam edeceğiz.
7: Hürriyet gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise süreçte her adımın devlet denetimine bağlı olduğunu söyledi. Çiftçi, 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini de belirtti.
9: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etme, toplumu provoke etme girişimlerini engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
0: Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı. Fenerbahçe takım otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı bölgede 54 baz istasyonu incelendi. Olayın yaşandığı ilk dönemde de gözaltına alınan Yusuf Öksüz ismine bir kez daha ulaşıldı. Aynı bölgeden telefon sinyali veren 4 kişiyle irtibatı tespit edildi. 5 kişinin Fenerbahçe takım otobüsünün geçtiği güzergahta saldırı öncesi, saldırı saati ve sonrasında telefonla görüştükleri belirlendi. Gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı, 1 kişi ise firari. Şüphelilerden Yusuf Öksüz tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak başsavcılık bu 3 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edecek. İstanbul merkezli düzenlenen vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si tutuklandı. Salı günü gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar savcıya ifade verdi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 37 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında bazı konsolosluklarla yetkili vize aracı kurumlarının online randevu sistemlerine sızdığı belirtiliyor. Çeşitli yazılımlarla Schengen randevu kotalarının doldurulduğu, bu randevuların euro üzerinden satıldığı iddia edildi. Daha önce 41 binden fazla kişiden toplam 918 milyon lira para toplandığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gülley'in adını kullanarak kendisini MİT görevlisi olarak tanıtılan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların oğlunun adını cinayet soruşturmasından çıkarmayı vaat ettikleri bir kişiden yaklaşık 5 milyon lira aldıkları belirlendi.
10: Adalet Bakanı Akın Gülley ve yardımcılarını tanıyoruz dediler. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttılar. Sahte istihbaratçıların oyunu jandarmanın düzenlediği operasyonla sona erdi. Zanlıların hedefinde oğlu cinayet davasında zanlı olan bir baba vardı. Ağlarına düşürdükleri kişiye oğlunun adının soruşturma dosyasından çıkartılmasını vaat ettiler. Amaç göz boyamaktı. Dolandırıcılar sadece Bakan Gürlek değil, diğer kamu görevlileriyle de bağlantılı oldukları yalanıyla güven kazandılar. Sözde garanti verdiler. Bir keresinde 100 bin lira, bir keresinde ise 100 bin dolar talep edildi. Tuzağa düşen kişi yaklaşık 5 milyon lira değerinde para ödedi. Bir süre sonra şüphelilerin izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlattı. İstanbul ve Ankara'da toplam 4 noktaya baskın yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların başka dolandırıcılık suçlarına karışıp karışmadığı araştırılıyor.
0: İstanbul'da 3 ilçede otluk alan yangını vardı. Esenler, Arnavutköy ve Silivri'de çıkan yangınlarda bazı hobi bahçeleri ve ağaçlar yandı. Alevlerin binalara sıçramasını itfaiye ekipleri engelledi.
10: Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangın dükkanların olduğu bölüme doğru ilerledi. Hemen ihbarda bulunuldu. İstanbul Esenler'de itfaiye harekete geçti.
11: Bizim ofisimiz burada. Apar topar çıktık, itfaiye haber verdik. Geçenlerde de burada bir yangın çıkmıştı. Yani sebebini öğrenmek istiyoruz.
12: Oturuyordum ofiste, baktım cama bir kül çarptı. Dedim herhalde dükkanlardan biri yanıyor. Korktum hemen, bir dışarıya baktım. Baktım ormanlık alan yanıyor. Hemen itfaiyeyi aradık.
10: Otogar bağlantı yolu üzerinde çıkan yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Dükkanlar değil ama bazı ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü. Bu görüntüler ise Arnavutköy'den. Burada da otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Hacı Maşlı mahallesindeki hobi bahçelerine sıçradı. Bazı hobi bahçeleri ve meyve ağaçları yandı. Silivri'de ise Selimpaşa ve Ortaköy'den yangın ihbarı geldi. Yangın bu sefer çam ve meyve ağaçlarının olduğu alanda etkili oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Gözaltına alınan Alihan Kuriş'in yakalanmasına dair ayrıntılar da belli oldu. Alınan bilgilere göre suç örgütü kurma ve yönetmekle suçlanan Kuriş'in evine operasyon düzenlendi. Evde Kuriş'in izine rastlanmadı ancak telefonunu bıraktığı belirlendi. Kuriş'in evinden ayrılarak başka bir adrese geçtiği tespit edildi. İkinci adrese düzenlenen operasyonun ilk aramasında da Kuriş bulunamadı. Ancak yapılan ayrıntılı aramada ikametgahta gizli bir bölme olduğu belirlendi. Alihan Kuriş bu bölmenin içerisinde saklanırken yakalandı. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 37 kişi, 9'u kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. 37 kişi gözaltında. Kalan 3 kişi de yakalama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Olay Nisan ayında Sur ilçesine bağlı Büyükkadı mahallesinde meydana geldi. 3 yaşındaki kız çocuğunu sokak kedisi ısırdı. Ancak bir süre sonra çocuk rahatsızlandı. Tedaviye alınan küçük kızda kuduz tespit edildi. Durumu ağırlaşan çocuk entübe edildi. Belediye ekipleri de mahalledeki sahipsiz kedi ve köpekleri toplamaya başladı. Giresun'da bir otomobil dere taşkını sonucu sele kapıldı. Araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak biri çocuk, 2 kişi kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyorlar.
7: Dere taştı. Sele kapılan araçta biri çocuk, 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu otomobille seyir halindeydi. Ancak araç Keşap Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Öğretmen Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suda kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Otomobil derede parçalanmış halde bulundu. Kayıp dayı ve yeğeni için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayrıca Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. İki köyde elektrik kesintisi yaşandı. Tirebolu Doğankent Karayolu, yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandı. Görele ilçesinde çarşamba günü de sağanak sele neden olmuştu. Köylerini 20 yıl sonra ziyaret eden aile Zıva Deresi kenarında piknik yapıyordu. Sele kapılan anne Zekiye Kırca, 26 yaşındaki kızı Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Anne ve iki kızının cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde önceki gün 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Facianın eşiğinden dönüldü. İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'a göre olayda ihmal vardı.
13: Çok net, evet, ihmal var. Çünkü insanların bilinçsiz bir şekilde panik içinde denize atlamaları da zaten bunun göstergesi. İlk tespitlerimiz tahliyedeki denize atlamalarla da başlıyor uygunsuzluk.
7: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin olduğu Türkiye'nin ilk yüzen çocuk eğlence teknesi Toyspot'taki yangında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Kendi imkanlarıyla kıyıya yüzenler de oldu.
13: Burada insanların kendiliğinden denize atlaması, etraftaki kişilerin, hani kıyıda olduğu için çok şanslılar. Yakın etrafta yüzlerce başka tekne ve kayık vardı veya kıyıya çok yakındı. O yüzden yüzerek kıyıya çıkanlar da çok fazla burada. Ama bu açık denizde olmuş olsaydı belki büyük bir faciayla da karşılaşabilirdik.
14: Özel yaklaşma!
7: Peki gemideki personel eğitimli olsa ve gerekli tüm kurallara uyulsaydı yangın böylesine büyür müydü?
13: Bu eğitimi almış olsalardı birinci etapta yangın söndürme tüpüyle müdahale edecekti. Daha sonra davrulmaz içi söndürme devreye girecekti. O olmadı. Yangın pompa istasyonundan işte hortumu alarak nozulla beraber oradaki yangına müdahale edecekti personel. Bunları yapmadığı için, yapamadığı için, paniklediği için muhtemelen yangın bütün gemiyi sardı. Aslında sadece en fazla belki mutfaktaki tezgah yanacaktı.
7: İlk seferini 4 Temmuz'da yapan tekne mutfak bölümünde çıktığı iddia edilen yangının ardından küle döndü. Kantarcı Koyu açıklarındaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış yeri ve böylesine büyümesinin nedeniyle gerekli önlemlerin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
0: Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği savaşın etkisiyle durma noktasında. Saldırılarda batırılan gemiler nedeniyle bölgede petrol sızısı meydana geldi. Petrol denize yayılarak kıyılara doğru ilerliyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de Boğaz'daki ablukayı sıkılaştırıyor.
14: Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırılar sürüyor. Saldırılar gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Ağustos ayının başından bu yana günde ortalama 12 gemi geçen Boğaz'da son 3 günde çok daha az gemi geçiyor. Saldırılar çevre felaketine de yol açmak üzere. İran ve ABD'nin petrol tankerlerine saldırıları nedeniyle batırılan gemilerden sızan petrol kıyıları etkiliyor. İran sularında 2 petrol sızıntısı tespit edildi. Umman kıyıları da etkilendi. Yetkililer açıklamalarında insan sağlığına zarar vermeyeceğini söylese de deniz kirliliğindeki artışa dikkat çekiyor. Reuters haber ajansının Keşim Adası yakınlarına ilişkin görüntülerinde petrolün denizdeki yayılımı ortaya çıktı. Umman TV'nin paylaştığı görüntülerde ise Umman'ın Hallaniyet Adaları kıyılarında 2000 kilometrelik petrol sızıntısı görüntülendi. Saldırıların yarattığı bir sorun da sivil uçuşlar. Amerikan uçakları abluka için Hürmüz Boğazı'nın üzerinde. Yakıt ikmali için ise Ben Gurion Havaalanı kullanılıyor. Uçakların çalışmaları öyle arttı ki havaalanında hava trafiği aksadı. İsrail Havalimanları İdaresi ABD askeri yakıt ikmal uçaklarının sivil uçuşlarda gecikmelere ve yoğun hava trafiğine neden olduğunu açıkladı.
0: 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti hazırlıkları sürüyor. Geçen yıla göre fiyatlarda %30 zam var. Öte yandan velilerin dikkat etmesi gereken bazı konular da bulunuyor.
15: Merhaba, siz buradayız.
16: Kaçıncı sınıfa başlayacaktı oğlunuz?
17: Birinci sınıfa başlayacak. Bir tane şutman alacağım, normal tişört alacağım, bir de pantolon alacağım bir tane.
18: Unutma şu güzellikliği, baksana.
7: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Okul çantası, kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri hazırlıkları da başladı. Geçen yıl 3000 liradan satılan kıyafetlere bu yıl %30 zam geldi.
16: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Veliler de okul kıyafeti alışverişine başladı. Burada görmüş olduğunuz kısa kollu ve uzun kollu tişört, bir pantolon ve 3 parçadan oluşan buradaki eşofman takımını almanın maliyeti 3700 lira ile 4000 lira arasında değişiyor.
19: Eşofman altı aldık, sweatshirtler aldık, pantolonu sonra alacağım.
16: Ne kadar verdiniz?
19: 2700.
16: Nasıl sizce fiyatlar?
19: Orta diyelim.
20: 6-7 parça bir ürün aldık.
16: Ne kadar tuttu?
20: 6000 küsur lira tuttu.
19: 4 parça aldım.
16: Nasıl fiyatlar sizce?
21: Her sene fiyat. Merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
22: Çok ayıp olmaz.
7: Milli Eğitim Bakanlığı okul kıyafetlerinin serbest piyasadan temin edilmesini engelleyen uygulamalara izin vermiyor. Veliler belirlenen standartlara uygun kıyafetleri diledikleri mağazadan alabiliyor.
23: Okulun herhangi bir yere X mağazaya gidin, bizim kıyafetlerimizi buradan almak zorundasınız gibi bir zorunluluğu yok. Okulun kıyafetini yapmak isteyen herkes yapabilir, satmak isteyen herkes satabilir. Milli Eğitim Yönetmeliği gereği herhangi bir yönlendirme söz konusu değil. Sadece kıyafeti yapan mağazalar, işletmeler okullara gerek broşürlerini, gerek kartlarını, gerek reklam kampanyalarını yaparak müşteriyi kendilerine çekmeleri beklenir.
21: Bakalım nasıl olacak sana?
0: Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı kararı mahkemeden döndü. Mahkeme kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti. Fransa yargısının en yüksek makamı olan Anayasa Konseyi bu kararı engelledi. 15 yaşından küçüklere yönelik yasağın yetişkinlere de yaş kanıtlama zorunluluğu getirdiğine dikkat çekildi. Kararda yasa koyucunun yaş doğrulamasının hangi koşullarda ve hangi sınırlar içerisinde yapılacağını yeterince açık şekilde belirtmediğini belirtildi. Karar son merci, son karar değil, Anayasa Konseyi düzenleme uygulandıktan sonra yeni bir karar verme ihtimali var. Bu nedenle Emmanuel Macron hükümeti yasayı yeniden hazırlayacak. Hükümet 2027'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu yasayı geçirmek istiyor. Usta bir motosiklet sürücüsü, şampiyon bir sürücü İstanbul Şile'de geçirdiği kaza sonucu felç oldu. Yılmaz Aydemir, motosikletle kaza yaptığı noktada bir sorun olduğu görüşünde. Bölgede önlem alınması için kamera kayıtlarına ve görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.
10: Yılmaz Aydemir şampiyonlukları, madalyaları olan bir sporcuydu. 1994-2015 yılları arasında pistlerde yarıştı. Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda birincilikler elde etti. Aydemir'in hayatı 7 Ağustos'ta yaşanan kazayla değişti. İstanbul Şile'de Sofular mevkine ilerlerken yere savruldu. Omuriliği zarar gördü, felç oldu. O anlarda ne olduğunu kazanın şokuyla tam olarak hatırlamıyor.
1: Bir motosiklet gördüm, o motosikleti benim şeridimdeydi. Karşıdan başka bir araç görmedim. O esnada yolun ortasında veya oralarda böyle dal gibi bir şey veya hortum gibi bir şeyler gördüm. Ne olduğunu anlamadan motosikletimin dengesini kaybettim. Bulunduğum çukurdan dışarıya doğru baktığımda yardım istemek için orada bir motosikletin daha yerde yattığını ve iki kişinin onu kaldırmaya çalıştığını fark ettim.
10: Bahsettiği kişiler kendisine yardım etti. Ambulans çağırdı. Ancak olay yerini terk ettiler.
1: Bu bahsettiğimiz konunun bir görgü kayıtıyla, bir kamerayla veya oradaki dallardan mı kaynaklanıyor veya başka bir şeyden mi kaynaklandı bir çünkü bana yardım eden arkadaşlar sonra jandarmalar gelmeden olay yerini terk etmişler. Tabii ki terk etmemeleri gerekiyordu.
10: Aydemir o yolda başka kazaların da meydana gelmesinden endişe ediyor.
1: Onların motosikletin üzerinde, kaskların üzerinde hepimizin çoğu zaman kamera kayıtlarımız oluyor. O arkadaşlardan da rica ediyorum. Gelsinler. Biz bana yardımcı olsunlar. Çünkü bu yolla ilgili bir problemse ona göre hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Bir de bu benim başıma geliyor. Şu anda Türkiye'de motosiklet kullanan 1 milyon tane insana sorsanız bu kazayı en son yapacak insan Yılmaz Aydemir derler.
0: Ailesiyle gittiği Yunanistan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçıval, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
7: Ailesi, sevenleri, meslektaşları son görev için bir araya geldi. Gözyaşlarıyla, dualarla veda edildi. 61 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçıval, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı. Kırçıval, kızı Zeynep ve eşi gazeteci Kerem Kırçıval'la birlikte tatil için gittiği Yunanistan'da kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti. Dürdane Kırçıval'ın naaşı Yunanistan'daki otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Karşıyaka mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı kılındı, helallik istendi. Ardından da son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine Dürdane Kırçıval'ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Acılı aileyi de onlar teselli etti. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler mezunu olan Kırçıval, meslek hayatına Akdeniz Haber Ajansı'nda başladı. Ulusal medyanın önde gelen kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı.
0: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon dün oynanan Galatasaray-Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Son şampiyon ve ligin yeni ekibi 2-2 berabere kaldı.
14: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başladı. Son şampiyon Galatasaray evinde ağırladığı ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Açılış maçının ilk yarısı golsüz sona ererken yeni sezonun ilk golü 53. dakikada Torreira'nın pasında kaleciden sıyrılan Victor Osimhen'den geldi. 59. dakikada Kesiridis ceza sahası dışından attığı golle Çorum Futbol Kulübü'ne dengeyi getirdi. Ramirez 2 dakika sonra Davinson Sanchez'in hatasını affetmeyerek skoru 2-1 yaptı. 70. dakikada Kesiridis yaptığı sert müdahalenin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Osimhen 90. dakikada tekrar sahneye çıktı ve Galatasaray'a beraberliği getirdi. Sarı Kırmızılar evinde Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.
2: Umudumuzu, enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak. Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de, kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız.
14: Transfer dönemini sessiz geçiren Galatasaray'a tribünlerden tepkiler yağdı. Maçın içinde ve maçın ardından taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Çorum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Uğur Uçar anlamlı bir başlangıç yaptı. Galatasaray altyapısına yetişen ve A takımına forma giyen Uçar ilk lig maçına Sarı Kırmızılara karşı çıktı. Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig tarihindeki ilk golü ve ilk kırmızı kartı Aleksandros Kesiridis'ten geldi. Galatasaray ligdeki sıradaki maçını 21 Ağustos'ta Erzurumspor'a karşı deplasmanda çıkacak.
0: Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çobani Stadyumu'nda düzenlenen törende futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.
3: Teşekkürler Erman.
4: Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku için imza töreni düzenlendi. Belçikalı santrfor Çobani Stadyumu'ndaki törende Sarı Lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin gerçekleşmesini uzun süredir beklediğini belirten 33 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
5: Burada olmaktan gurur duyuyorum. Zaten yaklaşık bir aydır bu transferin sonuçlanmasını bekliyordum. Türkiye'de yaşayacak olmak ve Fenerbahçe forması giymek büyük keyif. Burası benim ikinci evim. Babam seneler önce Türkiye'de top oynarken ben de burada onun yanındaydım. Zaten arkadaşlarımın neredeyse yarısı Türk. Böyle bakınca buraya gelmem kaçınılmazdı diyebilirim.
4: Transfer sürecinde geçmişte Fenerbahçe forması giyen Raul Meireles ve Nicolas Anelka ile görüştüğünü aktaran yıldız golcü sağlık durumuna da değindi.
5: Kendimi %100 hazır hissediyorum. Dün takımla birlikte çalıştım. 5-6 günlük programın ardından gelecek hafta sahaya çıkmak istiyorum. Ben sakat değilim. Oldukça fit durumdayım.
4: İmza töreninde Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de söz aldı.
24: Lukaku Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçirilmiş, arkasından Türkiye'ye geldiği gece tekrar sağlık kontrollerinden geçirilmiş ve sapasağlam Allah'ın izniyle Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür.
25: Çok iyi bir takıma sahibiz. Çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik.
4: 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Lukaku, Sarı Lacivertlilerde 9 numaralı formayı giyecek.
0: Hafta boyunca öne çıkan kültür sanat olaylarıyla bülteni noktalıyoruz.
26: Televizyon tarihinin sevilen aile dramalarından Gilmore Girls, 25. yılına özel hazırlanan belgeselle izleyici karşısına çıkacak. 2000 yılında yayın hayatına başlayan ve 7 sezon boyunca geniş izleyici kitlesine ulaşan kült yapımın belgeselinde başrol oyuncularıyla röportajlar, daha önce yayımlanmamış çekim hataları ve kamera arkası görüntüler yer alacak. $1 milyar aşan gişe geliriyle tüm zamanların en çok izlenen müzik biyografisi olan Michael'ın devamı geliyor. Pop müzik efsanesi Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmin ikincisi, büyük müzikal sahneler başta olmak üzere daha önce çekilip yayınlanmamış bölümleri izleyiciyle buluşturacak. Merakla beklenen filmin 2028'de izleyiciyle buluşması planlanıyor.
3: That'd be great. Thank you.
26: Call Me By Your Name ve I Am Love gibi unutulmaz filmlerin usta yönetmeni Luca Guadagnino 83. Venedik Film Festivali'nde onur ödülü alacak. 55 yaşındaki İtalyan yönetmen modern sinema endüstrisine sunduğu özgün katkılar nedeniyle festivalin Cartier Glory to the Filmmaker ödülüne layık görüldü.
6: Very good.
26: 83. Venedik Film Festivali 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
6: Glorious. Wow. And I like the line.
8: It's your brother. We had a problem and it's led to some things.
26: Başrollerini Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller'ın paylaştığı Paper Tiger filminden ilk fragman yayınlandı.
8: They're not going to touch me.
26: Cannes Film Festivali'nde 10 dakika boyunca ayakta alkışlanan film, 1980'lerin New York'unda Rus mafyasıyla karşı karşıya gelen iki kardeşin hikayesini anlatıyor. James Gray'in yazıp yönettiği film 20 Kasım'da vizyona girecek. Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin İngiltere'deki eserleri önemli bir kamu gideri haline geldi. Sanatçının Londra'daki 3 eserinin temizlik, güvenlik ve koruma çalışmaları için 150 bin sterlin harcandı. Eserlerin kamuya getirdiği yük, siyasetçilerle sanat eleştirmenleri arasında tartışma yarattı. Stephen King'in en sevilen eserlerinden Öldüren Sis yeniden sinemaya uyarlanıyor. Yönetmenliğini Mike Flanagan'ın üstleneceği film ilk kez 2007'de beyaz perdeye taşınmış ve korku klasiği haline gelmişti. Film bir kasabayı kaplayan gizemli sisin içindeki ölümcül yaratıklarla mücadele eden insanların hikayesini konu alıyor. My reign has just begun. Farklı evreni ve sürükleyici hikayesiyle bir döneme damga vuran Game of Thrones, ilk sinema filmiyle izleyici karşısına çıkacak. But you're not here to be queen of the ashes. Agents Conquest adıyla beyaz perdeye taşınacak yapım, Targaryen hanedanının Westeros'u fethederek demir tahtın temellerini attığı dönemi konu alacak. Hazırlıkları devam eden filmin yönetmeni ve oyuncu kadrosu önümüzdeki günlerde belli olacak. Gişe rekortmeni Barbie filmi

0: Enrique Sésamo.
1: Klasik müziğin en büyük dehalarından, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir besteci, Ludwig van Beethoven'ı öğreniyor. Zamansız eserlerinden örnekler dinliyoruz. Anlatan, orkestra şefi, besteci Hakan Şensoy.

Beethoven'ı neden dinlemeye davet etmek gerekir insanları? Çünkü klasik müzik dinleyicisi olmak istiyorsanız, klasik müziğe merakınız oluşacaksa, böyle bir öngörüyle klasik müzik dinlemeye başlamak istiyorsanız, klasik müzik tarihinin önemli yapı taşlarını mutlaka göz önüne almanız gerekir. Bunların başında tabii ki barok dönemi şekillendiren en önemli unsurlardan olan Johann Sebastian Bach gelir. Johann Sebastian Bach kendinden sonraki bütün bestecilerin neredeyse besteleme yöntemlerini doğrudan etkilemiş bir figürdür. Beethoven ise Bach'tan sonra kendisine kadar gelen süreçle kendisinden sonra 21. yüzyıla kadar gelen süreci tamamen ikiye bölmüş bir bestecidir. Avrupa kökenli klasik sanat müziğini bence Beethoven öncesi ve Beethoven sonrası olmak üzere çok keskin bir şekilde ikiye böleriz. Bundan ötürü, bu devrimci kişiliğinden ötürü de Beethoven klasik müzik dinleyicileri tarafından mutlaka keşfedilmesi gereken, dinlenmesi gereken, araştırılması gereken, bilerek takip edilmesi gereken bir bestecidir diyebilirim.

Beethoven 1770-1827 yılları arasında 57 yıl yaşamış bir besteci ve o döneme baktığınızda Avrupa tarihinde olağan dışı dönüşümler var. Ve bu sadece müzikte değil, felsefede, edebiyatta, resimde ve belki de en önemlisi siyasette eski dünya yıkılıyor ve modern dünyanın doğduğu bir zaman dilimi başlıyor. Geneline baktığınızda, ilk doğduğu dönemlere baktığınızda Avrupa'da monarşiler var. Ancak hemen ardından 1789 Fransız Devrimi, Napolyon Savaşları ve modern milliyetçiliğin keskin etkileri başlıyor. 1776'da Amerika bağımsızlık bir bildirgesi var. Hatta 1815'te monarşilerin devam etmesi için belki de son nefes çabaları olan Viyana Kongresi var. Bütün bunlar Alman ve İtalyan milliyetçiliklerinin de yükselmesini sağlıyor. Sanayi devrimi hız kazanıyor ve en önemli şey bunların tamamından Beethoven'ın müziğindeki özgürlük, kahramanlık ve bireysellik fikirleri oluşuyor. O dönemde baktığınız zaman Immanuel Kant var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Hegel var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Bu düşünürler tamamen özgürlükçü fikirleri, fikirsel dünyalarının merkezine koyan düşünürler. O döneme baktığınız zaman Johann Wolfgang von Goethe var. Çok büyük bir edebiyatçı. Faust'u ve yazan edebiyatçı. Faust biliyorsunuz kendinden sonra pek çok besteciye ilham kaynağı olmuş bir eser. Goethe fikirleriyle Beethoven'u çok etkiliyor ama iki yandan etkiliyor. Birincisi özgürlüğe, doğaya

insanın bireysel olarak yaşama isteğine olan yaklaşımı Beethoven'ı çok etkiliyor. Eserlerinde çok fazla bundan yararlanıyor. Fakat daha sonra Goethe'nin aristokratlarla olan yakın ilişkisi Beethoven'ın çok tepkisini çekiyor ve Goethe ile ilişkisini kesiyor. Bu da Beethoven'ın eserlerine etkide bulunuyor. Bir Napolyon gerçeği var. Beethoven Napolyon'dan çok etkileniyor. Çünkü 1789 Fransız devrimi artık insanların özgür düşüncesini özgürce ifade edebileceği anlamına gelen müthiş bir kırılma yaratıyor. Beethoven bu kırılmada Napolyon'u kendine bir kahraman olarak görüyor ve hatta 3. kahramanlık senfonisini Napolyon'a ithaf ediyor. Ancak Napolyon imparatorluğunu ilan ettikten sonra bundan da vazgeçiyor ve ithaf yazısını karalıyor, yırtarcasına karalıyor hem de. Bir başka edebiyatçı Friedrich Schiller Beethoven'ı yine çok etkiliyor. Çünkü Schiller özgürlük, kardeşlik ve insanlık ideallerinin bir nevi temsilcisi ve Beethoven 9. senfonisinin finalinde kullandığı Neşe'ye övgü şiirinin şairi. Bunun yanında dediğim gibi dönemin siyasetine baktığımızda Beethoven'ın 20'li yaşlarına kadar Avrupa'da krallar, soylular, kilise son derece etkinken devrimden sonra yurttaşlık bilinci, eşitlik bilinci, ulusal egemenlik bilinci, insan hakları bilinci, milliyetçilik bilinci yayılmaya başlıyor ki bu yine söylüyorum Beethoven'ın müziğini, sanatını doğrudan etkileyen nosyonlar. Burada bir başka bir şey daha söylemek isterim. Beethoven bir asilzadeye bağlı çalışan bir besteci ya da bir piyanist ya da bir kapellmeister, sarayda çalışan bir hizmetli değil. Beethoven neredeyse hayatı boyunca kişisel olarak çalışan, kendi eserlerinden hayatını geçindiren bir besteci ve telif hakları konusunda belki de tarihteki bir müzikçi olarak ilk en ciddi savunucuların başında geliyor. Kendi eserinin ücretini almak için organizatörün ya da konseri düzenleyen bir zengin ailenin ya da benzeri bir oluşumun kapısında bekliyor. Benim paramı verin diye, ben her şeyi yaptım, siz de benim hakkımı ödeyeceksiniz diye. Çok enteresan bu, yani müziğin bir endüstri olarak gelişmesinde de çok büyük bir dönemeci bize gösteriyor. Gerçekten ona kadar gelen ve klasik kalıplar içerisinde insana dayalı olmayan belli kesitlerin belli haklarını korumaya odaklanmış yaşam tarzını Beethoven reddediyor ve özgürlükçü bir sanatın doğmasının baniliğini üstleniyor. Bu nedenle dediğim gibi Beethoven'dan önce klasik dönem Beethoven'a kadar geliyor, ancak Beethoven'dan sonra artık geri dönülemez bir şekilde özgürlük şu insan hakları dönemi, özellikle tabii ki müzikte ama ilham verdiği her yerde başlamış oluyor ve bir daha da geri dönülemiyor. Bundan ötürü Beethoven gerçekten sadece müzik tarihinde değil, sanat tarihinde en sert virajı alan sanat adamlarının başında geliyor.

Beethoven ilk eserlerini yazmaya başladığında Avrupa'da sanat akımlarında klasik dönem halen devam etmekteydi. Ve Beethoven zaten Mozart'tan çok fazla etkilenmiş. Hatta ölüm döşeğinde son sözü olarak Mozart dediği rivayet edilen tabii ki bir besteci. Müthiş etkileniyor Mozart'tan ki yani Mozart'ın son dönem eserlerine baktığımızda da aslında romantizmi çağrıştıran ögeleri duyuyorsunuz müziğinde. Ama hem Mozart'tan çok etkilenmesi, hem Viyana'da Joseph Haydn'la tanışması ve ondan ders alması, feyz alması, kendi bestecilik öğretmeni Neffe ile çalışması, Neffe'nin tam bir klasik dönem öğreticisi ve olmasından ötürü Beethoven ilk dönem eserlerinde klasik dönemin çok ciddi tabii ki etkilerini gösteriyor. Zaten bunu hissediyorsunuz. Erken dönem sonatları, erken dönem eserleri ama en önemlisi Beethoven'ı dinlemeyi eğer kendinize bir şiar edinmek istiyorsanız iki sahayı size önerebilirim. Bir, yaylı kuartetleri. Çünkü yaylı kuartetleri erken dönemden başlar ve neredeyse ölmeden önce yazdığı son eserine kadar devam eder. Beethoven'ın bütün yol haritasını orada görebilirsiniz. Çalgılama hiç değişmez. 4 tane yaylı çalgı var. 2 keman, 1 viyola, 1 violonsel ve bu 4 çalgıyı ilk kuartetinden son kuartetine kadar ne şekilde kullandığını, hatta ve hatta son dönem kuartetlerinde artık romantizmi çağrıştırdığını dahi görebilirsiniz. Bu Beethoven'ın müziğinin gerçekten takip edilmesi gereken en önemli yol haritalarından birini oluşturur.

Diğeri de tabii ki senfonileridir. Senfonilerinde değişimi daha çabuk algılarsınız. Birinci senfonisi her ne kadar klasik kalıplarda olsa da daha başlangıcında hiç kimsenin beklemediği bir şekilde tonu, yani do majör denilen bir senfoni komşu tonun dominant akoruyla başlar ki bu o güne kadar hiç rastlanmamış bir şeydir. Aslında Beethoven pek çok şeyin habercisi olmuştur. Daha birinin senfonisinin birinci akorunda.

0: sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi, besteci Hakan Şensoy anlatıyor.
1: İkinci senfonisi artık tamamen Beethoven'ın romantizme doğru ilerleyeceğinin habercisidir. Üçüncü senfonisinden itibaren çok girift senfonik yapıları görürsünüz. Dördüncü senfonisi hiç yine beklenmedik bir şekilde başlar. Entrodüksiyonu bugün dahi bir film müziği yazılsa 21. yüzyıl insanının garipsemeyeceği bir hayal dünyası barındıran havada yazılmıştır. Atmosferi tamamen o günün şartlarından çok çok çok çok daha ileriyi anlatır. Beşinci senfonisi tabii ki yani tarihin en bilinen senfonilerindendir. Beethoven'ın 5. senfonisinin partisyonu o kadar ama mükemmeldir ki senfonik yapısıyla, form yapısıyla, armonik yapısıyla çok büyük bir deha ürünüdür ve oradan oraya fırlatsanız o partisyonu bir tek notayı dahi içinden zayi edemezsiniz. Burada daha önemli olan Beethoven 3 trombon ve tuba kurgusunu bakırlarda çok vazgeçilmez bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Beethoven'ın bir başka özelliği ise kendisine kadar gelen besteciler violonsel ve kontrbas partisini aynı hatta yazarlar ve violonsellerle kontrbaslar aynı partiyi çalarlar. Beethoven kontrbaslara ayrı parti yazmaya başlamıştır. Bunda da kendisine ilham kaynağı olan kişi de Dragonetti'dir. Onunla olan ilişkisinde, onunla olan fikir daşlığında kendi eserlerinde kontrbas partilerinin de ayrı yazılmasının gerekliliğine inanmış ve bu fikri benimsemiş ve artık kontrbas partileri bireysel bağımsız partiler olarak partisyonlarda yer almaya başlamıştır ki bu gerçekten çok devrimsel bir yaklaşımdır. 6. senfoniye baktığınızda son derece bağımsız, son derece serbest bir form görürsünüz ve tarihin en ilginç tasvir senfonilerindendir. Adı üzerindedir. Zaten pastoral senfonidir. Doğayı anlatır ve çok yerinde somut olarak betimlemeler vardır. Ve bu betimlemeleri orkestranın içerisinden duyarsanız adeta doğanın o günkü duyulan seslerinin notalarla kaydedilmiş halidir pastoral senfoni. 7. senfoniye baktığınız zaman özellikle ağır bölümünde bestecinin kendi cenaze müziğini hayal ettiğini ve bunun aslında ne kadar vakur bir yaklaşım olduğunu anlarsınız. Yine tarihin belki de en basit melodilerinden birinin tarihin en etkili müzik mesajı haline geldiğini görürsünüz. Bir başka büyük deha ürününe tanık olursunuz. Ben 7. senfoniyi zannediyorum 8-9 kere yönettim ve hiçbir son hatırlamıyorum ki dinleyiciler galeyana gelerek alkışlamasınlar.

8. senfoni Beethoven'ın bence en neşeli, en endorfin salgılatan senfonisidir ve belki de birinci senfonide dahil olmak üzere Beethoven dinlemeye başlayan dinleyiciler için senfonileri arasında en rahat dinlenebilecek olan, en rahat takip edilebilecek olan ve dinledikten sonra evet galiba ben Beethoven dinlemeye devam edebilirim ama yeni dinleyiciler için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen, dedirtecek senfonidir. 9. senfoni ise zaten insanlık tarihinin bence en büyük olaylarından biridir. Çünkü 1827 yılında ölmüş bir besteciden söz ediyoruz.

1824 yılında 9. senfonisini yazmış ve 1802-1803'lerde sağırlık alametleri başlayan 1815'te yani 9. senfonisini bu büyük abideyi, bu anıtsal eseri yazmadan 9 sene önce tamamen sağır olmuş bir insandan söz ediyoruz. Ya Beethoven çok geçimli bir adam değil. Çok fazla dostu yok ve çok da dediğim gibi dostlarını yanında tutabilen bir adam değil. Aksi bir adam. Yalnız bir adam. Karşı cinsle olan ilişkileri de genellikle platonik seviyede kalıyor. Çok başına buyruk, çok bağımsız ve aslında kendisinin müzik olduğunu düşünürsek. Çünkü şöyle, uzaya baktığınız zaman bir yerden sonra insan aklıyla, insan beyniyle açıklayamamaya başlıyorsunuz ya. Bir yerden sonra biz kendi yüklenmiş zekamızla uzayı algılayamamaya başlıyoruz. Beethoven da öyle. Beethoven kendisi bir müzikti dediğimde aslında benim çaresizliğimi size aktarıyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Beethoven müzik için yaşıyordu ama kendisi müzikti. Bundan ötürü kendisine müdahale edebilecek hiçbir şeyi yanında barındırmayı tercih etmedi. Dedesi kendi adında zaten Ludwig van Beethoven. Beethoven zannediyorum Flemence, havuç tarlası demek. Dedesi Belçikalı, 1720 yılında doğmuş zannediyorum. Ve 20'li yaşlarında Bonn'a, Almanya Bonn kentine göçüyor. Ve zannediyorum sarayda, saray korosunda bas partisi okuyan bir sanatçı. Beethoven'ın babası da Johann van Beethoven. O da bir tenor. Annesinin müzikçi olduğunu zannetmiyorum. Tenor ve Beethoven'ın çok küçük yaşta yeteneğini fark eden zaten babası. Ancak babası da Leopold Mozart gibi Beethoven'ı küçük yaşta oradan oraya gezdirerek sanki bir insanat bahçesi sunar gibi gösterip onun üzerinden para kazanmayı planlıyor. Beethoven da çok büyük yetenekli, ancak Mozart'ın piyanoda gösterdiği o akıl almaz deha seviyesinde değil. Kendisi piyano çalarak çok kariyer yapıyor. Zaten kendi eserlerini kendi çalıyor ama genç yaşta 15 yaşındayken babası alkolik oluyor. Beethoven'da olan bu işte onu gezdirme, onu yani Beethoven'ı harika çocuk olarak orada burada sunma ihtiyacı da kendi babasının yaşantısındaki düzensizlikten ötürü de birazcık geri kalıyor ve zaten Beethoven 15 yaşındayken babası da ölüyor. 15 yaşındayken aslında 14 yaşında hatta Viyana'ya gidiyor. Orada Mozart'la tanışmak istiyor. Mozart'la ders yapmak istiyor. Öğretmeni olmasını istiyor Mozart'ın. Ama 2 hafta içinde babasının ölüm haberi gelince mecburen tekrardan Bonn'a dönüyor. Ve Viyana'ya gitmesi 5 sene kadar gecikiyor. Çünkü Beethoven ailesinde 7 çocuk doğmuş ama 3 tanesi yaşamış. Beethoven bunların en büyüğü. Kardeşlerine bakmak zorunda. 5 sene boyunca da ailenin bütün yükünü üstleniyor. Ondan sonra 19 yaşında Viyana serüveni başlıyor. Beethoven'ın ailesinde müzikçiler var. Beethoven'ı bir besteci, bir müzikçi olarak görmemek gerekiyor. Beethoven insanlık tarihinin en önemli figürlerindendir. İnsan hakları savunucusudur. İnsan fikir hürriyetinin var olması ve dile getirilmesi için çaba göstermiş tarihin en önemli şahsiyetlerindendir. Ve Beethoven'ı anlamak istiyorsak eğer mutlak muhakkak dönemin bütün siyasi görünümünü öğrenmemiz gerekir. Düşün görünümünü öğrenmemiz gerekir. Sanatsal akımlarını her yönden öğrenmemiz gerekir. Mesela dönemin ressamı Goya'nın resimlerine baktığınız zaman Beethoven'ın müziğindeki o evrimsel değişimi Goya'nın resimlerinde takip edersiniz.
Bundan ötürü Salt sadece Beethoven değil bütün dönemi öğrenmekte, okumakta, anlamakta fayda var diye düşünüyorum.

her notasında mücadeleyi ve umudu yaşatan, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında bulunmaktadır.

0: Herkese sana. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyon, Karahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.
0: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatler sabah 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev dağılımına yönelik atamalar gerçekleştirildi. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'yla Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da terfi ve atamalar belli oldu. Söz konusu atama kararları resmi gazetede yayınlandı.
1: Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımları belli oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üst Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Korgeneraller Ünsal Bulut ile Murat Bulut, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı. Koramiral rütbesine yükseltilen Cengiz Fitoz ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı olarak görev yerini korudu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, partisinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı.
2: Bugün çok güzel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak doğduğunu söyledi.
2: Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk.
3: AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelere de değinen Erdoğan, büyük işler başardık ama bitmedi. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
2: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
3: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi.
2: 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
3: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunun da altını çizen Erdoğan, uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
2: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle İnşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde NTV'nin sorularını yanıtladı. Bayraktar, enerjide yeni dönem hedeflerini anlattı.
4: Sakarya gaz sahasındaki üretimimizin bu yıl için 2026'nın sonunda iki katına çıkması ve 8 milyon insanımıza, 8 milyon haneye, 8 milyon insan dememek lazım çünkü 4 kişi deseniz bir aile yaklaşık 30 milyona yakın insanımızı içine alacak. 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. 2028'de bunu biliyorsunuz 4 katına çıkarıp 16-17 milyon haneye çıkacağız. Bu sene sonuna kadar Akkuyu Nükleer Santrali'ni devreye alma ve ilk elektriği üretme ile alakalı büyük bir hedefimiz var. GABAR her geçen gün rekorlarla devam ediyor. 83 bin varili bulmuş durumdayız. Ama yeni projelerimiz, özellikle yurt dışında yapacağımız çalışmalar, işte Kerkük Petrollerindeki hisse alımımız, bunu takip edecek yeni projelerimiz inşallah yavaş yavaş onların imzalarını da attıkça sizlerle kamuoyumuzda paylaşacağız.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu kapanış törenine katıldı. Güler, burada yaptığı konuşmada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında da bilgi verdi.
5: Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da ülkemizin uluslararası arenadaki etkisini ve geliştirdiği güçlü işbirliklerini açık bir şekilde göstermiştir. Birbirinden kritik, geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesi açısından da son derece önemlidir. Attığımız tüm adımlarda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini en etkin şekilde korumak için büyük bir gayretle çalışıyor, Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu kutlu yürüyüşte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve elbette ki özel kuvvetlerimiz de daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye vizyonunun temel dayanaklarından birisi olmaya devam edecektir.
0: Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kurtuluş'u taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de açıklamalar var.
1: Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Serkan Kurtuluş, tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Kurtuluş, Interpol görevlisi bir komiser, bir Türk polisiyle Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan ekip tarafından teslim alındı. İade sürecini engellemek için elinden geleni yapan Kurtuluş, Brezilya'da yapılan aktarma sırasında yetkililere uçakta bomba var diyerek uçuşu durdurmak istedi. Ancak Türk makamlarının yaptığı girişimler sonucu uçuş planlandığı gibi gerçekleştirildi ve dün akşam saatlerinde Kurtuluş'u taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. İade sürecini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yakından takip etti. Sürecin her aşaması Bakan Çiftçi'nin nezaretinde hassas bir şekilde gerçekleştirildi.
3: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çeteyle başlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar.
1: Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Bu yıl Türkiye'ye iade edilen suçlu sayısının 245'e ulaştığını bildirdi.
6: 1 Temmuz'da 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesini gerçekleştirdiğimizin bilgisini paylaşmıştık. O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık.
1: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir diyen Adalet Bakanı, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacaktır ifadesini kullandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Tahran ise bu sözlere sert tepki gösterdi.
7: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'e ilişkin yeni mesajlar verdi. New York'ta bir etkinlikte konuşan Amerikan Başkanı, başlattığı savaşın bir yansıması olarak artan akaryakıt fiyatlarından dolayı pişman olmadığını da söyledi. İran'a deniz ablukasının adeta çelikten bir duvar olduğunu öne süren Trump, Amerikan halkına da seslendi.
7: So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. Remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing.
1: İran'a saldırıları gerekçelendiren Trump, bunu tüm dünyaya hizmet için yaptıklarını savundu. Fox News'a röportaj veren Trump, İran'ı ekonomik olarak çok sert vuracağız dedi. Trump'ın sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi, sosyal medyada Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne kararname çıkartarak, ne de seçim konuşmasıyla paylaşımını yaptı. İranlı yetkili, ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Hürmüz yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD ile müzakere sürecini gündemine aldı. Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın İran'la temas halinde olduğunu ifade eden Arakçı, mesaj alışverişinde bulunmasının müzakere anlamına gelmediğinin de altını çizdi. İranlı bakan 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatın ateşkes değil, savaşın sonu olduğunu ifade etti. Ancak Amerika'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle çatışmaların yeniden patlak verdiğini savundu.
0: Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre çok sayıda binada hasar var. En az 2 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü adanın kuzey kıyısı açıkları oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Büyük depremi aynı bölgede meydana gelen 5,6 ve 5,9 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı takip etti. Yetkililer tsunami riski konusunda uyarı yayınladı. Endonezya ve komşu ülkeler Japonya'nın Güneydoğu Asya'ya uzanan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Bu nedenle bölgede sık sık depremler yaşanıyor. Yunanistan'ın Pire limanına yanaşan İsrail yolcu gemisi protestolarla karşılaştı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı.
8: Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdüler. İsrail karşıtı sloganlar attılar. Görüntüler Yunanistan'dan. Protestoların nedeni İsrail yolcu gemisi Crown Iris'in Pire limanına yanaşmasıydı. Eylemciler İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına öfkeliydi.
9: Bugünkü protestonun amacı Filistin halkıyla dayanışmamızı bir kez daha açık ve net bir şekilde göstermek. İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü soykırım ile etnik temizliği kınıyoruz.
8: Yunanistan polisi protestocuların geminin bulunduğu alana girmemesi için önlem aldı. Aynı gemi geçen yılda Yunanistan'a yanaştığı limanlarda protestolarla karşılanmıştı.
0: İsrail'in ABD'den Suriye'ye saldırı düzenlemesini istediği ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu reddettiği iddia edildi. İsrail Devlet Televizyonu Kanal 13'ün haberine göre İsrail ABD'ye Suriye konusunda baskısını sürdürüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump Suriye'ye saldırmayı reddetti. Kanal 13 haberinde Trump'ın Türkiye ile yakın ilişkilerini bozmak istememesi nedeniyle Suriye saldırısını engellediğine dikkat çekti. İsrail ise saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin Dera kentine düzenlenen saldırıda sivil yerleşimlere ateş açtığı bildirildi. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi kuşatmayı sürdürüyor. Yahudi yerleşimcileri bölgeden uzaklaştırmaları için sevk edilen İsrail askeri ise ondan fazla eve el koydu.
8: Filistinlilerin evleri günlerdir kuşatma altında. Bu kuşatmayı kaldırmak için bölgeye gönderilen İsrail askerleri ise evlere el koydu. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları gün geçtikçe artıyor. Nablus şehri yakınlarında Kusra köyünde Yahudi yerleşimciler pazar gününden beri Filistinlilere ait 3 evi kuşatma altında tutmaya devam ediyor. 2 çocuk 15 Filistinli evlerinde mahsur kalmış durumda. Yahudi yerleşimciler evlerin elektrik ve suyunu da kesti. İçlerinde bir ABD vatandaşının da bulunduğu Filistinlilerin evlerinin ablukaya alınmasına ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den de tepki geldi. Huckabee, Yahudi yerleşimcileri İsrail'i terörist olarak niteledi. İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye sevk ettiği askerler ilk etapta çekilmişti. Ardından bölgeye takviye birlikler gönderildi. Ancak Yahudi yerleşimcileri engellemek için köye giden İsrail askerleri de ondan fazla eve el koydu. Filistinliler zorla evlerinden tahliye edildi. 3 evin askerler tarafından barakaya dönüştürüldüğü açıklandı. İsrail askerleri bir süre sonra el koydukları evlerin bazılarından çekildi. İsrail ordusu bu şekilde Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor. Pazar gününe kadar askerlerin köyde kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de Yahudi yerleşimciler tepki çeken adımlar atmaya devam ediyor. Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin tarım alanları için kullandıkları su kaynağına Yahudi yerleşimciler el koydu. Su tarım arazileri yerine arkeolojik alandaki tarihi bir havuza yönlendirildi. Bu şekilde oluşturulan havuzu Yahudi yerleşimciler kullanmaya başladı. Bölgenin turizm merkezine dönüştürüleceği belirtildi.
0: Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sistemi çökmüş durumda. Özellikle de kanser hastaları zor durumda. Kemoterapi ve diğer tedavilerini göremiyorlar.
8: Kanser hastalarının Gazze dışına çıkarak tedavi olmalarına izin verilmiyor. Gazze'nin tek kanser hastanesi de yerle bir edildi. Gazze'de kanser ölümlerinde bu nedenle artış var. Gazze şeridinde kanser hastalarının sayısı 17 bini buluyor. Bu hastalar gerekli imkanlar olmadığı için Gazze'de kemoterapi göremiyor. Başka ileri tedavi yöntemleri de sağlanamıyor. Bu hastaların çok azının Gazze dışında tedavi olmaya yetecek parası var. Masrafları karşılayabilenlerse bu kez İsrail engeline takılıyor. Gazze dışında tedavilere genellikle izin çıkmıyor. Gazze dışında tedavi olmak için 5000 kişi kayıt yaptırdı ancak hala izin alamadı. Gazze'de gerekli tedaviler sağlanamadığı için kanserden ölümler artmış durumda.
10: 3 aydır herhangi bir tedavi görmüyorum. Hayatımı ağrı kesicilerle sürdürüyorum. Hastalığım ilerledi.
8: Kanser hastalarının savaş öncesine kıyasla 2 ila 3 kat daha yüksek bir hızla hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gazze'li doktorlar İsrail'in attığı bombalardan çıkan zehirli maddelerin kanser vakalarını artırdığını söylüyor. Savaş başlamadan önce Gazze'de 11 bin kanser hastası vardı. Savaş başladıktan sonra 6 bin vakanın daha eklendiği belirtiliyor. İsrail, Gazze'nin tek kanser hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni altında Hamas tüneli olduğu gerekçesiyle geçen yıl yıktı.
0: ABD, Çin'le ticaret savaşında yeni bir adım attı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in hakim olduğu drone sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak için yeni gümrük vergileri açıkladı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, belirli insansız hava araçları ve parçalarının ithalatına %100'e varan vergi uygulanacak. Güvenlik alanında kullanılabilen 25 kilogramdan ağır ve termal kamera monte edilebilen dronlarda gümrük vergisi %100 olacak. Daha küçük dronlara ise bu oran %25 olarak açıklandı. Uzmanlar Trump'ın amacının drone üretimini ABD'ye taşımak ve özellikle Çin'e olan bağımlılığı azaltmak olduğunu belirtti. Ukrayna savaşı da kararın arkasındaki önemli gerekçelerden biri. Zira savaş ticari dronların cephede saldırı amacıyla kullanılabileceğini ortaya koydu. Merkez Bankası rezervlerinde geçen hafta 14 milyar dolara yakın artış yaşandı. İç tarafta döviz talebi de yükselirken yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi de devam etti.
8: Merkez Bankası'nın rezervlerinde güçlü artış izlendi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 13,9 milyar dolar artışla 178,4 milyar dolara yükseldi. Bankanın döviz rezervleri 7,2 milyar dolar artarak 71 milyar doları aştı. Altın rezervlerinde ise 6,7 milyar dolarlık yükseliş izlendi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervi 107 milyar doları geçti. Altın fiyatlarındaki yükseliş rezerv artışında etkili oldu. İç tarafta döviz mevduatları tekrar yükselişe geçti. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre yabancı para hesapları 1,7 milyar dolar arttı. Vatandaşın döviz hesapları 1,4 milyar dolar. Şirketlerin yabancı para mevduatları ise 368 milyon dolar büyüdü. Yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi ise devam ediyor. Yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımı güçlenerek 505 milyon doları buldu. Yabancının hisse talebi ise zayıfladı. 7 Ağustos haftasında hisse alımları 1,5 milyon dolarda kaldı.
0: Piyasanın enflasyon beklentisinde sınırlı gerileme var. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %23,69 olarak ölçüldü. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların 12 ay sonrası tüketici enflasyonu TÜFE beklentisi %23,95'ten %23,69'a geriledi. Ankette 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi %29,43'e yükseldi. Önceki %29,21'di. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %17,83'ten 18,03'e çıktı. 2026 yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 51,55'ten 51,66 liraya yükseldi. Motorinde özel tüketim vergisi sıfırlandı. Fiyat 9 lira birden düştü ancak fiyat düşüşü sadece bir gün sürdü. Dün 8 lira 77 kuruş zam geldi. Böylece motorinde yeniden 80 lirayı geçti.
11: Motorinde fiyat düşüşü bir gün sürdü. Fiyat yeniden 80 liraya çıktı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta ard arda zamların gelmesine neden oluyor. Sektör verilerine göre motorin 1 Temmuz ile 13 Ağustos arasında 15 lira zamlandı. Ekonomi yönetimi bu durumun yaratacağı enflasyon baskısını azaltmak için yeni bir adım attı. 13 lira 90 kuruş olan özel tüketim vergisi Ağustos ayı için sıfırlandı. Akaryakıt firmaları da Perşembe günü indirimi pompaya yansıttı. Motorinin litresi 9 lira 25 kuruş ucuzlayarak 70 lira 80 kuruşa indi. Ancak artan rafineri maliyetleri nedeniyle yeni bir zam geldi. Motorin fiyatı 8 lira 77 kuruş arttı. Birçok ilde tekrar 80 lirayı geçti. Benzinde de fiyat yükseliyor. Haftanın son iş gününde 1 lira 39 kuruş artış yaşandı. Benzin ilk kez 70 lirayı geçti. Motorinin aksine benzinde ÖTV sıfırlanmadı.
0: Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları tahıl krizi endişesi doğurdu. Krizin boyutu 4 yıl önce yaşananları da aşabilir. Çünkü bu sefer Rusya'nın da limanları ateş altında.
8: Temmuz'da 57 gemi 67 liman tesisine saldırı yapıldı. Tahıl krizi korkusu yeniden canlandı. Dünya tahıl ihracatının önemli bir kısmını Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor. Bu iki ülkenin bazı tarımsal ürünlerdeki toplam payı %20'lerin üzerinde. Karşılıklı saldırıların artmasıyla tahıl piyasasında fiyatlar yükseldi. Yılbaşından bu yana dünyada buğday %32, soya fasulyesi %13, mısır %8 zamlandı.
12: 2022'de Ukrayna'nın limanları bloke edilmiş haldeydi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şeklinde seyreden bir savaştan bahsediyorduk. Ukrayna kapalı, Rusya açık idi. Kısa vadeli sonuçları olarak aslında biz bunu 2022'de dahi bu kadar tansiyonun yükselmediği, 2022'deki duruma göre daha kritik bir durum olarak değerlendiriyoruz.
8: Türkiye'de tahıl üretimi bu yıl oldukça iyi. Yani kısa dönemde tedarik problemi oluşması beklenmiyor. Ancak orta vadede risk artıyor. Ayrıca fiyatların dünyada yükselmesi yerli tüketiciyi de etkiliyor.
12: Stoklarımızın güçlü olduğu, hem kendi hasadımızın iyi olduğu bir sezondayız. O yüzden bu gelişmelerden, dünyadaki gelişmelerden bir anlamda biz bu sezon için izoleyiz. Tabii ki uzun vadede başka sorunlar var. Tamamen birbirini besleyen bir ekosistem, enerji fiyatı, gübre temini, işte tedarik zinciri, ulaşım, lojistik altyapıları hepsi birbirine bağlı.
0: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açan ilacın evlerde kullanımı yasak olan alüminyum fosfit olduğu ortaya çıktı. Dairede kullanılan ilaç büyük silo ve ambarlarda kullanılıyor.
13: Burada bir sürü aile yaşıyor. Bak bunu sıkacağız ama bunun önlemlerini biz alacağız ama sen buna demedin mi bu ilacın bu kadar zehirli olduğunu?
8: Zehirli gazdan 9 yaşındaki oğlunu kaybetti. Eşi yaşam mücadelesi veriyor. Acılı baba ilaç firmasını suçladı. Evlerde kullanılması yasak olan alüminyum fosfit ilacının kullanıldığını belirtti.
13: Bak burada kuşlar mı duruyordu? Kuşlara baktım öyle.
8: Çanakkale'de 3 Ağustos'ta işten eve dönen Uğur Çanlı, eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Hastanede durumu ağırlaşan çocuk hayatını kaybetti. Olaydan bir gün önce Çanlı ailesinin karşı komşusu tahta kurusu şikayetiyle evi ilaçlamıştı. İlaçlama yapan firmayla görüşen baba evlerde kullanılması yasak olan alüminyum fosfit ilacının kullanıldığını öğrendi.
13: Firmayı aradım, dedim böyle böyle ilaç kullanmışsınız dedim. Çabuk dedim bana dedim ilacın adını at dedi. Alüminyum fosfit ilacını Q bilmem ne diye yazıyor. Ondan sonra ben doktora veriyorum. Bu diyor böcek ailesine diyor uygulanan ilacın aynısı diyor.
8: Olayla ilgili soruşturmada ev sahibi ve şirket müdürü tutuklandı. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi sürüyor. Durumu kritik. Güçlü bir ilaç olan alüminyum fosfitin sadece büyük silo ve ambarlarda kullanılması gerekiyor. Aynı ilaç İstanbul'da bir ailenin ölümüne yol açmıştı. Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik böcek ailesi otelde alüminyum fosfitle yapılan ilaçlama nedeniyle yaşamını yitirmişti.
0: ABD'nin merakla beklediği Sağlık Sigortası Kurumu Başkanı Brian Thompson'ın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme var. Thompson'ı öldürmekten yargılanan Luigi Mancione suçunu itiraf etti.
14: Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigortası şirketi United Healthcare'ın CEO'su Brian Thompson'ı öldüren suikastçi Luigi Mancione New York'ta hakim karşısına çıktı. Davayı yüzlerce kişi mahkeme önünde takip etti. 28 yaşındaki sanık Mancione davada yıllarca sırt ağrılarıyla mücadele ettiğini belirtti. Sigorta şirketiyle defalarca sorun yaşadığını anlatan Mancione, silahını 3 boyutlu yazıcıyla yaptığını ve Thompson'ı öldürmek için harekete geçtiğini söyledi. Bay Thompson'ı vurdum ve öldü cümleleriyle suçunu itiraf etti. ABD'de sağlık sisteminin ücretli olması tepki çekiyor. Bu nedenle Mancione'nin saldırısı Amerikan sağlık sistemine protesto olarak değerlendiriliyor. Dava süresince halk kitleleri tarafından destek gören Mancione için kampanya başlatıldı ve mahkeme giderleri kitlesel fonlamayla karşılandı. 4 suçtan yargılanan Mancione terörizmle ilgili suçlardan beraat etmişti. Karar duruşması 18 Aralık'ta görülecek.
0: Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele var. Yunanistan'ın turistik bölgesinde başlayan yangın nedeniyle onlarca kişi teknelerle tahliye edildi. Hırvatistan ve Fransa'da da yine aynı şekilde alevler söndürülmeye çalışılıyor.
8: Alevler tatil bölgesine ulaştı. Turistler botlarla tahliye edildi. Görüntüler Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinden. Bölgedeki Siviri köyünde yangında yaklaşık 4000 dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler evlere de sıçradı. Yangında bazı ev ve araçlar hasar gördü. Onlarca kişi teknelerle köyden tahliye edildi. Tahliye operasyonuna devriye ve itfaiye botlarının yanı sıra balıkçı tekneleri de katıldı. Yangında bölgedeki arıtma tesisi de tamamen kullanılamaz hale geldi. Burası da Hırvatistan. Sahil şehri Omis yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine doğru yayıldı. Bölgeden 1500 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları için ordu da devreye girdi. Çalışmalara Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı uçaklar da katıldı. Fransa'da da orman yangınlarıyla mücadele var. Ülkenin güneybatısındaki Lent bölgesinde bulunan çam ormanlarında yangın çıktı. Alevler bölgedeki bir köyün merkezine 2 kilometre kadar yaklaştı. 500'ü aşkın bölge sakini tahliye edildi. Aynı bölgede Temmuz ayının sonlarında çıkan iki büyük orman yangını 220 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.
0: Avrupa bu yazı kavurucu sıcaklık ve kuraklıkla geçiriyor. Normalde Belçika'nın yemyeşil olan çayırları otların kurumasıyla kahverengiye büründü. Nehirlerde su çekildi. Önceki yıllarda yapılan karşılaştırma kuraklığın boyutunu da gözler önüne serdi.
8: Kavurucu sıcak ve kuraklık Belçika'daki yeşil alanları da vurdu. Görüntülerin kaydedildiği yer ülkenin güneyi. Bu anlar Ekim 2025'te kaydedilen görüntülerle karşılaştırılınca kuraklığın boyutu gözler önüne seriliyor. Yemyeşil çayırlar otların kurumasıyla birlikte kahverengiye büründü. Nehirlerde suyun büyük ölçüde azalması da dikkat çekiyor. Bölgedeki ekolojik sistem ve tarım için nehirler kritik öneme sahip. Bölge aylardır ortalamanın çok altında yağış alıyor. Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü kuraklığın 10 gün boyunca etkili olmaya devam edeceği uyarısı yapıyor. Avrupa'nın büyük bölümünde kuraklığın Eylül'e kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Orta ve Batı Avrupa'daki ülkelerin kuraklıktan etkileneceğine dikkat çekiliyor. Bilim insanları Avrupa'da sıcak hava dalgalarının artmasını ve kuraklığın yoğunlaşmasını küresel ısınmaya bağlıyor.
0: Bu yıl Türk havacılığının simge isimlerinden Vecihi Hürkuş adına verilen Teknopark İstanbul Teknoloji Ödülleri sahiplerine dağıtıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin 2000 yılında 36. sırada bulunduğu patent başvurularında bugün 16. sıraya yükseldiğini belirtti.
15: Bugün 2000 üzerinde başvuruyla 16. sıraya yükseldik. Uluslararası patent başvurumuz yaklaşık 30 kat artarken dünya sıralamasında 20 basamak birden ilerledik. Ülkemizin bu yükselişini önümüzdeki dönemde inşallah hep beraber çok daha ileriye taşıyacağız.
14: Görgün bu mesajları Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi'nde verdi. Yerli ve milli teknolojileri desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen Teknopark İstanbul Teknoloji Ödülleri sahiplerine dağıtıldı. Tören bu yıl Türk havacılığının önde gelen isimlerinden Vecihi Hürkuş'un adıyla düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye'deki artan Ar-Ge çalışmalarına dikkat çekti.
15: 2002 yılında 1.2 milyar dolar seviyesinde olan Ar-Ge harcamalarımız 16.5 kat artarak yaklaşık 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimiz içindeki payı binde beşten %1.46'ya yükseldi.
14: Görgün'ün konuşmasının ardından başarı ödülleri, kadın girişimci uluslararası destek programları, fikri ve sinayi mülkiyet hakları gibi başlıklar olmak üzere ödüller

0: Yeni tarife 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Şanlıurfa'da 12 bin yıllık Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışması yürütülüyor. Bu kapsamda tarihi alanda konut olduğu düşünülen yapılara rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şimdiye kadar açığa çıkan yapıların Göbekli Tepe'nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunduğunu söyledi.
1: Dörtgen planlı yapılar gün yüzüne çıktı. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'deki yeni bulgular arkeoloji dünyasında heyecan yarattı.
2: Göbekli Tepe'de hem kamusal özel amaçlı yapılmış kamusal yapılar var hem de konutlar var ve bunlar da eş zamanlı olarak kullanılmış. Bu ikisi iki biriminde varlığı bize buranın bir tapınma bir merkezinden ziyade bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor.
1: Burası Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 12 bin yıllık Göbekli Tepe. Doğuş grubunun 20 yıllık sponsorluğunda yürütülen Göbekli Tepe kazıları tarihe ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde de ilk kez kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bakan Ersoy, sosyal medyadaki paylaşımında şimdiye kadar açığa çıkan yapıların Göbekli Tepe'nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunduğuna dikkat çekti. Son olarak tarihi alanda dörtgen planlı yapılar bulundu. Göbekli Tepe'nin ikinci evresine tarihlenen yapıların konut olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.
2: Bu yapıların benzerlerini daha önce 2 yıllarda hemen alanın bitişinde çok sayıda açığa çıkarmıştı. Onların benzerlerinden söz ediyoruz. Ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu dikil taş geleneğinin zayıfladığını, daha az sayıda dikil taş barındırdıklarını, mekanların iş düzenlemesine baktığımız zaman daha çok konut amaçlı kullanılmış olabileceklerini söyleyebiliyoruz.
1: 1500 metrekarelik tarihi alanda arkeolojik çalışmalar sürüyor.
0: Biber hasadının sürmesiyle salça mesaisi de başladı. Üreticiler Kasım ayına kadar yoğun bir çalışma içinde olacaklar.
1: Önce temizleniyor, saf ve çekirdeklerinden ayrılıyor. Ardından yıkanıp makinede çektiriliyor, püre haline getiriliyor. Kahramanmaraş'ta üreticilerin salça mesaisi başladı.
3: Şimdi Hatay'dan geliyor. 10 gün sonra da Kahramanmaraş'ımızın biberleri çıkacak.
4: Tartılıyor, yıkanıyor, çekiliyor. Evlere servis yapılıyor.
1: Biberin kilosu 28 lira, çekimi 7 lira. Salçanın kilosuysa 500 liradan satılıyor. Temmuz sonunda başlayan çalışma Kasım'a kadar devam ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise salça pazarı kuruldu. Ücretsiz kurulan salça makineleri halkın hizmetine açıldı.
5: Ev hanımlarının büyük bir kolaylık sağladılar.
6: Daha önce günlerce süren salça telaşımızı birkaç dakika içinde halletmiş olduk.
0: Eurovizyon şarkı yarışması sadece bir yarışma değil. Öyle ki geçtiğimiz organizasyonda tam 5 ülke İsrail'in katılımı nedeniyle desteğini çekmiş ve yarışmada protestoların gölgesinde geçmişti. Yarışmaya bazı yeni kurallar getirildi.

Eurovision şarkı yarışmasına yeni kurallar getirildi. Bundan böyle yarışmayı kazanan ülke savaştaysa, ertesi yıl o ülkede yarışma düzenlenmeyecek. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgede silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edildi. Yarışmanın yayıncı kuruluşunun yaptığı açıklamaya göre değişiklikler yarışmanın ruhunu ve bütünlüğünü muhafaza ederken şeffaflığı, sanatçıyı korumayı ve güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yıl Avusturya'nın ev sahipliğindeki yarışmada İsrail ikinci oldu. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik, savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Yani İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda...

0: Zelanda ve Hollanda önümüzdeki yılda yarışmaya katılmayabilir. Eurovision yönetimi yarışmacılar için uygulanan yaş sınırını da değiştirdi. Daha önce 16 olan asgari katılım yaşı 2027'den itibaren 18'e yükseltilecek. Yarışmanın birincisi Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgas kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacağı da belli oldu. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük final ise 15 Mayıs'ta düzenlenecek.
1: Sırada kültür sanat olaylarından hazırladığımız haber turumuz var. It was the best of
0: times. It was the worst. Game of Thrones dizisinin yıldızının başrolünde yer aldığı yapımdan fragman geldi. Bring in the prisoner. Identify. Charles Dickens'ın romanından uyarlanan A Tale of Two Cities isimli dizide İngiliz aktör Kit Harington rol alıyor. They yours. No one else's. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından Etfal Gülbudak 66 yaşında hayatını kaybetti.
2: Tiyatroyu bir okul gibi düşünebiliriz. Yani çocuğun yaşı
0: 1960 yılında Kahramanmaraş'ta doğan sanatçı Kuşlar, Kırmızı Papuçlar, Resimli Osmanlı Tarihi, Evita, Tartuf, Barış'a Şans Verin, Lüküs Hayat gibi birçok oyunda sahneye çıktı. Taylor Swift'in Temmuz ayında gerçekleşen düğününde giydiği ancak dünyadan sır gibi saklanan gelinliği için moda markaları harekete geçti. Swift'in olası gelinlik stilinin yaratacağı trend dalgasına şimdiden hazırlanan Amerikalı bir şirketin Swift'ten ilham alan yaklaşık iki düzine tasarım hazırladığı söyleniyor. Gökçen Kaynatan ve arkadaşları şov orkestrasının şefi olan gitarist Gökçen Kaynatan 87 yaşında hayatını kaybetti. Birçok müzik aletini ustalıkla çalan sanatçı, televizyon sunuculuğu, mimarlık ve resim alanında da üretim yaptı. Cem Karaca, Özdemir Erdoğan ve Kerim Çaplı gibi isimler de Kaynatan'ın orkestrasında yer aldı. ...2023'ün gişe rekortmeni filmi Barbie'nin devam macerası hala risk altında. Ryan Gosling'den sonra yönetmen Greta Gerwig'in de sunulan tekliflerin hepsini reddettiği öne sürülüyor. Stüdyonun Aralık ayına kadar sanatçılarla anlaşmaya varamaması halinde... ...hakların oyuncak üreticisi Mattel'a geri döneceği bildiriliyor.
1: Ülkenin başında da söylemiştik, AK Parti'nin 25. kuruluş yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. O mesajlar da NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım. Saat başındaysa Ata Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
3: Sağ gelenektir ve bu sağ gelenek tek parti döneminin 27 Mayıs darbesinin urundan neşet eden vesayetçi rejim ve ideolojinin ve 27 Mayıs'la beraber devam eden darbelerin karşısında duran, bunun karşısında geniş halk kitlelerinin hem yönetmesini hem de onların menfaatlerini, hakkını, hukukunu savunan, bu anlamda hani genel oyu da savunan bir hattan gelir. Neden özellikle genel oy dedim? Çünkü o 27 Mayıs'tan sonra özellikle genel oyun üzerinde bir vesayet rejimi kurulmak istendi, kuruldu. Bunun anayasal temelleri oluşturuldu. Bir de anayasal temellerin ötesinde fiili olarak vesayet ideolojisi ve vesayet rejimini tahkim eden kurumlar vardı. Bu kurumlar üzerinden seçilmiş otoritenin ülkeyi yönetmesi ciddi zorluklarla karşılaştı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bunun karşısında yer alan o Demokrat Parti, Adalet Partisi, Ana Vatan, Doğru Yol, işte Refah hattının bir devamı, mirasçısı, elbette ona kendi rengiyle farklı şeyler de kattı. Bu partilerin yapmaya çalıştığı şey, hani biz demokrasi diyoruz ya, o demokrasinin demos kısmını, yani halkı, herkesi içine alacak şekilde genişletmek. Çünkü o tek parti dönemi vesayet ve darbeciler bunu daraltan, daha seçkinci, bazılarını makbul vatandaş olarak görüp bazılarını dışarıda bırakan bir yerden bakıyorlar. Sağ gelenek ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu demosu ülkede yaşayan herkesi içine alacak şekilde bir genişletme mücadelesi verdi. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın içeride atıfta bulunduğu demokratikleşme, başörtülerin hakkı, bütün bunlar bunun içinde bir yere denk geliyor. Diğer taraftan bir de hani o demosun yanında bir kresi var, yani iktidar. O iktidar da seçilmiş otoritenin olmalı ve seçilmiş otorite ülkeyi yönetmeli. Sağın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temel iddiası buydu. Bunu yaparken de o vesayet odağıyla, vesayet kurumlarıyla, ideolojisiyle ve o vesayet rejimi içerisinde neşet etmiş bir takım problemlerle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği FETÖ, PKK gibi problemlerle de mücadele ettiler. Çünkü biliyoruz ki bu problemler üzerinden aynı zamanda vesayet de yeniden inşa ediliyordu. Yani terör, PKK aynı zamanda vesayetin bir tür kan bankası gibi bir iş gördü. Dolayısıyla burada bu geçtiğimiz zaman zarfında bu mücadelelerin yeniden 25 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan, 14 Mayıs 1950'den bu yana yaşanan mücadelelerin bir kere daha karşımıza çıktığını gördük. Ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti şöyle haklı bir gurur ve başarı içerisindeler. Bu 27 Mayıs'tan sonra bu alanlarda yaşanmış veya daha öncesinde tek parti döneminden şuradan buradan gelen problemleri aşacak, demosu ülkede yaşayan herkesi kapsayacak kadar genişleten, diğer taraftan da iktidarı seçilmiş otoriteye devreden, verilmesini temin eden, o vesayet kurumlarını ortadan kaldıran bir mücadeleyi başardılar. Bu mücadelenin işte hani 15 Temmuz gibi ya da daha öncesine gidelim 27 Nisan E-Muhtırası gibi, 2007 Cumhurbaşkanlığı krizi gibi çok önemli kırılma noktaları oldu. Bu zaman zarfında anayasa değişiklikleri, kanun değişiklikleri, bütün bunlarla beraber ısrarlı bir şekilde, hani üslubu, zamanı değişmiş olmakla beraber bu konuda ısrarlı bir şekilde bir mücadele yürütüldü. Ve nihayet bu iktidarın tam anlamıyla seçilmiş otoriteye gelmesi için bu anayasanın içerisindeki yürütmenin ikiliği ve buradan kaynaklanan, bununla ilişkili veya bunların üzerinde tesis edilen o vesayetçi rejimi de kaldırmak için hem 12 Eylül 2010'da ondan sonra da bu 2017'de bir anayasa değişikliği yapılmak suretiyle yürütme sistemi değiştirildi Türkiye'de. Böyle nasıl söyleyelim, klasik olmayan yarı başkanlık türünden Cumhurbaşkanı'nın güçlü olduğu ve vesayetin bir aktörü olması beklendiği bir vesayet altındaki parlamenter sistem yerine bu vesayetin kalktığı bir Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Şimdi bu çerçeve içerisinde sonunda zaten bağladığı yerin hani icraatları anlattı. Zaten sağ aynı zamanda bu icraatlar bakımından bakar meseleye. O demosun taleplerini kamu bütçesinden karşılamak ve ülkedeki ekonomik gelişmeyi o geniş yığınların, geniş halk kitlesinin lehine kullanmak, onlar için alan açmak amacıyla siyaset yapar, siyaseti bu alanda kullanır. İşte burada zikrettiği eğitim, sağlık talepleri zaten vatandaşın öteden beri dile getirdiği şikayetlerin karşılanması amacına mahduftu. Ama sadece bu değil. Mesela üniversitenin yaygınlaşması, eğitimin yaygınlaşması da bu talebin içindeydi. Bunları şimdi ulaşımın keza yaygınlaşması, altyapının yaygınlaşması, bunları başarmış bir iktidar olarak konuştu. Siyaset hani sadece karşı rakibinizin tarihini değil, kendi tarihinizi anlatmaktır aynı zamanda. AK Parti o daha önceki gelenekle beraber, bu 25 yılla beraber kendi tarihini anlatabilecek bir hafızaya ve icraat kataloğuna sahip oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da çok sınırlı bir şekilde saymak suretiyle bunları ifade etti. Diğer taraftan hani FETÖ ve PKK ile bitirmiş olmasının arkasında da aynı zamanda şu var. O vesayet kalktıktan sonra Türkiye'nin temel meselelerinde kararı verecek olan aktörün, ben hani bu son terörsüz Türkiye bahsinde özellikle bu meselenin hukuki çerçevenin çok daha ötesinde ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu şu, Türkiye'nin temel meselelerinde burada terörle ilgili olarak da nihai kararı ve talimatı seçilmiş siyasi otorite ve meclis veriyor. Dolayısıyla bunu göstermiş olması bakımından bu terörsüz Türkiye projesi ve onun içerisinde çıkarılan bu çerçeve kanunun muazzam bir kıymeti var. Daha önceden zaman zaman siyaset buna hamle ettiğinde bu konularda hani doğru yanlış kendi fikriyle Türkiye'nin temel meselelerini, bu arada terörü çözmeye yöneldiğinde ortaya çıkan muazzam direncin, rahmetli Özal'a karşı gelişmiş olan direncin, birinci bu çözüm süreci zamanında ortaya çıkan direncin bugün ortadan kalkmış olmasının arkasında da bu bahsettiğim bu 25 yılda ve özellikle hani o reformlarla biraz önce söyledim ya, o klasik kısmında, iktidar kısmında yaşanan büyük değişiklikle bir ilişkisi var. Artık devletin içerisinde vesayet odakları kalmadığı gibi devletin kurumları artık o vesayet kurumları olmak yerine seçilmiş siyasi otoritenin talimatıyla bu talimatı yerine getiren ve burada katkı sunarak uyumlu bir çerçevede bunu, buradaki mesela o terörsüz Türkiye projesini bir bu talimatlarla, siyasi talimatlarla çalışıp olgunlaştıran bir noktaya geldiler ve buralarda hiçbir uyum meselesi çıkmadı.
4: AK Parti'nin 25 yılının altını çizerken Dile Kolay çok fazla öne çıkan madde var. Kendisi de onu söylüyor. Yani bu programda bunları anlatamam tabii diyor ama özellikle AK Parti'nin belki de siyasete başlayışıyla beraber vatandaşla, milletle kurduğu ilişkiyi vurgulaması ve bugün bunu hala devam ettiriyor olması ve hani arada da belki de bize, biz gazetecilere bir haber de vermiş oldu. Siyasete anlıyoruz ki devam edecek Sayın Cumhurbaşkanı. Ben konuşmasına öyle bir çıkarımda bulundum ve bu milletle bağı, yani siyaset yapma hakkını verenin millet olduğu vurgusu ön plandaydı. Bu AK Parti'nin aslında Türkiye'deki en önemli değişikliklerinden bir tanesidir. Konuşma başlamadan önce biraz oraya değinmiştim. Daha öncesinde siyasete kimin girip kimin giremeyeceği, kimin Türkiye'de siyaset yapıp kimin yapmayacağı, hatta kamusal alanda kimin görünüp kimin görünmeyeceği dahi siyasetçinin ya da yürütmenin ya da vatandaşın, milletin kararına bağlı değildi. Bir vesayet unsuru vardı ve hatta devlet çoğunlukla da izin veren bir durumdaydı. Bu AK Parti ile beraber her zaman altını çizdikleri bir şeyin değişimine sebep oldu. İzin veren devlet, hizmet eden devlet anlayışına dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar tekrar her yıl aslında konuşmalarında söylemekten sıkılmadığı, yorulmadığı bir şey var. Hizmet. Hizmet odaklı siyaset anlayışı. Bu aslında bu yolun açılmasına da sebep. Yani iktidarın sivil siyasete geçişi ve bir daha geri dönülmemesi. Ama tabii bu yollar kolay yollar değildi. Anlattığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yani neler neler yaşandı. Büyük badireler atlatıldı. Dile kolay, biz böyle son 10 yılına baktığımız zaman FETÖ meselesi, terörle mücadele, özellikle dış politikada aslında kabına sığmayan Türkiye'nin o eski kaba tekrar sokulabilmesi için yapılanlara karşı verdiği bir mücadele son 10 yıla belki de damgasını vurdu. Öncesindeki mücadeleler çok daha farklıydı. İşte başörtüsü meselesi. Mesela bugün çok kolaymış gibi konuşuyoruz Buse Hanım. Sizin ve benim başımız açık. Belki anlayamıyor olabiliriz. Ama buradan çıkıp şunu söylemek lazım. Türkiye'de eşit vatandaşlık yoktu. Başörtüsü olduğu için insanlar üniversiteye gidemiyordu. Başörtüsü olduğu için kamusal alanda belli yerlere alınmıyorlardı. Bu hakikaten, yani eşit olmayan vatandaşlığın, antidemokrasinin çok net göstergelerinden bir tanesiydi ve bu kolay da dönüşmedi. 2001'de AK Parti geldi, 2002'de değişmedi. Böyle de bir şey olmadı. Uzun yıllar süren bir mücadeleydi. İşte 367 meselesi, o gazetelere işte eller kaosa kalktı falan diye yazılmasına sebep olan bir başörtüsü. Bir üniversite öğrencisinin eşit vatandaşlık isteme hakkının mecliste onaylanması üzerineydi. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşinin başörtülü olup olmaması meselesi Türkiye'de konuşuldu. Bugün baktığımızda diyoruz ya, 25 yılda artık normalleşti, olağanlaştı AK Parti iktidarı içerisinde yaşananlar, değişim vesaire. Artık değişim diye görmüyor pek çok insan ama bir adım geriye çekilip o günleri hatırlamak nelerin değiştiğini düşündürüyor bize elbette. Yani geçenlerde şunu konuşmuştuk memleketimde birkaç kişiyle, tabii böyle emekli olanların özellikle ekonomik konular, emekli maaşları vesaire gibi konularda şikayetleri var ama dönüp bir adım geriye attıklarında şunu hatırlıyorlar. Bugün asker Türkiye'nin dış politikasında, bölgedeki gücünde ciddi bir sembol, bir savunma aracı olarak, sadece savunma aracı değil elbette askerimiz, ayrı bir makamdır asker ocağı, ama savunmanın gücünün verdiği o Türkiye'nin getirildiği noktayla gurur duyulan, ama askerin vatandaşa ya da siyasete düzen veremediği, çeki düzen vermediği, o alana girmediği Türkiye arasında dağlar kadar fark var.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyon, Karahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.
0: Hava durumu.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister. Kadar güzeldim ki güzeldim.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
3: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
0: Burası NTV Radyo. Saat 7.
6: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olduğu etkinlikte AK Parti'nin geçmiş eserleri ve gelecek vizyonu tanıtıldı. 3 boyutlu dev ekranlardan paylaşılan görüntü ve animasyonlarla drone gösterisi de geceye damga vurdu. Gecede 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.
7: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı.
8: Çıktığı yoldan dönmedi geri.
7: Etkinlik, AK Parti'nin kuruluş sürecini anlatan kısa film gösterimiyle başladı.
9: AK Parti.
7: Ardındansa AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelerin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.
10: Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
7: Tanıtım filmi gösterimi sırasında AK Parti'nin seçim döneminde kullandığı şarkılar senfoni orkestrası tarafından seslendirildi.
11: Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz.
7: Etkinlikte daha sonra drone gösterisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra Türk bayrağı ve Türkiye Yüzyılı logosu gökyüzüne yansıtıldı. Ayrıca Büyük Selçuklu Devleti'nin simgesi çift başlı kartal oluşturuldu.
12: 25 yıllık bir tarihi yürüyüşün öncüsü geliyor.
7: Gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkarak partilileri selamladı.
12: Çeyrek asırlık AK Parti'mizin genel başkanı.
13: Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
12: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş'ı sahneye davet ediyorum.
7: Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanları için rozet takma töreni yapıldı. İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye geçti. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti saflarına katıldı.
12: İşte milletimize sevdalı lider ve işte...
6: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında 25. yıl vizyon belgesi paylaşıldı. 71 sayfadan ve 10 ana başlıktan oluşanın belgenin ayrıntılarına bakalım.
12: Halkın adamı, hakkın aşığı.
9: AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. 71 sayfa ve 10 ana başlıktan oluşan belgede AK Parti'nin gelecek vizyonu anlatıldı. Vizyon belgesinin ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.
14: İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen, kendi gücüne güvenen, kendi kararını veren ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır. Hedefimiz sadece değişimin hızına ayak uydurmak değil, değişime yön verebilmektir.
9: Vizyon belgesinde terörsüz Türkiye hedefine özel bir vurgu yapıldı. Türkiye'nin kendi iradesiyle şekillendirdiği sürecin ortak akıllı devlet politikası olarak yürütüldüğüne dikkat çekildi. Sürecin başarıya ulaşmasının tarihin en büyük kazanımlarından biri olacağına vurgu yapıldı. Terörsüz bir Türkiye toplumsal alanda kardeşlik hukukunu güçlendirecek ve iç cepheyi tahkim edecektir denildi. Belgede Türkiye'nin dış politika hedeflerine de yer verildi. Merkezinde güvenlik üreten ve uluslararası düzenin geleceğine yön veren öncü bir Türkiye inşa etme hedefine dikkat çekildi. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye'nin bölgesel krizleri çözmede kararlılıkla rol almayı sürdüreceği ifade edildi. Çok boyutlu bölgesel ortaklıkların derinleştirileceği, NATO'daki etkin rolün sürdürüleceği ve Avrupa ile stratejik işbirliklerinin güçlendirileceğinin altı çizildi. Vizyon belgesinde yeni anayasa vurgusu da yer aldı. Yeni anayasanın AK Parti'nin gelecek vizyonunun en önemli bileşeni olduğuna dikkat çekildi. Hedefimiz insanı merkeze alan, toplumu kucaklayan, sivil iradeye dayanan, özgürlük alanlarını genişleten ve Türkiye'nin geleceğine yön veren bir anayasadır ifadesi kullanıldı. Vizyon belgesinde yüksek teknoloji ve katma değerli üretim, milli teknoloji ve dijital egemenlik, güçlü aile ve gençlikle yeşil dönüşüm başlıklarına da yer verildi.
6: Siyasetin ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasaya dair kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalar var sırada.
15: Meclisimizin ezici bir çoğunlukla kabul ettiği ilgili kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Böylece terör belasından tamamıyla kurtulmayı ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
16: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Güler, sürecin en büyük hedefi bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek dedi. NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin bir fırsat olduğunu vurguladı.
17: İçeride de çünkü düzen sağlandı, dışarıda da düzen sağlandı. Tam bu zamanıdır. Bu konjonktürü iyi değerlendirelim. İnşallah el birliğiyle bunu çözüp yola devam edeceğiz.
16: Hürriyet gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise süreçte her adımın devlet denetimine bağlı olduğunu söyledi. Çiftçi, üç aşamalı bir sürecin işleyeceğini de belirtti.
18: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etme, toplumu provoke etme girişimlerini engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
6: İstanbul merkezde düzenlenen vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si tutuklandı. Salı günü gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar savcıya ifade verdi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 37 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında bazı konsolosluklarla yetkili vize aracı kurumlarının online randevu sistemlerine sızıldığı belirtiliyor. Çeşitli yazılımlarla Schengen randevu kotalarının doldurulduğu, bu randevuların euro üzerinden satıldığı iddia ediliyor. Daha önce 41 binden fazla kişiden toplam 918 milyon lira toplandığı tespit edilmişti. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı. Fenerbahçe takım otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı bölgede 54 baz istasyonu incelendi. Olayın yaşandığı ilk dönemde de gözaltına alınan Yusuf Öksüz ismine bir kez daha ulaşıldı. Aynı bölgeden telefonu sinyal veren 4 kişiyle irtibatı tespit edildi. 5 kişinin Fenerbahçe takım otobüsünün geçtiği güzergahta saldırı öncesi, saldırı saati ve sonrasında telefonla görüştükleri belirlendi. Gözaltı kararı verilen 5 sanlıdan 4'ü yakalandı, 1 kişi ise firari. Şüphelilerden Yusuf Öksüz tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Başsavcılık 3 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edecek. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi, 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların oğlunun adını cinayet soruşturmasından çıkarmayı vaat ettikleri bir kişiden yaklaşık 5 milyon lira aldıkları belirlendi.
19: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yardımcılarını tanıyoruz dediler. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttılar. Sahte istihbaratçıların oyunu jandarmanın düzenlediği operasyonla sona erdi. Zanlıların hedefinde oğlu cinayet davasında zanlı olan bir baba vardı. Ağlarına düşürdükleri kişi oğlunun adının soruşturma dosyasından çıkartılmasını vaat ettiler. Amaç göz boyamaktı. Dolandırıcılar sadece Bakan Gürlek değil, diğer kamu görevlileriyle de bağlantılı oldukları yalanıyla güven kazandılar. Sözde garanti verdiler. Bir keresinde 100 bin lira, bir keresinde ise 100 bin dolar talep edildi. Tuzağa düşen kişi yaklaşık 5 milyon lira değerinde para ödedi. Bir süre sonra şüphelilerin izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlattı. İstanbul ve Ankara'da toplam 4 noktaya baskın yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların başka dolandırıcılık suçlarına karışıp karışmadığı araştırılıyor.
6: Giresun'da bir otomobil dere taşkını sonucu sele kapıldı. Araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı, ancak biri çocuk, 2 kişi kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
16: Dere taştı, sele kapılan araçta biri çocuk, 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu otomobille seyir halindeydi. Ancak araç Keşap Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Öğretmen Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suda kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Otomobil derede parçalanmış halde bulundu. Kayıp dayı ve yeğeni için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayrıca Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. İki köyde elektrik kesintisi yaşandı. Tirebolu Doğankent Karayolu, yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandı. Görele ilçesinde çarşamba günü de sağanak sele neden olmuştu. Köylerini 20 yıl sonra ziyaret eden aile Zıva Deresi kenarında piknik yapıyordu. Sele kapılan anne Zekiye Kırca, 26 yaşındaki kızı Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Anne ve iki kızının cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verildi.
6: Önceki gün Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Facianın eşiğinden dönüldü. İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'a göre olayda ihmal var.
20: Bu çok net. Evet, ihmal var. Çünkü insanların bilinçsiz bir şekilde panik içinde denize atlamaları da zaten bunun göstergesi. İlk tespitlerimiz tahliyedeki denize atlamalarla da başlıyor uygunsuzluk.
16: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin olduğu Türkiye'nin ilk yüzen çocuk eğlence teknesi Toyspot'taki yangında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Kendi imkanlarıyla kıyıya yüzenler de oldu.
20: Burada insanların kendiliğinden denize atlaması, etraftaki kişilerin hani kıyıda olduğu için çok şanslılar. Yakın etrafta yüzlerce başka tekne ve kayık vardı veya kıyıya çok yakındı. O yüzden yüzere kıyıya çıkanlar da çok fazla burada. Ama bu açık denizde olmuş olsaydı belki büyük bir faciayla da karşılaşabilirdik.
21: Özel yaklaşma!
16: Peki gemideki personel eğitimli olsa ve gerekli tüm kurallara uyulsaydı yangın böylesine büyür müydü?
20: Bu eğitimi almış olsalardı birinci etapta yangın söndürme tüpüyle müdahale edilecekti. Daha sonra davrulmaz içi söndürme devreye girecekti. O olmadı. Yangın pompa istasyonundan işte hortumu alarak nozulla beraber oradaki yangına müdahale edecekti personel. Bunları yapmadığı için, yapamadığı için, paniklediği için muhtemelen yangın bütün gemiyi sardı. Aslında sadece en fazla belki mutfaktaki tezgah yanacaktı.
16: İlk seferini 4 Temmuz'da yapan tekne mutfak bölümünde çıktığı iddia edilen yangının ardından küle döndü. Kantarcı Koyu açıklarındaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış yeri ve böylesine büyümesinin nedeniyle gerekli önlemlerin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
6: İstanbul'un 3 ilçesinde otluk alan yangını vardı. Esenler, Arnavutköy ve Silivri'de çıkan yangınlarda bazı hobi bahçeleri ve ağaçlar yandı. Alevlerin binalara sıçramasını itfaiye ekipleri engelledi.
19: Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangın dükkanların olduğu bölüme doğru ilerledi. Hemen ihbarda bulunuldu. İstanbul Esenler'de itfaiye harekete geçti.
22: Bizim ofisimiz burada. Apar topar çıktık, itfaiye haber verdik. Esenler'de de burada bir yangın çıkmıştı. Yani sebebini öğrenmek istiyoruz.
23: Oturuyordum ofiste, baktım cama bir kül çarptı. Dedim herhalde dükkanlardan biri yanıyor. Korktum hemen, bir dışarıya baktım. Baktım ormanlık alan yanıyor. Hemen itfaiyeyi aradık.
19: Otogar bağlantı yolu üzerinde çıkan yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Dükkanlar değil ama bazı ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü. Bu görüntüler ise Arnavutköy'den. Burada da otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Hacı Maşlı mahallesindeki hobi bahçelerine sıçradı. Bazı hobi bahçeleri ve meyve ağaçları yandı. Silivri'de ise Selimpaşa ve Ortaköy'den yangın ihbarı geldi. Yangın bu sefer çam ve meyve ağaçlarının olduğu alanda etkili oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
6: Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği savaşın etkisiyle durma noktasında. Saldırılarda batırılan gemiler nedeniyle bir de petrol sızıntısı oluştu. Petrol denize yayılarak kıyılara ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri de Boğaz'da ablukayı sıkılaştırıyor. Amerikan uçakları öyle yoğun çalışıyor ki Ben Gurion Havaalanı'nda sivil uçuşlar aksadı, yolcular saatlerce bekledi.
9: Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırılar sürüyor. Saldırılar gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Ağustos ayının başından bu yana günde ortalama 12 gemi geçen Boğaz'da son 3 günde çok daha az gemi geçiyor. Saldırılar çevre felaketine de yol açmak üzere. İran ve ABD'nin petrol tankerlerine saldırıları nedeniyle batırılan gemilerden sızan petrol kıyıları etkiliyor. İran sularında 2 petrol sızıntısı tespit edildi. Umman kıyıları da etkilendi. Yetkililer açıklamalarında insan sağlığına zarar vermeyeceğini söylese de deniz kirliliğindeki artışa dikkat çekiyor. Reuters haber ajansının Keşim Adası yakınlarına ilişkin görüntülerinde petrolün denizdeki yayılımı ortaya çıktı. Umman TV'nin paylaştığı görüntülerde ise Umman'ın Hallaniyet Adaları kıyılarında 2000 kilometrelik petrol sızıntısı görüntülendi. Saldırıların yarattığı bir sorun da sivil uçuşlar. Amerikan uçakları abluka için Hürmüz Boğazı'nın üzerinde. Yakıt ikmali için ise Ben Gurion Havaalanı kullanılıyor. Uçakların çalışmaları öyle arttı ki havaalanında hava trafiği aksadı. İsrail Havalimanları İdaresi, ABD askeri yakıt ikmal uçaklarının sivil uçuşlarda gecikmelere ve yoğun hava trafiğine neden olduğunu açıkladı.
6: ABD Başkanı Donald Trump, müzakere ekibinde yer alan damadı Jared Kushner'ı Gazze Barış Planı'nı görüşmek üzere İsrail'e gönderiyor. İddia Amerikan Axios Haber sitesinden. Axios Haber sitesinin konuya dair bilgisi olan 5 kaynağına dayandırdığı haberine göre Jared Kushner haftaya İsrail ve Mısır'a gidecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Barış Planı'nda yer alan İsrail'in Gazze'den çekilmesi aşamasına geçmeyi reddetmişti. Ziyaret iddiası bu kararın ardından geldi. Planın bir sonraki aşamasında Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin yönetiminin Filistinli teknokrat heyetine bırakılması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi yer alıyor. Axios Haber sitesi, Kushner'ın İsrail'e Gazze Barış Kurulu'nun yüksek temsilcisi olarak atanan Nikolay Mladenov'la birlikte gideceğini de yazdı. Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracı Türk ve İtalyan savaş uçaklarının müdahalesiyle düşürüldü. NATO'nun Baltık Hava Polisi görevi kapsamında Estonya'da konuşlu Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçağı Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracına müdahale etmek üzere İtalyan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçağıyla birlikte havalandı. Uçaklar alarm reaksiyon görevi çerçevesinde insansız hava aracına müdahale etti. Hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen İHA, İtalyan savaş uçağının ateşiyle düşürüldü. Hava Kuvvetleri'ne bağlı 5 F-16 savaş uçağı ve 76 personel Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahası güvenliği için Kasım ayına kadar görev yapacak. Usta bir motosiklet sürücüsü, üstelik şampiyon bir sürücü İstanbul Şile'de geçirdiği kaza sonucu felç oldu. Yılmaz Aydemir, motosikletle kaza yaptığı noktada bir sorun olduğu görüşünde. Bölgede önlem alınması için kamera kayıtlarına ve görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.
19: Yılmaz Aydemir şampiyonlukları, madalyaları olan bir sporcuydu. 1994-2015 yılları arasında pistlerde yarıştı. Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda birincilikler elde etti. Aydemir'in hayatı 7 Ağustos'ta yaşanan kazayla değişti. İstanbul Şile'de Sofular mevkine ilerlerken yere savruldu. Omuriliği zarar gördü, felç oldu. O anlarda ne olduğunu kazanın şokuyla tam olarak hatırlamıyor.
1: Bir motosiklet gördüm, o motosikleti benim şeridimdeydi. Karşıdan başka bir araç görmedim. O esnada yolun ortasında veya oralarda böyle dal gibi bir şey veya hortum gibi bir şeyler gördüm. Ne olduğunu anlamadan motosikletimin dengesini kaybettim. Bulunduğum çukurdan dışarıya doğru baktığımda yardım istemek için orada bir motosikletin daha yerde yattığını ve iki kişinin onu kaldırmaya çalıştığını fark ettim.
19: Bahsettiği kişiler kendisine yardım etti. Ambulans çağırdı. Ancak olay yerini terk ettiler.
1: Bu bahsettiğimiz konunun bir görgü kayıtıyla, bir kamerayla veya oradaki dallardan mı kaynaklanıyor veya başka bir şeyden mi kaynaklandı? Çünkü bana yardım eden arkadaşlar sonra jandarmalar gelmeden olay yerini terk etmişler. Tabii ki terk etmemeleri gerekiyordu.
19: Aydemir o yolda başka kazaların da meydana gelmesinden endişe ediyor.
1: Onların motosikletin üzerinde, kaskların üzerinde hepimizin çoğu zaman kamera kayıtlarımız oluyor. O arkadaşlardan da rica ediyorum, gelsinler, bana yardımcı olsunlar. Çünkü bu yolla ilgili bir problemse ona göre hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Bir de bu benim başıma geliyor. Şu anda Türkiye'de motosiklet kullanan 1 milyon tane insana sorsanız bu kazayı en son yapacak insan Yılmaz Aydemir derler.
6: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon dün oynanan Galatasaray Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasıyla start verildi. Son şampiyon ve ligin yeni ekibi 2-2 berabere kaldı.
9: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başladı. Son şampiyon Galatasaray evinde ağırladığı ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Açılış maçının ilk yarısı golsüz sona ererken yeni sezonun ilk golü 53. dakikada Torreira'nın pasında kaleciden sıyrılan Victor Osimhen'den geldi. 59. dakikada Kesiridis ceza sahası dışından attığı golle Çorum Futbol Kulübü'ne dengeyi getirdi. Ramirez 2 dakika sonra Davinson Sanchez'in hatasını affetmeyerek skoru 2-1 yaptı. 70. dakikada Kesiridis yaptığı sert müdahalenin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Osimhen 90. dakikada tekrar sahneye çıktı ve Galatasaray'a beraberliği getirdi. Sarı Kırmızılar evinde Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.
2: Umudumuzu, enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak. Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız.
9: Transfer dönemini sessiz geçiren Galatasaray'a tribünlerden tepkiler yağdı. Maçın içinde ve maçın ardından taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Çorum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Uğur Uçar anlamlı bir başlangıç yaptı. Galatasaray altyapısına yetişen ve A takımına forma giyen Uçar ilk lig maçına Sarı Kırmızılara karşı çıktı. Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig tarihindeki ilk golü ve ilk kırmızı kartı Aleksandros Kesiridis'ten geldi. Galatasaray ligdeki sıradaki maçını 21 Ağustos'ta Erzurumspor'a karşı deplasmanda çıkacak.
6: Şimdi de bültenimize gazetelerle devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Sırada yazılı basın turu olacak. İlk olarak Sabah gazetesini ele alalım ve manşetten görülen haberini büyütelim. Türkiye yüzyılının şafağı söküyor. Başlığı var. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde on binlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle birlikte emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Türkiye yüzyılının şafağı şimdi söküyor ifadelerini kullandı. Ve yine bu yapmış olduğu önemli konuşmadaki bazı satır başlarını da özetlemiş gazete ön sayfasından okuyucularına aktarırken onları da sizlere okuyalım. Terör 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Onu da Cumhur İttifakı olarak çözdük. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Birileri suyu bulandırmaya çalışıyor, istismar ettikleri bataklık kuruyacak, korkuyorlar. Anneler ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek, ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor, açın yolları. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dili ne olursa olsun aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkente yapmış olduğu açıklamalarda ve farklı ayrıntıları da yan başlıklarla süslemiş gazete bu gelişmeye dair. Hayalleri gerçeğe dönüştüren vizyon başlığı altındaki satırları da okuyalım. AK Parti Türkiye'nin gelecek 25 yılına ilişkin vizyonunu ortaya koydu. 70 sayfalık çalışmada yeni dönemin hedefleri sıralandı. Belgenin AK Parti'nin milletine ve tarihe karşı yeni bir ahdi olduğunu belirten Erdoğan, gelecek 25 yılı da 50 yılı da planladık. Vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri de gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Yine bu önemli gecede partiye, AK Parti'ye yeni katılımlar da oldu. 3 milletvekili, 7 belediye başkanı. Onları da şöyle sıralamış gazete. Aydın milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İzmir milletvekili Mustafa Bilici ile 7 belediye başkanının rozetlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İkisi İYİ Parti'den, biri de Yeni Yol grubundan transfer olmak üzere. Peki bu haberin ardından yine bir başka gündeme oturan o önemli gelişmenin ayrıntılarına, detaylarına inelim. Kureyş'in karanlık sırları deşifre oldu. Sabah dini duyguları suistimal ederek milyar dolarlık imparatorluk kuran Alihan Kureyş dosyasının detaylarına ulaştı. Almanya'ya kaçış hazırlığı yapan örgüt yöneticilerine yer altına inin talimatı veren Kureyş saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı. 2016'da Süleymancılar olarak bilinen grubun yönetimini ele geçiren Alihan Kureyş kendisini Mehdi ilan ederek FETÖ'vari bir gizli örgüt kurdu. 50 ülkede faaliyet gösteren örgüt Türkiye'de 2000 dernek ve paravan şirketler üzerinden milyar dolarlık bir kara parayı yönetti. Saklandığı evde gizli bir bölmede ele geçirilen Kureyş'in kendinizi kuma gömün talimatıyla da örgüte yer altına inin dediği öğrenildi. Sabahın elde etmiş olduğu bilgilere göre. Son bir haberimiz daha olacak. Gazeteyi geçmeden inadına dönüş başlıklı haberin ayrıntılarına da bakalım. Soykırım, katliam, açlık, hastalıklar. Gazze'den bahsediyoruz, Filistin'den bahsediyoruz. Ne yazık ki Gazelilerin vatan aşkına engel olamıyor soykırım, katliam, açlık ve hastalıklar demiş gazete. Filistin dışındaki Gazelilerin korku duvarlarını aşarak akın akın doğdukları topraklara dönmesi Siyonistleri de çıldırtıyor denilmiş. Bu haberin ayrıntısını da 7. sayfada erişebilirsiniz dedikten sonra geçtik bir diğer gazeteye, Milliyet'e. Şimdi sıra Milliyet gazetesinde. Yine manşetten görülen haberi ilk olarak merceğimize uzatalım. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları yine tıpkı sabahta olduğu gibi birinci sayfada görülmüş Milliyet'inde. Erdoğan Ankara Millet Bahçesi'nde tarihe geçecek açıklamalara imza attı. Terörden medet umanlar üzülecek, bu ülkeyi kardeşlik büyütecek, önümüzdeki 50 yılı da planladık ve daha yapacak çok işimiz var değerlendirmesini yapıyor. Bir de tabii bu geceye dair farklı ayrıntılar da Milliyet'te şu şekilde yer buluyor. Onlardan biri 25. yıl için özel hatıralar var. En dikkat çeken koleksiyon çalışmalarından biri Erdoğan'ı seslendirdiği 8 şiirin yer aldığı özel plak oldu. Plağa adını veren "bu şarkı burada bitmez" ifadesinin Erdoğan'ın siyasi kariyerinde sembolik de önemi var. 25. yıl kapsamında darphane tarafından 25 bin adet özel hatıra madeni para hazırlandı. Bir diğer özel koleksiyon ürünü de hatıra madalyonu oldu. Özel kutusuyla sunulan madalyonun dış cephesinde "milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" sloganı kullanıldı. Tasarımında ise ay yıldız sembolüne yer verildi. Bir de almanak var. AK Parti'nin kuruluşundan 25. yılına uzanan süreç önemli dönüm noktaları ve bu dönemdeki icraatlar bir araya getirildi. AK Parti'nin siyasi geçmişi kronolojik ve görsel bir kayıt altında toplandı dedikten sonra bir de ekonomiye dair tabii altın fiyatları sürekli merak ediliyor. Şu sıralar bir hayli hareketlendi. Savaş gündemiyle beraber de sıklıkla yön değiştiriyor. Şu aralar ancak o yön yukarı yönlü. Ağustos'a yükselişle başlayan altın 6834 lirayla zirveyi görmüştü ancak ons altın fiyatında yaşanan kar satışları yurt içindeki altın piyasasına da yansıdı ve dün sabah gram altında 200 liralık bir gerileme yaşandı. Şu sıralarda da 6700-6750 lira civarında hareketini sürdürebilmekte altının gramı. Hürriyet gazetesine bakıyoruz şimdi de. Hürriyet gazetesinde de 25. yıl mesajları manşette. Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlamasında konuştu. Sadece 25 yılı değil gelecek 50 yılı da planladık. 25. yıl vizyon belgesiyle hayalleri hedeflere dönüştüreceğiz ifadelerini kullanıyor. Her alanda onlarca trilyon lira yatırım yaptıklarını belirtti. Milli gelirimizin 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin de 2025 yılı itibarıyla dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldiğini söylüyor ekonomi büyüklüğü açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki o videoyu neden çektim? Başlıklı bir haber var sırada. Hürriyet gazetesinin alt tarafında yer almış baş sayfasının. CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan. Şu sıralar adı gündemde. Yazgan'ın adının karıştığı darp ve taciz olayının taraflarından Tuğba A. o geceyi ve videoyu neden çektiğini anlattı. Yazgan'la 3-4 sene önce tanıştığını, 6 ay kadar da sevgili olduklarını söyledi. Doğum günü gecesi evde kendisini öpmeye çalışarak taciz ettiğini, yumruk attığını ve "benim nüfuzum geniş" diyerek de tehdit ettiğini kayda geçirdi. Videoyu çekme nedenin ise kendimi karşımdaki milletvekili şahsa karşı korumak diye de özetledi. Peki, Hürriyet gazetesindeki ayrıntılar da bu şekildeydi. Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz. Gelecek 50 yılı planladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var. Manşette ise "Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor". Birçok devrime imza atan AK Parti 25. kuruluş yılını coşkuyla kutladı. Başkent Millet Bahçesi'ni hınca hınç dolduran yüz binlerce kişiye hitap eden Erdoğan, "terörsüz Türkiye" sürecine de vurgu yaparak "kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor" ifadelerini kullandı. Hemen bu haberin de altında yer alan gelişmeye şöyle bir göz atalım. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu görebiliriz. Netanyahu'nun kimyası bozuldu demiş Yeni Şafak gazetesi. İngiltere'de İsrail'e yaptırım isteyen Andy Burnham'ın geçen ay başbakanlık koltuğuna oturması Netanyahu'nun kimyasını bozdu. Netanyahu İngiltere'yi İslam Cumhuriyeti olarak niteleyip İran'ın nükleer silaha sahip ikinci İslam Cumhuriyeti olmasına da izin vermeyeceklerini söyledi. İsrail Diyaspora İşleri Bakanı Çikli'de geçtiğimiz günlerde İngiltere'de iç savaş çıkacağını iddia etmişti. Yeni Şafak gazetesindeki haberler de bu şekildeydi. Geçiyoruz bir sonraki gazete olan Cumhuriyet'e. Şimdi de ekranımızda Cumhuriyet gazetesinin manşet haberi var. İlk olarak hemen büyütelim. Şu şekilde: "Kırmızı çizgiden taviz vermeyiz. Çerçeve oylamasında yeni partiye yönelik eleştirilere partinin kurmaylarından yanıt geldi. Yeni açılım sürecinin hukuki ayağı çerçeve yasaya kısmen onay veren yeni partide kırmızı çizgiler gözetilerek hareket edildiği görüşü dile getiriliyor. Parti kurmayları ise Genel Başkanımız Atatürk Lozan Üniter Devlet ve Anayasal Güvencedeki Cumhuriyet'in temel niteliklerini net olarak ortaya koydu. Taviz yok şeklinde bir mesajda paylaşıyorlar. Hemen bu haberin de altındaki gelişmeyi de büyütüyoruz. Emekçi katliamı başlıklı bir gelişme var. İş cinayetleri tüm hızıyla sürüyor. 7 ayda 1279 kişinin yaşamdan koptuğu istatistiğini paylaşmış okurlarına Cumhuriyet. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin derlediği bilgilere göre Temmuz'da 214 emekçi maalesef iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Ve alınamayan güvenlik önlemleri, tedbirleri de burada sorgulanmaya devam ediyor. Akşam gazetesi Gelecek 50 yılı planladık manşetiyle çıkmış okurlarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Gelecek 50 yılı planladık, daha yapacak çok işimiz var. Türkiye şimdi şaha kalkıyor ifadeleri ön sayfada görülüyor. Çeyrek asırlık Türkiye devrimi, darbe girişimlerini bertaraf eden AK Parti vesayetlere son verdi demiş gazete ve devamında şu satırlara yer veriyor. Başörtü yasağı kaldırıldı, 28 Şubat mağdurları görevlerine döndü. Asrın felaketinde yıkılan 11 il yeniden ayağa kaldırıldı, yaralar sarıldı. Kişi başı milli gelir 5 kat arttı, şehir hastaneleri, duble yollar yapıldı gibi AK Parti dönemlerinde, iktidar dönemlerinde yapılan icraatlara kısaca yer vermiş özet halinde akşam gazetesi. Ve bir de dış haberi seçtik bu saatte sizler için. İlk hedefimiz Amerikalılara ucuz petrol. Kim diyor bunu? Donald Trump'ın yardımcısı, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance 2 numarası ülkenin İran Savaşı'ndaki önceliklerini şu şekilde sıralıyor. İlk hedef Amerikalılara ucuz petrol sağlamak, ikincisi ise İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek şeklinde. Posta gazetesine bakalım akşamın ardından. Posta gazetesinde de tabii yine Türkiye'nin takip ettiği önemli adli olaylardan bir tanesi. O kurşuna 11 yıl sonra tutuklama. Fenerbahçe kafilesine taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon Sürmene'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma açılmıştı. Ve yeni deliller doğrultusunda da gözaltına alınan 4 kişi dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yusuf Öksüz kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı ve 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak haberimizde de sizlere aktarmıştık. Bültenimize yer verdiğimiz üzere savcılığın da bir itirazı var. Son olarak da Türkiye Gazetesi'ne göz atacağız. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yılda tarihi mesajlar var. Aktaralım. AK Parti'nin 25 yılda yaptığı büyük Türkiye dönüşümünü anlatan Erdoğan, devletin yarım asırlık planlarını da hazırladıklarını, hepsinin tek tek hayata geçtiğini aktardı. Bahçeli'den Erdoğan'a özel çelenk var. Son olarak onu da

0: Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: Sevgili caz severler, bu hafta da sizlerle paylaşmak istediğim 2022 ve 2023 yılına ait iki modern caz albümü var. İlki piyanist Brad Meldau'nun 10 Şubat 2023'te yayınlanan Your Mother Should Know, Brad Meldau Plays the Beatles albümü. Meldau'nun daha önce de Björk, Radiohead, Oasis, Soundgarden gibi alternatif müzik fenomenlerine sıcak baktığını biliyoruz. Bu kez 1960'lardan günümüze parçaları birer klasik haline gelen The Beatles girmiş yörüngesine. Albüm 2020 yılının Eylül ayında Paris Filarmoni'deki solo konserinde kaydedilmiş. Önce John Lennon Paul McCartney'in albüme de adını veren parçasını yorumluyor.

Brett Mehldau'nun yorumuyla Your Mother Should Know adlı John Lennon Paul McCartney parçasını dinledik. The Beatles'ın en güzel parçalarından biri de Here, There and Everywhere'di. İşte Mehldau'nun yorumu.

0: Here, There and Everywhere. John Lennon ve Paul McCartney'in ortak yazdığı iz bırakan şarkılarındandı. Piyanist Brad Meldown, 2020 yılı Eylül ayında Paris Filarmoni'de verdiği konserden Golden Slumbers adlı Lennon-McCartney parçasını dinliyoruz. Bu parça The Beatles'ın 1969 yılına ait Abbey Road albümünde yer alıyordu.
1: NTV Radyo

0: NTV Radyo.
1: The Beatles'ın Golden Slumbers adlı parçasını Brett Meldown yorumuyla dinledik. Piyanistin 10 Şubat 2023'te yayınlanan Your Mother Should Know, Brett Meldow Plays the Beatles albümünde The Beatles'a ait olmayan tek parça, David Bowie'nin bestesi Life on Mars ve Meldow'un 2020 Eylül'ünde Paris Filarmoni'de verdiği konseri kapsayan albümdeki rapsodik yorumu.

0: David Bowie'nin Life on Mars adlı parçasını Brett Meldau'nun yorumuyla dinledik. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini NTV

0: Doğa Takvimi. Bugün 15 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Palyaço balıkları aşırı sıcaklardan korunmak için vücutlarını küçültürler. Papua Yeni Gine'de yapılan araştırma, palyaço balıklarının deniz suyundaki sıcaklık artışı dönemlerinde bedenlerini küçülterek hayatta kalma stratejisi geliştirdiğini ortaya koydu. Bilmeyenler için palyaço balığını tanıyalım. Hani ünlü çizgi film Kayıp Balık Nemo'daki ana karakter. Palyaçonun makyajına benzeyen canlı renkleri nedeniyle bu ad verilmiş. Boyu 3 cm ile 6 cm arasında değişir. Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nda yaşar. Bu küçücük balık, okyanustaki yırtıcı canlılar arasında anemon ya da diğer adıyla deniz şakayıklarına sığınarak hayatta kalır. Palyaço balığı ve anemonlar doğadaki muhteşem alışverişin en güzel örneğini sergilerler. Anemon, bitkiye benzeyen bir hayvan ve zehirli. Ama zehri palyaço balığına zarar vermez. Çünkü palyaço balığının canlı renklerle bezeli derisinin üstündeki mukus tabakası onu anemonun zehrinden korur. Anemonun dokunaçları arasına yerleşen palyaço balığı oradaki planktonlarla beslenir. Karşılığında da anemona gelen parazitleri temizler.
0: Doğa Takvimi.
2: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Hava durumu.
3: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyon, Karahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Günaydın, 8 bülteniyle karşınızdayız. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev dağılımına yönelik atamalar gerçekleştirildi. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da terfi ve atamalar belli oldu. Söz konusu atama kararları resmi gazetede yayımlandı.
1: Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımları belli oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üst Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Korgeneraller Ünsal Bulut ile Murat Bulut, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı. Koramiral rütbesine yükseltilen Cengiz Fitoz ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı olarak görev yerini korudu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, partisinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı. Erdoğan, önümüzdeki 50 yılın planlandığını belirterek 2053 ve 2071 hedeflerine işaret etti. Kimse bizden yorulma beklemesin diye seslendi.
2: Bugün çok güzel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak doğduğunu söyledi.
2: Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk.
3: AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelere de değinen Erdoğan, büyük işler başardık ama bitmedi. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
2: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
3: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi.
2: 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
3: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunun da altını çizen Erdoğan, uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
2: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde NTV'nin sorularını yanıtladı. Bayraktar, enerjide yeni dönem hedeflediklerini anlattı.
4: Sakarya gaz sahasındaki üretimimizin bu yıl için 2026'nın sonunda iki katına çıkması ve 8 milyon insanımıza, 8 milyon haneye, 8 milyon insan dememek lazım çünkü 4 kişi deseniz bir aile yaklaşık 30 milyona yakın insanımızı içine alacak. 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. 2028'de bunu biliyorsunuz 4 katına çıkarıp 16-17 milyon haneye çıkacağız. Bu sene sonuna kadar Akkuyu Nükleer Santrali'ni devreye alma ve ilk elektriği üretmeyle alakalı büyük bir hedefimiz var. GABAT her geçen gün rekorlarla devam ediyor. 83 bin varili bulmuş durumdayız. Ama yeni projelerimiz, özellikle yurt dışında yapacağımız çalışmalar, işte Kerkük Petrolleri'ndeki hisse alımımız, bunu takip edecek yeni projelerimiz inşallah yavaş yavaş onların imzalarını da attıkça sizlerle kamuoyumuzda paylaşacağız.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu kapanış törenine katıldı. Güler, burada yaptığı konuşmada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında bilgi verdi.
5: Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da ülkemizin uluslararası arenadaki etkisini ve geliştirdiği güçlü işbirliklerini açık bir şekilde göstermiştir. Birbirinden kritik, geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesi açısından da son derece önemlidir. Attığımız tüm adımlarda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini en etkin şekilde korumak için büyük bir gayretle çalışıyor. Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu kutlu yürüyüşte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve elbette ki özel kuvvetlerimiz de daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye vizyonunun temel dayanaklarından birisi olmaya devam edecektir.
0: Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kurtuluş'u taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklamalar var.
1: Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Serkan Kurtuluş, tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Kurtuluş, Interpol görevlisi bir komiser, bir Türk polisiyle Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan ekip tarafından teslim alındı. İade sürecini engellemek için elinden geleni yapan Kurtuluş, Brezilya'da yapılan aktarma sırasında yetkililere uçakta bomba var diyerek uçuşu durdurmak istedi. Ancak Türk makamlarının yaptığı girişimler sonucu uçuş planlandığı gibi gerçekleştirildi ve dün akşam saatlerinde Kurtuluş'u taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. İade sürecini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yakından takip etti. Sürecin her aşaması Bakan Çiftçi'nin nezaretinde hassas bir şekilde gerçekleştirildi.
3: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çeteyle başlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar.
1: Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Bu yıl Türkiye'ye iade edilen suçlu sayısının 245'e ulaştığını bildirdi.
6: 1 Temmuz'da 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesini gerçekleştirdiğimizin bilgisini paylaşmıştık. O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık.
1: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir diyen Adalet Bakanı, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacaktır ifadesini kullandı.
0: Endonezya'nın Flores adası açıklarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre çok sayıda binada hasar var. En az 20 kişi yaşamını yitirdi. Depremin merkez üssü adanın kuzey kıyısı açıkları oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem yerin 15 kilometre altında meydana geldi. Büyük depremi aynı bölgede meydana gelen 5,6 ve 5,9 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı takip etti. Çok sayıda binanın hasar aldığı, bazılarının ise yıkıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri adada çalışmalara başladı. En az 20 kişi öldü. Çok sayıda da yaralı olduğu bilgisi paylaşılıyor. Endonezya ve komşu ülkeler Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Bu nedenle bölgede sıkça depremler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Tahran ise bu sözlere sert tepki gösterdi.
7: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'e ilişkin yeni mesajlar verdi. New York'ta bir etkinlikte konuşan Amerikan Başkanı, başlattığı savaşın bir yansıması olarak artan akaryakıt fiyatlarından dolayı pişman olmadığını da söyledi. İran'a deniz ablukasının adeta çelikten bir duvar olduğunu öne süren Trump, Amerikan halkına da seslendi.
7: So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. Remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing.
1: İran'a saldırıları gerekçelendiren Trump, bunu tüm dünyaya hizmet için yaptıklarını savundu. Fox News'a röportaj veren Trump, İran'ı ekonomik olarak çok sert vuracağız dedi. Trump'ın sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi, sosyal medyada Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne kararname çıkartarak, ne de seçim konuşmasıyla paylaşımını yaptı. İranlı yetkili, ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Hürmüz yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD ile müzakere sürecini gündemine aldı. Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın İran'la temas halinde olduğunu ifade eden Arakçı, mesaj alışverişinde bulunmasının müzakere anlamına gelmediğinin de altını çizdi. İranlı bakan 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatın ateşkes değil, savaşın sonu olduğunu ifade etti. Ancak Amerika'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle çatışmaların yeniden patlak verdiğini savundu.
0: Yunanistan'ın Pire limanına yanaşan İsrail yolcu gemisi protestolarla karşılaştı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı.
8: Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdüler. İsrail karşıtı sloganlar attılar. Görüntüler Yunanistan'dan. Protestoların nedeni İsrail yolcu gemisi Crown Iris'in Pire limanına yanaşmasıydı. Eylemciler İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına öfkeliydi.
9: Bugünkü protestonun amacı Filistin halkıyla dayanışmamızı bir kez daha açık ve net bir şekilde göstermek. İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü soykırım ile etnik temizliği kınıyoruz.
8: Yunanistan polisi protestocuların geminin bulunduğu alana girmemesi için önlem aldı. Aynı gemi geçen yılda Yunanistan'a yanaştığı limanlarda protestolarla karşılanmıştı.
0: İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'ye saldırı düzenlemesini istediği ama ABD'nin reddettiği iddia edildi. İsrail televizyonu Kanal 13'ün haberine göre İsrail Amerika'ya Suriye konusunda baskısını sürdürüyor. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump Suriye'ye saldırmayı reddetti. Kanal 13 haberinde Trump'ın Türkiye ile yakın ilişkilerini bozmak istememesi nedeniyle Suriye saldırısını engellediğine dikkat çekti. İsrail ise saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin Dera kentine düzenlenen saldırıda sivil yerleşimlere ateş açtığı bildirildi. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi kuşatmayı devam ediyor. Yahudi yerleşimcileri bölgeden uzaklaştırmaları için sevk edilen İsrail askerleri ise ondan fazla eve el koydu. Gerekçe ise operasyonların bu evlerden yönetilecek olması.
8: Filistinlilerin evleri günlerdir kuşatma altında. Bu kuşatmayı kaldırmak için bölgeye gönderilen İsrail askerleri ise evlere el koydu. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları gün geçtikçe artıyor. Nablus şehri yakınlarında Kusra köyünde Yahudi yerleşimciler pazar gününden beri Filistinlilere ait 3 evi kuşatma altında tutmaya devam ediyor. 2 çocuk 15 Filistinli evlerinde mahsur kalmış durumda. Yahudi yerleşimciler evlerin elektrik ve suyunu da kesti. İçlerinde bir ABD vatandaşının da bulunduğu Filistinlilerin evlerinin ablukaya alınmasına ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den de tepki geldi. Huckabee, Yahudi yerleşimcileri İsrail'i terörist olarak niteledi. İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye sevk ettiği askerler ilk etapta çekilmişti. Ardından bölgeye takviye birlikler gönderildi. Ancak Yahudi yerleşimcileri engellemek için köye giden İsrail askerleri de ondan fazla eve el koydu. Filistinliler zorla evlerinden tahliye edildi. 3 evin askerler tarafından barakaya dönüştürüldüğü açıklandı. İsrail askerleri bir süre sonra el koydukları evlerin bazılarından çekildi. İsrail ordusu bu şekilde Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor. Pazar gününe kadar askerlerin köyde kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de Yahudi yerleşimciler tepki çeken adımlar atmaya devam ediyor. Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin tarım alanları için kullandıkları su kaynağına Yahudi yerleşimciler el koydu. Su tarım arazileri yerine arkeolojik alandaki tarihi bir havuza yönlendirildi. Bu şekilde oluşturulan havuzu Yahudi yerleşimciler kullanmaya başladı. Bölgenin turizm merkezine dönüştürüleceği belirtildi.
0: Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sistemi çökmüş durumda. Özellikle kanser hastaları zorda. Kemoterapi ve diğer tedavilerini göremiyorlar. İsrail Gazze dışında tedavi olmalarına da izin vermiyor.
8: Kanser hastalarının Gazze dışına çıkarak tedavi olmalarına izin verilmiyor. Gazze'nin tek kanser hastanesi de yerle bir edildi. Gazze'de kanser ölümlerinde bu nedenle artış var. Gazze şeridinde kanser hastalarının sayısı 17 bini buluyor. Bu hastalar gerekli imkanlar olmadığı için Gazze'de kemoterapi göremiyor. Başka ileri tedavi yöntemleri de sağlanamıyor. Bu hastaların çok azının Gazze dışında tedavi olmaya yetecek parası var. Masrafları karşılayabilenlerse bu kez İsrail engeline takılıyor. Gazze dışında tedavilere genellikle izin çıkmıyor. Gazze dışında tedavi olmak için 5000 kişi kayıt yaptırdı ancak hala izin alamadı. Gazze'de gerekli tedaviler sağlanamadığı için kanserden ölümler artmış durumda.
10: 3 aydır herhangi bir tedavi görmüyorum. Hayatımı ağrı kesicilerle sürdürüyorum. Hastalığım ilerledi.
8: Kanser hastalarının savaş öncesine kıyasla 2 ila 3 kat daha yüksek bir hızla hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gazze'li doktorlar İsrail'in attığı bombalardan çıkan zehirli maddelerin kanser vakalarını artırdığını söylüyor. Savaş başlamadan önce Gazze'de 11 bin kanser hastası vardı. Savaş başladıktan sonra 6 bin vakanın daha eklendiği belirtiliyor. İsrail, Gazze'nin tek kanser hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni altında Hamas tüneli olduğu gerekçesiyle geçen yıl yıktı.
0: Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları tahıl krizi endişesi doğurdu. Krizin boyutu 4 yıl önce yaşananları da aşabilir. Çünkü bu sefer Rusya'nın da limanları ateş altında.
8: Temmuz'da 57 gemi 67 liman tesisine saldırı yapıldı. Tahıl krizi korkusu yeniden canlandı. Dünya tahıl ihracatının önemli bir kısmını Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor. Bu iki ülkenin bazı tarımsal ürünlerdeki toplam payı %20'lerin üzerinde. Karşılıklı saldırıların artmasıyla tahıl piyasasında fiyatlar yükseldi. Yılbaşından bu yana dünyada buğday %32, soya fasulyesi %13, mısır %8 zamlandı.
11: 2022'de Ukrayna'nın limanları bloke edilmiş haldeydi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şeklinde seyreden bir savaştan bahsediyorduk. Ukrayna kapalı, Rusya açık idi. Kısa vadeli sonuçları olarak aslında biz bunu 2022'de dahi bu kadar tansiyonun yükselmediği, 2022'deki duruma göre daha kritik bir durum olarak değerlendiriyoruz.
8: Türkiye'de tahıl üretimi bu yıl oldukça iyi. Yani kısa dönemde tedarik problemi oluşması beklenmiyor. Ancak orta vadede risk artıyor. Ayrıca fiyatların dünyada yükselmesi yerli tüketiciyi de etkiliyor.
11: Stoklarımızın güçlü olduğu, hem kendi hasadımızın iyi olduğu bir sezondayız. O yüzden bu gelişmelerden, dünyadaki gelişmelerden bir anlamda biz bu sezon için izoleyiz. Tabii ki uzun vadede başka sorunlar var. Tamamen birbirini besleyen bir ekosistem, enerji fiyatı, gübre temini, işte tedarik zinciri, ulaşım, lojistik altyapıları hepsi birbirine bağlı.
0: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açan ilacın evlerde kullanımı yasak olan alüminyum fosfit olduğu ortaya çıktı. Dairede kullanılan ilaç büyük silo ve ambarlarda kullanılıyor. İstanbul'da 4 kişilik böcek ailesi de aynı ilaçtan yayılan zehirli gaz nedeniyle yaşamını yitirmişti.
12: Burada bir sürü aile yaşıyor. Bak bunu sıkacağız ama bunun önlemlerini biz alacağız ama sen buna demedin mi bu ilacın bu kadar zehirli olduğunu?
8: Zehirli gazdan 9 yaşındaki oğlunu kaybetti. Eşi yaşam mücadelesi veriyor. Acılı baba ilaç firmasını suçladı. Evlerde kullanılması yasak olan alüminyum fosfit ilacının kullanıldığını belirtti.
12: Bak burada kuşlarım duruyordu. Kuşlara baktım öyle.
8: Çanakkale'de 3 Ağustos'ta işten eve dönen Uğur Çanlı, eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Hastanede durumu ağırlaşan çocuk hayatını kaybetti. Olaydan bir gün önce Çanlı ailesinin karşı komşusu tahta kurusu şikayetiyle evi ilaçlamıştı. İlaçlama yapan firmayla görüşen baba evlerde kullanılması yasak olan alüminyum fosfit ilacının kullanıldığını öğrendi.
12: Firmayı aradım, dedim böyle böyle ilaç kullanmışsınız dedim. Çabuk dedim bana, dedim ilacın adını at dedi. Alüminyum fosfit ilacını Q bilmem ne diye yazıyor. Ondan sonra ben doktora veriyorum. Bu diyor böcek ailesine diyor uygulanan ilacın aynısı diyor.
8: Olayla ilgili soruşturmada ev sahibi ve şirket müdürü tutuklandı. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi sürüyor. Durumu kritik. Güçlü bir ilaç olan alüminyum fosfitin sadece büyük silo ve ambarlarda kullanılması gerekiyor. Aynı ilaç İstanbul'da bir ailenin ölümüne yol açmıştı. Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik böcek ailesi otelde alüminyum fosfitle yapılan ilaçlama nedeniyle yaşamını yitirmişti.
0: Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Olay Nisan ayında Suri ilçesine bağlı Büyükkadı mahallesinde meydana geldi. 3 yaşındaki kız çocuğunu sokak kedisi ısırdı. Ancak bir süre sonra rahatsızlandı. Tedaviye alınan küçük kızda kuduz tespit edildi. Durumu ağırlaşan çocuk daha sonra da entübe edildi. Mahallede ise aşılama yapıldı. Belediye ekipleri de sahipsiz kedi ve köpekleri toplamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde merakla takip edilen Sağlık Sigortası Kurumu Başkanı Brian Thompson'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişmeler var. Thompson'ı öldürmekten yargılanan Luigi Mangione suçunu itiraf etti.
13: Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigortası şirketi United Healthcare'ın CEO'su Brian Thompson'ı öldüren suikastçi Luigi Mangione New York'ta hakim karşısına çıktı. Davayı yüzlerce kişi mahkeme önünde takip etti. 28 yaşındaki sanık Mangione davada yıllarca sırt ağrılarıyla mücadele ettiğini belirtti. Sigorta şirketiyle defalarca sorun yaşadığını anlatan Mangione, silahını 3 boyutlu yazıcıyla yaptığını ve Thompson'ı öldürmek için harekete geçtiğini söyledi. Bay Thompson'ı vurdum ve öldü cümleleriyle suçunu itiraf etti. ABD'de sağlık sisteminin ücretli olması tepki çekiyor. Bu nedenle Mangione'nin saldırısı Amerikan sağlık sistemine protesto olarak değerlendiriliyor. Dava süresince halk kitleleri tarafından destek gören Mangione için kampanya başlatıldı ve mahkeme giderleri kitlesel fonlamayla karşılandı. 4 suçtan yargılanan Mangione terörizmle ilgili suçlardan beraat etmişti. Karar duruşması 18 Aralık'ta görülecek.
0: Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele var. Yunanistan'ın turistik bölgesinde başlayan yangın nedeniyle onlarca kişi teknelerle tahliye edildi. Hırvatistan ve Fransa'da da alevlerle söndürülmeye çalışılıyor yangınlar.
8: Alevler tatil bölgesine ulaştı. Turistler botlarla tahliye edildi. Görüntüler Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinden. Bölgedeki Siviri köyünde yangında yaklaşık 4000 dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler evlere de sıçradı. Yangında bazı ev ve araçlar hasar gördü. Onlarca kişi teknelerle köyden tahliye edildi. Tahliye operasyonuna devriye ve itfaiye botlarının yanı sıra balıkçı tekneleri de katıldı. Yangında bölgedeki arıtma tesisi de tamamen kullanılamaz hale geldi. Burası da Hırvatistan. Sahil şehri Omis yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine doğru yayıldı. Bölgeden 1500 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları için ordu da devreye girdi. Çalışmalara Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı uçaklar da katıldı. Fransa'da da orman yangınlarıyla mücadele var. Ülkenin güneybatısındaki Lent bölgesinde bulunan çam ormanlarında yangın çıktı. Alevler bölgedeki bir köyün merkezine 2 kilometre kadar yaklaştı. 500'ü aşkın bölge sakini tahliye edildi. Aynı bölgede Temmuz ayının sonlarında çıkan iki büyük orman yangını 220 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.
0: Avrupa bu yazı kavurucu sıcaklık ve kuraklıkla geçiriyor. Normalde Belçika'nın yemyeşili olan çayırları otların kurumasıyla kahverengiye büründü. Nehirlerde de su çekildi. Önceki yıllarda yapılan karşılaştırma kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor.
8: Kavurucu sıcak ve kuraklık Belçika'daki yeşil alanları da vurdu. Görüntülerin kaydedildiği yer ülkenin güneyi. Bu anlar Ekim 2025'te kaydedilen görüntülerle karşılaştırılınca kuraklığın boyutu gözler önüne seriliyor. Yemyeşil çayırlar otların kurumasıyla birlikte kahverengiye büründü. Nehirlerde suyun büyük ölçüde azalması da dikkat çekiyor. Bölgedeki ekolojik sistem ve tarım için nehirler kritik öneme sahip. Bölge aylardır ortalamanın çok altında yağış alıyor. Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü kuraklığın 10 gün boyunca etkili olmaya devam edeceği uyarısı yapıyor. Avrupa'nın büyük bölümünde kuraklığın Eylül'e kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Orta ve Batı Avrupa'daki ülkelerin kuraklıktan etkileneceğine dikkat çekiliyor. Bilim insanları Avrupa'da sıcak hava dalgalarının artmasını ve kuraklığın yoğunlaşmasını küresel ısınmaya bağlıyor.
0: Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından anlamlı bir proje hayata geçirildi. 1936 yılında üretilen yerli eğitim uçağının replikası yapıldı. 8 aylık titiz çalışmanın sonunda ilk test uçuşu gerçekleştirildi.
8: Orijinali 1936 yılında üretildi. Yerli eğitim uçağının replikası tamamlandı, gökyüzüyle buluştu.
14: Yalnız onları hatırlamak değil, bundan sonra da unutulmamalar adına çok önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum.
8: Yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ 1936 yılında kendi adını taşıyan NUD-36 eğitim uçağını üretti. Üretimde Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan görev aldı. Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği de kültür havacılığı projeleri kapsamında tarihi uçağın replikasını yapmak için çalışma başlattı. Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk liderliğindeki 11 kişilik ekip 8 aylık çalışmanın sonuna geldi. Yapım sürecinde döneme ait fotoğraflar ve ulaşılabilen sınırlı sayıdaki teknik veriden yararlanıldı. Replikanın ilk test uçuşunu da Ali İsmet Öztürk yaptı.
14: Replika yaparken işte %100 aynısını yaptık falan böyle bir iddiamız yok. Bizim zaten yapılamaz da. Çünkü zaten o günkü motorlar vesaire başka şeyler bugün temin edilmesi mümkün olmayan ekipmanlar. Dolayısıyla bizim benzerlik seviyemizin %80'ler civarında olduğunu düşünüyorum.
8: NUD-36'nın replikası uçuş testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından MSÖ Hava ve Uzay Müzesi envanterine alınacak.
0: Bu yıl Türk Havacılığı'nın simge isimlerinden Vecihi Hürkuş adına verilen Teknopark İstanbul Teknoloji Ödülleri sahiplerine dağıtıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin 2000 yılında 36. sırada bulunduğu patent başvurularında bugün 16. sıraya yükseldiğini belirtti.
15: Bugün 2000 üzerinde başvuruyla 16. sıraya yükseldik. Uluslararası patent başvurumuz yaklaşık 30 kat artarken dünya sıralamasında 20 basamak birden ilerledik. Ülkemizin bu yükselişini önümüzdeki dönemde inşallah hep beraber çok daha ileriye taşıyacağız.
13: Görgün bu mesajları Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi'nde verdi. Yerli ve milli teknolojileri desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen Teknopark İstanbul Teknoloji Ödülleri sahiplerine dağıtıldı. Tören bu yıl Türk Havacılığı'nın önde gelen isimlerinden Vecihi Hürkuş'un adıyla düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye'deki artan Ar-Ge çalışmalarına dikkat çekti.
15: 2002 yılında 1.2 milyar dolar seviyesinde olan Ar-Ge harcamalarımız 16.5 kat artarak yaklaşık 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimiz içindeki payı 1/5'ten %1.46'ya yükseldi.
13: Görgün'ün konuşmasının ardından başarı ödülleri, kadın girişimci uluslararası destek programları, fikri ve sinayi mülkiyet hakları gibi başlıklar olmak üzere ödüller verildi. Tören hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.
0: Küçükçekmece Belediyesi yeni yetenekleri keşfetmek ve müziği sevdirmek adına müzik eğitimini mahallelere taşıdı. Küçükçekmece Belediyesi çocuk ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayacak çalışmalar için Gezen Akademi Büyüyen Yetenekler projesini hayata geçirdi. Bir hafta boyunca her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilen eğitimlere 101 çocuk ve genç katıldı. Program kapsamında katılımcıların müzikle olan ilişkilerini ve müzikal yönlerini keşfetmelerine yardımcı olacak uygulamalar gerçekleştirildi. Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin 755. ölüm yıl dönümü etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da etkinliğe katıldı. Bakan Ersoy, Alevi Bektaşi kültürü Anadolu'nun en köklü miraslarından biridir diye konuştu.
16: Alevi Bektaşi kültürü deyişleriyle, nefesleriyle, semahlarıyla, musikesiyle, erkanıyla, ocak sistemiyle ve en köklü, Anadolu'nun en köklü kültürel miraslarından biridir. Bu mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın yürüttüğü faaliyetler, bu kadim mirasın doğru anlaşılması ve güçlü biçimde geleceğe taşınması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle can cana, omuz omuza yol almaya, birbirimizi sahiplenmeye, gönüller inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz. Bu kutlu yolda revan olan herkesin de yanında olmayı sürdüreceğiz.
0: Ahmet sportif faaliyetlerin Süper Lig'de mücadele edecek olması Diyarbakır'da sadece sportif değil ekonomik bir hareketlilik de yaratacak. Yarın oynanacak maç öncesi esnaf tüm hazırlıklarını da tamamladı. Özellikle maç günlerinde yaşanacak yoğunlukla birlikte ticari hareketliliğin de artması bekleniyor.
17: Kaç yıldır bunu bekliyor esnaflar? Çünkü sadece Ahmetspor bir Diyarbakır için değil, tüm Güneydoğu'ya hitap ediyor ve tüm Türkiye destekledi.
8: Esnaf hazırlıklarını tamamladı. Otellerin doluluk oranı arttı. Diyarbakır'da Süper Lig heyecanı başladı.
18: Diyarbakır tam 16 yıl sonra Ahmetspor'la Süper Lig'de temsil edilecek. Kentteki spor severlerin bu hasreti pazar günü oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Ancak son yıllarda özellikle turizmde bir hayli hareketlenen kent bundan sonra spor turizminde de önemli bir aşamaya geçmeyi bekliyor. Kentin özellikle çevre illerden gelecek spor severleri ağırlaması için yoğun bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.
8: Esnaf mutlu. Özellikle maç günlerinde şehir daha fazla ziyaretçi ağırlayacak.
19: Diyarbakır'a turist kapısını aralamak demek. Teröristik Türkiye çatışmaların son erdiği için inşallah ülkemiz ve ilimiz güzel olacak.
8: Oteller de tüm hazırlıklarını tamamladı. Pazar günü oynanacak maç öncesi yoğunluk arttı.
20: Gelen taraftarların 90 dakikalık maçların bir gün konaklama olacak şekilde hesaplarsak Diyarbakır şehrimize, ekonomisi ve turizme katkısı muazzam bir katkısı olacaktır.
21: Ahmetspor sadece Diyarbakır'ın bir takım olarak değil, bölgede karşılığı olan, hatta Avrupa'da karşılığı olan, büyük bir taraftarı olan bir kesimden, bir takımdan bahsediyoruz. Gelen insanlar sadece Diyarbakır'ı gezmekle değil, gelmişken belki de bölgedeki illere de muhtemelen gideceklerdir.
8: Ahmet Sportif Faaliyetler maçlarını 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda oynayacak. Pazar günkü Erzurum Spor karşılaşması öncesi tüm biletler kısa sürede tükendi.
0: Malazgirt Zaferi'nin 9.

0: aslında Ok Meydanı Kültür Spor Eğitim Vakfı gibi uzun bir ismimiz var. Dolayısıyla bizim vakıf senedimizde de amaçlarımızdan bir tanesi gençliğin bu şuurlandırılmasına hizmet edeceği eğitim faaliyetlerini yapmak.
1: Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve Kent Protokolü katıldı.
2: Resulullah aşkıyla. Yay çek.
3: Ve sırada yazılı basın turu olacak sevgili izleyiciler. Gazetelerle devam edeceğiz haber yolculuğuna. İlk olarak Sabah gazetesine göz atarak başlayalım. Manşetteki haberi görüyoruz. Türkiye yüzyılının şafağı söküyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri var. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde on binlerle buluşan Erdoğan, terörle birlikte emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Türkiye yüzyılının şafağı şimdi söküyor mesajını verdi. Ve sözlerinden bazı satır başlarını da gazete şu şekilde özetlemiş. Terör 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Onu da Cumhur İttifakı olarak çözdük. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Birileri suyu bulandırmaya çalışıyor. İstismar ettikleri bataklık kuruyacak, korkuyorlar. Anneler ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Dili ne olursa olsun aynı duyguların Türklerini birlikte söyleyeceğiz şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve kimse yorulmamızı beklemesin. Daha yeni başlıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Bu hareketin başarısı için en önde koşturmaya devam edeceğim diye de ekledi. Aynı zamanda törende AK Parti'ye yeni katılımlar da oldu. Aydın Milletvekili Ömer Karakaş gibi, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de rozetleri takıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bununla birlikte 7 belediye başkanı da AK Parti'ye katılmış oldu tören içerisinde. Devam edelim, bir başka haberi okuyarak sizlere aktaralım. Kuriş'in karanlık sırları deşifre oldu başlıklı bir haber var sırada. Sabah gazetesi, dini duyguları suistimal ederek milyar dolarlık imparatorluk kuran Alihan Kuriş dosyasının detaylarına ulaştı. Almanya'ya kaçış hazırlığı yapan örgüt yöneticilerine yer altına inin talimatı veren Kuriş, saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı denilmiş. 50 ülkede faaliyet gösteren örgüt, Türkiye'de 2000 dernek ve paravan şirketler üzerinden milyar dolarlık bir kara parayı yönetti. Saklandığı evde de gizli bir bölmede ele geçirildi Alihan Kuriş. Aynı zamanda Mahmut Övür'ün de yine bu konu hakkında bir yazısı var. Küçük bir bölüm ayrılmış bu habere iliştirilerek. FETÖ gibi çok ağır ödedi bedelini Alihan Kuriş suç örgütü. Bu yapıların en tehlikeli yanı başka ülkelerle kurdukları karanlık ilişkiler. FETÖ'yü ABD destekliyordu. Kuriş'in arkasındaysa Alman istihbaratı var diye yazmış. Peki sabahtan bir haberi daha aktaracağız sizlere. O da spor dünyasından olacak. Sağ üst köşedeki haberi büyüttük. Osimhen Aslan'a yetmedi. Dün itibarıyla Süper Lig'de yeni sezonda açılmış oldu. Galatasaray'ın kadro konusundaki yetersizliğini herhalde yönetim görmüştür. Levent Tüzemen'in maç yorumundan bir bölümü okuyorum sizlere. Okan Buruk'un kulübede sahaya süreceği bir tane hücum oyuncusu yoktu. Osimhen sahada enerjisiyle, çalışkanlığıyla ve attığı iki golle de takımı ayakta tutan isimdi diye maçı yorumlamış Levent Tüzemen. Peki. Sabah gazetesinde bu haberle birlikte geçmiş bulunuyoruz ve sıradaki gazetemiz Milliyet'teki ayrıntılara bakalım hep birlikte. Milliyet gazetesinde de manşette AK Parti'nin 25. yılına dair düzenlenen törendeki gelişmeler özetlenmiş. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var manşette. Terörden medet umanlar üzülecek, bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Önümüzdeki 50 yılı da planladık, daha yapacak çok işimiz var diyor Erdoğan. Çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi, hiçbir zaman da bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin şeklinde sözleri var, ifadeleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Peki yine tıpkı Sabah gazetesinde olduğu gibi bir başka kamuoyunun dikkat çektiği gelişmeye baş sayfasında yer ayırmış Milliyet. Gizli bölmede yakalandı. Süleymancı olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'in önceki gün yapılan operasyonda evinde bulunan gizli bir bölmede saklandığı ortaya çıktı. Hakkında 49 kişiyle birlikte gözaltı kararı verilen Kuriş'in polisin operasyon düzenlediği evde

0: yaptığı detaylı aramada tespit edilen gizli bölmede saklandığı sırada yakalanarak gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu haberin ayrıntılarını da 7. sayfada bulabilirsiniz Milliyet gazetesinde. Hemen onun da üstünde yer alan bir haber var. Ofise zamlı dönüş başlıklı bir gelişme var Milliyet gazetesinde yer bulan. Koronavirüs pandemisiyle derinden sarsılan ofis piyasası son yıllarda sürdürdüğü istikrarlı fiyat artışını yeni bir seviyeye taşıdı. Buna göre İstanbul'da ofis kiraları da kendi rekorunu kırarak metrekare bazında tam 52 dolara çıktı. Dedikten sonra Milliyet Gazetesi'nde bu haberle birlikte geçmiş bulunuyoruz ve Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Şimdi de Hürriyet Gazetesi'nde de 25. yıl mesajları var manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına bakalım. Hürriyet'te nasıl yer bulmuş? Sadece 25 yılı değil, gelecek 50 yılı da planladık diyen Erdoğan şöyle devam ediyor. 25. yıl vizyon belgesiyle hayalleri hedeflere dönüştüreceğiz ifadesini kullandı. Daha yeni başlıyoruz. 25. yıl vizyon belgesine dikkat çekti. 10 başlık ve 69 sayfadan oluşan vizyon belgesinde ise AK Parti'nin ikinci 25 yılda ekonomi, teknoloji, hukuk, anayasa, toplum, kadın, gençlik, kültür ve çevre konularında neler yapmak istediği de anlatıldı. Ve 3 vekil, 7 başkanın, 7 belediye başkanının da AK Parti'ye katıldığını bu habere iliştirmiş Hürriyet gazetesi bugünkü sayısında. 3 gün sonra yine sel faciası, sol alt köşede yer alan bir habere şimdi merceğimizi uzattık. Giresun'da geçen çarşamba anne ile iki kızının can verdiği selden sonra dün de 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı ev ve iş yerlerine ise su bastı. Keşap ilçesinde bir araç sele kapıldı. Araçta bulunan 3 kişiden Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken 45 yaşındaki Mehmet Akkaya'yı da yeğeni 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Görevliler arama çalışmalarını yine sürdürüyorlar. Dedik ve şu habere şimdi dikkatlerimizi çektik. O videoyu neden çektim? Başlıklı bir haber var. Sırada CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan gündemde. Kendisinin adının karıştığı darp ve taciz olayının taraflarından Tuğba A. o geceyi ve videoyu neden çektiğini anlattı. Tuğba A. ifadesinde Yazgan'la 3-4 sene önce tanıştığını ve 6 ay kadar da sevgili olduklarını söyledi. Doğum günü gecesi ise evde kendisini öpmeye çalışarak taciz ettiğini, daha sonrasında yumruk attığını ve benim nüfuzum geniş diyerek tehdit ettiğini kayda geçen Tuğba A. videoyu çekme nedenimse kendimi karşımdaki milletvekili şahsa karşı korumaktır diye de ifade etmiş. Hürriyet gazetesinden sonra sıradaki gazetemiz hemen şöyle fazla geçtik. Yeni Şafak gazetesine bakacağız. Yeni Şafak gazetesinde Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Birinci sayfada genişçe görülmüş. Çok özel tarihi bir gün yaşadıklarını ve AK Parti'nin 25. yılını büyük gururla idrak ettiklerini belirten Erdoğan şöyle konuştu. Millete ne taahhüt ettiysek %90 oranında hayata geçirdik. Gelecek 25 yılı da planladık. Hatta 50 yılı da planladık. Bizi yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Allah'a hamdolsun hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada, milletin huzurundayız. İlk günkü heyecanımızla, enerjimizle buradayız. Daha da yapacak çok işimiz var diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gelecek 50 yılı planladık vurgusunu da yaparak. Peki sınav sistemi acaba yeniden değişecek mi, düzenlenecek mi şeklinde sorular kamuoyunda yine tartışılıyordu. Buna dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bazı mesajları var. Onu da okuyalım. Sınav sistemi değişmeyecek diyor. Tekin eğitimde yapay zekadan mesleki eğitime, yeni müfredattan sınav sistemine kadar birçok başlıkta mesajlar verdi. Bosforus Diplomasi Forumu'nda gençlerle bir araya gelen Tekin, LGS ve YKS sisteminde değişiklik olmadığını, soru havuzlarının yeni müfredata göre yeniden oluşturulacağını açıkladı. Peki Yeni Şafak'taki ayrıntılar da bu şekildeydi. Geçtik bir başka gazeteye. Cumhuriyet'teki ayrıntılara bakıyoruz. Şimdi de Cumhuriyet gazetesinde manşetten görülen habere büyütüyoruz ilk olarak. Ve şu başlıklar: kırmızı çizgiden taviz vermeyiz. Yeni Parti'den duyulan bir mesaj bu. Yeni açılım sürecinin hukuki ayağı çerçeve yasaya kısmen onay vermişti Yeni Parti. Kırmızı çizgiler gözetilerek hareket edildiği görüşü dile getiriliyor. Parti kurmayları ise Atatürk, Lozan, üniter devlet ve anayasal güvence vurgularının yapıldığını söylüyor. Çerçeve yasanın yol haritasındaki belirsizliklerse kaygı yaratmış durumda parti içinde. İYİ Partili Turan Çömez, uygulamada karar vericinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğuna işaret ederek, temel mesele şu, Sayın Erdoğan bu yetkiyi siyasi pazarlık için kullanabilir mi? Umuyorum olmaz ama böyle bir risk de her zaman için var ifadelerini kullandı. Yeni Parti Milletvekili Turan Çömez dedikten sonra geçiyoruz Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'nde gelecek 50 yılı planladık vurgusu manşeti var. Bugünkü sayısında okuyucuların karşısında. Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında tarihi bir konuşma yaparak gelecek 50 yılı planladık, daha yapacak çok işimiz var. Türkiye şimdi şaha kalkıyor ifadelerini kullandı. Spot'ta ise şunlar yazılı gazetenin: AK Parti milletimizin umudu olarak doğdu. Kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Destanlar yazdık, sessiz devrimler gerçekleştirdik ama henüz bitmedi ve bitmeyecek ifadeleri var. 25. yıl vizyon belgesi, Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı AK Parti 25. yıl vizyonu belgesinde dış politikadan ekonomiye, teknolojiden hukuka kadar Türkiye'nin ikinci çeyrek asrına yönelik hedefler de ard arda sıralandı diye de haberleştirmiş bu gelişmeyi de Akşam Gazetesi. Peki bir başka habere hemen yoğunlaşıyoruz şimdi de. Arjantin'de paketlenip getirildi. İçişleri Bakanlığı kasten öldürme ve yağma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan çete lideri Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalanarak iade edildiğini açıkladı. Dileyenler 3. sayfada bu haberin ayrıntısına erişebilirler. Peki Akşam Gazetesi'ni de bu şekilde geçmiş bulunuyoruz. Posta Gazetesi var şimdi de sırada. Böyle mi olacaktı başlıklı bir haber manşetten görülmüş Posta Gazetesi'nde. Medine öğretmen Muş'ta görev yapıyordu. Bir ay önce evlendi, tayinini Ankara Haymana'ya aldırdı. 12 Eylül'de yeni ilkokulunda göreve başlayacaktı. Ancak bindiği halk otobüsü kamyonla çarpıştı. Medine öğretmenin hayalleri ise yarım kaldı. Eşinin cenazede tabuta sarılması ise yürekleri dağladı. Ankara Sincan'ın Temelli mevkisinde önceki gün Polatlı'ya giden halk otobüsüyle kamyon çarpıştı. Feci kazada 29 yaşındaydı Medine Efeoğlu Doğan. Mutlucan Özbayrak ve Mihriban Yılmaz da yine hayatını kaybeden isimler arasındaydı. 24 kişi de yaralandı bu kazada. Medine Efeoğlu Doğan ilkokul öğretmeniydi. Muş'taki görevini tamamlamış, memleketi Ankara Polatlı'ya dönmüştü. Bir ay önce Samet Doğan'la evlenen Medine öğretmen tayin istemiş ve Ankara Haymana'da bir ilkokula atanmıştı. 12 Eylül'de de yeni atandığı ilkokulda göreve başlayacaktı. Medine öğretmen önceki gün tayinle ilgili evraklarını tamamlamak için Ankara merkeze gitti. Dönüşte de Polatlı'ya giden halk otobüsüne bindi. Bir hafriyat kamyonu otobüsü biçti. Ortalık kan gölüne döndü. Medine öğretmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Dün Polatlı'da cenaze töreni vardı. Samet Doğan daha doyamadığı eşinin tabutuna sarılarak dakikalarca ağladı. Samet Doğan'a yakınları tabutun başından güçlükle uzaklaştırdı. Genç öğretmen ise gözyaşları içinde Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi denilmiş haberin son satırlarında. Hayata merhaba. Sağ alt köşedeki habere doğru geçtik. Şimdi de İstanbul'da sağlık çalışanı Burcu Yıldız hamileliğinin 23. haftasında erken doğum yaptı. 500 gram doğan ve Doruk adı verilen bebek ciğerleri gelişmediği için entübe edildi. Tam 3 ay boyunca entübe halde kaldı. Sonra yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Doruk bebek 5 aylık yaşam mücadelesini kazandı ve 2 kilo 900 grama ulaştı. Taburcu edilen bebeğin annesi Burcu Yıldız, Doruk'un yaşama ihtimali çok düşüktü, bunu biliyorduk ama savaşçı oğlum adeta hayata yeniden merhaba dedi diye konuştu. Ve son gazeteye geçiyoruz. Şimdi de Türkiye Gazetesi ekranımızda. Türkiye Gazetesi'nde 50 yıllık plan hazır manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işte 25. yılda tarihi mesajlar. Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında geleceğe ufuk çizdi. Çeyrek asırda Türkiye'yi içinde bulunduğu kısır döngüden çıkartarak bölgede ve dünyada sözü güçlü bir ülke konumuna getirdiklerini belirterek henüz yeni başladık, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz dedi. Tek tek anlattığı hizmetlerinin yanı sıra 1970'ten bu yana devlete sızan FETÖ'yü silip attıklarını ve şimdi de sırada diğer örgütlerin olduğunu vurgulayıp terörle birlikte emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Gençler toprağa düşmeyecek, çocuklar yetim kalmayacak, ülkemizin enerjisi de heba olmayacak. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor mesajını verdi kendisini dinleyenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir başka habere geçtik. Servis çilesi bu yıl erken başladı. Eğitimde yeni eğitim öğretim sezonu başlamak üzere. Resmi tarifenin çok üzerinde fiyat isteniyor ancak. Okul yönetimleri ise susuyor diye yazmış gazete. Okullar açılmadı ancak servis pazarlığı da şimdiden başladı. Ücret elden alınıyor, belge ise verilmiyor. Servisçi almadım dese yapılacak hiçbir şey yok. Okul yönetimleri biz karışmayız diyorlar. Velilerse okullar ve servisçiler organize çalışıyor diye de şikayet ediyor diye özetlemişler bu tabloyu. Giresun afet bölgesi. Az önce de okumuştuk. Yine kayıp kişileri arama çalışmaları, çabaları da devam ediyor. İki gündür etkili olan yağışlar Giresun'da iki ölüme yol açtı. İki kişi ise sel sularında kayboldu. Keşap ve Görele ilçelerinde etkili olan sel suları önüne geleni alıp götürdü. Heyelan sebebiyle evler yıkıldı. Selde iki gün ölen, ilk gün ölen düzeltiyorum. Anne ve iki kızının yanı sıra dün de bir öğretmenle yeğeni kayboldu. Giresun Belediyesi ise seferberlik ilan etti denilmiş haberin son satırlarında. Burada artık gazete turuna noktayı koyuyoruz. Artık bültenimizin de sonuna geldik. Ancak bir haberimiz var. Sonbaharda hem sinema salonlarında hem de dijital platformlarda yeni yapımlarda görücüye çıkacak. Onları sizin için bir araya getirdik, haberleştirdik. Haberimize de noktayı koyuyoruz. Saat başı görüşmek üzere.
1: Dünya genelinde milyonlarca kez oynanan korku oyunu Scary Teacher sinemaya uyarlanıyor. Öğrencileri Nick ve Tanny'yi korkutan Bayan T karakteri etrafında şekillenen oyunda oyuncular Bayan T'nin evine sızarken tuzaklarından kaçıyor. Filmin oyundaki gibi kara mizah ögeleri barındıracağı söyleniyor. Senaristler korku komedi hikayesinin ötesinde büyümek, korkunun üstesinden gelmek ve kendiniz için ayağa kalkma cesaretini bulmakla ilgili bir hikaye anlatacaklarını söylüyor. Ben Affleck'in hem oynadığı, hem yönettiği, hem de senaryo ekibinde yer aldığı Animals filminden fragman yayınlandı. Affleck ve ona başrolde eşlik eden Kerry Washington, kaçırılan oğullarını kurtarmaya çalışan anne babayı canlandırıyor. Aktörün Los Angeles Belediye Başkanı adayı Mark Kimball'a hayat verdiği film, dijital platformda yayınlanacak. Hollywood yıldızları Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett'ı buluşturan filmden fragman geldi. You're the only writer who can finish this last novel. Colleen Hoover'ın çok satan psikolojik gerilim romanından uyarlanan Verity, Lowen'ın bir araba kazasında felç geçiren ünlü bir yazar için hayalet yazar olarak işe alınmasından sonra yaşananları anlatıyor. Be honest. Film 2 Ekim'de sinemalarda gösterilecek. You need to get out there, Sal. Have a little fun. Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın başrollerini paylaştığı merakla beklenen Aşkın Büyüsü 2'den yeni afiş yayınlandı. 11 Eylül'de vizyona girmeye hazırlanan film, ışıklar altında örülen gizemli büyüler ve muzip sürprizlerle dolu. The idea that they may have the same power terrifies me. Bullock ve Kidman, ailelerindeki kadınların aşık olmasını engelleyen laneti kırmak için memleketlerine geri dönen Sally ve Gillian Owens kardeşler rolünde yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

0: Mavi Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Engelsiz.
3: Engelsiz. Ben Ayşe Sudem Akçam, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası içinde vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabalamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
4: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
5: Hava durumu.
6: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.
5: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 9.
7: Mutlu sabahlar. Saatler 9'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Gözaltına alınan Alihan Kuriş'in yakalanmasına ilişkinse ayrıntılar belli oldu. İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. Parçalandığı belirlenen evraklara el koyuldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
8: Aslan, öyle ki aslında iki gün önce başlatılan bu soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ancak dikkat çeken isim suç örgütünün lideri olarak adlandırılan ve soruşturmada bu şekilde de yer alan Alihan Kuriş. Alihan Kuriş'in bir adresine baskın düzenledi polis ekipleri. Sabah 5 sularında düzenlenen eş zamanlı bir baskındı. Ancak Alihan Kuriş normal adresinde, yani kayıtlarda olan adresinde yoktu, ancak telefonu oradan sinyal veriyordu. Ekipler bu kez Alihan Kuriş'in ikinci bir adrese gittiğini, farklı bir adreste olduğu üzerine harekete geçtiler. Ve Alihan Kuriş orada özel bir bölmede saklanırken yakalandı. Önemli bir detaydı bu soruşturma kapsamında. Yani soruşturmayı, operasyonu önceden haber almış olabileceği ihtimali üzerine bu gerçekleştirildi ki zaten yapılan tespitler arasında şu da var. Dijital bir iz bırakmamak adına. Öncelikle şunu belirtelim. Özel bir yazışma programı kullanılıyordu. Tıpkı FETÖ'nün Baylok kullanması gibi böyle bir yazışma programı kullanıyorlardı. Ancak özel görüşmeleri de kuryeler aracılığıyla dar çevre içerisinde gerçekleştiriliyordu bu suç örgütü tarafından. Şimdi görüntülerin ekrana geldiği noktaysa aslında soruşturmanın önemli detaylarının olduğu evraklar. Alihan Kuriş suç örgütüne ait bir adreste, hatırlanacağı üzere ki 123 adrese baskın yapılmıştı. Bunlardan 80'i iş yerleriydi. İşte o iş yerlerinden bir tanesi bir hareketlilik sezildi. Sürekli olarak bir araç giriş çıkışı tespit edildi. Ve o araçların götürüldüğü esnada da kolilerin olduğu, kartonların olduğu belirtildi. Bir delik karartma şüphesi üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümraniye'de bulunan bir adrese baskın yapıldı. O adrese yapılan baskındaysa imha edilen belgeler poşetler içerisinde bulundu ve içlerinde makinelerle imha edilen kağıtların olduğu, yine el yordamıyla yırtılmış parçaların olduğu tespitler var. Ve poşet poşet olan bu belgelere delil karartmaya yönelik olduğu değerlendirilerek de el konuldu. Bunun yanı sıra o bölgede yine bir araç içerisinde bu poşetlerin bulunduğu aracın içerisinde yapılan aramada da yine yetki belgesinin olduğu, bazı kişilere ait yetki belgesine olduğu da tespit edildi ve o belgelere de yine polis tarafından el konuldu. Sen de dikkat çektin. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen soruşturmada gözaltı sayısı 33'e çıkmıştı. Ankara'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor bu şüphelilerin. Yurt dışında olduğu tespit edilenler var. Onlar hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Firari durumda olanların yakalanması için yine çalışmalar devam ediyor ve emniyetteki sorgularının ardından da bu şüphelilerin savcılığa sevk edilmesi, orada bu sürecin devam etmesi bekleniyor hatta.
7: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olduğu etkinlikte AK Parti'nin geçmiş eserleri ve gelecek vizyonu tanıtıldı. 3 boyutlu dev ekranlardan paylaşılan görüntü ve animasyonlarla drone gösterisi de geceye damga vurdu. Gecede 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.
9: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı.
10: Çıktığı yoldan dönmedi geri.
9: Etkinlik, AK Parti'nin kuruluş sürecini anlatan kısa film gösterimiyle başladı. AK Parti. Ardındansa AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelerin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.
11: Kükremişsel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
9: Tanıtım filmi gösterimi sırasında AK Parti'nin seçim döneminde kullandığı şarkılar senfoni orkestrası tarafından seslendirildi.
12: Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan.
9: Etkinlikte daha sonra drone gösterisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra Türk bayrağı ve Türkiye Yüzyılı logosu gökyüzüne yansıtıldı. Ayrıca Büyük Selçuklu Devleti'nin simgesi çift başlı kartal oluşturuldu.
12: 25 yıllık bir tarihi yürüyüşün öncüsü geliyor.
9: Gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkarak partilileri selamladı.
12: Çeyrek asırlık AK Parti'mizin genel başkanı.
13: Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
12: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş'ı sahneye davet ediyorum.
9: Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanları için rozet takma töreni yapıldı. İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye geçti. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'yla Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti saflarına katıldı.
12: İşte milletimize sevdalı lider.
7: Siyasetin ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasaya dair kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım şimdi de.
14: Meclisimizin ezici bir çoğunlukla kabul ettiği ilgili kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Böylece terör belasından tamamıyla kurtulmayı ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
15: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Güler sürecin en büyük hedefi bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek dedi. NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terörsüz Türkiye sürecinin bir fırsat olduğunu vurguladı.
16: İçeride de çünkü düzen sağlandı, dışarıda da düzen sağlandı. Tam bu zamanıdır. Bu konjonktürü iyi değerlendirelim. İnşallah her birliğinde bunu çözüp yola devam edeceğiz.
15: Hürriyet gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise süreçte her adımın devlet denetimine bağlı olduğunu söyledi. Çiftçi 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini de belirtti.
17: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etme, toplumu provoke etme girişimlerini engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
7: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı. Yazılı bir açıklama yapan Yavaş, son günlerde şansımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Gerekli görmem halinde söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım dedi. Mansur Yavaş, benimle ilgili bir gelişme olduğunda bunu başkalarından değil doğrudan benden duyarsınız ifadesini de kullandı. Önceliğinin Ankara olduğunu vurgulayan Yavaş, bizim gündemimiz bellidir, o da Ankara diye konuştu. Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor. Son durumu İHA muhabiri Ahmet Bilge'den alacağız. Ahmet Bilge, merhaba. Öncelikle kolaylıklar. Selde arama çalışmalarında son durum nedir?
18: Evet, hala Giresun'un yüksek kesimlerinde yağmur etkisini sürdürdüğünü söyleyerek başlamak istiyorum. Evet, önceki gün Giresun'un Keşap ilçesinden Karabulduk beldesine seyir halinde bulunan araçın sel sularına kapılarak kaybolmasıyla birlikte hala bulunamayan iki kişinin arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinden Karabulduk deresinin taşması sonucu sel sularına otomobildeki Mehmet Akkaya ile yeğeni Abdullah Hakkıoğlu'nun arama çalışmaları sürüyor. Önceki gün akşam saatlerinde saat 21 sıralarında Keşap'tan Karabulduk beldesindeki köylerine istikametine doğru seyir halindeyken sel sularına kapılan araçta sürücü araçtan çıkmayı başarırken araçta bulunan Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Akkaya Hakkıoğlu kendi imkanlarıyla araçtan kurtulurken, daha doğrusu Ahmet Yılmaz araçtan kurtulurken Mehmet Akkaya ve yeğeni olan Abdullah Hakkıoğlu araçta maalesef mahsur kalmıştı ve halen arama çalışmaları sürüyor. AFAD'dan yapılan açıklamada ise yaklaşık 3 kilometrelik mesafede araç bulunmuş, ancak araç içerisinden kaybolanlar bulunamamıştı ve yaklaşık 5 farklı sektörde 38 araç ve 160 uzman personelle birlikte arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ata?
19: Evet. Ahmet, birkaç sorum olacak. Bu öncelikli olarak araba kontrolden çıkıp dereye mi uçmuş, yoksa doğrudan sel sularına mı kapılmış? Buna dair ayrıntı var mı?
18: Buna dair şunu söyleyebiliriz. Keşap ilçesinden Karabulduk beldesine seyir halindeyken kuru obuz diye tabir edilen bir dere yatağından geçmek üzereyken yukarıdan gelen sel suları aracı Karabulduk deresine sürüklemiş ve bu şekilde sel sularına kapıldığı yönünde bilgi var.
19: Peki bu bir otomobil, bir binek araç mı, yoksa ticari bir araç mı?
18: Bu otomobildir ve otomobil de yaklaşık kaybolduğu yerden 5 kilometrelik bir mesafede dere içerisinde suların hafiflemesi sonucu ulaşıldı.
19: Şimdi bir 3 kilometrelik bir mesafeden de bahsettim. Peki bu arama çalışmaları hala devam ediyor. Kaç kilometrelik bir menzil var? Arama çalışmaları hangi noktalarda yoğunlaşmış durumda?
18: Arama çalışmaları kaybolduğu yerden Keşap'tan denize dökülen Karabulduk Deresi üzerinde yaklaşık bir 20 kilometrelik mesafede 5 farklı sektörel alanda, yani bölünerek bu alanlar 5'er kilometrelik mesafelerle bölünerek AFAD ve 169 personelle sivil toplum kuruluşlarının da katılmasıyla birlikte, bu sivil toplum kuruluşları içerisinde birçok arama kurtarma ekipleriyle beraber polis ve jandarma ve özel idare ve belediye itfaiye ekiplerinde bulunduğunu söyleyebiliriz.
19: Evet, Ahmet Bilge Giresun'daki arama çalışmalarına dair ayrıntıları paylaştı. Devam edelim sıradaki haberimizle. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı. Fenerbahçe takım otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı bölgede 54 baz istasyonu incelendi. Olayın yaşandığı ilk dönemde de gözaltına alınan Yusuf Öksüz ismine bir kez daha ulaşıldı. Aynı bölgeden telefonu sinyal veren 4 kişiyle irtibatı tespit edildi. 5 kişinin Fenerbahçe takım otobüsünün geçtiği güzergahta saldırı öncesi, saldırı saati ve sonrasında telefonla görüştükleri belirlendi. Gözaltı kararı verilen 5 zanlıdan 4'ü yakalandı, 1 kişi ise firari. Şüphelilerden Yusuf Öksüz tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık 3 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edecek. Keneden ölümler sürüyor. Son olarak Karabük'te vücuduna kene yapışan bir kişi hayatını kaybetti. Eflani ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Nuri Bostancı'nın vücuduna 6 Ağustos'ta kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Bostancı hastaneye kaldırıldı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İstanbul'da 3 ilçede otluk alan yangını vardı. Esenler, Arnavutköy ve Silivri'de çıkan yangınlarda bazı hobi bahçeleri ve ağaçlar yandı. Alevlerin binalara sıçramasını itfaiye ekipleri engelledi.
20: Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangın dükkanların olduğu bölüme doğru ilerledi. Hemen ihbarda bulunuldu. İstanbul Esenler'de itfaiye harekete geçti.
21: Bizim ofisimiz burada. Apar topar çıktık, itfaiye haber verdik. Geçenlerde de burada bir yangın çıkmıştı. Yani sebebini öğrenmek istiyoruz.
22: Oturuyordum ofiste, baktım cama bir kül çarptı. Dedim herhalde dükkanlardan biri yanıyor. Korktum hemen, bir dışarıya baktım. Baktım ormanlık alan yanıyor. Hemen itfaiyeyi aradık.
20: Otogar bağlantı yolu üzerinde çıkan yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Dükkanlar değil ama bazı ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü. Bu görüntüler ise Arnavutköy'den. Burada da otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Hacımaşlı mahallesindeki hobi bahçelerine sıçradı. Bazı hobi bahçeleri ve meyve ağaçları yandı. Silivri'de ise Selimpaşa ve Ortaköy'den yangın ihbarı geldi. Yangın bu sefer çam ve meyve ağaçlarının olduğu alanda etkili oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul iki cinayet dosyasında yeni gelişmeler yaşandığını açıkladı. 2025 yılında ölü bulunan Hüseyin Okumuşoğlu dosyasında 16, 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında ise bir kişi gözaltında.
15: Faili meçhul iki cinayet daha aydınlatılıyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığınca yürütülen çalışmalarda iki cinayet dosyasında daha önemli gelişmeler olduğunu duyurdu. Gürlek sosyal medya mesajında 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığına dikkat çekti.
1: Aradan kaç yıl geçerse geçsin ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
15: Bunlardan ilki 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun dosyası. Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025 yılında bir derin dondurucuda bulunmuştu. Dosya yeniden açıldı. 98 kişinin ifadesine başvuruldu. 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi. 16'sı gözaltına alındı. 2018 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında da yeni bir gelişme yaşandı. HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları incelendi. İlk soruşturma kapsamında şüpheli bulunan Halil Can Çelik hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Bu karar yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Çelik gözaltına alındı.
7: İstanbul merkezli düzenlenen vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si tutuklandı. Salı günü gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar savcıya ifade verdi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 37 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında bazı konsolosluklarla yetkili vize aracı kurumlarının online randevu sistemlerine sızıldığı belirtiliyor. Çeşitli yazılımlarla Schengen randevu kotalarının doldurulduğu, bu randevuların euro üzerinden satıldığı da iddia ediliyor. Ailesiyle gittiği Yunanistan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçuval Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
15: Ailesi, sevenleri, meslektaşları son görev için bir araya geldi. Gözyaşlarıyla, dualarla veda edildi. 61 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçuval Ankara'da son yolculuğa uğurlandı. Kırçuval, kızı Zeynep ve eşi gazeteci Kerem Kırçuval'la birlikte tatil için gittiği Yunanistan'da kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti. Dürdane Kırçuval'ın naaşı Yunanistan'daki otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Karşıyaka mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı kılındı, helallik istendi. Ardından da son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine Dürdane Kırçuval'ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Acılı aileyi de onlar teselli etti. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler mezunu olan Kırçuval, meslek hayatına Akdeniz Haber Ajansı'nda başladı. Ulusal medyanın önde gelen kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı.
7: Önceki gün Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Facianın eşiğinden dönüldü. İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'a göre olayda ihmal var.
2: Çok net, evet, ihmal var. Çünkü insanların bilinçsiz bir şekilde panik içinde denize atlamaları da zaten bunun göstergesi. İlk tespitlerimiz tahliyedeki denize atlamalarla da başlıyor uygunsuzluk.
15: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin olduğu Türkiye'nin ilk yüzen çocuk eğlence teknesi Toy Spot'taki yangında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Kendi imkanlarıyla kıyıya yüzenler de oldu.
2: Burada insanların kendiliğinden denize atlaması, etraftaki kişilerin hani kıyıda olduğu için çok şanslılar. Yakın etrafta yüzlerce başka tekne ve kayık vardı veya kıyıya çok yakındı. O yüzden yüzerek kıyıya çıkanlar da çok fazla burada. Ama bu açık denizde olmuş olsaydı belki büyük bir faciayla da karşılaşabilirdik.
3: Özel yaklaşma!
15: Peki gemideki personel eğitimli olsa ve gerekli tüm kurallara uyulsaydı yangın böylesine büyür müydü?
2: Bu eğitimi almış olsalardı birinci etapta yangın söndürme tüpüyle müdahale edilecekti. Daha sonra davrulmaz içi söndürme devreye girecekti. O olmadı. Yangın pompa istasyonundan işte hortumu alarak nozulla beraber oradaki yangına müdahale edecekti personel. Bunları yapmadığı için, yapamadığı için, paniklediği için muhtemelen yangın bütün gemiyi sardı. Aslında sadece en fazla belki mutfaktaki tezgah yanacaktı.
15: İlk seferini 4 Temmuz'da yapan tekne mutfak bölümünde çıktığı iddia edilen yangının ardından küle döndü. Kantarcı Koyu açıklarındaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış yeri ve böylesine büyümesinin nedeniyle gerekli önlemlerin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
7: Dünyadan gelişmelerle devam edelim. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği savaşın etkisiyle durma noktasında. Saldırılarda batırılan gemiler nedeniyle petrol sızıntısı oluştu. Petrol denize yayılarak kıyılara da ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri de Boğaz'da ablukayı sıkılaştırıyor. Amerikan uçakları öyle yoğun çalışıyor ki Ben Gurion Havaalanı'nda sivil uçuşlar aksadı, yolcularsa saatlerce bekledi.
4: Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırılar sürüyor. Saldırılar gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Ağustos ayının başından bu yana günde ortalama 12 gemi geçen Boğaz'da son 3 günde çok daha az gemi geçiyor. Saldırılar çevre felaketine de yol açmak üzere. İran ve ABD'nin petrol tankerlerine saldırıları nedeniyle batırılan gemilerden sızan petrol kıyıları etkiliyor. İran sularında 2 petrol sızıntısı tespit edildi. Umman kıyıları da etkilendi. Yetkililer açıklamalarında insan sağlığına zarar vermeyeceğini söylese de deniz kirliliğindeki artışa dikkat çekiyor. Reuters haber ajansının Keşim Adası yakınlarına ilişkin görüntülerinde petrolün denizdeki yayılımı ortaya çıktı. Umman TV'nin paylaştığı görüntülerde ise Umman'ın Hallaniyet Adaları kıyılarında 2000 kilometrelik petrol sızıntısı görüntülendi. Saldırıların yarattığı bir sorun da sivil uçuşlar. Amerikan uçakları abluka için Hürmüz Boğazı'nın üzerinde. Yakıt ikmali için ise Ben Gurion Havaalanı kullanılıyor. Uçakların çalışmaları öyle arttı ki havaalanında hava trafiği aksadı. İsrail Havalimanları İdaresi ABD askeri yakıt ikmal uçaklarının sivil uçuşlarda gecikmelere ve yoğun hava trafiğine neden olduğunu açıkladı.
7: Amerikan ordusunun İran savaşında füze ve savunma sistemlerinin önemli bir bölümünü tükettiği ortaya çıkmıştı. Ordunun sadece füzelerini değil, dronlarını da harcadığı anlaşılıyor. Reaper dronlarının %25'i savaşta kaybedildi. 250 gündür denizde olan ve askerlerin psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Abraham Lincoln uçak gemisi ise Orta Doğu'dan çekiliyor. Yerine başka uçak gemisi gönderilecek.
15: ABD ordusunun İran savaşında 45 Reaper drone'unu kaybettiği iddia edildi. İddiayı Amerikan Washington Post gazetesi gündeme getirdi. Haberini 3 Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Ordunun elindeki MQ-9 Reaper drone'larının yaklaşık %25'ini İran savaşında kaybettiği belirtildi. Bu drone'ların her biri sensör ve taşıdıkları silaha bağlı olarak 30 milyon ila 50 milyon dolara mal oluyor. ABD ordusu dronları ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonları için kullandı. Ancak bu dronların yavaş ve alçaktan uçtukları için İran ordusu ve vekil güçleri tarafından kolayca hedef alınabildiklerine dikkat çekiliyor. Dronların bazılarının vurulmadığı, iletişim bağlantıları koptuğu için düştüğü belirtildi. Savaşın ABD askerlerinin psikolojisini olumsuz etkilediğine dair haberler de var. İran savaşında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki 5000 ABD askeri 250 gündür karaya çıkmadı. 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansıdı. Gemide bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı.
7: Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracı Türk ve İtalyan savaş uçaklarının müdahalesiyle düşürüldü. NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlu Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçağı Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracına müdahale etmek üzere İtalyan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçağıyla birlikte havalandı. Uçaklar alarm reaksiyon görevi çerçevesinde insansız hava aracına müdahale etti. Hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen İHA İtalyan savaş uçağının ateşiyle düşürüldü. Hava Kuvvetleri'ne bağlı 5 F-16 savaş uçağı ve 76 personel Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahası güvenliği için Kasım ayına kadar görev yapacak. Seller, yangınlar, kavurucu sıcaklar. Dünyadan dikkat çeken görüntülerle derlediğimiz bir haber turu var sırada. İlk durağımız Japonya. Başkent Tokyo'nun doğusundaki Chiba eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sele bağlı nedenlerle en az 6 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağış sonrası alışveriş merkezlerini, havalimanlarını su bastı. Japonya Meteoroloji Ajansı yağışların devam edeceği konusunda halkı uyarıyor. Ajans heyelan uyarısı da yapıyor. Selin vurduğu bir başka yerde Amerika Birleşik Devletleri, Indiana eyaletinin doğusundaki bir kasaba şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altındaydı. Yollar, araçlar suya gömüldü. Kasabada ulaşım durdu. ABD'nin Orta Batı bölgesine etkisi altına alan şiddetli fırtınalar nedeniyle Perşembe gününden bu yana yaklaşık 450 bin ev ve iş yerine elektrik de verilemedi. Avrupa'da ise sıcaklarla mücadele var. İtalya'nın başkenti Roma'nın simgesi Kolezyum'da ziyaretçilerin sıcaktan korunması için akşam saatlerine özel turlar düzenleniyor. Kolezyum'a daha önce haftada 2 gece ziyaret imkanı vardı ancak bu yaz gece turlarının sayısı sıcak havalar nedeniyle 4'e çıkarıldı. Gece saat 23'e kadar devam eden turlara da ilgi yoğun. Biletlerin günler öncesinden tükendiği belirtiliyor. Bu yıl Avrupa'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 derece üzerinde seyrediyor. Son durağımızda yine İtalya, Sicilya adasındaki Etna yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olan Etna, bölgedeki Catania Havalimanı'nda operasyonları sık sık aksatıyor. Havalimanının işletmecisi bu nedenle Mayıs ayında şirketin en az %51'lik hissesinin satışı için süreç başlattı. Yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri tavsiye edildi. Yanardağdan çıkan kül bulutu da ulaşımı aksatıyor. Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı kararı mahkemeden döndü. Mahkeme kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti. Fransa yargısının en yüksek makamı olan Anayasa Konseyi kararı engelledi. 15 yaşından küçüklere yönelik yasağın yetişkinlere de yaş kanıtlama zorunluluğu getirdiğine dikkat çekildi. Kararda yasa koyucunun yaş doğrulamasının hangi koşullarda ve hangi sınırlar içerisinde yapılacağını yeterince açık biçimde belirlemediği belirtildi. Karar bir son değil. Anayasa Konseyi düzenleme uygulandıktan sonra yeni bir karar da verebilir. Bu nedenle Emmanuel Macron hükümeti yasayı yeniden hazırlayacak. Hükümet 2027'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu yasayı geçirmek istiyor. Rusya'ya da Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları tahıl krizi endişesi doğurdu. Krizin boyutu 4 yıl önce yaşananları da aşabilir. Çünkü bu sefer Rusya'nın da limanları ateş altında.
15: Temmuz'da 57 gemi 67 liman tesisine saldırı yapıldı. Tahıl krizi korkusu yeniden canlandı. Dünya tahıl ihracatının önemli bir kısmını Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor. Bu iki ülkenin bazı tarımsal ürünlerdeki toplam payı %20'lerin üzerinde. Karşılıklı saldırıların artmasıyla tahıl piyasasında fiyatlar yükseldi. Yılbaşından bu yana dünyada buğday %32, soya fasulyesi %13, mısır %8 zamlandı.
3: 2022'de Ukrayna'nın limanları bloke edilmiş haldeydi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şeklinde seyreden bir savaştan bahsediyorduk. Ukrayna kapalı, Rusya açık idi. Kısa vadeli sonuçları olarak aslında biz bunu 2022'de dahi bu kadar tansiyonun yükselmediği, 2022'deki duruma göre daha kritik bir durum olarak değerlendiriyoruz.
15: Türkiye'de tahıl üretimi bu yıl oldukça iyi. Yani kısa dönemde tedarik problemi oluşması beklenmiyor. Ancak orta vadede risk artıyor. Ayrıca fiyatların dünyada yükselmesi yerli tüketiciyi de etkiliyor.
3: Stoklarımızın güçlü olduğu, hem kendi hasadımızın iyi olduğu bir sezondayız. O yüzden bu gelişmelerden, dünyadaki gelişmelerden bir anlamda biz bu sezon için izoleyiz. Tabii ki uzun vadede başka sorunlar var. Tamamen birbirini besleyen bir ekosistem, enerji fiyatı, gübre temini, işte tedarik zinciri, ulaşım, lojistik altyapıları hepsi birbirine bağlı.
7: Yine ekonomiden gelişmeler paylaşalım. Merkez Bankası rezervlerinde geçen hafta 14 milyar dolara yakın artış yaşandı. İç tarafta döviz talebi de yükselirken yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi ise devam etti.
15: Merkez Bankası'nın rezervlerinde güçlü artış izlendi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 13,9 milyar dolar artışla 178,4 milyar dolara yükseldi. Bankanın döviz rezervleri 7,2 milyar dolar artarak 71 milyar doları aştı. Altın rezervlerinde ise 6,7 milyar dolarlık yükseliş izlendi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervi 107 milyar doları geçti. Altın fiyatlarındaki yükseliş rezerv artışında etkili oldu. İç tarafta döviz mevduatları tekrar yükselişe geçti. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre yabancı para hesapları 1,7 milyar dolar arttı. Vatandaşın döviz hesapları 1,4 milyar dolar. Şirketlerin yabancı para mevduatları ise 368 milyon dolar büyüdü. Yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi ise devam ediyor. Yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımı güçlenerek 505 milyon doları buldu. Yabancının hisse talebi ise zayıfladı. 7 Ağustos haftasında hisse alımları 1,5 milyon dolarda kaldı.
7: 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti hazırlıkları sürüyor. Geçen yıla göre fiyatlarda %30 zam var. Öte yandan velilerin dikkat etmesi gereken noktalar da var. Bazı özel okulların yaptığı yönlendirmelerin aksine okul kıyafetleri standartlara uyan her mağazadan alınabilir.
5: Kaçıncı sınıfa başlayacaktı oğlum?
6: Birinci sınıfa başlayacak. Şortman alacağım, normal tişört alacağım, bir de pantolon alacağım bir tane.
23: Unutma şu güzellikliği, baksana.
15: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Okul çantası, kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri hazırlıkları da başladı. Geçen yıl 3000 liradan satılan kıyafetlere bu yıl %30 zam geldi.
5: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Veliler de okul kıyafeti alışverişine başladı. Burada görmüş olduğunuz kısa kollu ve uzun kollu tişört, bir pantolon ve 3 parçadan oluşan buradaki eşofman takımını almanın maliyeti 3700 lira ile 4000 lira arasında değişiyor.
6: Eşofman altı aldık, tişörtler aldık, pantolonu sonra alacağım.
5: Ne kadar verdiniz?
6: 2700.
5: Nasıl sizce fiyatlar?
6: Orta diyelim.
24: 6-7 parça bir ürün aldık.
5: Ne kadar tuttu?
24: 6000 küsur lira tuttu.
6: 4 parça aldım.
5: Nasıl fiyatlar sizce?
6: Her sene fiyat. Merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
0: Çok ayıp olmaz.
15: Milli Eğitim Bakanlığı okul kıyafetlerinin serbest piyasadan temin edilmesini engelleyen uygulamalara izin vermiyor. Veliler belirlenen standartlara uygun kıyafetleri diledikleri mağazadan alabiliyor.
8: Okulun herhangi bir yere X mağazaya gidin, bizim kıyafetlerimizi buradan almak zorundasınız gibi bir zorunluluğu yok. Okulun kıyafetini yapmak isteyen herkes yapabilir, satmak isteyen herkes satabilir. Milli Eğitim Yönetmeliği gereği herhangi bir yönlendirme söz konusu değil. Sadece kıyafeti yapan mağazalar, işletmeler okullara gerek broşürlerini, gerek kartlarını, gerek reklam kampanyalarını yaparak müşteriyi kendilerine çekmeleri beklenir.
10: Bakalım nasıl olacak sana?
7: Yeni eğitim öğretim yılına bir ay kala Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den velilere merdiven altı üretim uyarısı geldi. Palandöken velilerden okul alışverişlerinde güvenilir esnaflardan alışveriş yapmalarını istedi.
11: İlkokuldaki çocuklarımızın ağzına sık sık götürdüğü şu silgiler, kayama çocukları, kalemler vesaireler cetvelinden çantasına kadar çok önemli. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli.
13: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına bir ay kala velileri okul alışverişi telaşı sardı. Bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den velilere merdiven altı ürün uyarısı geldi.
11: Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı.

0: Sıradaki başlık spor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon dün oynanan Galatasaray Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasıyla start verildi. Son şampiyon ve ligin yeni ekibi 2-2 berabere kaldı.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başladı. Son şampiyon Galatasaray evinde ağırladığı ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Açılış maçının ilk yarısı golsüz sona ererken yeni sezonun ilk golü 53. dakikada Torreira'nın pasında kaleciden sıyrılan Victor Osimhen'den geldi. 59. dakikada Kesiridis ceza sahası dışından attığı golle Çorum Futbol Kulübü'ne dengeyi getirdi. Ramirez 2 dakika sonra Davinson Sanchez'in hatasını affetmeyerek skoru 2-1 yaptı. 70. dakikada Kesiridis yaptığı sert müdahalenin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Osimhen 90. dakikada tekrar sahneye çıktı ve Galatasaray'a beraberliği getirdi. Sarı Kırmızılar evinde Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.
2: Umudumuzu, enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak. Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız.
1: Transfer dönemini sessiz geçiren Galatasaray'a tribünlerden tepkiler yağdı. Maçın içinde ve maçın ardından taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Çorum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Uğur Uçar anlamlı bir başlangıç yaptı. Galatasaray altyapısına yetişen ve A takımına forma giyen Uçar ilk lig maçına sarı kırmızılara karşı çıktı. Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig tarihindeki ilk golü ve ilk kırmızı kartı Aleksandros Kesiridis'ten geldi. Galatasaray ligdeki sıradaki maçını 21 Ağustos'ta Erzurumspor'a karşı deplasmanda çıkacak.
0: Usta bir motosiklet sürücüsü, şampiyon sporcu İstanbul Şile'de geçirdiği kaza sonucu felç oldu. Yılmaz Aydemir, motosikletle kaza yaptığı noktada bir sorun olduğu görüşünde. Bölgede önlem alınması için kamera kayıtlarına ve görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.
3: Yılmaz Aydemir şampiyonlukları, madalyaları olan bir sporcuydu. 1994-2015 yılları arasında pistlerde yarıştı. Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda birincilikler elde etti. Aydemir'in hayatı 7 Ağustos'ta yaşanan kazayla değişti. İstanbul Şile'de Sofular mevkine ilerlerken yere savruldu. Omuriliği zarar gördü, felç oldu. O anlarda ne olduğunu kazanın şokuyla tam olarak hatırlamıyor.
4: Bir motosiklet gördüm, o motosikleti benim şeridimdeydi. Karşıdan başka bir araç görmedim. O esnada yolun ortasında veya oralarda böyle dal gibi bir şey veya hortum gibi şeyler gördüm. Ne olduğunu anlamadan motosikletimin dengesini kaybettim. Bulunduğum çukurdan dışarıya doğru baktığımda yardım istemek için orada bir motosikletin daha yerde yattığını ve iki kişinin onu kaldırmaya çalıştığını fark ettim.
3: Bahsettiği kişiler kendisine yardım etti. Ambulans çağırdı. Ancak olay yerini terk ettiler.
4: Bu bahsettiğimiz konunun bir görgü kayıtıyla, bir kamerayla veya oradaki dallardan mı kaynaklanıyor? Veya başka bir şeyden mi kaynaklandı bir? Çünkü bana yardım eden arkadaşlar sonra jandarmalar gelmeden olay yerini terk etmişler. Tabii ki terk etmemeleri gerekiyordu.
3: Aydemir o yolda başka kazaların da meydana gelmesinden endişe ediyor.
4: Onların motosikletin üzerinde, kaskların üzerinde hepimizin çoğu zaman kamera kayıtlarımız oluyor. O arkadaşlardan da rica ediyorum gelsinler, biz bana yardımcı olsunlar. Çünkü bu yolla ilgili bir problemse ona göre hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Bir de bu benim başıma geliyor. Şu anda Türkiye'de motosiklet kullanan 1 milyon tane insana sorsanız bu kazayı en son yapacak insan Yılmaz Aydemir derler.
0: Yeniden futbola dönecek olursak yeni sezon başladı ancak takımlar da bir yandan kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çoban İstadyumu'nda düzenlenen törende futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.
5: Teşekkürler everyone.
6: Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku için imza töreni düzenlendi. Belçikalı santrfor Çoban İstadyumu'ndaki törende Sarı Lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin gerçekleşmesini uzun süredir beklediğini belirten 33 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
7: Burada olmaktan gurur duyuyorum. Zaten yaklaşık bir aydır bu transferin sonuçlanmasını bekliyordum. Türkiye'de yaşayacak olmak ve Fenerbahçe forması giymek büyük keyif. Burası benim ikinci evim.

0: Babam seneler önce Türkiye'de top oynarken ben de burada onun yanındaydım. Zaten arkadaşlarımın neredeyse yarısı Türk. Böyle bakınca buraya gelmem kaçınılmazdı diyebilirim.
1: Transfer sürecinde geçmişte Fenerbahçe forması giyen Raul Meireles ve Nicolas Anelka ile görüştüğünü aktaran yıldız golcü sağlık durumuna da değindi.
0: Kendimi %100 hazır hissediyorum. Dün takımla birlikte çalıştım. 5-6 günlük programın ardından gelecek hafta sahaya çıkmak istiyorum. Ben sakat değilim. Oldukça fit durumdayım.
1: İmza töreninde Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de söz aldı.
2: Lukaku Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçirilmiş, arkasından Türkiye'ye geldiği gece tekrar sağlık kontrollerinden geçirilmiş ve sapasağlam Allah'ın izniyle Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür.
3: Çok iyi bir takıma sahibiz, çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik.
1: 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Lukaku, sarı lacivertlilerde 9 numaralı formayı giyecek.
4: Biber hasadının sürmesiyle salça mesaisi de başladı. Üreticiler Kasım ayına kadar yoğun bir çalışma içinde olacak.
5: Önce temizleniyor, saf ve çekirdeklerinden ayrılıyor. Ardından yıkanıp makinede çektiriliyor, püre haline getiriliyor. Kahramanmaraşlı üreticilerin salça mesaisi başladı.
6: Şimdi Hatay'dan geliyor, 10 gün sonra da Kahramanmaraş'ımızın biberleri çıkacak.
7: Tartılıyor, yıkanıyor, çekiliyor, evlere servis yapılıyor.
5: Biberin kilosu 28 lira, çekimi 7 lira. Salçanın kilosuysa 500 liradan satılıyor. Temmuz sonunda başlayan çalışma Kasım'a kadar devam ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise salça pazarı kuruldu. Ücretsiz kurulan salça makineleri halkın hizmetine açıldı.
8: Ev hanımlarının büyük bir kolaylık sağladılar.
9: Daha önce günlerce süren salça telaşımızı birkaç dakika içinde halletmiş olduk.
4: Antalya'nın Aksu ilçesinde karetta yuvalarının bulunduğu sahile araçla giren bir grup kamp yaptı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlara girmenin cezası 699 bin lira.
5: Yuvalama alanına araçla girdiler. Karettaların bulunduğu sahilde çadır kurup kamp yaptılar. Antalya nesli tükenme tehdidi altındaki karettaların en büyük yuvalama alanlarına sahip. Aksu ilçesinde 3 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahili de koruma altında tutulan alanlardan biri. Ancak sahilde kaydedilen bu görüntüler büyük tepki çekti. Araçla plaja giren bir grup çadır kurarak kamp yaptı. Ayrıca yuvalama alanında ateş yakıldı, sahilin de çöp yığınlarıyla dolduğu dikkat çekti. Vatandaşın ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlarda koruma tedbirleri uygulanıyor. Bu alanlara akşam 20 ila sabah 08 arasında giriş yasak. Yasağa uymayanlara 699 bin lira ceza uygulanıyor.
4: Amerikalı bir araştırma şirketi 2026 yılının ilk yarısına dair bir müzik raporu yayınladı. Bu rapora göre hem ABD hem de Türkiye'de müziğin dönüşümü gözler önüne serildi. Dünyada İngilizce hakimiyetinin kırıldığı, eski şarkıların yükselişe geçtiği, Türkiye'de ise yerli müziğin ve genç grupların gücünü artırdığı ortaya çıktı. Verilere göre öne çıkan başlıkları müzik editörümüz Suat Kavukluoğlu hazırladı. Parantez haberle de veda ediyoruz.
10: İngilizcenin hakimiyeti kırılıyor, diller sınırları aşıyor, eski şarkılar geri dönüyor, fanlar yeniden CD ve plak satın alıyor. 2026'da müzik artık tek bir merkezin domine ettiği bir şey olmaktan çıkıyor, küreselleşiyor. Müzik araştırma şirketlerinden Luminate'in yayınladığı 2026 yarı yıl raporu, müzik dünyasında bazı ezberlerin değiştiğini rakamlarla ortaya koydu. Şirketin 30 trilyon veri noktasına dayanan raporuna göre yılın ilk yarısında dijital dinlemeler %9.8 büyüyerek 2.8 trilyona ulaştı. Müzik sektörünü artık tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nin domine edemediği de bu raporla kanıtlandı. Amerika dışındaki pazarlarda dinleme rakamlarında %11.8'lik bir artış yaşandı. Bir başka önemli nokta, Amerikan müzik piyasasında İngilizcenin hakimiyetinin kırılıyor oluşu. Amerika'da toplam müzik tüketiminin %87.1'i İngilizce, %9.4'ü İspanyolca ve %1.1'i Korece oldu. Bu rakamlar Bad Bunny'nin neden sadece Latin müziğinin değil de Amerikan pop kültürünün de merkezine yerleşmesine cevap veriyor. Bu rapor, BTS ile başlayan K-pop dalgasıyla Güney Kore'nin artık dünyanın en güçlü müzik ihracat merkezlerinden biri haline geldiğini de gösteriyor. Bu açıdan raporun verdiği mesaj çok net. Global başarı artık mutlaka İngilizce şarkı söylemekten geçmiyor. Amerika'nın ilk 6 ayında dans ve elektronik müzik en hızlı büyüyen tür olurken, hala bir numarada olan R&B ve hip-hop müziğin tahtının ise eskisi kadar sağlam olmadığı görülüyor. Raporda dikkat çeken bir başka noktada dijital platformlara inat, CD satışlarının %16 artmış olması. 2026'nın ilk yarısında 16.3 milyon CD'nin satılması, müzikseverlerin sanatçıyla daha derin bağlar kurmak istemesi olarak yorumlanıyor. Raporda dikkat çeken bir başka noktada eski müziğin hala çok güçlü olduğu. Özellikle rock müzik kataloğunda gençlerin %75 oranında klasikleşen grup ve şarkıları dinlemesi, yeni müzik eski müziği öldürüyor tezini çürütüyor. Tartışmaların aksine yapay zeka tarafında da zihniyetin değiştiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzisyenlerin %54'ü üretim süreçlerinde yapay zeka kullanımına olumlu bakıyor ve %18'i de yapay zeka araçlarını düzenleme veya remix amacıyla kullanıyor. Luminate'in yayımladığı 2026 yarı yıl raporuna göre Türkiye ne Japonya, Hindistan kadar kendi içine kapalı ne de İsviçre kadar küresel pazara bağımlı. Türkiye'nin müzik ekonomisi 12-13 farklı ülkenin repertuarı ile şekilleniyor ama yine de yerli üretimler ağır basıyor. Haziran 2026'da açıklanan Spotify verilerine göre Türk müziğinin toplam dinlenmesi 294 milyar stream'i aşmış durumda. Son 5 yıldaki büyüme %190'ın üzerinde. Spotify'a göre Türk sanatçıların Türkiye'de dinlenme oranı 2013'te %11 iken bugün %65'e ulaşmış durumda. Bu rakamlar Türkiye'nin müzik tüketiminde yabancı repertuvardan yerli repertuvara doğru uzanan vadeli bir kayma olduğunu gösteriyor. Bir başka önemli gelişme, Türk sanatçılarının Türkiye dışındaki dijital dinlenmelerinin son 11 yılda 70 kat artmış olması. Nisan 2026'da Türkiye dışından yaklaşık 92,5 milyon farklı kullanıcı en az bir Türk sanatçıyı dinledi. Yalnızca gurbetçiler Türkçe müzik dinliyor hikayesi çoktan aşılmış durumda. 2025 verilerine göre Türkçe müziğin Türkiye dışındaki en büyük dinleyici pazarları Almanya, Amerika, Hollanda, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor. Spotify'ın ve Apple Müziğin verilerine göre Türkiye dışındaki dinleyicilerin en fazla dinlediği Türk sanatçılar arasında Label C5, Manifest, Motiv, Blok 3, Semi Cenk, Tarkan, Sibel Can, APO ve Ezel öne çıkıyor. YouTube verilerinde ise Blok 3, Crash, Manifest ve Hadise önde görünüyor. Bu listeler Türkiye'nin müzik ihracatının artık yalnızca Tarkan, Sezen Aksu ve pop klasikleri üzerinden yürümediğini anlatıyor. Veriler, gençlerin eski Türk müziğini de keşfettiğini, Tame Impala gibi sanatçılarla Barış Manço gibi ikonik isimlerin uluslararası arenaya taşındığını açık ediyor. Raporlar, Türkiye'de rap müziğinin hala güçlü olduğunu, ancak dans pop, kız erkek grup kültürünün yükseldiğini ve nostaljinin alanını koruduğunu gösteriyor. Manifest'in yükselişi, Türkiye'de birçok yeni genç kız ve erkek gruplarının kurulmasına ve pop müziğin gençleşmesine neden oldu. Son olarak 7 erkekten oluşan Crash grubu, müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Manifest'in Ajda Pekkan'la yaptığı işbirliği de önemli. Bu şarkı nostalji ile yeni pop kültürünü, yani iki ayrı tüketici kuşağını buluşturmuş oldu. Arabesk müzik dinlemelerinin de son 5 yılda %150 artması, yurt dışında da dinlenmesi dikkat çeken bir başka nokta. 2026 Türkiye müzik pazarını özetlemek gerekirse, Türkiye'de dijital müziğin yeni dönemi, yabancı müziği tüketmekten çok Türkçe müziği üretmek, yaymak ve dünyaya ihraç etmek üzerine kuruluyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. Kilometrelerinde ve Balıkesir-Kepsut yolunun 9-13. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
12: Sanırım en çok kullandığımız sözcüklerden biridir selam. Ve söylenişinde kimi özellikler vardır. Örneklerden gidelim. Selam etmek. Benden selam eyle sevgili yare. Perişan hatırın sor seher yeli. Diyor Karacaoğlan. Selama durmak. Yine Karacaoğlan'a kulak verelim. Cemalini gördüm oldum divane. Selamına durdum yolun üstüne. Selam olsun. Asker selamı, selamun aleyküm, selamet, selametle, sabrın sonu selamettir. Dikkatinizi çekmiştir, örneklerin hepsinde A sesi uzun. Yalın haldeyken, yani ek falan almadan da A sesi uzun okunuyor. Ancak öyleleri de var ki, selam söylemek, selam çakmak. Asker büyük bir saygıyla selam çaktı. Selam dur, selam vermek. Güzellikte kemalini bulmuşsun. Uğrun uğrun bir dosta selam vermişsin. Bu da Karacaoğlan'dan. Selam verdik, borçlu çıktık. Selam yollamak. Şimdi de şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Selamın ardından gelen sözcük ya da aldığı ek ünsüz olunca A sesini uzatmak zor oluyor Türkçede. Selam para, kelam para. Selamlamak. Selamlanmak. Selamlaşmak. Pek samimi değiliz, arada bir selamlaşırız. Turgut Uyar Edirne Kapı üzerine şiir başlıklı yapıtında şöyle diyor. Ahmet Efendi geçer, selam veririm. Bakkal İbrahim selam verir, alırım. Fesleğenler kokar, sardunyalar kızarır. İstanbul sere serpe önümde geceye karşı. Bu noktada Behçet Necati Gil'in ünlü şiirini anmadan geçmek olmaz. Hani bir sevgilin vardı 7-8 sene önce. Dün yolda rastladım, sevindi beni görünce. Sokakta ayaküstü konuştuk oradan buradan. Evlenmiş, çocukları olmuş, bir kız bir de oğlan. Seni sordu, hiç değişmedi dedim. Bildiğin gibi anlıyordu. Mesutmuş. Kocasını seviyormuş. Kendilerininmiş evleri. Bir suçlu gibi ezik sana selam söyledi.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
13: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
14: Batı'da iki gündür özellikle Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık, Manisa'nın kuzey ilçelerinde etkili olan fırtına pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günü ise rüzgar fırtına şeklinde değil ancak yine de şiddetli olacak. Pazartesi ise hava sakinliyor, rüzgarın hızında belirgin azalma olacak.
13: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 10.
15: Mutlu sabahlar, 10 bülteniyle karşınızdayız. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımına yönelik atamalar yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da terfi ve atamalar belirlendi. Tuğgeneralliğe yükseltilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, 5. Anajet Üst Komutanı oldu.
16: Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımları belli oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üst Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Korgeneraller Ünsal Bulut ile Murat Bulut, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı. Koramiral rütbesine yükseltilen Cengiz Fitoz ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı olarak görev yerini korudu.
15: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, partisinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı. Önümüzdeki 50 yılın planlandığını da belirterek 2053 ve 2071 hedeflerine işaret etti. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
17: Bugün çok güzel. Tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
18: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak doğduğunu söyledi.
17: Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk.
18: AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelere de değinen Erdoğan, büyük işler başardık ama bitmedi. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
17: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
18: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi.
17: 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
18: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunun da altını çizen Erdoğan, uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
17: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
15: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında 25. yıl vizyon belgesi de paylaşıldı. 71 sayfadan ve 10 ana başlıktan oluşan belgenin ayrıntılarına bakalım.
19: Halkın adamı, hakkın aşığı.
20: AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. 71 sayfa ve 10 ana başlıktan oluşan belgede AK Parti'nin gelecek vizyonu anlatıldı. Vizyon belgesinin ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.
21: İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen, kendi gücüne güvenen, kendi kararını veren ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır. Hedefimiz sadece değişimin hızına ayak uydurmak değil, değişime yön verebilmektir.
20: Vizyon belgesinde terörsüz Türkiye hedefine özel bir vurgu yapıldı. Türkiye'nin kendi iradesiyle şekillendirdiği sürecin ortak akıllı devlet politikası olarak yürütüldüğüne dikkat çekildi. Sürecin başarıya ulaşmasının tarihin en büyük kazanımlarından biri olacağına vurgu yapıldı. Terörsüz bir Türkiye toplumsal alanda kardeşlik hukukunu güçlendirecek ve iç cepheyi tahkim edecektir denildi. Belgede Türkiye'nin dış politika hedeflerine de yer verildi. Merkezinde güvenlik üreten ve uluslararası düzenin geleceğine yön veren öncü bir Türkiye inşa etme hedefine dikkat çekildi. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye'nin bölgesel krizleri çözmede kararlılıkla rol almayı sürdüreceği ifade edildi. Çok boyutlu bölgesel ortaklıkların derinleştirileceği, NATO'daki etkin rolün sürdürüleceği ve Avrupa ile stratejik işbirliklerinin güçlendirileceğinin altı çizildi. Vizyon belgesinde yeni anayasa vurgusu da yer aldı. Yeni anayasanın AK Parti'nin gelecek vizyonunun en önemli bileşeni olduğuna dikkat çekildi. Hedefimiz insanı merkeze alan, toplumu kucaklayan, sivil iradeye dayanan, özgürlük alanlarını genişleten ve Türkiye'nin geleceğine yön veren bir anayasadır ifadesi kullanıldı. Vizyon belgesinde yüksek teknoloji ve katma değerli üretim, milli teknoloji ve dijital egemenlik, güçlü aile ve gençlikle yeşil dönüşüm başlıklarına da yer verildi.
15: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye dağılımı değişti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin istifasının ardından Yeni Yol Partisi mecliste grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybetti. Kısa süre sonra Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek katılması üzerine de yeniden grup oluşturma yeterliliğine ulaştı. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı da 44'e düştü. Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın İYİ Parti'den ayrılmasıyla da İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye düştü. Bağımsızların sayısı da 13'e yükseldi. Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracı Türk ve İtalyan savaş uçaklarının müdahalesiyle düşürüldü. NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlu Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçağı Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracına müdahale etmek üzere İtalyan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçağıyla birlikte havalandı. Uçaklar alarm reaksiyon görevi çerçevesinde insansız hava aracına müdahale etti. Hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen İHA, İtalyan savaş uçağının ateşiyle düşürüldü. Hava kuvvetlerine bağlı 5 F-16 savaş uçağı ve 76 personel Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahası güvenliği için Kasım ayına kadar görev yapacak. Endonezya'nın Flores adası açıklarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre çok sayıda binada hasar var. En az 20 kişi yaşamını yitirdi. Depremin merkez üssü adanın kuzey kıyısı açıkları oldu. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem yerin 15 kilometre altında meydana geldi. Büyük depremi aynı bölgede meydana gelen 5,6 ve 5,9 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı takip etti. Çok sayıda binanın hasar aldığı, bazılarının ise yıkıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri adada çalışmalara başladı. En az 20 kişi öldü. Çok sayıda da yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Endonezya ve komşu ülkeler Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Bu nedenle bölgede sıkça depremler yaşanıyor. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'ye saldırı düzenlemesini istediği ama ABD'nin reddettiği iddia edildi. İsrail televizyonu Kanal 13'ün haberine göre İsrail Amerika'ya Suriye konusunda baskısını sürdürüyor ancak Amerikan Başkanı Donald Trump Suriye'ye saldırmayı reddetti. Kanal 13 haberinde Trump'ın Türkiye ile yakın ilişkilerini bozmak istememesi nedeniyle Suriye saldırısını engellediğine dikkat çekti. İsrail ise saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin Dera kentine düzenlenen saldırıda sivil yerleşimlere ateş açtığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'ı yendikten sonra Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. Tahran ise bu sözlere sert tepki gösterdi.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait, a territory of the United States.
16: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'e ilişkin yeni mesajlar verdi. New York'ta bir etkinlikte konuşan Amerikan Başkanı, başlattığı savaşın bir yansıması olarak artan akaryakıt fiyatlarından dolayı pişman olmadığını da söyledi. İran'a deniz ablukasının adeta çelikten bir duvar olduğunu öne süren Trump, Amerikan halkına da seslendi.
1: So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. Remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing.
16: İran'a saldırıları gerekçelendiren Trump, bunu tüm dünyaya hizmet için yaptıklarını savundu. Fox News'a röportaj veren Trump, İran'ı ekonomik olarak çok sert vuracağız dedi. Trump'ın sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi, sosyal medyada Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne kararname çıkartarak, ne de seçim konuşmasıyla paylaşımını yaptı. İranlı yetkili, ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Hürmüz yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD ile müzakere sürecini gündemine aldı. Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın İran'la temas halinde olduğunu ifade eden Arakçı, mesaj alışverişinde bulunmasının müzakere anlamına gelmediğinin de altını çizdi. İranlı bakan 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatın ateşkes değil, savaşın sonu olduğunu ifade etti. Ancak Amerika'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle çatışmaların yeniden patlak verdiğini savundu.
15: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü etkinliğinde NTV'nin sorularını yanıtladı. Bayraktar, enerjide yeni dönem hedeflerini anlattı.
2: Sakarya gaz sahasındaki üretimimizin bu yıl için 2026'nın sonunda iki katına çıkması ve 8 milyon insanımıza, 8 milyon haneye, 8 milyon insan dememek lazım çünkü 4 kişi deseniz bir aile yaklaşık 30 milyona yakın insanımızı içine alacak. 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. 2028'de bunu biliyorsunuz 4 katına çıkarıp 16-17 milyon haneye çıkacağız. Bu sene sonuna kadar Akkuyu Nükleer Santrali'ni devreye alma ve ilk elektriği üretme ile alakalı büyük bir hedefimiz var. Gabar her geçen gün rekorlarla devam ediyor. 83 bin varili bulmuş durumdayız. Ama yeni projelerimiz, özellikle yurt dışında yapacağımız çalışmalar, işte Kerkük petrollerindeki hisse alımımız, bunu takip edecek yeni projelerimiz inşallah yavaş yavaş onların imzalarını da attıkça sizlerle kamuoyumuzda paylaşacağız.
15: Türkiye'de otomotiv sektörünün dönüşümünde yeni bir adım atıldı. Güney Koreli otomotiv firması Hyundai, tam elektrikli yeni modelinin seri üretimine İzmit'te başladı. Bunun için 715 milyon euroluk Türkiye'ye yatırım da yapıldı. Ayrıca 300 işçinin çalıştığı batarya fabrikası kuruldu.
20: Üretim bandında yeni bir araç modeli var. Elektrikli otomobil Kocaeli'deki İzmit fabrikasında seri üretime girdi.
3: Türkiye'yi elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde küresel bir üretim üssü haline getirme hedefimizde aşılmış çok önemli, çok kıymetli bir eşik.
20: Bu üretim Türkiye için de bir ilk. Uluslararası bir otomotiv üreticisi Türkiye'de ilk kez tam elektrikli binek araç üretmeye başladı.
4: Bundan yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'de elektrikli araç satış oranı %1'ler civarındaydı. Bugün %17'ye geldi ve 2030'a kadar da yaklaşık %30-%35 seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Otomotiv sektöründe elektrifikasyona doğru çok hızlı bir geçiş var. Fabrikamızın içinde özellikle 30 bin metrekarelik bir alanda batarya fabrikası kuruldu. Toplamda 715 milyon euroluk bir bütçe ayrıldı.
20: Tek bir modelle sınırlı kalmayacak üretim yatırımının miktarı 715 milyon euro. Ayrıca elektrikli otomobil yatırımı batarya üretimiyle de desteklenecek. Batarya fabrikası 300 kişilik ek istihdam sağlayacak.
22: Türkiye güçlü bir otomotiv geleneğine, nitelikli iş gücüne ve rekabetçi bir tedarik ağına sahip. Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumu da önemli bir avantaj. Türkiye, Avrupa otomotiv değer zincirinin önemli bir parçası ve otomotiv sektörünün geleceğine yön verecek güçlü bir sanayi altyapısına sahip.
20: Türkiye'nin otomotiv üretimindeki payının elektrikli araç teknolojilerine yatırımla büyütülmesi hedefleniyor.
15: Giresun'da bir otomobil dere taşkını sonucu sele kapıldı. Araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu ancak biri çocuk 2 kişi kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
23: Dere taştı. Sele kapılan araçta biri çocuk, 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu otomobille seyir halindeydi. Ancak araç Keşap Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Öğretmen Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suda kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Otomobil derede parçalanmış halde bulundu. Kayıp dayı ve yeğeni için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayrıca Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. İki köyde elektrik kesintisi yaşandı. Tirebolu Doğankent Karayolu, yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandı. Görele ilçesinde çarşamba günü de sağanak sele neden olmuştu. Köylerini 20 yıl sonra ziyaret eden aile Zıva Deresi kenarında piknik yapıyordu. Sele kapılan anne Zekiye Kırca, 26 yaşındaki kızı Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Anne ve iki kızının cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verildi.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
25: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
26: Merhabalar, bu hafta konumuz kokulu yapraklar.
14: Ama dikkat, kokulu otlar değil. Aslında onlara da değineceğiz elbette. Ama kokulu yapraklar deyince benim aklıma mesela incir yaprağı geliyor. Hele şimdi bu aralarda dünyada bir modası var. İncir yaprağının kokusunu nasıl yemeklere naklederiz, nasıl onu hapsederiz diye. Onun gibi mesela ıtır yaprağı var. Ama ayrıca başka meyvelerin yaprakları da var. Malatya mutfağında mesela kiraz yaprağı, kiraz yaprağından yapılan sarmalara inanılmaz bir lezzet katar. Ya da limon yaprağı var. Aslında bütün o narenciye türlerinin yaprakları pekala mutfakta da kullanılıyor. Bir aromatik bitki olarak kullanılıyor. Gene böyle çiçeklerin yaprakları olsun, meyvelerin yaprakları olsun, hepsinin mutfakta yeri var. Ama elbette ki kokulu otların da yeri bambaşka. Onların da daha az bilinenlerine mutlaka değineceğiz. Mesela ben her zaman anlatırken özellikle yabancılara Türk mutfağının taze otlarını bir üçlü olarak anlatırım. Nedir o? Dereotu, maydanoz, nane. Evet, şimdi mesela maydanozu ve dereotunu pek kurutmayız. Aslında yavaş yavaş o da başladı. Özellikle dereotunun kurusu yapılıyor. Çünkü bir demet alıyorsunuz. Çünkü olmazsa olmaz eşlikçisi sebzeler var. Ben mesela enginara çok yakıştırırım ya da bakla, eğer dereotu yoksa almazsınız bile. Dolayısıyla işte favanın üstüne falan gibi alırsınız ama koca demet kalır. Onu da şimdi yaz vakti şöyle bir kağıdın üstüne, mutfak havlusunun üstüne serdiğiniz zaman hemen kurur. Bu şekilde işte poğaçalara koyduğunuz zaman, tuzlu keklere koyduğunuz zaman bambaşka bir lezzet verir. Nane kurusu neyse zaten mutfağımızda kullanıyoruz. Ama kokulu otlar deyince mesela gene Malatya mutfağında çok kullanılan reyhan var. Ama reyhan mesela eskiden bilmezdik. Bu kadar yaygın değildi. Kurusunu bulmak mümkündü ama hani Malatya, birazcık Antep mutfağı falan, oralara gidince ancak bilenler bilirdi. Dolmalara ise bambaşka bir koku verirdi. Ama şimdi demet demet reyhanı artık taze olarak da bulabiliyoruz. Her yerde satılıyor. Bu arada reyhanı İngilizceye çevirmek isteyenler purple basil, yani mor fesleğen ifadesinde kullanabilirler. Mesela mercan köşk. Onun da İngilizcesi marjoram diye geçiyor. Aslında pek çok dilde de benzeri isimler alıyor. Onları da apayrı bir konu olarak alırız. Ama mesela bu aromatik otlar nasıl kullanılıyor? Mercan köşkten aklıma geldiği için söylüyorum. Sütü birlikte ısıtıyorsunuz. O süte bambaşka bir koku veriyor. Mesela güzel bir uyku uyumak istiyorsunuz. Akşam ılık bir ballı süt içeceksiniz. Eğer onun içine mercan köşk katarsanız günü bitirmek için harika bir lezzet. Benzer şekilde mesela ıtır yaprağı sütün içine katıldığı zaman inanılmaz güzel bir koku veriyor. Onunla sütlaç yaptığınız zaman veya onunla muhallebi yaptığınız zaman böyle gizli, biraz gülü andırır bir koku mutlaka herkesin dikkatini çekecek.

sıcaklarda bir böyle koku gelir burnunuza. Bir incir yaprağı kokusu mesela. O size Akdeniz veyahut da Ege Denizi'ni çağrıştırır ya da belki de evinizi çağrıştırır. Evimizin tam köşesinde bir incir ağacı vardı. Gerçekten kokusu da çok güçlüydü. Ama böyle eve böyle köşeyi dönünce geliniyor. Daha o köşeyi gelmeden ben o kokuyu aldığım zaman eve geldik hissini yaşardım. Şimdi gerçekten bu kokuları mutfağa taşımak son derece önemli. Peki bu kokuları mutfağa taşırken nelere dikkat etmemiz lazım ve en iyi koku taşıyıcıları nedir? İşte bunların başında süt ve krema geliyor. İncir yaprağı konusunda özellikle böyle bir moda olduğunu söylemiştim. İncir yaprağı mesela sütte birlikte hafif demleniyor ya da bazen kremanın içinde ve o şekilde demlendiği zaman o krema veya krema dediğimiz tabii birazcık suluca bir krema, o sütten yapılan tatlı kesinlikle böyle buğulu buğulu bir incir yaprağı kokusu taşıyor. Peki bunun yöntemi nedir? Şimdi doğrudan incir yapraklarını koyabilirsiniz tabii ama kokuyu, aromayı güçlendirmek için bir de incir yaprağının içinde hani o incirin sütü vardır ya, aslında o birazcık zehirlidir. Onu da birazcık öldürmek için incir yapraklarını alın, yıkayın, iyicene kurutun ve fırın tepsisine şöyle dizin. Bir kağıt üstünde olabilir. Kısa bir süre hafif yanmayacak gibi, rengi değişmeyecek gibi ama kuruyup kıtır kıtır olacak gibi, çok da gevrek olması gerekmez ama birazcık şöyle fırınlayın. Yani fırınlarken de yüksek bir fırın derecesi değil. Hani böyle 100-110 derece falan gibi. Yani kaynama derecesinin biraz üstü gibi gayet idealdir. Bir 15-20 dakika onu öyle fırınlarsınız. Zaten o yapraklar gevriyecek. İşte o yapraklarla birlikte sütü şöyle bir taşım kaynatırsanız şöyle de biraz bekletin, sonra incir yapraklarını içinden çıkartın. İnanılmaz bir koku. Şimdi bununla bir muhallebi yaptığınız zaman ya da böyle bir sütlü tatlı yaptığınız zaman, işte panna cottalar, İtalyan usulü falan, bunları yaptığınız zaman ya da sadece bu sütle mesela bir krema çırptığınız zaman, hani hazır kremalar var ya, inanılmaz başka bir koku gelecek. Aynı şeyi ıtır yaprağıyla da yapabilirsiniz. Itır yaprağı normalde doğru da katılır süte. Fakat araştırmalarım sırasında özellikle Antalya'da şurupta kullanımıyla karşılaşmıştım. Şimdi ıtır yaprağı sütle çok yakışıyor. Urla'da da sevgili Handan Kaygısızer mutfağında gerçekten çok güzel bir ıtırlı sütlaç yapıyor. Hani şekerini de fazla kullanmıyor. Gayet dengede, inanılmaz bir aroma veriyor. Zaten ıtır pek çok yerde gül aromasının yerine kullanılırmış. İşte Antalya'daki çalışmalarda da bunu öğrenmiştim. Biz gül suyu yerine ıtır kullanırız. Şuruplarımıza ıtır katarız diye. Evet, aynı sütte olduğu gibi şurubun içinde de yaprakları birlikte kaynattığınız zaman o şurubun inanılmaz bir kokusu oluyor. Şöyle düşünün, hani bazen şuruba limon kabuğu, portakal kabuğu falan da koyarız ya, işte onun yerine ıtır yaprağı. Ama önceden yaprakları hafif fırınlamakta büyük yarar var.

Meyve ağacı yapraklarını yemeklerde ve tatlılarda kullanmak aslında çok eski bir gelenek. Bir kere meyve yaprakları genellikle o meyvenin aromasını taşıyor. Ama bazen de çok güzel sadece o, hani mesela limonun, portakalın kabuğu olur ya, sadece o aromayı taşıyor. Şimdi limon, portakal diye başladım zaten. Hemen narenciye dünyasına gireceğim. Şimdi narenciye dünyasındaki yapraklar zaten eskiden beri limon kabuğu, portakal kabuğu kullanır gibi aslında şuruplarda falan kullanılmış. Gene Antalya'da sözlü tarih çalışmaları yaptığım bahsetmiştim. Oralarda da mesela diyelim ki bir limon kabuğu şerbeti tatlandırmakta kullanılabiliyor. Tabii limonun kabuğunu daha çok kullanıyoruz çünkü hemen böyle bir tazelik katıyor. Ama limon kabuğunu şöyle elinizle biraz ezdiğinizde fark edeceksiniz, çok güzel bir aroması var. Şimdi bunu tatlılarda kullanmak, zaten dediğim gibi her zaman sütte de birazcık şöyle demleyebilirsiniz. Sütü kaynatırken içine limon yaprakları koyarsınız mesela. Bambaşka bir koku kazanır. Ama bir de tuzlu soslarda deneyin. Mesela domates sosu yapıyorsunuz İtalyan usulü makarna için. İçine bir de limon yaprağı atın bakalım. Ya da et pişiriyorsunuz, bir portakal yaprağı koyun. Yani sosun içine defne yaprağı atar gibi bu tür meyve yapraklarında, özellikle narenciye yapraklarını atabilirsiniz. Zaten mesela Uzak Doğu'ya gittiğiniz zaman onlarda da değişik lime çeşitleri var. İşte kaffir lime var mesela. Orada da gene et yemeklerinde, körilerde kullanılıyor. Hatta kurusu da satılıyor. Aynı defne yaprağı satılır gibi. Dolayısıyla çevrenizde böyle narenciye ağaçları varsa, bu her türlü olabilir. Şimdi yeni gelenlerden kumkuat yaprakları falan da olabilir. Hatta böyle bergamot yaprağı falan varsa harika olur. Onları da pekala böyle etli yahnilerde falan kullanabilirsiniz. Tabii ki bir de çayınıza katabilirsiniz. Eğer böyle bir bergamot yaprağını çayınıza katarsanız demlerken mesela birdenbire Earl Grey havası alacaktır. Aynı şekilde bir limon yaprağı koyduğunuzda da böyle değişik aromatik bir tat gelecektir çayınıza. Şimdi tabii çay derken sadece çay değil, her türlü içeceklerde de kullanmak mümkün. Yani şöyle bir ferahlatıcı yaz şerbeti yaptığınızda içine mutlaka birkaç narenciye kabuğu atmanızı öneriyorum. Tabii bir de tavuğa çok yakışıyor, özellikle limon kabuğu. Diyelim ki tavuklu bir yahni yaptınız, içine limon yaprakları koyabilirsiniz. Ama bazen limon yapraklarının çok körpeleri olur. İşte onları ince ince kıyıp bayağı birlikte yemek üzerine pekala hem tavuk yemeğine koyabilirsiniz, hem de mezelere koyabilirsiniz. Hatta salatalara bile koyabilirsiniz. Yani o şekilde düşünün, körpelerine denk gelince İlla ki onları doğrudan yemelik de kullanabilirsiniz. Yoksa sadece bütün yaprağı aroma vermesi için şurubunuzun, şerbetinizin veyahut da domates sosunuzun uzun süre pişireceğiniz etli tavuklu yemeklerin içine elbette ki koyabilirsiniz. Gerçekten de özellikle narenciye yaprakları bambaşka bir hava katıyor. Yani öyle güzel bir hafiflik katıyor ki yemeğe. Tam limonun, portakalın kabuğunu doğrudan katmışsınız gibi değil de uzaktan uzaktan sanki bir narenciye bahçesinin içinde geziniyorsunuz gibi bir aroma.

Bir meyve ağacınız varsa en güzeli dalından meyveyi koparıp yemek. Ama elbette ki meyve ağacınız varsa yapraklarından yararlanmak da kaçınılmaz. Özellikle de bu meyve yapraklarının aromatik bir yapısı varsa. Evet, şuruplara, şerbetlere kokusunu geçirmek, sütlü tatlılara dedik, onlarla birlikte demlemek, çaylara, içeceklere hep meyve yaprakları konur. Hepsi de çok güzel olur. Ama meyve yapraklarının bir de paketleme özelliği var. Paketleme derken sarma, dolma gibi kullanmak değil de meyve yapraklarının pek çok kültürde tarih boyunca aslında böyle yiyecekleri sarmalamak için, örtmek için kullanıldığını görüyoruz. Evet, meyve yapraklarının kullanımına bakarken öncelikle tabii ki gene incir yaprağına gideceğiz. Akdeniz kıyısındaki Avrupa ülkelerinde incir yaprağının çok ciddi bir şekilde peynircilikte kullanıldığını görüyoruz. Bir incir yaprağını tabak gibi koyun, üstüne tam ortaya gelecek şekilde yuvarlak bir peynir kalıbı oturtun ve onu sarın ve o şekilde paketleyin ve olgunlaştırmaya bırakın. İşte o zaman incir yaprağı zaman içinde kuruyor, adeta kağıt bir paket yerini alıyor ama aynı zamanda aroması o peynire geçiyor, o güzel içten içe kokusunu da veriyor. Fransa'nın güneyinde, özellikle İtalya'nın da güneyinde, Sicilya'da ya da Adriyatik kıyısına bakan yerlerinde taze peynirlerin öncelikle böyle paketlendiğini görüyoruz. Sonra tabii olgunlaştırmaya da bırakılıyor. Yunanistan'da da bu aynen var. Fakat bizim kültürümüzde incir yaprağını bu şekilde kullanmak gündeme gelmemiş. Ama bizde de mesela değişik kullanımları vardır. Bazen yoğurt mayalamakta kullanılır. Yoğurtun üstüne şöyle incir yaprağı bir serilir. Bu tür kullanımlarda yok değil. Çünkü incir yaprağının aynı zamanda koruyucu bir özelliği de var. Dolayısıyla hem aromasını veriyor hem de o koruyucu rolü de oluyor. Bir anlamda antibakteriyel bir kalkan oluşturuyor gibi bir durum oluyor. Şimdi tabii bu paketleme sarma meselesine gelince ben gene yeni Malatya'dan geldim. Malatya'nın kiraz yaprağı sarmasını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bambaşka bir lezzet, başka da hiçbir yerde rastlanamayacak bir kültür. Tabii kiraz yaprağı köftesi de deniliyor. Avrat küftesi de deniliyor. Eğer Malatya ağzında söylemek istiyorsanız, ama köfte değil, içinde çünkü et yok. İçinde incecik kepeği de olan bulgur yarma var ve o bulgur yarmadan hazırlanan hamur kiraz yaprağına şöyle bir sarılıyor. Kiraz yaprakları önce bir kaynar sudan geçiriliyor tabii. Aynı şekilde ayva yaprağıyla da yapıyorlar. Aslında pek çok meyvenin yaprağıyla, hatta fasulye yaprağı da yapılabiliyor ama kiraz yaprağıyla yapılınca inanılmaz güzel, içten içe bir uzaktan acı badem aroması geliyor. O incecik böyle kalem gibi, hatta kalemden bile ince çubuk gibi sarılan kiraz yaprağı sarmaları suda haşlanıyor. Ondan sonra üstüne yoğurtlu bir sos dökülüyor. Fakat asıl vurucu darbe de sonradan geliyor. Üstüne bol karamelize edilmiş, adeta reçel haline gelmiş soğan konuluyor. Olağanüstü.

Aromatik meyve yaprakları deyince Malatya'nın kiraz yaprağı sarması elbette ki herhalde dünyanın en ilginç yemeklerinden biri. Bir o kadar da lezzetli. Ama sadece kiraz yaprağıyla yapılmıyor. Aslında diyorlar ki kavak yaprağı hariç her meyvenin yaprağıyla yapılabilir. Özellikle ayva yaprağının hoş bir böyle ayvanın da hoş bir kokusu vardır ya. Öyle bir tadı olabiliyor. Şimdi tabii kiraz yaprakları, vişne yaprakları deyince hop hemen Malatya'dan çıkalım, Trakya'ya doğru ışınlanalım. Kırklareli'nin o Atatürk'ün de çok sevdiği hardaliye içeceği var ya, işte o hardaliyenin de sırrı aslında içinde konulan hardal kadar bir de vişne yapraklarıdır. Çünkü oralarda da vişne, kiraz bunlar bol miktarda yetişiyor. Zaten Tekirdağ'ın kirazı meşhur. Kirazın değil de vişnenin yaprağını kullanıyorlar hardaliyede. Onun için çok hoş bir tadı, kokusu oluyor. Evet, bu şekilde meyve yapraklarının kullanımı aslında her yerde karşımıza çıkıyor. Ama ben gene bu paketleme faslına dönmek istiyorum. Çünkü evet, incir yaprağına sararak peynirlerin saklanabildiğini söylemiştik. Çok enteresan, ben bir yiyeceğe rastlamıştım. Peynir değil, gene incirden böyle bir macun yapıyor. Sanki inciri kurutmak ister gibi. Fakat o macunu, yani bir nevi kuru incir ezmesi yapıyor. Sonra onu incir yaprağına sarıyor. Bu gerçekten çok lezzetli oluyor. İncir yaprağını etrafından soymuyorsunuz. Kuruyup kalıyor. Sonra onu minik böyle dilimler halinde kesiyorsunuz, yiyorsunuz. Kuru kayısıyla falan yapılan böyle şeyler var ya, onun gibi incirin içine bazen hani ceviz konuluyor falan. Onun gibi düşünün. Ama bir böyle macun haline getirilmiş ve incir yaprağına sarılmış. Aynen ufak diskler gibi böyle yuvarlak yuvarlak paketlenmiş. Her biri böyle bir incir yaprağına sığacak şekilde. Şimdi bu tür kullanımların bir de ızgarası var. Yani incir yaprağına taze peyniri koyuyorsunuz. Mesela ricotta gibi, mozzarella gibi bir peyniri. Şöyle sarmalıyorsunuz, bir kürdan da tutturuyorsunuz. Izgarada onu pişiriyorsunuz. Sonra yaprağı yemiyorsunuz. İçinde o erimiş peyniri açıyorsunuz. İçinden kaşık kaşık yiyorsunuz. Aynı şekilde limon yaprakları çok güzel kullanılıyor. Limon yapraklarını özellikle mesela Kıbrıs'ta hellimi sarıp mesela o şekilde ızgara yaparlar. Gerçi hellimin ben tavada olmuşunu, o biraz yüzeyinin de kızarmışını seviyorum ama mesela gerçekten İtalya'da da gene böyle peynirleri, mozzarella gibi peynirleri limon yaprağına sanki dolma yapar gibi sarıp veya iki tarafına limon yaprakları koyup kürdan da tutturup ızgara üzerinde pişirme geleneği var. Yaprak yenmiyor, limon yaprağı çünkü öyle biraz fazla lifli, yemeğe gelmiyor çok aşırı körpe olmadıkça, ama o limon aromasını

0: kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Reklam. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların belki de en şaşırtıcı yeteneklerinden birini konuşmuştuk, taklit. Bazı kuşlar sadece güzel ötmekle kalmıyor, başka kuşların hatta bazen çevrelerindeki bambaşka seslerinde ustalıkla taklidini yapabiliyor dedik. Peki bunu neden yapıyorlar? Eş bulmak için mi, rakiplerini kandırmak için mi, yoksa hayatta kalmanın bir yolu mu? Doğanın en başarılı taklitçilerine yakından baktığımız bir bölüm olmuştu Kerem. Ben de çok eğlenmiştim. Senin için nasıl geçmişti geçen bölüm?
1: Çok güzel bir konuydu. Ben de çok eğlendim. Daha da derinlemesine elle alınabilecek bir konu.
0: Evet, farklı türleri işlemiştik ama başka türleri de konuşacağımız bölümlerimiz olur bence ileride. Ben hemen klasik soruma geçeyim çünkü bu haftaki bölümümüzü de çok güzel seçmişsin. Geçtiğimiz haftadan bu yana neler yaptın, neler gördün?
1: Şimdi Ağustos ayına geldik. Ağustos ayında da çok fazla hareket yok ama ebabiller çok hareketli. Buradaki ebabilleri gözlüyorum. Buradaki ebabillerin adı baca iğne kuyruğu. Kanada'da yaşıyorlar. Bizimkilerden çok daha küçük ve bacalara girip çıkıyorlar. Farklı bir ekolojileri var. Ama uçuşları ve beslenmeleri aynı. Arada yağmur geldiği zaman ormanın hemen üzerine alçalıp orman üzerinden besleniyorlar. Ebabilleri seyretmek için son derece keyifli bir dönemdeyiz. Peki sen neler gördün? Sen de anlat.
0: Ben Ava'daydım Kerem. Bir nehrin kenarında 3 gün vakit geçirdim. Ve tabii ki de yalı çapkını vardı bol bol. Tabii yılan kartalı gibi farklı türler de gördük ama ilk defa yalı çapkının sesini duydum ve kaydettim. Bu benim için güzel bir gözlem oldu. Bulunduğum iskeleye de kondu, önümden de geçtiği oldu. Yakından böyle tüm renklerini görmüş oldum. Kısaca tarif edelim, yalı çapkını bölümümüz de var. Eğer şehir kuşçularının tüm podcast kayıtlarına bakarsanız bulursunuz. Üstü göz alıcı mavi ve yeşil, alt tarafı da kırmızı. Kırmızımsı, turuncu bir küçük bir yalı çapkını aslında, bahsettiğimiz yalı çapkını. Boğazında ve boyun yanlarında kirli beyaz yamalar bulunuyor. Gagası uzun ve koyu renkli. Uçarken çok hızlı, suyun üstünden alçaktan ve düz uçuyor. Bu sırada da sırtı ve kuyruğu mavi bir ışın gibi parlıyor. Yani gerçekten parıl parıl, çok güzel, asla unutamayacağınız bir tür. Nehirler, dereler, kanallar ve göller, kışları da ayrıca kıyı alanlarında bulunan bir tür.
1: Çok güzel özetledin.

0: Bir kitap gibi oldu yani. Eline sağlık.
1: Sağ ol. Bir de sarı asma gördüm bu arada. Ondan da çok kısa bahsedeyim. Bu o bulunduğum yerin yerlisiymiş. Görmedim, duydum. Boyutu tam görmediğim için sana sormak istedim. Hani kara tavuktan büyük mü diye söyleriz sarı asmaya ya da leş kargası boyutunda mı deriz? Onu bilemedim. Genelde daha çok sesi duyuluyormuş. Görülmesi zormuş. eBird'den biraz bakındım. Çok kısaca söyleyeyim sonra sana topu atayım. Sarı siyah renkli böyle yetişkin erkeği baş ve üst ve alt kısımları altın sarısı gibi böyle parlıyor. O yüzden kolayca tanımlanabilir bilen bir tür. Parklar, bahçeler, geniş yapraklı ormanlarda bulunan bir türümüz. Boyutu nasıl sence Kerem? Neyle kıyaslarsın?
0: Boyutunu uzunca bir sığırcığa benzetebilirim. Kara tavuk, sığırcık o boylarda. Ama çok daha zarif ve güzel uçan bir hayvan. Uzun kanatlı. Bir de kavakları çok seviyor. Dere boyundaki kavakları çok seviyor. Gerçekten görmesi zor ama sabır istiyor. Yani sabırla bakınca bir noktada bir kavaktan öbürüne uçarken görülüyorlar.
1: Evet, sesi de çok güzeldi. Dinleyicilerimize veririz sesini şimdi. O zaman bu haftaki bölümümüze geçelim mi yavaştan?
0: Haydi geçelim.
1: Şimdi sonbahar göçü başladı. Her yıl bu zamanlarda yüz binlerce kuş üreme alanlarından kışlayacakları bölgelere doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor. Türkiye'de bu büyük yolculuğun en önemli geçiş coğrafyalarından biri. Zaman zaman programlarımızda da bahsettik. İstanbul Boğazı ise özellikle göçmen kuşlar için çok önemli bir geçiş noktalarından. Bugün gökyüzünde hemen hemen her gece gerçekleşen ama çoğumuzun hiç fark etmediği olağanüstü bir doğa olayından bahsetmek istedik. Gece kuş göçü.
0: Evet, gece kuş göçünden bahsetmek istiyoruz. Göç deyince aklımıza genellikle gördüğümüz kuşlar geliyor. İşte alay alay kuşlar, gökyüzünde süzülen leylekler, işte dar boğazlardan geçen yırtıcılar, balıkçılar, turnalar, bir telin üzerine toplanan kırlangıçlar. Bunlar hep tabii ki bizim de aktif olduğumuz ve iyi görebildiğimiz gündüz saatlerinde olan göçmenler. Ama göçün çok daha büyük bir kısmı aslında biz uyurken gerçekleşiyor.
1: Yani diyorsun ki biz gündelik hayatımıza devam ederken, işte işe giderken, eve dönerken, uyurken şehirlerimizin üzerinden on binlerce kuş geçiyor. Ama bu göçün çok büyük bir bölümünü hiç görmüyoruz. Çünkü kuşların önemli bir kısmı yolculuğunu gece yapıyor diyorsun, değil mi?
0: Kesinlikle doğru. Özellikle bu ötücü kuşlar, küçük kuşların çok büyük bir bölümü geceleri uçuyorlar. Ötleyenler, sinek kapanlar, bülbüller, ardıçlar, kızılgertenler, daha birçok tür. Göç çok ilginç. Özellikle ilkbaharda ve sonbaharda göç dönemlerinde hava karardıktan birkaç saat sonra göçe başlıyorlar. Bazen de bütün gece uçuyorlar. Gün doğarken de uygun bir yere iniyorlar ve dinlenip besleniyorlar.
1: Peki neden gece? Yani gündüz uçmak daha kolay değil mi? Hani mantıken düşündüğümüzde yani en azından nereye gittiklerini görebilirler. Ya da hani ben insan olarak düşünüyorum tabii. Ama neden gece Kerem?
0: Yani gece tabii yol bulmak biraz daha zor olabilir ama gece uçmanın da çok fazla avantajı var. Birincisi geceliğin rüzgarlar da biraz daha diniyor, atmosfer biraz daha kararlı oluyor, biraz daha sakin oluyor. Çünkü güneşin yeri ısıtmasından dolayı oluşan türbülanslar, rüzgarlar, işte inişler çıkışlar yok. Onun için bu küçük kuşlar için daha sakin koşullarda uçmak daha avantajlı. İkincisi de kuşlar uçarken çok ciddi miktarda ısınıyorlar. Belki Nisan Mayıs'ta çok sorun değil ama Ağustos ayında güneşin altında bir öğlen saatinde uçmak, kuşun zaten ısınan vücudunun üzerine ekstra bir ısı eklemeye anlamına geliyor. Çünkü kaslar sürekli çalışıyor. Sürekli ısı üretiyorlar. Hele özellikle göç döneminde kesintisiz çalışıyorlar. Gece uçunca da bu serin havadan faydalanıyorlar ve soğumakla çok enerji kaybetmiyorlar. Bu ısı stresi azalmış oluyor.
1: Yani aslında bir kuşun motoru sürekli tam gaz çalışıyor diyebiliriz.
0: Kesinlikle doğru. Çünkü gerçekten kısa sürede çok fazla mesafe kat etmeleri lazım ve onun için kesintisiz kanat çırpıyorlar. Orada çok bir keyfi durum yok. Bir de üçüncü bir avantaj daha var. O da avcılardan kaçınmak. Gündüz avlanan atmacalar, doğanlar, martılar kuşlar için çok büyük bir risk. Ama geceliğin bu risk çok daha düşük. Bir de son bir avantaj var, onu da söylemem lazım. Gündüzleyin yemek yemeye ayırabilirsin. Çünkü gece göç ettiğinde gündüz de indiğin zaman çoluya en azından bir iki saati yemek yemekle geçirir. Sonra uyku ve dinlenme şeklinde devam edebilirsin. Çünkü göç ederken çok enerji tüketiyorlar. Onun için bu kaybettikleri yağ stoklarını, enerjiyi yerlerine koymaları lazım. Onun için bütün gün böcek veya meyveyle enerji depolamaları lazım ki akşamleyin tekrar yola çıkabilsinler.
1: Tüm avantajları sayınca gece göçmek daha mantıklı. olmalıymış dedirtti. Burada hemen aklıma başka bir soru geliyor. Yani biz karanlıkta bilmediğimiz bir yerde yönümüzü bulmak için işte telefona, haritaya, navigasyona ihtiyaç duyuyoruz. Bu kuşların önünde ise bazen binlerce, on binlerce kilometrelik bir yol var. Üstelik bu yol gece ve karanlıkta kat ediyorlar. Nereye gideceklerini nasıl bilebiliyorlar? O yönlerini nasıl buluyorlar? Kuşların sonuçta haritası, telefonu yok.
0: Evet, bence de çok etkileyici bir şey. Gerçekten bu da son yüzyılda çok çok çalışılmış bir konu. Ellerinde bir pusula navigasyon yok. Ama birkaç kaynağı aynı anda kullanıyorlar. Bunlardan biri yıldızlar. Geceleyin yıldızlara bakıyorlar ve ona göre yönlerini bulabiliyorlar. Kuzey, güney, doğu, batı yönlerini yıldızlara göre tespit ediyorlar. İkincisi de aslında pusulaları da var. Çünkü dünyanın manyetik alanını kuşlar hissedebiliyor. Bizim hissedemediğimiz ve göremediğimiz bir şey. Ama kuşların gözlerindeki özel filtreler ve beyinlerindeki bazı bu manyetik alanı algılayan yarı manyetik bölgeler sayesinde dünyanın manyetik alanını da görüyorlar. Yani kuzey ve güney kutbu arasındaki manyetik akışı hissedebiliyorlar.
1: Yani bizim hiçbir şekilde göremediğimiz, farkında bile olamadığımız bir şeyi onlar yön bulmak için kullanabiliyor. Hani gökyüzü kapansa, işte yıldızları göremese bile dünyanın magnetik alanı onlara bir tür pusula sağlıyor diyorsun.
0: Evet, yani kesinlikle öyle. Bu iş gerçekten çok büyüleyici. Bunun en büyük kanadı aslında genç kuşların çoğu. Çünkü onlar anne ve babalarıyla beraber göç etmiyorlar. Bazen yalnız göç ediyorlar. Hiç Afrika'ya göç etmemiş bir kuş sonbahar geldiğinde Afrika'ya doğru uçması gerektiğini buluyor. Ve aslında tabii ki çok ölümler oluyor ama büyük ihtimalle hayatta da kalıp doğru yere ulaşıp orada ne zaman yola çıkacağını biliyor. Kabaca hangi yöne gideceğini biliyor. Ne kadar süre uçacağını biliyor. Dolayısıyla ulaşıyor Afrika'daki o kışlaması gereken bölgeye. Gerçekten etkileyici.
1: Şimdi gece göçünden bahsediyoruz. Ben bir yandan da bunların ölçeğini hayal etmeye çalışıyorum Kerem. Hani gece gökyüzüne baktığımızda şehirde genelde gümüş martı gibi türleri görebiliyoruz. Sessiz boş bir gökyüzü varmış gibi geliyor bir yandan. Ama aslında üzerimizden sürekli kuşların geçtiğini söylüyorsun. Hani ne kadar büyük bir hareketten söz ediyoruz. Hani on binlerce kuş mu geçiyor, yüz binlerce mi, milyonlarca mı?
0: Vereceğim cevap seni şaşırtacak ama milyarlarca kuş geçiyor. Of. Bu Avrupa ve Afrika arasındaki göç sisteminde bu bilimsel çalışmalarla toplam 2,1 milyar kuşun sonbaharda Avrupa'dan Afrika'ya göç ettiği tahmin ediliyor.
1: 2 milyar kuş diyorsun değil mi?
0: Evet, bayağı iyi değil mi?
1: Evet, yani gerçekten zihninde canlandırması çok zor bir sayı ve belki daha da şaşırtıcı olan yani bu devasa hareketin her yıl başımızın üzerinden gerçekleşiyor olması. Ama çoğumuzun bunun tek bir anına bile tanık olmuyor olması, bu yolculuğun önemli bir bölümü biz uyurken karanlıkta gerçekleşiyor olması aslında.
0: Evet, yani şöyle düşünelim, biraz daha o 2,1 milyar kuşu indirgeyelim. Mesela deniz kenarında veya doğu batı hattında bir kilometre bir çizgi üzerine oturalım ve burada çekelim. Hani gökyüzüne de bakalım buradan ne kadar kuş geçiyor diye. Sakin bir göç dönemi. Bunlar Ağustos, Eylül ve Ekim aylarından bahsediyoruz. İlkbaharda da Mart, Nisan ve Mayıs ayları. Sakin bir göç gecesinde o cepheden, yani gökyüzüne baktığımız o bir kilometrelik şeritten birkaç yüz kuş geçiyordur. İyi bir göç günü varsa, işte rüzgar uyumlu, belki de mevsimde göçün en fazla yoğun yaşandığı haftalara denk geldik. Bu rakam 5000-6000 kuşa denk geliyor. Yani bir kilometre üzerinden 5000-6000 kuş geçiyor. Ama çok istisnai bir gece ise o zaman sadece bir kilometrelik bu cepheden 20-30 bin kuş geçebilir bir gecede.
1: İnanılmaz sayılar. Şeyi merak ediyorum, yani biz bu göçün varlığını nereden biliyoruz? Hani göremiyorsak, hani bir gecede kaç kuş geçtiğini, hangi yönde ilerlediklerini nasıl takip edebiliyor bilim insanları ya da kuşçular?
0: Biraz bunlar böyle tesadüfi olarak keşfedilmiş. Özellikle havacılıkta kullanılan radarlarla ve meteorolojide kullanılan radarlarda böyle bulutlar fark edilmiş. Sonra da bunların kuş olduğunu inanmışlar ve araştırmışlar, gerçekten kuş olmuş. Hatta böyle balonlara binip geceliğin gidip fener tutup acaba burada gerçekten kuş uçuyor mu deneyi yapan bile bilim insanları olmuş. Çünkü atmosferdeki hareket eden kuşları radar algılayabiliyor. Hangi yükseklikte, ne kadar yoğunlukta bir kuş yoğunluğu olduğunu, yaklaşık miktarını tahmin edebiliyorsun. Onun için bazı geceler bu radardaki göç artıyor, bazıları da azalıyor. Ama radarla ilgili de böyle bilimsel bir problem var.
1: Sanırım o hareketliliğin içinde kimin olduğunu söyleyemiyor radar, değil mi? Yani ekrana bakıp bu gece şu tür geçiyor diyemiyoruz.
0: Aynen öyle ya. Onu diyemiyor radar. Gerçekten böyle kuşları bulut olarak görüyor, nokta olarak görüyor, bir obje olarak görüyor ama hangi tür olduğunu bilmiyoruz. Bu hangi tür olduğunu bulmamız için de bizim ornitologların ve doğa bilimcilerinin kullandığı çok daha basit bir yöntem var. O da ses.
1: Ya burası da çok ilginç. Gecenin içinden gelen sesleri merak ediyorum. Yani çünkü kuşları göremiyoruz ama anladığım kadarıyla onları duyabiliyoruz. Gece göç eden kuşlar uçarken ötüyor mu?
0: Gece göç eden kuşlar ötüyor. Şöyle bir ötüş var. Bağlantı ötüşü veya kontak ötüşü diye bir, daha doğrusu ses var. Ötüş demeyelim, bir ses var. Bu kontak ötüşü çok kısa sesler. Genellikle böyle si, si ve tik gibi küçük sesler bunlar. Bunlar ben buradayım demek. Çünkü kuşların çoğu kalabalık veya küçük orta boylu sürüler halinde göç ediyorlar güvenlik açısından. Ve bu sürüyü de kaybetmek istemiyorlar. Gece de kaybetmeyeceğin tek bir yöntem şu yani. Devamlı ben buradayım, ben buradayım, ben buradayım diyerek bireylerin kendi aralarında ses çıkarması. Bu sesler de gece uçuş sesi olarak anılıyor. Yani gece uçuş sesleri olarak anılıyor. Bunların bazıları çok kısa, bazıları biraz daha uzun. Bunların
1: Yine
0: çoğunu aslında duyabiliriz yani.
1: her türün aslında, çünkü farklı ötüşleri olduğundan bahsediyoruz, şarkıları olduğundan bahsediyoruz. Bir de gece uçuş sesleri de farklı oluyor, değil mi o zaman?
0: Evet, kesinlikle. Bunlar birbirlerini tanımak için yapıyorlar ve her birinin kendi ince bir sesi var. Bazılarını tanımak mümkün, bazıları birbirine çok benziyor. Ama burada da biraz teknoloji devreye giriyor ve mikrofonla kayıt yapan insanlar bu sesleri gökyüzüne tuttukları zaman bunları daha sonra bilgisayar programlarında sesleri biraz daha güçlendirebiliyorlar, volümünü arttırabiliyorlar. Bir de spektrogram denen resme bir resme döküyor sesi. O resimde frekansı ve zaman içinde sesin nasıl aşağı yukarı indiğini görebiliyoruz. Ve bir çeşitli ses dalgasının bilgisayar ekranına dökülmesi gibi. Orada da başka rehber kitaplar var. Bu rehber kitapları kullanarak hangi tür olduğunu tespit ediyorlar.
1: Yani çıplak kulakla yakalamak mümkün bunları diyorsun galiba, değil mi? Aslında belki daha önce de duymuş olabiliriz ama bunun bir kuştan geldiğini, hatta o sırada üzerimizden göç etmekte olan bir kuşun sesi olduğunu fark etmemiş olabiliriz. Dinlersek belki de o bahsettiğin sesleri duyacağız.
0: Kesinlikle öyle. Hatta buradan en sonunda bir önerimiz var. Bence şimdi söyleyelim. Herkes sessiz bir mekandaysa, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ve ilkbahardaki aylarda sessiz bir tepeye çıkıp kulağını havaya diksin. Özellikle akşam böyle 8-9 gibi değil de 10-11 gibi. En azından öter erdiç, kara tavuk veya bazı bilindik kızılgerdan gibi kuşların seslerini duyacaklardır. Çok ilginç bir şey. Yani o karanlık gecenin içinden binlerce kuş geçtiğiniz tanık olabiliyorsunuz.
1: Programın başından beri aslında gözümüzün önünde olmayan bir doğa olayını anlatıyoruz. O yüzden dinleyicilerimize de bu gece dinleyebilecekleri küçük bir şey öneriyorsun sen diye anlıyorum Kerem. Hani belki bu program bittikten sonra pencereyi açıp balkona ya da bahçeye çıkıp birkaç dakika gökyüzünü dinleyebilirler.
0: Evet, bunun daha fanatikleri de var. Onlar böyle çok ilginç tertibatlar koyup küçük mikrofonlar, çok basit böyle ev aletleri, mesela kovalar falan gibi bunları gökyüzüne koyup kaydediyorlar, ses kaydediyorlar. Ben bunu evden yapmıştım İstanbul'da Şişli'de. Hatırlamıyorum ama ya öter ardıç ya da kızılgerdan gibi bazı kuşları orada kaydettim ve ben bu kuşları evden hiç görmemiştim.
1: Evet, iyi dinleyicilerimiz hatırlar. Önceki bölümlerde de biraz bahsetmiştik bundan. Yine çok ilgi çekiciydi. Son eklemek istediğin bir şey var mı, yoksa yavaş yavaş kapatalım mı Kerem?
0: Bence şehirlerle olan ilişkisini söylemekte fayda var. Çünkü gerçekten iki ucu var bunun. Birincisi, şehirde çok az kuş görüyoruz gibi geliyor ama aslında gökyüzünde bir sürü kuş geçiyor. Bunların bazılarını tespit etmek için de dediğim gibi mikrofonla ses kaydı yapan uzmanlar çok farklı türlere hiç olmadık evlerin, binaların, mahallelerin üzerinden geçerken kaydediyorlar. Ve muazzam bir bilgi çıkıyor buradan. Bu açıdan çok heyecan verici bir şey. Ama bir de endişelendiren bir durum var. Çünkü şehirdeki yapay ışıklar, yüksek binalar, parlak yüzeyler, işte camlı, yansımalı binalar kuşlar için bazen ölümcül oluyor. Ve birçok kuş camlara çarpıp yıldızları görmeye çalışırken binaya çarparak hayatlarını kaybediyorlar. Özellikle bu konuda hem yapay ışık kirliliğini mümkün olduğu kadar azaltmak çok önemli. Bunu bütün şehircilere ve belediyelere söylemek gerekiyor. Tabii bu uygulanması zor bir şey ama bir niyetle yola çıkıldığında elbette sonuçlar da alınır. İkincisi de özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmaya başlandı. Çok yoğun kuş göçü olduğu dönemler artık bilim insanları tarafından tahmin ediliyor ve o bir iki gece çok yüksek boylu gökdelenler ışıklandırılmıyorlar. Ya da böyle kuşları korkutacak şekilde kırmızı ışıkta işaretleniyorlar. Bu şekilde kuş ölümlerinde çok ciddi miktarda azaltılıyor. Şehirlerle de işimiz, yani ilişkimiz bu şekilde gece göçü şehir üzerinden de kesintisiz devam ediyor. Bu programda kullandığımız kuş sesi kayıtlarından Sarasma'yı Cumhur Palas 40'lar 50'de ve Babil'i Ergün Cengiz Kars, Yalı Çapkını da Berkay Alagöz Bursa'da kaydetmişler. Bunun dışında gece göç eden kuşların sesleriyle ilgili kayıtları da Bilgihan Ergan Bursa'da kaydetti. Bu programda kullandığımız kayıtlar Ağaç İncir Kuşu, Çayır İncir Kuşu ve daha büyüklü kayıtları. Herkese ve bu kayıtları depolayan ve paylaşıma açan Macaulay Kütüphanesi'ne eBird kuş portalına teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta gece göç edenleri konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 11.
5: Mutlu hafta sonları, saat 11 gelişmelerle karşınızdayız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada imha edilen belge parçaları İstanbul'da bir evde bulundu. Çuvallar dolusu belge kalıntılarına el koyuldu. İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı belgelerin imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramada imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgeler ele geçirildi. İncelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan Alihan Kuriş'in yakalanmasına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Evine operasyon düzenlenen Kuriş'in izine rastlanamadı ancak telefonunu evde bıraktığı belirlendi. Kuriş'in evinden ayrılarak başka bir adrese geçtiği, yapılan ayrıntılı aramada gizli bir bölmede olduğu belirlendi. Alihan Kuriş işte bu bölmenin içerisinde saklanırken yakalandı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 37 kişinin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor. Şimdi son durumu İHA muhabiri Ahmet Bilge'den alacağız. İyi haber geldi mi Ahmet Bilge? Nedir son durum?
6: Şu anda belirttiğiniz gibi hala arama çalışmaları devam ediyor ve henüz umutlu bekleyişler de aile tarafından devam ediyor. Ancak henüz bir sonuç alınmış değil. Bilindiği gibi önceki gün akşam saatlerinde Keşap'tan Karabulduk beldesine seyir halinde bulunan Ahmet Yılmaz idaresindeki araç Dere yatağının taşması sonucu Karabulduk deresine uçmuştu ve aracı dün yapılan aramalarda sel sularının da biraz azalmasından dolayı yaklaşık kaybolduğu yerden 3 kilometre mesafede bulunmuştu. Ve araç içerisinde araç sürücüsü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken araçta bulunan dayı ve yeğen olan Mehmet Akkaya ve yeğeni Abdullah Hakkıoğlu kaybolmuştu. Onunla ilgili olarak şu ana kadar yaklaşık 170 personel dere yatağında ve dere debisinin genişlemiş olduğu alanda moloz yığınları arasında arama çalışmalarını sürdürüyor ATA.
7: Peki bölgede şu anda kaç ekip çalışıyor? Personel durumu hakkında bilginiz var mı? Hangi kurumlar sahada? Dalgıçlar, dronlar veya gece görüş sistemleri gibi çeşitli bu aletler kullanılıyor mu acaba?
6: Tabii ki şunu söyleyebilirim. Yaklaşık olarak 170 personel sahada çalışmalarını devam ettiriyor. Bununla birlikte asker de karadan arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda yapılan arama çalışmalarında jandarma sualtı arama, polis sualtı arama, AFAD, UMKE, İHA gibi birçok arama ve kurtarma sivil toplum kuruluşları sahada görev yapıyor. Ve aralıksız sürdürdüğünü arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyleyebiliriz. Çünkü dün gece de sabaha kadar hiç durmadan arama çalışmaları devam etti. Sadece dere yatağında değil, dere yatağının taşmış olduğu moloz yığınlarının da bulunmuş olduğu derenin debisinin genişlemiş olduğu sel yataklarında da arama çalışmaları yapılıyor. Çünkü sadece dere dün taşmıştı ama birçok da molozları, kayaları, sel suları sürüklemişti. Bunların altında olma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Ayrıca derenin denize dökülmüş olduğu deniz sahilinde de arama çalışmalarının sürdüğünü söyleyebiliriz. Buralarda da sahil güvenlik ekipleri görevlerini sürdürüyor. Bilindiği gibi Giresun'da son 3 gün içerisinde 5 tane sel sularına kapılarak canın gittiğini söyleyebiliriz. Bir önceki günde Görelen'in Zıva Deresi'nde yaşanan sel felaketinde anne Zehra ve 2 tane kızı da sel sularına kapılmıştı. Burcu ve Burçin. Ama onlar bulunmuştu. Onlar en azından aileleri cesetlerine ulaşmıştı ve dün de cenazeleri vardı. Ancak Karabulduk beldesinden akan Karabulduk Deresi'ne kapılan öğretmen Mehmet Akkaya ve yeğeni Abdullah Hakkıoğlu'nun arama çalışmaları ise halen devam ediyor.
7: Peki Ahmet Bey, az önce Giresun'un genelinden de bahsettiniz. Bu türden tehlikeli bölgeler, ilçeler, köyler var mı? Mahalleler ya da il genelinde, Ordu'da yakın mesela, Ordu'ya dair herhangi bir tehlikeli durumdan bahsedebilir miyiz?
6: Şunu söyleyebiliriz, Giresun'un daha çok doğusunda ve yüksek kesimlerinde bir hafta öncesinden meteoroloji şiddetli sağanak yağışlarından dolayı uyarılarda bulunmuştu. Bu doğrultuda Giresun Valiliği, kaymakamlıklar ve belediyeler ve hatta jandarmalar dere yataklarından uzaklaştırılması konusunda, dere yataklarına yakın olan evlerin boşaltılması konusunda ciddi anlamda tedbirler almışlardı. Ancak bu yaşanan can kayıplarının ne yazık ki üzülerek söylüyorum ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu olduğunu ifade etmekte fayda var. Yani bu konuda yetkililer tam anlamıyla uyarılarda bulunmuş, hatta sahada çalışmalarına başlanmıştı. Ve özel idare ve DSİ ekipleri dere yataklarına yakın yerlerde iş makineleri ile birlikte beklemekteydi. Bu doğrultuda bir sıkıntı yok. Ancak Görelen'in Zıva Deresi'nin taşması sonucu sele kapılan aile dere yatağında bir piknik sonrasında dereye girmişlerdi. Ancak yukarıdan gelen ani sel bu anne Zehra'yı ve 2 tane kızını Burcu ve Burçin'i ne yazık ki hayattan koparmıştı. Yine aynı şekilde Keşap'tan Karabulduk beldesine seyir halinde bulunan araç da yoğun şiddetli yağmura rağmen kuru obuz diye tabir ettirmiş olduğumuz bölgeden geçerken yine sel suları aniden bastırmış ve Karabulduk deresine sürüklemişti. Ata.
5: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü başkentte görkemli bir etkinlikle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olduğu etkinlikte AK Parti'nin geçmiş eserleri ve gelecek vizyonu tanıtıldı. 3 boyutlu dev ekranlardan paylaşılan görüntü ve animasyonlarla drone gösterisi geceye damga vurdu. Ayrıca 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı törenle.
8: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı.
9: Çıktığı yoldan dönmedi geri.
8: Etkinlik AK Parti'nin kuruluş sürecini anlatan kısa film gösterimiyle başladı. AK Parti. Ardındansa AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelerin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.
10: Kükremişsel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
8: Tanıtım filmi gösterimi sırasında AK Parti'nin seçim döneminde kullandığı şarkılar senfoni orkestrası tarafından seslendirildi.
11: Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz.
8: Etkinlikte daha sonra drone gösterisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra Türk bayrağı ve Türkiye Yüzyılı logosu gökyüzüne yansıtıldı. Ayrıca Büyük Selçuklu Devleti'nin simgesi çift başlı kartal oluşturuldu.
9: 25 yıllık bir tarihi yürüyüşün öncüsü geliyor.
8: Gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkarak partilileri selamladı.
9: Çeyrek asırlık AK Parti'mizin genel başkanı.
12: Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
9: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş'ı sahneye davet ediyorum.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanları için rozet takma töreni yapıldı. İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye geçti. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'yla Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti saflarına katıldı.
9: İşte milletimize sevdalı lider.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan paylaşımında dün başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programdan görüntülere de yer verdi. Yüksek öğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildikleri üniversitelere başvurmaları gerekiyor. YÖK Başkanı Erol Özvar sürece dair Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. Adayların 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla üniversitelere döneceğini hatırlatan Özvar, başvuru sürecine göre bunun güz veya bahar dönemi olarak değişebileceğini söyledi. Adayların üniversiteyle ilişiği kesilmeden önce aldıkları derslerin sayılıp sayılmayacağına ise üniversitelerin kurulları karar verecek. Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllar için katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Vakıf üniversitelerinde bursun devamı ile ilgili hususlar da üniversitelerin kendi uhdesinde olacak. Mücbir sebebi olanlar sebebin sona ermesinin ardından bir ay, askerlikte olanlarsa terhisten sonraki iki ay içinde başvurmak zorunda. Sağlık raporu olanların da heyet raporlarını en geç 9 Aralık'a kadar sunması gerekiyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Tasarlayarak öldürme ve örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kurtuluş'u taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklamalar var.
13: Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Serkan Kurtuluş, tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Kurtuluş, Interpol görevlisi bir komiser, bir Türk polisiyle Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan ekip tarafından teslim alındı. İade sürecini engellemek için elinden geleni yapan Kurtuluş, Brezilya'da yapılan aktarma sırasında yetkililere uçakta bomba var diyerek uçuşu durdurmak istedi. Ancak Türk makamlarının yaptığı girişimler sonucu uçuş planlandığı gibi gerçekleştirildi ve dün akşam saatlerinde Kurtuluş'u taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. İade sürecini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yakından takip etti. Sürecin her aşaması Bakan Çiftçi'nin nezaretinde hassas bir şekilde gerçekleştirildi.
8: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çeteyle başlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar.
13: Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Bu yıl Türkiye'ye iade edilen suçlu sayısının 245'e ulaştığını bildirdi.
14: 1 Temmuz'da 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesini gerçekleştirdiğimizin bilgisini paylaşmıştık. O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık.
13: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir diyen Adalet Bakanı, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacaktır ifadesini kullandı.
5: Şapkalılar suç örgütü adına bir kişiyi tehdit edip para istediği iddia edilen avukat Hülya Şimşek tutuklandı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Avukat Hülya Şimşek'in Şapkalılar suç örgütü adına bir kişiyi mesajla ve telefonla tehdit edip para talebinde bulunduğu belirtildi. Şimşek gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından da tutuklandı. Hülya Şimşek'in Sultan Gazi CHP meclis üyesi olduğu öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Tahran ise bu sözlere sert tepki gösterdi.
15: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait, a territory of the United States.
13: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'e ilişkin yeni mesajlar verdi. New York'ta bir etkinlikte konuşan Amerikan Başkanı, başlattığı savaşın bir yansıması olarak artan akaryakıt fiyatlarından dolayı pişman olmadığını da söyledi. İran'a deniz ablukasının adeta çelikten bir duvar olduğunu öne süren Trump, Amerikan halkına da seslendi.
15: So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. Remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing.
13: İran'a saldırıları gerekçelendiren Trump, bunu tüm dünyaya hizmet için yaptıklarını savundu. Fox News'a röportaj veren Trump, İran'ı ekonomik olarak çok sert vuracağız dedi. Trump'ın sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi, sosyal medyada Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne kararname çıkartarak, ne de seçim konuşmasıyla paylaşımını yaptı. İranlı yetkili, ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Hürmüz yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ABD ile müzakere sürecini gündemine aldı. Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın İran'la temas halinde olduğunu ifade eden Arakçı, mesaj alışverişinde bulunmasının müzakere anlamına gelmediğinin de altını çizdi. İranlı bakan 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatın ateşkes değil, savaşın sonu olduğunu ifade etti. Ancak Amerika'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle çatışmaların yeniden patlak verdiğini savundu.
5: Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sistemi çökmüş durumda. Özellikle kanser hastaları zorda. kemoterapi ve diğer tedavilerini göremiyorlar. İsrail, Gazze dışında tedavi olmalarına da izin vermiyor.
16: Kanser hastalarının Gazze dışına çıkarak tedavi olmalarına izin verilmiyor. Gazze'nin tek kanser hastanesi de yerle bir edildi. Gazze'de kanser ölümlerinde bu nedenle artış var. Gazze şeridinde kanser hastalarının sayısı 17 bini buluyor. Bu hastalar gerekli imkanlar olmadığı için Gazze'de kemoterapi göremiyor. Başka ileri tedavi yöntemleri de sağlanamıyor. Bu hastaların çok azının Gazze dışında tedavi olmaya yetecek parası var. Masrafları karşılayabilenlerse bu kez İsrail engeline takılıyor. Gazze dışında tedavilere genellikle izin çıkmıyor. Gazze dışında tedavi olmak için 5000 kişi kayıt yaptırdı ancak hala izin alamadı. Gazze'de gerekli tedaviler sağlanamadığı için kanserden ölümler artmış durumda.
17: 3 aydır herhangi bir tedavi görmüyorum. Hayatımı ağrı kesicilerle sürdürüyorum. Hastalığım ilerledi.
16: Kanser hastalarının savaş öncesine kıyasla 2 ila 3 kat daha yüksek bir hızla hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gazze'li doktorlar İsrail'in attığı bombalardan çıkan zehirli maddelerin kanser vakalarını artırdığını söylüyor. Savaş başlamadan önce Gazze'de 11 bin kanser hastası vardı. Savaş başladıktan sonra 6 bin vakanın daha eklendiği belirtiliyor. İsrail, Gazze'nin tek kanser hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni altında Hamas tüneli olduğu gerekçesiyle geçen yıl yıktı.
5: Avrupa bu yazı kavurucu sıcaklık ve kuraklıkta geçiriyor. Normalde Belçika'nın yemyeşil olan çayırları otların kurumasıyla kahverengiye büründü. Nehirlerde su çekildi. Önceki yıllarla yapılan karşılaştırma ise kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor.
16: Kavurucu sıcak ve kuraklık Belçika'daki yeşil alanları da vurdu. Görüntülerin kaydedildiği yer ülkenin güneyi. Bu anlar Ekim 2025'te kaydedilen görüntülerle karşılaştırılınca kuraklığın boyutu gözler önüne seriliyor. Yemyeşil çayırlar otların kurumasıyla birlikte kahverengiye büründü. Nehirlerde suyun büyük ölçüde azalması da dikkat çekiyor. Bölgedeki ekolojik sistem ve tarım için nehirler kritik öneme sahip. Bölge aylardır ortalamanın çok altında yağış alıyor. Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü kuraklığın 10 gün boyunca etkili olmaya devam edeceği uyarısı yapıyor. Avrupa'nın büyük bölümünde kuraklığın Eylül'e kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Orta ve Batı Avrupa'daki ülkelerin kuraklıktan etkileneceğine dikkat çekiliyor. Bilim insanları Avrupa'da sıcak hava dalgalarının artmasını ve kuraklığın yoğunlaşmasını küresel ısınmaya bağlıyor.
5: Mardin'de bir kişi yatağa bağımlı eşini öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı. Nusaybin ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı Asya Cebe ile eşi arasında tartışma çıktı. Bu esnada kadın eşi tarafından bıçaklandı. Sesleri duyan komşular yetkililere haber verdi. Eve giren sağlık ekipleri 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgansa gözaltına alındı. Keneden ölümler sürüyor. Son olarak Karabük'te vücuduna kene yapışan bir kişi hayatını kaybetti. Eflani ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Nuri Bostancı'nın vücuduna 6 Ağustos'ta kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Bostancı hastaneye kaldırıldı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle de yoğun bakıma alındı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doğuştan kronik böbrek rahatsızlığı bulunan 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç gökyüzü tutkunu. Ayı gözlemlemek ve ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile tanışmak onun hayalleri arasındaydı. Fatma Zehra'nın hayali gerçeğe dönüştü.
18: Şu aradaki geçişleri görebilir
16: miyim? 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç'ın gökyüzü hayali gerçek oldu. Fatma Zehra teleskopla Ay'ı gözlemledi ve ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi.
19: En büyük hayalim Ay'ı gözlemlemek ve Alper Gezer Avcı komutanımızla tanışmaktı. Şükür burada hayalim gerçeğe dönüştü.
16: Doğuştan kronik böbrek yetmezliği olan Fatma Zehra 10 yıldır Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hastanede okuduğu astronomi kitaplarından sonra uzaya ilgi duymaya başlayan Zehra için Ankara Üniversitesi harekete geçti. Fatma Zehra'nın ayı ve yıldızları gözleme hayali üniversitenin rasathanesinde gerçeğe döndü.
18: Fatma Zehra'nın uzay gözlemi yapma hayali olduğunu öğrenince biz bu hayali gerçekleştirebileceğimizi düşündük ve iki gün önce onu gerçekleştirdik. Bugün de Alper Gezer Avcı Tuğ Generalimizle beraber birlikte Fatma Zehra'yı misafir ediyoruz. Onun heyecanını yaşıyoruz.
16: Fatma Zehra ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile de rasathanede bir araya geldi. Birlikte teleskopla güneşi gözlemlediler, rasathaneyi gezdiler.
20: Onca probleme rağmen hiçbir mazeret dile getirmeksizin hala hayallerinin peşinden gitme azmini ve gücünü ortaya koyarak hepimize ilham kaynağı olarak bir örnek sergilemesinden son derece mutlu olduk.
5: Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından anlamlı bir proje hayata geçirildi. 1936 yılında üretilen yerli eğitim uçağının replikası yapıldı. 8 aylık titiz çalışmanın sonunda ilk test uçuşu da gerçekleştirildi.
16: Orijinali 1936 yılında üretildi. Yerli eğitim uçağının replikası tamamlandı, gökyüzüyle buluştu.
21: Yalnız onları hatırlamak değil, bundan sonra da unutulmamalar adına çok önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum.
16: Yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ 1936 yılında kendi adını taşıyan NUD-36 eğitim uçağını üretti. Üretimde Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan görev aldı. Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği de kültür havacılığı projeleri kapsamında tarihi uçağın replikasını yapmak için çalışma başlattı. Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk liderliğindeki 11 kişilik ekip 8 aylık çalışmanın sonuna geldi. Yapım sürecinde döneme ait fotoğraflar ve ulaşılabilen sınırlı sayıdaki teknik veriden yararlanıldı. Replikanın ilk test uçuşunu da Ali İsmet Öztürk yaptı.
21: Replika yaparken işte %100 aynısını yaptık falan böyle bir iddiamız yok. Bizim zaten yapılamaz da. Çünkü zaten o günkü motorlar vesaire başka şeyler bugün temin edilmesi mümkün olmayan ekipmanlar. Dolayısıyla bizim benzerlik seviyemizin %80'ler civarında olduğunu düşünüyorum.
16: NUD-36'nın replikası uçuş testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından MSÖ Hava ve Uzay Müzesi envanterine alınacak.
5: Ahmet sportif faaliyetlerin Süper Lig'de mücadele edecek olması Diyarbakır'da sadece sportif değil ekonomik bir hareketlilik de yaratacak. Yarın oynanacak maç öncesi esnaf da tüm hazırlıklarını tamamladı. Özellikle maç günlerinde yaşanacak yoğunlukla birlikte ticari hareketliliğin artması bekleniyor.
22: Kaç yıldır bunu bekliyor esnaflar. Çünkü sadece Ahmetspor bir Diyarbakır için değil, tüm Güneydoğu'ya hitap ediyor ve tüm Türkiye destekledi.
16: Esnaf hazırlıklarını tamamladı. Otellerin doluluk oranı arttı. Diyarbakır'da Süper Lig heyecanı başladı.
23: Diyarbakır tam 16 yıl sonra Ahmetspor'la Süper Lig'de temsil edilecek. Kentteki spor severlerin bu hasreti pazar günü oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Ancak son yıllarda özellikle turizmde bir hayli hareketlenen kent bundan sonra spor turizminde de önemli bir aşamaya geçmeyi bekliyor. Kentin özellikle çevre illerden gelecek spor severleri ağırlaması için yoğun bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.
16: Esnaf mutlu. Özellikle maç günlerinde şehir daha fazla ziyaretçi ağırlayacak.
24: Diyarbakır'a turist kapısını aralamak demek. Teröristik Türkiye çatışmaların son erdiği için inşallah ülkemiz ve ilimiz güzel olacak.
16: Oteller de tüm hazırlıklarını tamamladı. Pazar günü oynanacak maç öncesi yoğunluk arttı.
25: Gelen taraftarların 90 dakikalık maçların bir gün konaklama olacak şekilde hesaplarsak Diyarbakır şehrimize, ekonomisi ve turizme katkısı muazzam bir katkısı olacaktır.
26: Ahmetspor sadece Diyarbakır'ın bir takım olarak değil, bölgede karşılığı olan, hatta Avrupa'da karşılığı olan, büyük bir taraftarı olan bir kesimden, bir takımdan bahsediyoruz. Gelen insanlar sadece Diyarbakır'ı gezmekle değil, gelmişken belki de bölgedeki illere de muhtemelen gideceklerdir.
16: Ahmet Sportif Faaliyetler maçlarını 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda oynayacak. Pazar günkü Erzurum Spor karşılaşması öncesi tüm biletler kısa sürede tükendi.
5: Schengen vizesiyle ilgili şikayetler son yıllarda giderek arttı. Vize işinizi çözeriz diyen ama kanuna aykırı hareket eden dolandırıcılar ortaya çıktı. Ve çeşitli usulsüzlüklerle 41 binden fazla kişiden 918 milyon lira toplandığı anlaşıldı. Peki neden iş bu noktaya geldi? Ne gibi çözüm önerileri getirilebilir? Bu konuya bir parantez açacağız. Haberimize de veda ediyoruz.
0: Fransa'dan randevu almaya çalışıyorum, alamıyorum. Vize merkezlerini aradığımda yaklaşık 450 euro vize ücreti söylüyorlar. Ben kendim açıkça konuştum bir tanesiyle. Botla alıp mı satıyorsunuz? O yüzden bu kadar yüksek diye. Çünkü kendiniz başvurduğunuz zaman yaklaşık toplam bedel, hizmet bedeli 100-120 euro civarında bir şey oluyor. Arada ciddi bir fark var. Bu şekilde 450-500 liraya satmaya devam ediyorlar. Ben hala kendim için almaya çalışıyorum. Hala yer yok yalnız.
1: Bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlarla randevu kotaları doldurulup başvuru sahipleri tuzağa çekilmeye çalışılıyor. Kimileri ise bekletildiğini veya dolandırıldığını anlatıyor.
2: Randevu aldım, giriş yaptım bilgisayara. Ondan sonra baktım, randevu aldı dedi ki 2 gün sonra haber vereceğiz dediler. Bekledik, vermediler, ben de iptal ettim.
0: İnternetten bulduğum bir aracı firma bir küçük dolandırmıştı bizi. Vize bedelini IBAN'a yatırmamı söyledi. Ben de cahillik yatırdım, gitti.
3: Schengen vizesi almak başlı başına bir dert haline gelebiliyor. Avrupa Birliği'ne üye ülkelere gitmek istediğiniz zaman tüm evrakları eksiksiz, hatasız bir şekilde doldursanız da ret yanıtıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bu anlamda ortalama oran %14'leri, %15'leri işaret ediyor. Ancak son dönemde asıl sorun Schengen vizesi alabilmekten öte Schengen randevusu bulabilmek. Çünkü bazı konsolosluklar günler, haftalar, hatta aylar sonrasına randevu verebiliyor. Uzun bekleme süreleri oluşuyor. İşte dolandırıcılar da burada devreye giriyor. O yüzden biz size kesin randevu ayarlarız veya kesin vize çıkartırız diyen kişiler, yapılar oluyorsa bu kişilerden, bu yapılardan uzak durmak gerekiyor.
1: Vize işlemleriyle ilgili aracı kurumların işlevleri zaman zaman karıştırılıyor. Bu kuruluşlar aslında bir uzmanlık hizmeti veriyor. İstenilen belgelerin konsolosluklara hatasız teslim edilmesini sağlıyorlar. Vize ile ilgili herhangi bir garanti verme yetkileri yok.
4: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşlem biten pasaportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Tabii ki başvuru sahiplerine en hızlı zamanda vizeyi alırız, randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
1: Acil durumlar dışında başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
4: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
1: Suç şebekeleri sözde vize veya randevu garantisi verebilmek için konsoloslukların veya aracı kurumların online randevu sitelerine girerek sistemi bloke ediyorlar. Bot hesapları kullanıyorlar.
6: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
1: Randevu kotaları doldurulunca zanlılar bu sefer zaman kaybetmek istemeyen başvuru sahiplerine ulaşıyor. Ancak hizmet, danışmanlık ücreti adı altında yüksek miktarda paralar isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada jandarma 6 ilde operasyon düzenledi. Zanlıların 41 bini aşkın kişiden 918 milyon lira topladığı belirlendi. Sadece bir kişiden farklı gerekçelerle 500 bin lira haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı.
7: Randevu almak çok zor hale geldi. Ama bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatle değil burada anladığım kadarıyla söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları bu sırf yurt dışına çıkabilmek için bu ağın pençesine düşmüşler.
1: Bir şüphelinin yetkili şirkete sızabilmek için teknoloji departmanına müdür yardımcısı olarak iş başvurusunda bulundu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı. Farklı yöntemlerin kullanıldığı da görülüyor.
7: Bazen davet mektubu gerekiyor bir vize alabilmek için. Bir yerden bir davet mektubu geliyor, ondan sonra 10 kişiye farklı farklı aynı davet mektubunu kullandırabiliyorlar. Bu yakalanana kadar da böyle gidiyor ama yakalanınca da bu sefer vatandaş durduk yerde bir de kara listeye girmiş oluyor.
1: Öte yandan Schengen vizesiyle ilgili sorunların kısa vadede çözülmesi kolay görünmüyor. Başvurularda daha dikkatli hareket etmek gerekiyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo. Anahtar
2: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
3: mutluluk. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 13. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehzuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Başgarson İhsan, Sinan Divrik. Otel müdürü Reşit, İlham Erdoğan. Leon dayı, Selçuk Kıpçak. Madam Melina, Füsun Kokucu. Basri Bey, Toprak Sergen. Mülazım Fuat, Umut Aksoy. Çavuş, Volkan Ünal. Başçavuş, Vural Buldu. Ester, Neslihan Arslan. Efektör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Ogün Gül. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul. Pera Palas Oteli. 5. gün akşam.
2: İyi akşamlar Ester. Nihayet şans perisi insafa gelmeye başladı. Evet, yarın Cezmi Kenan'a gideceğiz. Akşam yemeğinde konuştuk Reşit'le. Aslında onunla yemek yemeyi düşünmüyordum. Dışarı çıkmayı, Taksim bahçesine kadar uzanmayı tasarlamıştım. Yeni bir orkestra gelmiş diyordu başgarson İhsan.
3: Siz seversiniz Şehzuar Bey. Faust'tan, Traviata'dan şarkılar söyleyen bir de Alman tenor varmış.
2: Karnımı doyururken bir yandan da ruhunu şeytana satan Faust'un kaderini anlatan şarkılar dinlemeyi planlamışken lobide Reşit'e yakalandım.
4: Hayatta olmaz Şehzuar abi. Bu akşam benim misafirimsin.
2: Yahu Reşit, daha bu sabah senin misafirindik. Ne desem dinlemedi. Kaş göz işaretiyle İhsan'a masayı kurmasını emretti. Bir yandan enfes yemekleri mideye indirirken bir yandan da şu buluşma mevzuuna getiriyordum lakırdıyı. Sanki pek de mühimsememiş gibi.
5: Ya şu bizim binbaşı Cezmi nasıl davranıyor sana?
2: Yani onu ziyarete gittiğinde diyorum.
4: Çok iyi. Çok memnun oluyor beni gördüğüne.
2: İşte bu garipti. Bir yandan polisten öylesiye korkuyor, öte yandan eski bir iddiatçının evini ziyaret etmekten çekinmiyordu.
4: Biliyorsunuz, rahmetli babamla harbiyeden arkadaşlar. Gidiyoruz değil mi? Hem size söyleyecekleri var sanırım. Şu Mehmet Esat'la ilgili. Size ziyarete geldiğini söyleyince telaşlandı. Sizi en yakın zamanda yanına götürmemi emretti. Çocuğun başını yakmasın o alçak dedi. Bu mevzuda bir bildiği var herhalde Şehzuar abi. Yanına gitsek çok iyi olacak.
2: Vallahi iyi olur. Cezmi binbaşıyı görmeyi ben de çok isterim. Ne zaman gideriz sence?
4: Yarın gidelim işte. Ne bekliyoruz ki? Yarın uygun mu sizin için?
2: Tamam, yarın olur. Saat kaçta gideriz?
4: 3 ya da 4, iyi mi? Öğleden sonra diyorum. Ben hep o saatlerde gidiyorum da.
2: Anlaştık. Yarın 3'te lobide bulunuyoruz.

0: bütün bu olan bitenlerde kusur kimdeydi? Kimdi bütün bu büyük yıkımın müsebbibi? Nerede hata yapılmıştı? Yeni devre ayak uyduramamaktan söz ediyordu herkes. Ne zaman başlamıştı peki bu? Fatih Sultan'ın zamansız ölümüyle mi? Yoksa Yavuz Sultan Selim'in halife olması mı? Kanuni mi yapmıştı en büyük hatayı? Şehzade Mustafa'yı öldürerek. Belki de Yeniçerilerin genç Osman'ı katletmesiyle başlamıştı bu lanet. Lale devrinde mi fakirleşmiştik? Ya da en başından beri aksak bir iktisadi yapıyla mı idare ediliyorduk? Nerede kaptırdık batılı devletlere üstünlüğü? Yoksa batılı devletlere hiç özenmese miydik? İkinci Mahmut mu soktu bizi bu hatalı yola? Bir ihanet vesikası mıydı Tanzimat Fermanı? Abdülaziz haklı mıydı? Bize göre değil miydi meşrutiyet? İyi ama bugün medeniyetin öncülüğünü yapan ülkelerin hepsi bu yolu seçmemiş miydi? Yoksa Abdülhamit'in söylediği gibi acele mi etmiştik? Mantıklı mantıksız ne kadar iddia, ne kadar fikir varsa makus talihimiz hakkında hepsi birer birer geçti kafamda. Geç kalmıştık. Çok geç. Ama geç kalmış bir inkılaptan daha kötüsü hiç olmamış bir inkılaptır. Evet, artık bir inkılabımız vardı. Hatırlar mısın bilmem. Bir defasında Leon dayı bir şey söylemişti.
1: İhtilal fırtınalı bir denizde dev dalgalarla boğuşarak kıyıya ulaşmaya çalışan gövdesi halktan, direkleri teşkilattan, yelkenleri isyandan oluşan bir gemidir.
0: O zamanlar çok hoşuma gitmişti bu benzetme. Ama şimdi anlıyorum ki eksik söylemiş. İhtilal fırtınalı bir denizde kıyıya ulaşmaya çalışmaz. Aksine devasa dalgalarla boğuşmayı öğrenerek hiç batmadan hep denizin üzerinde kalmaya çalışır. Çünkü tarihi teşkil eden olaylar asla sabit değildir. Asla belli kurallara göre hareket etmezler ve hepsinden önemlisi süreklidirler. Öyle bir an gelir ki ne milletlerin hükmü kalır, ne partilerin, ne de fertlerin. Ama biz farkında değildik bu hakikatin. Kendimizden ve siyasi hayatın akışından memnunduk. İstikbale olan umudumuz artıyordu ama böyle sürmeyecekti. Çok yakında payitahtta patlayacak bir fırtına hem ülkeyi, hem milleti, hem de cemiyetimizi allak bullak edecekti. İlk darbe Avusturya-Macaristan İmparatorluğundan gelecekti. Onların kışkırtmasıyla Bulgarlar Güney Bulgaristan'a el koyacaklar. Bir gün sonra da bizzat Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek'i ilhak edecekti. Yine aynı gün Girit Yunanistan'a katılma kararı alacaktı. Ve bütün bunlar bir rastlantı değildi. Başta İngiltere olmak üzere Batılılar hürriyetini kazanan Osmanlı ülkesinin yeniden ayağa kalkmasından korkuyorlardı. İttihat ve Terakki'yi yıkmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hayret verici olan bu sinsi planlarında en önemli rolü örümcek kafalı softaların oynamasıydı. Sanki yüzlerce yıllık geri kalmamızın sebebi kendileri değilmiş gibi bütün ileri hamleleri bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldırmak istiyorlardı. Sadece onlar olsa, daha düne kadar cemiyetin bir parçası olan Prens Sabahattin'in Ahrar Fırkası da fırsatçı davranmaktan çekinmiyordu. Amacına ulaşmak için gericilerle ittifaka girmekte tereddüt etmiyordu. Paris'te toplanan 1. Jöntür Kongresi'nden sonra teşkilat ikiye bölünmüştü. Prens Sabahattin etkisiz kalmıştı. Siyasi kayıplarının acısını çıkarmak istercesine şimdi her türlü fırsatı kendi muvaffakiyeti için kullanmakta bir beis görmüyordu. İşte bu ilan edilmemiş uğursuz ittifakın kirli niyetlerine Abdülhamid'in sinsi çabaları da eklenince 31 Mart'taki o utanç verici isyan vuku buldu. Silah seslerini duyduğumda Beşiktaş'taki evimde uyumaktaydım. Baskına mı uğradık telaşıyla revolverime uzandım. Hayır, eve hücum eden kimse yoktu. Cumbanın penceresinden sokağa baktım. Ellerinde beyaz, kırmızı ve yeşil bayrak taşıyan birkaç medrese talebesi gördüm. Onların ardında küme küme askerler göründü. Baş

0: Başlarında alaylı tabir ettiğimiz zabitler vardı. Hızla giyinip aşağı indim. Madame Melina pencerenin önünde durmuş, perdenin aralığından kaygıyla sokağa bakıyordu.
1: 1909 senesi, 31 Mart vakası, İstanbul, Beşiktaş.
2: Suvar Bey evladım, askerler ayaklanmış, ellerinde bayraklar, şeriat isteriz diye geçiyorlar kapımızın önünden. Yüce İsa bizi korusun, mahvolduk evladım, mahvoldu vatan.
0: Madame Melina, korkmayın, önemli bir hadise olduğunu hiç zannetmiyorum. Belli ki maaşlarına zam gelsin diye nümayiş yapıyorlar. İkindiye kalmaz durulur ortalık. Siz şu yan odaya geçin. Kim o? Ne istiyorsunuz?
3: Benim şeysi var. Ben Basri.
4: Gericiler ayaklandı. Sultanahmet'te toplanıyorlar. Hadi hemen gidiyoruz.
0: Tamam tamam, hemen geliyorum. Korkmayın Madame Melina. Arkadaşım gelmiş. Dediğim gibi abartılacak bir durum yokmuş sokakta.
2: Öyle miymiş? İsyan falan yokmuş yani. Oh, Tanrı razı olsun arkadaşınızdan. Ben de çok korkmuştum. Hepimizi kesecekler diye.
0: Yok yok, korkacak hiçbir şey yok. Merak etmeyin. Ama siz yine de kapıyı kimseye açmayın. Tedbirli olmakta fayda var diye söylüyorum. Ev sahibimi endişeleriyle baş başa bırakıp kapıdan çıktığımda Basri Bey'in yanında mülazım Fuad'ı da gördüm. Sokakta gitgide artan o öfkeli asker ve talebe kalabalığına karıştık. Ahalinin arasında bellerine soktukları hançerleri herkese gösteren sarıklı softalar vardı.
4: Gece yarısı Taşkış'ta da başlamış. 4. Avcı taburunun askerleri subayları esir almış. Silahlarını gasp edip meclisin mebusanı kuşatmışlar. Yıldız kışlasından ve başka kışlalardan da katılımlar olmuş. Şimdi de Sultanahmet Meydanı'nda toplanıyorlar işte. Her an her dakika daha da büyüyormuş Ayasofya'nın önündeki kalabalık. Vaziyet hiç iç açıcı değil. Kimin aklına gelirdi ki böyle bir isyan?
5: Ben söylemiştim Basri Bey. Bizim harbiyelilerin burnu pek büyüdü. Aslarını, Erat'ı hakir görüyorum. Bir sürü alaylı subay ordudan atıldı. Büyük bir hoşnutsuzluk var demiştim. Kimsenin umurunda olmadı. Askerle konuşmazsanız, dertlerini dinlemezseniz, kışlada neler olup bittiğini bilmezseniz nasıl hakim olursunuz orduya?
0: Hasan Fehmi'nin vurulması da tüy dikti. Niye vurdular ki o gazeteciyi? Muhalefeti birleştirmekten başka ne işe yaradı bu cinayet?
4: Hüküm vermekte acele etmeyelim. Ortalık karışık. Hasan Fehmi'yi bizimkilerin vurduğu belli değil. En azından bu meyanda bir malumat almış değilim. Alaylı subaylar diyorsun Fuat. Ama sadece onlar değil ki. Bak, medrese talebeleri de sokakta. Askerlik vazifesi yapacak olmaları ağır geldi hamiyetsizlere. Her neyse, olan oldu. Şimdi nasıl kurtulacağımızı düşünelim.
0: Hiç de aynı kanaatte değildim. İsyan bağıra bağıra gelmişti. Hasan Fehmi'nin cenazesine katılan on binlerce insan başlı başına mühim bir ikazdı. O nümayişte bir araya gelenlerin gözlerindeki öfkeye bakmak kafiydi bugünün gelmekte olduğunu idrak etmek için. Ama anlamadık. Çünkü manasız bir kibir gelmişti üzerimize. Evet, mülazım Fuat haklıydı. Bilhassa eğitimli subaylarda bir kendini beğenmişlik seziliyordu. Bize hiç yakışmayan bir züppelik. Cemiyetin kuvveti çok abartılıyordu. Her yerde, herkesin de var olduğumuz zannediliyordu. Halbuki öyle değildi. Daha çok eksiğimiz vardı. Henüz tek başımıza iktidara gelmiş bile değildik.
5: Peki biz nereye gidiyoruz şimdi? Niye karıştık bu güruhun arasına?
4: Nereye olacak Sultanahmet'e? Kan bersiz düğün mü olur? Merak etmeyin. Kimse tanımıyor bizi. Selanik'te cemiyet üyesi olduğumuzu bilen çok azdı. Burada ise hiç yoktur. Zaten vaziyeti anlamaya gidiyoruz. Mecbur kalmadıkça silaha sarılmayacağız. Yine de uyanık olmakta fayda var. Sarayın hafiyelerini henüz halledemedik. Nerede, nasıl vazife yapıyorlar bilmiyoruz. O sebepten sakın ola ki kalabalıkta birbirimizi kaybetmeyelim.
0: Beşiktaş'ın ana caddesine ulaşınca güç bela atlı tramvaylardan birinde yer bulduk. Bindiğimiz tramvayda da iri yarı bir çavuş Galata Köprüsü'ne varıncaya kadar ateşli söylevler verdi.
6: Arkadaşlar, biz millet için, vatan için, dinimiz için yaşıyoruz. Halbuki İttihat ve Terakki Cemiyeti milletimizi, vatanımızı, dinimizi ayaklar altına almaya çalışıyor. Buna rıza gösterirsek Allah da, peygamber de bizi affetmez. Millete zulmeden Mason tarafı da, bize şapka giydirmeye çalışan Ahmet Rıza'yı da, aramıza nifak sokmaya çalışan Hüseyin Cahit'i de, Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'yı da istemeyiz. Bu haysiyetsiz herifler derhal vazifelerinden alınmalı, en ağır cezaya mahkum edilmeliler.
0: Atlı tramvayda bizden başka herkesi coşturmuştu. Elbette etrafımızdaki isyancılarla birlikte biz de alkışlıyorduk. Rolümüzü o kadar iyi yerine getiriyorduk ki medrese öğrencilerinden biri 3 yeşil bayrak tutuşturdu elimize. Şimdi tam olmuştu. Hakiki isyancılara dönüşmüştük. Bunlar olup biterken tespit ettiğimiz bir vaziyet vardı ki işte o bizi bir parça ümit var kılıyordu. Bütün bu tutkulu sözlere, cafcaflı lakırdılara rağmen askerlerde gizli bir çekingenlik, bir ürkeklik hissediyorduk. Hakikaten de insanların yüzlerinde derin bir kaygı vardı. Büyük bir isyana kalkışmışlardı ama bu işin nereye varacağı meçhuldü. Koca hükümeti karşılarına almışlardı. Onları kışkırtanlar Yıldız Sarayı yanımızda diyorlardı ama doğru muydu bakalım? Ayasofya Camii'nin önüne geldiğimiz ilk saatlerde isyancıların yüzlerinde aynı çekingenliği gördük. Fakat öğle ezanı okunurken vaziyet değişti. Divan yolundan bir güruh meydana akmaya başladı. Ulemanın önderliğinde medrese öğrencileri ve askerlerden oluşan bu kalabalık büyük bir moral kattı meydanda toplananlara. Ayasofya'nın önü tekbir sesleriyle inliyordu. Bu kendi görüntüsü, kendi sesiyle sarhoş olmuş kalabalığı izlerken çok değil, 9 ay önce Selanik'te hürriyet, eşitlik, kardeşlik ve adalet nidalarıyla toplanan insanları düşünüyordu. Hissettiğim büyük bir hayal kırıklığıydı. Büyük bir ümitsizlik. Ama tuhaftır, ne Basri Bey ne de Fuat karamsarlık içindeydi. İkisi de kendilerini vazifelerine kaptırmış etrafı izliyorlardı. Basri Bey, Ayasofya'nın önündeki durum hakkında yeterince malumat topladığımızı düşünüyordu.
4: Şimdi biraz da Bağda Ali'nin oraya gidelim. Hükümet binasının önünde neler olup bitiyor kendi gözlerimizle görelim.
0: Tam kalabalığın arasından sıyrılıyorduk ki bir el Basri Bey'in omzundan yakaladı. Karayağız bir çavuştu bu. Galiba kumandanımızı tanımış, az sonra da kudurmuş kalabalığa bizi linç ettirecekti.
7: Bir dakika hemşerim, bir dakika. Sen Selanikli değil misin?
4: Ben Prizrenliyim, aslen Arnavut'um. Ne oldu ki?
7: Adın Basri değil mi senin?
4: Ne Basri'si kardeşim? Benim adım Ferruh. Prizrenli Ferruh ben.
7: Sen gelsene az şöyle.
8: Ne yapıyorsun kardeşim? İteklemesene zaten kalabalık. Ahali birbirini mi etsin istiyorsun?
5: Sahi sen kimsin ya? Ne karıştırıyorsun ortalığı?
0: Ama Bahçavuş kuru gürültüye papuç bırakacak biri değildi. Fırıncı küreğini andıran elleriyle hem Fuat'ı hem de beni itekledi.
7: Asıl siz ortalığı karıştırıyorsunuz lan. Çekilin önümden. Bu adam iddiatçı. Tanıyorum ben bunu. Selanikli bir zabit. İddiatçıların önde gelen zabitlerinden biri.
0: Tartıştığımızı gören Molla takımından iri yarı 6 kişi etrafımızı sarmıştı. Bu iş buraya kadar diye düşündüm. Galiba üçümüzün de hayatı burada neticelenecekti. Bana söylediklerini hatırladım.
9: Burası Fransa değil. Burası doğu medeniyeti Şesuan. Bizde hayat daha serttir, daha acımasız. Başka ihtimal yok. Ya zalim olacaksın ya mazlum. Yarın daha da beter olacak. Çünkü eninde sonunda kaybedeceksin. O zaman senin kıydıkların sana kıyacaklar.
0: O an gelmiş miydi? Bu kadar çabuk mu? Bir an, çek silahını. Önce çavuşu vur. Ardından tek kurşun kalıncaya kadar boşalt şu güruhun üzerine diye geçirdim içimden. Sonra son kurşunu da kendi kafana sık, bitsin bu kabus. Tam tabancamın kabzasını kavrayacakken bir kıyamet koptu. İttihat ve Terakki'nin sadık kalemşoru Hüseyin Cahit. O kadar nefret edilen biriydi ki anında unuttular bizi. Sesin geldiği tarafa yöneldiler. Biz sadece London'ın bir arabanın parçalarını seçebiliyorduk. Yerimizden bile kımıldayamıyorduk. Herkes arabaya yaklaşmaya çalışıyordu. Paramparça ettiler adamcağızı. Korkunç bir manzaraydı. İşi biten kalabalık geri çekilirken biz yaklaşıyorduk arabaya. Basri Bey birden durdu, eliyle bizi de durdurdu.
4: Geri dönüyoruz. Bu adam Hüseyin Cahit değil.
0: Hakikati akşam öğrenecektik. Kalabalığın linç ettiği kişi Hüseyin Cahit değil. Ona çok benzeyen Laskiye mebusu Arslan Bey'di. Bir müdahale olmayacağını anlayan isyancılar iyice zıvanadan çıktı. Hükümet müdahalede geç kalmıştı. Ordu kararlı davranamıyordu. Hal böyle olunca isyan da amacına ulaşmakta gecikmedi. Ayaklanmanın başlamasının üzerinden 24 saat geçmeden hükümet düştü. Bizim desteklediğimiz Hüseyin Hilmi Paşa yerine Ahmet Tevfik Paşa sadrazam olmuştu. Gece yarısı yıkılmış bir halde evlerimize dönerken Fuat...
5: Acaba hepimiz aynı yerde mi kalsak? Tek tek daha kolay avlarlar bizi.
4: Ne avlaması Fuat? Ne biçim lakırdı bunlar? Kim kimi avlıyor? Bu çakal sürüsünün muvaffak olacağını mı sanıyorsun? Hepsi palavra. Görmüyor musunuz? İngilizlerin kışkırtması bu. Ama çok uzun sürmez. Hüsrana uğrayacakları saatler yakındır. Bizimkiler toparlanmaya başlamışlardır. Manastır'da, Selanik'te hazırlıklar başlamıştır çoktan. Üçüncü ordu bugün yarın der saadetin kapısına dayanır. İşte o zaman çil yavrusu gibi dağılacak bu millet düşmanları, bu şer ittifakı. Moral bozmanın, imanımızı sarsmanın sırası değil. Vazifemizi unutmayacağız. Bugün gördüklerimizi hafızamıza nakşedeceğiz. Hürriyet yeniden der saadetin sokaklarında gezmeye başlayınca bu hainleri inlerinde bulup tek tek adalete teslim edeceğiz.
0: Basri Bey'e bir kez daha saygı duymuştum. Ama kalbimiz inansa bile aklımız olayların hiç de öyle kolayca lehimize döneceğine ikna olmuyordu. Baksana, adamlar bir günde hükümeti değiştirmişlerdi. İnkılap büyük bir buhrana düşmüştü. Ama hepsinin sevinci kursaklarında kalacak. Basri Bey'in o meşhum akşamda söyledikleri hakikat olacaktı. Hareket ordusunun şehre gelmesi 10 gün kadar gecikecekti. Fakat tarihin akışını geriye çevirmeye çalışanlar çok ağır bir hezimete uğrayacaklardı.
1: Elveda Güzel Vatanım 13. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların fiilen yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradyo@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradyo.com.tr adresinde podcast sayfasında.
3: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Mutlu günler, öğle 12 bülteniyle karşınızdayız. Endonezya'nın Flores adası açıklarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre çok sayıda binada hasar var. En az 38 kişi de yaşamını yitirdi. Depremin merkez üssü ise adanın kuzey kıyısı açıkları. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi. Büyük depremi aynı bölgede meydana gelen 5,6 ve 5,9 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı takip etti. Çok sayıda binanın hasar gördüğü, bazılarının ise yıkıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri adada çalışmalara başladı. En az 38 kişi öldü. Çok sayıda da yaralı olduğu bilgisi paylaşılıyor. Endonezya ve komşu ülkeler Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Bu nedenle bölgede sıkça depremler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı. Gelecek 50 yılın planlandığını belirterek 2053 ve 2071 hedeflerine işaret etti. Kimse bizden yorulma beklemesin diye seslendi.
1: Bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. Ak kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak doğduğunu söyledi.
1: Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk.
2: AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelere de değinen Erdoğan, büyük işler başardık ama bitmedi. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
1: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
2: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi.
1: 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
2: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunun da altını çizen Erdoğan, uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
1: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
0: Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği savaşın etkisiyle durma noktasında. Saldırılarda batırılan gemiler nedeniyle de petrol sızıntısı oluştu. Petrol denize yayılarak kıyılara ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de boğazda ablukayı sıkılaştırıyor. Bölgedeki Amerikan uçaklarının yoğunluğu Ben Gurion Havalimanı'ndaki sivil uçuşların da aksamasına neden oluyor.
3: Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırılar sürüyor. Saldırılar gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Ağustos ayının başından bu yana günde ortalama 12 gemi geçen Boğaz'da son 3 günde çok daha az gemi geçiyor. Saldırılar çevre felaketine de yol açmak üzere. İran ve ABD'nin petrol tankerlerine saldırıları nedeniyle batırılan gemilerden sızan petrol kıyıları etkiliyor. İran sularında 2 petrol sızıntısı tespit edildi. Umman kıyıları da etkilendi. Yetkililer açıklamalarında insan sağlığına zarar vermeyeceğini söylese de deniz kirliliğindeki artışa dikkat çekiyor. Reuters haber ajansının Keşim Adası yakınlarına ilişkin görüntülerinde petrolün denizdeki yayılımı ortaya çıktı. Umman TV'nin paylaştığı görüntülerde ise Umman'ın Hallaniyet Adaları kıyılarında 2000 kilometrelik petrol sızıntısı görüntülendi. Saldırıların yarattığı bir sorun da sivil uçuşlar. Amerikan uçakları abluka için Hürmüz Boğazı'nın üzerinde. Yakıt ikmali için ise Ben Gurion Havaalanı kullanılıyor. Uçakların çalışmaları öyle arttı ki havaalanında hava trafiği aksadı. İsrail Havalimanları İdaresi, ABD askeri yakıt ikmal uçaklarının sivil uçuşlarda gecikmelere ve yoğun hava trafiğine neden olduğunu açıkladı.
0: İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'ye saldırı düzenlemesini istediği ama ABD'nin reddettiği iddia edildi. İsrail televizyonu Kanal 13'ün haberine göre İsrail Amerika'ya Suriye konusunda baskısını sürdürüyor. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump Suriye'ye saldırmayı reddetti. Kanal 13 haberinde Trump'ın Türkiye ile yakın ilişkilerini bozmak istememesi nedeniyle Suriye saldırısını engellediğine dikkat çekildi. İsrail ise saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin Dera kentine düzenlenen saldırıda sivil yerleşimlere ateş açtığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada imha edilen belge parçaları İstanbul'da bir evde bulundu. Çuvallar dolusu belge kalıntılarına el koyuldu. İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste soruşturmayla bağlantılı bazı belgelerin imha edildiği yönünde ihbarı üzerine arama kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramada imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgeler bulundu. Gözaltına alınan Alihan Kuriş'in yakalanmasına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Evine operasyon düzenleden Kuriş'in izine rastlanamadı ancak telefonunu evde bıraktığı anlaşıldı. Kuriş'in gittiği başka bir adreste yapılan aramada gizli bir bölme bulundu. Bu bölmenin içinde saklanan Alihan Kuriş yakalandı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 37 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şapkalılar suç örgütü adına bir kişiyi tehdit edip para istediği iddia edilen avukat Hülya Şimşek tutuklandı. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Avukat Hülya Şimşek'in Şapkalılar suç örgütü adına bir kişiyi mesajla ve telefonla tehdit edip para talebinde bulunduğu belirtildi. Gözaltına alındı ve daha sonra da tutuklandı. Hülya Şimşek'in Sultan Gazi CHP meclis üyesi olduğu öğrenildi. Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildikleri üniversitelere başvurması gerekiyor. YÖK Başkanı Erol Özvar sürece dair Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. Adayların 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla üniversitelere döneceğini hatırlatan Özvar, başvuru sürecine göre bunun güz veya bahar dönemi olarak değişebileceğini söyledi. Adayların üniversiteyle ilişiği kesilmeden önce aldıkları derslerin sayılıp sayılmayacağını ise üniversitelerin kurulları karar verecek. Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllar için katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Vakıf üniversitelerinde bursun devamı ile ilgili konulara da üniversitelerin kendileri karar verecek. Mücbir sebebi olanlar sebebin sona ermesinin ardından bir ay, askerlikte olanlarsa terhisten sonraki iki ay içinde başvurmak zorunda. Sağlık raporu olanların da heyet raporlarını en geç 9 Aralık'a kadar sunmaları gerekiyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde karetta karetta yuvalarının bulunduğu sahile araçla giren bir grup kamp yaptı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlara girmenin cezası ise 699 bin lira.
4: Yuvalama alanına araçla girdiler. Karetta karettaların bulunduğu sahilde çadır kurup kamp yaptılar. Antalya nesli tükenme tehdidi altındaki karetta karettaların en büyük yuvalama alanlarına sahip. Aksu ilçesinde 3 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahili de koruma altında tutulan alanlardan biri. Ancak sahilde kaydedilen bu görüntüler büyük tepki çekti. Araçla plaja giren bir grup çadır kurarak kamp yaptı. Ayrıca yuvalama alanında ateş yakıldı, sahilin de çöp yığınlarıyla dolduğu dikkat çekti. Vatandaşın ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlarda koruma tedbirleri uygulanıyor. Bu alanlara akşam 20 ila sabah 08 arasında giriş yasak. Yasağa uymayanlara 699 bin lira ceza uygulanıyor.
0: Noktalıyoruz. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 15 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Palyaço balıkları aşırı sıcaklardan korunmak için vücutlarını küçültürler. Papua Yeni Gine'de yapılan araştırma, palyaço balıklarının deniz suyundaki sıcaklık artışı dönemlerinde bedenlerini küçülterek hayatta kalma stratejisi geliştirdiğini ortaya koydu. Bilmeyenler için palyaço balığını tanıyalım. Hani ünlü çizgi film Kayıp Balık Nemo'daki ana karakter. Palyaçonun makyajına benzeyen canlı renkleri nedeniyle bu ad verilmiş. Boyu 3 santim ile 6 santimetre arasında değişir. Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nda yaşar. Bu küçücük balık, okyanustaki yırtıcı canlılar arasında anemon ya da diğer adıyla deniz şakayıklarına sığınarak hayatta kalır. Palyaço balığı ve anemonlar doğadaki muhteşem alışverişin en güzel örneğini sergilerler. Anemon, bitkiye benzeyen bir hayvan ve zehirli. Ama zehri palyaço balığına zarar vermez. Çünkü palyaço balığının canlı renklerle bezeli derisinin üstündeki mukus tabakası onu anemonun zehrinden korur. Anemonun dokunaçları arasına yerleşen palyaço balığı oradaki planktonlarla beslenir. Karşılığında da anemona gelen parazitleri temizler.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
6: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam. Bugün ilk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'un ölüm yıl dönümü. NTV Radyo'da yayınımız onun hikayesiyle devam ediyor.
10: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Semiha Berksoy, ilk kadın opera sanatçılarından biri. Türk opera sanatçıları arasında Avrupa'da sahne alan ilk isim. Anlatan sinema ve tiyatro sanatçısı Profesör Doktor Zeliha Berksoy.
11: Semiha Berksoy kendi kuşağı içinde, yani 1910 doğumlular içinde çok alışılmışın dışında bir yaratılış diyeyim ben size. Yani son derece çizgi dışı, fenomenal bir sanatçı. Osmanlı döneminde doğuyor ve Cumhuriyet ilan edildiğinde aslında 13 yaşında. Karikatür yapıyor. Müziğe çok meraklı, oyunculara çok meraklı, sinemaya çok meraklı bir genç kız. 16-17 yaşında falan. Hep böyle sinema afişleri biriktiriyor. O zaman da artisti Colleen Moore diye bir kadın var. Böyle kâkillü, kendini ona benzetiyor, saçını da öyle kesiyor. Onun için de Alveda'yıdayken lakabı Colleen Moore Semiha. Tutuyor, Colleen Moore'a bir mektup yazıyor. Ben diyor, bir film çevirdim diyor. Ve bu diyor şimdi diyor Hollywood'da oynanacak diyor. Ve diyor orada diyor oynandığı zaman bunun hakkında fikirleri bana yazınız diyor. İkinci filminse diyor Şeytanın Bacakları'dır diyor. Rejisörü Muhsin Ertuğrul'dur diyor. Ben de diyor Hollywood'a geleceğim. Ama çok fazla kalamam. Çünkü oradan Münih'e gitmekliğim gerekiyor. Operaya çıkacağım diyor. Ve 10 sene sonra Semiha Berlin Müzik Akademisi'ni bitirip Berlin Festivali'nde başvuruyor. Darülbedai de işte tiyatro okuluna gidecek de tabii eve normal saatlerde gelmemeye başlıyor. Provası oluyor, bir şeysi oluyor, papuru kaçırıyor falan. Baba kıyameti kopartıyor. Sen diyor ne yapıyorsun diyor, sen ne olacaksın bakayım falan diyor. Ve buna yasaklıyor tiyatroyu. Yasaklayınca bu da o meşhur mektubu yazıyor ve diyor ki beni içimde yanan sanat ateşi, ben ölsem bile diyor mezarlıktaki selviler onu söyler diyor. Araya amcası giriyor ve tabii bırakıyorlar. Ancak şöyle bir şey oluyor. Semiha'yı büyüten bir haminnesi var. ve teyzesi var. Ama teyzeyle aralarında 5 yaş var. Yani teyze gibi değil, abla gibi. Onlar da Kadıköy'de oturuyorlar. Bunun üzerine Hamine sırf bu artist olsun, tiyatroda başarılı olsun diye kışın kapatıyor evini. İşte yani Eylül ayı diyelim, tiyatro açısını. Darül Bedai Tiyatrosu'nun, yani dram tiyatrosunun karşısında bir gül apartmanında küçük bir daire tutuyor. Ve her sene oraya taşınıyorlar Eylül'de. Mayıs'ta tekrar kendi evlerine Kadıköy'e gidiyorlar. Ve 3-4 sene Semiha'yı bu şekilde koruyor Hamine'si. Ona bakıyor, ta ki Berlin'e gidene kadar ona arka oluyor yani. 34'te Atatürk opera oynatmak istiyor. Ve İran Şeyh inşa geleceği zaman bunu da fırsat bilerek Ankara'da opera binasını inşa ettiriyor. Ve Ahmet Adnan Sargun'a Özsoy Operası'nı hazırlatıyor. 1934'te 19 Haziran'da bu oynanıyor, ilk Türk operası. Ve Semiha orada Ayşim rolünü oynuyor. İşte Semiha'nın hayatındaki büyük bir dönüm noktasıdır. 36'da Avrupa sınavı açılıyor. Atatürk yurt dışına öğrenciler gönderiyor. İşte hukuk, siyasal, tıp ve sanat. Semiha da sınava giriyor. Avrupa'dan işte uzmanlar geliyor ve dinliyorlar. Semiha'yı Berlin Yüksek Müzik Akademisi'nde 4 sene birden atlıyor Semiha. Yani şan bölümünü okumuyor, direkt opera bölümüne giriyor. 3 yılda birincilikle bitiriyor Berlin Yüksek Müzik Akademisi'nde 1939'da mümkün değil bir Türk öğrenci olarak. Türkiye'ye döndüğü zaman neyle karşılaşıyor? Konsörler yeni kurulmuş, öğrenciler 3 yıllık, 4 yıllık, daha opera sınıfları inkişaf etmemiş. Bir Riyaset-i Cumhur Orkestrası var. İşte tabii şairler, yazarlar hapiste. Nazım Çan Kız cezaevinde perişan bir vaziyette. Semiha ne olduğunu şaşırıyor. Ama burada operayı kurmak misyonuyla kendisi ateş gibi yanıyor. Onun üzerine 1941'de büyük ısrarlarla Nazım'a da Türkçesini yaptırtmak kaydı şartıyla para kazansın diye meşhur Tosca operasını koydurtuyor 1941. Ama tabii Nazım'a gidip geldiği için Ankara camiasında hemen mimleniyor. Ama hiç gözünü sakınmıyor çünkü Nazım çok büyük bir şair ve yani Nazım'a gidilir, gidilmesi lazımdır. 62 yaşına kadar Türk operasına hizmet etti. 1972'de de emekliliğini aldı. Aynı zamanda ressamlığı da var. Ressamlığını da bırakmıyor. 56, 57, 58'li yıllarda çizdiği resimler, özellikle portreler bütün dünyadaki işte küratörler tarafından en belirgin söylenen şey 21. yüzyılın kavramsal resminin dahi bir temsilcisidir diyorlar. Fakat annem 72'den sonra resimlerle çıkardı ortaya. 72 yılından sonra işte Paris'te bir sergi açtı, Berlin'de bir sergi açtı ve vefatından sonra da, yani 2004'te öldü, bir yıl sonra da Venedik Bienali'ne gitti resimler. Cahide Song ölene kadar hep annemle beraberdi. Ondan sonra Melek Kobra, Ferdi Tayfur var, dublajlar yapan. Onun karısı meşhur Muhlis Sabahattin'in kızı, operet kompozitörü. Sonra Subret'te Şevkiye May, onlar arkadaşı. İşte böyle bir, onlar gençler yani. Bir de tabii tiyatronun 40 yaş kuşağı var. Nehir Enehirler, Bedia Muahitler, Şaziye Morallar falan, onlar ayrı. Ama bunlar gençler yani, böyle 22-25 yaş. Devlet sanatçısı ünvanı duyduğu zaman çok geç dedi. 98'de öyle bir hak verildi yani. Bir de ilk opera sanatçısı olarak biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi şeyi var, plaketi var. Bir defa annem küçüklüğünden beri, şimdi düşünüyorum çok doğru pedagojik olarak bir davranış, bana büyük insan muamelesi yapardı. Hani operaya gideriz, operalar seyredilir, bana anlatır, en ağır operalar. Yani beni hiçbir zaman yanından ayırmadı. Ve sorumluluk yüklerdi bana. Herhalde ne düşünüyordu? Yani hayat çok zor. Bu çelimsiz kız çocuğu ne yapacak? Hayatta nasıl ayakta kalabilecek? Falan gibi düşünüyor. Hep sorumluluk yüklerdi bana. Müzik Kocasıyla ölümüne kadar 36 yıl evli kaldılar. Babam sonra rahatsızlandı. Yani sanatı adına sonuna kadar özgür olmayı isteyen bir kadın. Çantasını alır, gider Avrupa'ya konserine. Babama da sen nereye gidiyorsun, ne yapacaksın, orada demek yok. Kocası ona sonuna kadar çok büyük sanatına saygı ve anlayış gösterdi. Hakikaten çok doğru bir koca bulmuş kendine. Bundan daha doğru bir insan bulamazdı annem ve yaşayamazdı zaten. Hiç kimseyle yaşayamazdı. Annemin hayatında en büyük fedakarlık yurt dışında kalmamış olması. Yani annemin ses gücünde birçok opera Türkiye'de konamıyordu. Mesela Alman operası koyuyor, Berlin koyuyor, Münih koyuyor, efendim Bolşoy koyuyor, Covent Garden koyuyor, Metropolitan koyuyor. Paris'le İtalya bile koyamıyor. Ama bu bıçak gibi kesiyor. Ben diyor memleketimde bu işi yapacağım diyor. Gebersem de burada yapacağım diyor. Hep demişizdir yani sen niye döndün, dönmeseydin falan. Hiç pişman değilim demiştir. Ve demişti ki bana, kızım demişti, Mevlana da Konya'dan dışarıya çıkmamış. Ama bak Mevlana derdi. Onun hayatındaki simgesi kendine Phoenix derdi o. Phoenix'muş Anka. Çünkü Anka biliyorsunuz kendini yüksekten böyle getiriyor, ateşin içine atıyor, yanıyor, sonra küllerinden bir daha doğuyor. İşte Semiha'nın simgesi buydu, Anka kuşu. Hatta mezarında da bunun şeyi vardır, kendi rölyefi vardır, kendi çizdiği Anka kuşu rölyefi vardır mezarında.
10: İlk kadın opera sanatçılarından Semiha Bersoy'u, sinema ve tiyatro sanatçısı olan kızı Profesör Doktor Zeliha Bersoy anlatıyordu. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma da...

0: bulacaksın. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
8: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: que es esa madre?
1: Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa Terbiyecisi. Anlatan Barış Kıbrıs. Pera Müzesi'nin Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu.
2: Osman Hamdi Bey, Kaplumbağa Terbiyecisi bizim resim tarihimizde çok önemli bir yer tutuyor. 1842 yılında doğmuş. Tabii ondan önce biraz babasından bahsetmek lazım. İbrahim Ethem Paşa, Paris'te maden okulunu birincilikle bitiriyor ve Türkiye'nin ilk jeologlarından ve bu konuda bilimsel makaleler yazıyor. Maden mühendisi, sadrazamlığa kadar yükseliyor ve o ilk oğlu da Osman Hamdi Bey. Fatma Hanım'la evleniyor 1842'de, Osman Hamdi Bey dünyaya geliyor ve daha Osman Hamdi Bey ilkokulda giderken Beşiktaş'ta Mektebi Marifi Adliye adlı hukuk okuluna yazılıyor. Ve bu dönemde hazır bir defteri var. Birinci resim defterim yazmış üzerine. Ve resme olan ilgisi daha o dönemde başlamış. Babasıyla birlikte işte Belgrad'da bulunduğu sırada Viyana'ya gitme fırsatı olmuş. Daha o dönemde işte eğitim için. Ve aslında Osman Hamdi Bey'in kafasındaki işte bence işte sanat eğitimi için daha o dönemde başladığını düşünüyorum. Avrupa'ya gitmek isteği. Babası ısrar ediyor bu konuda Paris'te öğrenim görmek için. Tabii Paris 19. yüzyılda pek çok kendisini yetiştirmek isteyen, geliştirmek isteyen entelektüellerin, sanatçıların gitmek istedikleri bir merkez, önemli bir şehir. Osman Hamdi Bey Paris'te daha önce babasının da okuduğu bir hazırlık okuluna önce başlıyor. Barbe isminde bir hocası var, Monsieur Barbe, fen eğitimi için Ethem Paşa'nın oğlunu bizzat okutmak istiyor. Tabii Fransızca öğreniyor bir yandan. Dupre isminde bir hocasıyla birlikte kalıyor. O sırada Fransızca öğreniyor ondan. 64'te hukuk fakültesine başladıysa da hukuk eğitimi giderek aksamaya başlıyor. Çünkü bence daha bu dönemlerde ressamlık meselesi kafasında. Babasına yazdığı mektupta biraz resim yaparsam lütfen kızmayın, artık yapmadan duramam demiş. Daha sonra salon sergilerinin kataloglarında Gustave Boulanger'in öğrencisi olarak isminin geçtiğini görüyoruz. Muhtemelen özel dersler alıyordu Boulanger'den. 60'lı yılların ikinci yarısında eserlerini salon sergilerinde sergilemeye başlıyor. 1867'de bizim tarihimiz açısından da önemli bir olay var. İlk defa bir Osmanlı padişahı Avrupa'yı ziyaret ediyor. Sultan Abdülaziz. Ve bu sırada gerçekleşen bir dünya sergisi var. Osmanlı seksiyonunda işte 27 yağlı boya eser sergilenmiş. Bunlardan 3'ü Osman Hamdi Bey'e ait. Ve bu komisyonda da görev almış, serginin hazırlık komisyonunda. Bu dönemlerde yaptığı eserler arasında gene işte hocasından bahsetmiştik, Boulanger'in. Boulanger'in Arap İzciler resminin kompozisyonunu kullanan mesela Pusuda Zeybek isminde bir resmi var. Bu dönemlerde oryantalizm çok önemli bir mesele haline gelmeye başlıyor. Herkes bu öteki kültürü merak ediyor ve bununla ilgili eserler üretiyor. Ama bunu aslında uygunluk ve doğrulukla yapan insan sayısı çok az. Osman Hamdi Bey, evet, hocasının kompozisyonu, Arap izcilerin kompozisyonu kullanıyor ama gerçek bir zeybek kıyafeti içinde bir figür görüyoruz orada. Ve Osman Hamdi Bey'in oryantalizmi, kendine özgü oryantalizmi ortaya çıkmaya başlıyor. Ne anlamda işte aslında sadık, gerçeğe sadık, çarpıtılmamış bir şey, bir doğu görüntüsü var Osman Hamdi Bey'in resimlerinde. Ve başka birkaç şey daha ortaya çıkmaya başlıyor. Bu dönemde sergilediği eserler içinde Yahudi Hokkabaz, Madame Hay portresi falan gibi eserler var. Bu eserler günümüze çoğu ulaşmamış durumda maalesef. Fakat çıkan bir eleştiri yazısında işte dekor ve giysi detaylarındaki özenli çalışmanın övüldüğünü görüyoruz. Ama diğer yandan figürün eli ve başını resmedilişindeki bazı zayıflıklar da, zayıflıklarında altı çizilmiş bu yazıda. Bu eleştiriyi Osman Hamdi Bey'in daha sonra da aldığını göreceğiz. Türkiye'ye geldikten sonra da başka eleştirmenler tarafından. ...60'lı yılların sonları Osman Hamdi Bey'in Avrupa'da kalmak istediğini ama babasının hukuk eğitiminin yolunda gitmediğinin farkında olan İbrahim Ethem Paşa'nın Osman Hamdi Bey'i artık geri dönmeye, ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Osman Hamdi Bey ressamlık yaparak tablo kopyası siparişleriyle geçinebileceğini düşünüyor. Fakat en de sonunda tabii ki babasının isteğine boyun eğmek zorunda kalıyor. Ve 68'de döndükten kısa bir süre sonra Mithat Paşa'nın mahiyetinde Bağdat'a gitmek üzere görevlendiriliyor. Bağdat'ta Umur-u Ecnebiye yani yabancı işleri müdürü olarak görev yapıyor. Vakit buldukça tabii ki resim yapmaya çalışıyor. İşte Mithat Paşa'nın emrindeki Çeçen savaşçıların portrelerini desen olarak çiziyor. Buradaki tutumun tam olarak oryantalist gezgin bir ressamın tutumu olduğunu görüyoruz. Yaptığı çalışmalar bir atölyede üretilen yağlı boya tablolar değil ama daha sonra bu tablolara kaynaklık edecek bazı ön çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. 71'de İstanbul'a dönüyor. Teşrifatı hariciye müdür muavini olarak görevlendirilmiş. Bağdat'tan döndükten sonra 3 tiyatro oyunu yayınlamış. Bunlardan bazıları da sahnelenmiş. Genelde komedi türünde oyunlar bunlar ve değişen toplumun, modernleşen toplumun o dönem için ürettiği komedi sahneleri bunlar.
0: Herkese sanat. Pera Müzesi'nin Suna ve İnan Kıraş Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu Barış Kıbrıs, Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa Terbiyecisi'ni anlatıyor.

tuval resmi, yani biraz bizim resim tarihimiz açısından bakmak gerekiyor. Bizde ilk ressamlar çoğu asker kökenlidir. Çünkü perspektifli çizim dersleri ilk olarak askeri okullarda verilmeye başlanır. Ve o zaman işte mühendis olmak, asker olmak, bunların hepsi aslında resim eğitiminde gerektiren şeyler. Ayrı şeyler değil birbirinden. Osman Hamdi Bey bir asker kökenli bir ressam değil. O kökenden gelmediği için de öykündüğü şeyler başka. İşte o dönemde popüler olan Avrupalı ressamların konuları, işte oryantalizm, doğu konuları. Şunu da söylemek lazım. Osman Hamdi Bey daha Paris'te öğrenciyken hocası Ulanje ona bir model olarak da kullanıyor bir resminde. Yani Osman Hamdi Bey portresi olarak bir resmi var. Ve Osman Hamdi Bey hem bir ressam olarak kendini yetiştiriyor hem de doğulu bir figür olduğu için oryantalist ressamlarının elinin altında diyebilirim. Kendisini de daha sonra Osman Hamdi Bey'in bir model olarak kendi fotoğraflarını kullandığını göreceğiz. Kaplumbağa Terbiyesi de böyle bir resim. Osman Hamdi Bey'in bizim resim tarihimiz açısından önemi figürde yatıyor. Asker ressamların çoğu manzara resmine ya da natürmortlara yöneliyorlar. Figür başka bir konu. Figür için bir ressamın atölyede örneğin işte modellerden desen çalışması lazım yıllarca. O askeri okulların eğitiminde biraz eksik kalan bir taraf. Perspektifi vesaireyi biliyorlar ama anatomi ve figür çizme konusunda biraz zayıf kalıyorlar. Hepsi değil tabii ki. Osman Hamdi Bey o açıdan biraz farklılaşıyor. Çünkü yani o dönemde salon sergilerinin en önemli ressamlarının da yaptığı şey temelde figür, tarih resmi. En çok değer verilen resim türü tarih resmi denilen şey. Sadece tarihi konular değil. Örneğin oryantalist resimlerin çoğu da tarih, o dönemde biz tabii oryantalizm gibi bir kavram yok. Tarih resmi olarak geçiyor. Şimdi hayat hikayesine kısaca geri dönecek olursak, İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra babası 1873'te açılan Viyana Dünya Sergisi'nin hazırlık komisyonunun başında yer alıyor. Ve oğlum da Osman Hamdi'yi sergi komiseri olarak görevlendiriyor. Bu sergi için de iki tane kitap hazırlanmasına karar veriliyor. Bu kitaplardan biri Usulü Mimari Osmani, yani Osmanlı mimarisi üzerine bir kitap. Diğeri de Elbise-i Osmaniye. Osmanlı'da farklı halkların, farklı milletlerin giydiği elbiseleri sergileyen bir kitap. Bu sergi Osman Hamdi Bey için bence çok önemli bir süreç. Bu iki kitap da çok önemli. Çünkü Osman Hamdi Bey'in resimlerinde daha sonra tüm oryantalist resimlerinde iki unsuru görüyoruz.

İlk defa eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek için gerçek anlamda bir kanunun çıkarıldığını görüyoruz. Osman Hamdi Bey'in baskılarıyla ya da yönlendirmesiyle diyeyim. Arkeolog olarak pek çok kazıda bulunuyor. Bunlardan en önemlileri Nemrut Dağı, Sayda, Lagina ve arkeolog olmayı öğreniyor aslında. Bu dönemde çok önemli bir hocası var, Rayna isminde. Öğreniyor ve yayınlar yapıyor. Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında yaptığı bir resim ve Paris'te bir salon sergisine göndermek için yaptığını düşünüyoruz. Çünkü 1 Mayıs'ta bu sergi açılıyor ve kataloğunda Kaplumbağa Terbiyesi'ni de görüyoruz. Dolayısıyla bu yılın ilk döneminde 1906'da muhtemelen bu resim üzerine çalışıyordu. Elbiseyi Osmaniye'de demin bahsettiğim kitapta Mardinli Kürt tipinin başlığına benzer bir serpuş görüyoruz figürde. Dolayısıyla bütün o kaynakları kullanıyor Osman Hamdi Bey. Yani şunu anlatmak lazım. Bu figürü bir süredir farklı kompozisyonlar için kullanmayı denediğini biliyoruz. Çünkü bir eskizi var. Silah taciri olarak bilinen ya da işte keskin kılıç olarak bilinen ünlü resminde yer alan iki figür vardır. İşte bir kılıcı incelemektedirler. Bir merdiven sahanlığında vesaire o figürlerle birleştirmeyi denemiş Kaplumbağa Terbiyesi figürünü. Fakat bu çok çalışmamış belli ki. İkisini ayrı resim olarak yapmış. Kaplumbağa Terbiyesi çünkü bir derviş figürü. Önüne bakan daha içe dönük bir figürü. Diğer iki figürle ilişkilendirememiş onu. Onun için herhalde ayrı yapmayı düşündü. Bu fikir nereden gelmiş olabilir sorusuna aslında Etemelde'nin bir önerisi var. Diyor ki işte bulduğu bir babasıyla yazıştığı mektubunda babasına ondan aldığı bir dergi için Tour de Monde dergisi için teşekkür ediyor. Bu dergide de bir yazı var. Bu yazıda İsviçreli bir diplomat işte Japonya'yı ziyaret ettiğinde orada gördüğü kaplumbağa terbiyecilerini anlatıyor. Ve bir gravür de bu yazıya eşlik etmiş. Bir Japon gravüründen kaynak alınarak yapılmış bir gravür. Ve bu gravürde ne görüyoruz? İşte bir adam küçük bir davul çalıyor. Kaplumbağalarda bir alçak bir masanın üzerine tırmanıyorlar yavaş yavaş. Dolayısıyla burada gerçekten bir kaplumbağayı terbiye etme eylemi görüyoruz. Osman Hamdi Bey'in resminde aslında böyle bir şey yok. Kaplumbağalar yerdeki yeşillikleri yiyorlar. Fakat bu resim neredeyse 19. yüzyıldan beri böyle adlandırıldığı için ve böyle tanındığı için biz bu ismi değiştirmedik. Fakat açıklamalarımızda her zaman şeyi de belirtiyoruz. Bu sergilendiği salon sergisinin kataloğunda kaplumbağalı adam olarak yer alıyor bu eser. Fransızca ismi kaplumbağalı adam, İngilizce ismi ise kaplumbağalar sadece. Aslında çok açık değil ne anlatmaya çalıştığı. Örneğin bir müzecilik tarihi açısından ya da buna baktığınızda Osman Hamdi Bey'in rolüne baktığınızda bir de bu resme baktığınızda işte Osman Hamdi Bey çünkü ne kadar bürokrasiyle uğraştığını biliyoruz bu konularda. Değişime karşı direnen Osmanlı bürokratlarını işte eğitmeye çalışan bir figür falan görülmüş daha önce. Ama yani bunlar tamamen şey akla gelenler, işte o resmin çağrıştırdıkları diyebilirim. Osman Hamdi Bey'in kastı neydi? Ne anlatmayı amaçladı? Bu konuda net bir şey yok. Ancak bildiklerimizi söyleyebiliyoruz. O da işte yani resmin mekanı, Bursa Yeşil Camii'nin üst kat odası bunu biliyoruz. Üstünde bir panel var ve pencerenin üzerinde. Orada şifa Kulüp, Lika el Mahbub, kalplerin şifası, sevgiliyle buluşmaktır. Sevgili burada Hazreti Muhammed oluyor gibi bir şey var, bir yazı var. Bir yıl sonra bu ikinci bir versiyonunu daha yapıyor resmin, daha küçük boyutlu. Orada gene Hazreti Muhammed'i içeren küçük bir tabela daha eklemiş. Bu ikinci resim Dünürü Ahmet Münir Paşa'ya ithaf edilmiş, üzerinde bir yazı var. Demin anlattığım gibi farklı kompozisyonlar için kullanmayı denemiş. Mesela silah tacirindeki şeylerle yani bu figürün ne ilgisi var? Bir derviş figürü.
onları uyduramamış.

0: birbirine ve böyle bir ayrıca bir resim yapmış. Bu bir derviş figürü. Yeşillikleri yiyen kaplumbağaları izliyor. Elinde de neyi tutuyor? Sırtında da bir burmalı bir derviş çalgısı olan nakkare ya da kudüm türünden bu burmalı çalgı var. Derviş kıyafetleri giymiş. Ama belli bir tarikata da mensup olduğunu söyleyemiyoruz dervişin. Osman Ali Bey'in resimlerinde ben çoğu zaman işte çeşitli unsurları bir araya getirirken Osmanlı mimarisi ve işte giyim kuşamına dair unsurlar bunlar çoğu zaman. Ve tabii ki işte figür ya da figürlerin içinde bulunduğu durumlar ya da eylemler neyse, kitap okumak vesaire. Bunları bir araya getirirken bir küratör gibi düşünüyorum ve o şekilde tasarladığını düşünüyorum açıkçası.
1: Pera Müzesi'nin Suna ve İnan Kıraş Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu Barış Kıbrıs, bizi Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa Terbiyecisi adlı ünlü tablosuyla tanıştırdı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Herkes sana.
1: Diagnosu,
0: sağlık,
1: yemek tarihi,
0: doğa,
1: kitap,
0: spor,
1: gezi,
0: kültür, sanat,
1: belgesel,
0: dünya,
1: moda,
0: polisiye, roman,
1: masal.

0: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
1: Ben Çağla Kıcır. 17 Şubat 2005 yılında dünyaya geldim. İskenderun doğumluyum. Opera sanatçısıyım. Sopranoyum. Az gören bir birey olarak dünyaya geldim. 4,5 aylıkken annemle babam benim göz takibi yapmadığımı, insanlarla göz teması kuramadığım ilerleyen yaşlarda da bunu fark etmişler. Doktorlar bana göremez demişler ama ben görmemi aslında 2,5 yaşındayken kazanmışım. Önce ışık algısı gelmiş. Ondan sonra insanların yüzünü yavaş yavaş her şeyi görmeye başlamışım. Tabii benim görmem kanal görme. Yani ben yalnızca 15 santimlik bir bölüm görebiliyorum. Ondan sonrası benim için yok. Öncelikle operayı nasıl keşfettiğimle ilgili hikayemi anlatmak istiyorum. Çocuk korosundaki aldığım eğitimlerden yaklaşık bir 3 yıl sonra 7. sınıfta işte bir gün dersteyiz. Bizim o zamanki müzik hocamız da Hüseyin Haydar Arslan opera şan bölümü mezunuydu Ankara Üniversitesi. Dedi ki bir dersinde işte herkes İstiklal Marşı'nı yani hep beraber okuyalım dedi. Okuduk, tek tek okuduk İstiklal Marşı'nı herkes bireysel olarak okudu. Daha sonra sıra bana geldi. Ben de okudum ve dedi ki seninle hemen çalışmalara başlayacağız dedi. Sonra beni yanına oturttu dersten bir gün sonra. Bana soprano nedir, alto nedir, tenor nedir, ses kaç yaşına kadar gelişir eder. Bunların hepsini tek tek anlattı. Bariton, bas nedir? Hepsini tek tek söyledi. Koro'daki soloları aldıktan sonra Fatma Bildiren öğretmenimin çok yakından tanıdığı arkadaşı Gazi Üniversitesi'nden emekli profesör Suna Çevik Hoca ile tanıştırdı beni. Bir gün bizim sınıfımıza geldiler. Fatma Bildiren Hoca dedi ki Çağla sen şu solonu bir söylesene. Söyledim ve Suna Çevik Hoca o kadar hayran kaldı ki bu performansı göstermek gerçekten olağanüstü bir şey. Daha sonra Suna Çevik Hoca tabii beni çok beğeniyordu ve müzik zekası denilen bir şey var. Onun bende çok gelişmiş olduğunu ve onun anlattığını hemen uyguladığımı söylüyordu. Daha sonra da Suna Hoca'nın öğrencisi tenor Bülent Bezdüz ile tanıştım. Ombra Maifu adlı bir arya var. Barok dönemine ait bir eser. Bestecisi Handel Ombra Maifu. Bunu ben Suna Çevik Hoca'ya attım ve Suna Hoca buna hayran kaldı. Ve daha sonra da şan pedagogu Mustafa Yurdakul Hoca'ya attı. Ben o kaydı yaptığımda 16 yaşındaydım. Piyano eğitimini de Figen Serbest Hocam'dan aldım. Aslında müzik alanında benim kendimi keşfetmem hep 7. sınıfta gerçekleşti. Yani 7. sınıf basamak benim için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Hayatın her alanında yani sadece müzikle ilgili değil maddi manevi her alanda. Dolayısıyla bu sayıyı ben çok seviyorum 7. Yine 7. sınıftayken Ankara Devlet Opera ve Bale'nin gençlik korosuna sınavına girdim ve birinci olarak o koroyu kazandım. Çok böyle ilginç bir anım var. Anlatmak istiyorum. Ankara Devlet Opera ve Halk Sesi Gençlik Korosu'nda soprano alto bölümü yapılıyordu, seçimi yapılıyordu. Hocalar tek tek egzersiz yaptırıyorlar ki öğrenci hangi partide sesle hangi partisyonda. Ben başladım egzersize. Konuşuyor herkes. Sonra ben böyle bir yüksek bir tona çıktım. Bir anda böyle var ya bütün bir sınıf, bütün öğrenciler herkes sustu. Piyanist orada egzersiz çalmayı bıraktı. Ve büyük bir alkış koptu salonda. Nereye çıktığımı tam hatırlayamadım. Sanırım mi bemole kadar çıkmıştım. Nota olarak, teknik olarak söylüyorum. Ve o anda aslında bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Ve tabii ki öğretmenlerimin de sayesinde kendimi geliştirdim. Geliştirmeye de devam etmeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi ileride çok iyi bir soprano sanatçı olacağıma da inanıyorum. Opera sadece şarkı söylemek değil. Yani özellikle baktığımız zaman görme engelli birinin sadece şarkı söyleyebilir eğer usta görmüyorsa veya da benim gibi çok az görüyorsa. Zaten onun için de ayrı bir alan var konser şarkıcılığı. Opera sanatçılığı daha farklı bir şey. Yani tamamen sahnedesiniz, tiyatral bir ortam var. Koşmanız gerekiyorsa koşacaksınız, zıplamanız gerekiyorsa zıplayacaksınız. Şarkı söylerken gerekirse abartmıyorum aşağı bile yuvarlanacaksınız. Şarkı söylemek değil sadece. Onunla beraber birçok hareketi aynı anda yapabilmektir opera. Dolayısıyla kolay bir şey değil. Şimdi maalesef toplumumuzda da çok iyi hocalarımızın olmasına rağmen ne yazık ki toplumun bazı kalıp yargıları onlara da sıçramış vaziyette. Sen yapamazsın, engellisin. Açıkçası şimdiye kadar hiç bununla karşılaşmadım çok şükür. Ama bazen girdiğim yetenek sınavlarında bu oldu. Hocalar biraz böyle tereddütlü yaklaştılar. Hani çünkü sonuçta onlar açısından baktığımız zaman hani opera alanında bir öğrenci yetiştirmek özellikle görme engelli bir öğrenci yetiştirmek etmek çok büyük fedakarlık ister. Korkuyorlar. Yani biz bu çocuğu nasıl yetiştireceğiz diye düşünüyorlar. Dolayısıyla ben de böyle ufak tefek bu tür şeylerle karşılaştım ama inanın bana hiçbiri beni yolumdan çevirmedi. Aksine ben daha da güçlendim ve bu sayede açıkçası girmek istediğim okula da azmedip çalışıp girdim ve kazandım. Benim bu zamana kadar bu müzik camiasında olarak operada dinlediğimde etkilendiğim pek çok opera sanatçısı oldu. Bazı sanatçılar da var ki hayat hikayeleriyle ve bu hayattaki bir takım zorluklara rağmen bu kadar güzel işler başarmaları beni ayrıca mutlu ediyor. Bunlardan bir tanesi Andrea Bocelli. Andrea Bocelli'yi ben ilk Time to Say Goodbye seriyle tanıdım. Sarah Brightman'la beraber söylüyor. Onun da sesi 7 oktav. Büyük bir ses.

Hatta Luciano Pavarotti ölmeden önce Andrea Bocelli için demiş ki, bundan sonra benim varisim Andrea Bocelli'dir demiş yani onun için. Andrea Bocelli'nin görme engelli olduğunu onu dinledikten sonra öğrendim. Yani Andrea Bocelli'nin ben görme engeliyle tanımadım aslında ilk başta. İlk başta sesiyle tanıdım. Tabii onun da pek çok zorlu şeyi olmuş süreci ama yani açıkçası görme engeli olması ve bunun yanı sıra sesinin çok güzel olması ve bana da aynı şeylerin söylenmesi sanki beni onunla eşleştirdi. Bana yapamazsın diyen bazı insanlara da yani Andrea Bocelli çok büyük bir delil oldu benim için.

0: Şimdi notaların yeri bir kere ben dizisiyle uğraştığım için her zaman çok farklı. Özellikle görme engelim de olduğu için az görüyorum ama yine de bir görme engelim var. Bundan dolayı da aslında dışarıdaki her sesin benim için ayrı bir anlamı var. Çok daha özel, derin bir anlamı var. Tabii ben bunu fark ettim. Zaten müzik hocam yani ilk başta da ben daha çok küçükken Çağla'nın çok üniversite düzeyinde bir kulağı var demişti. Absolut kulak. Dolayısıyla absolutler her şeyi duyabiliyorlar. Her notayı işte hiç hatasız duyabiliyorlar. Bir kuş sesi, bir diş fırçası, bir elektrikli süpürge ya da işte fırının sesi. Rüzgar sesinin bile hangi notadan olduğunu duyabiliyorlar. Mesela şu an dedim, C'den dedim. Dedim mesela C. Yani orta C'den dedim. Onu bile duydum yani. Şöyle oldu. Ben bir şey fırçalarken eğer benim fırçamın pili varsa R oluyor. R diyez yani R diyeze kadar gidiyor fırçamın pili varsa. Mesela eğer fırçamın pili bitiyorsa mesela fırça böyle başlıyor R diyor sonra R do si oluyor. Si'ye kadar geliyor bazen si bemol oluyor. Mesela si bemole kadar geliyor fırçamın pili bitiyorsa. Zaten si bemol son nota. Eğer çok daha zorlarsam la bemole kadar geliyor. Zaten ondan sonra fırça çalışmamaya başlıyor. Kuş seslerinin de benim için büyük bir anlamı oluyor. Bazı kuşlar hakikaten mesela biz şan dersi alırken öğretmenlerimiz bize der ki kendini bir kuş gibi düşün. Böyle tik tik tik ciyak ciyak hatta böyle ciyak ciyak öp derler bize. Bülbül gibi şakı derler. Şimdi tabii burada benim o avantajım daha yüksek oluyor. Çünkü ben kulaklarım aslında kulaklarımla her şeyi yaptığım için hissetmek, algılamak, onları zihnimde canlandırmak gibi her türlü sesi duyabilmek çok güzel bir şey ama şöyle bir şey de var. Eğer absolut kulaksanız, absolutseniz mesela bir eserdeki bir bozukluk sizi öyle bir rahatsız eder ki böyle. Bende oluyor mesela. Yanlış bir şey olduğu zaman böyle huzursuz oluyorum. Yani absolut olmak aslında hani o açıdan çok da şey bir şey değil. Hani her şeyi duyuyorsunuz çünkü. Ben mesela gece kalkıyorum gece yarısı buzdolabı böyle. Sol. Sol, sol deyip ötüp ötüp duruyor böyle sürekli. Hani onu sürekli duymak da aslında birazcık zorluyor. Hani çünkü her şeyi duymak. Ama bir bakıma hakikaten çok güzel bir şey. Yani bu yeteneğin bahşedilmesi Allah tarafından. Çünkü bu herkese nasip olan bir şey değil. Bana hep soruyorlar. Diyorlar ki görme engelin senin için bir dezavantaj mı? Evet ben diyorum ki tabii ki az görmek her türlü bakımdan dezavantaj gibi görünse de aslında benim için de avantaj. Çünkü birincisi insanların yaptıkları kötü şeyleri görmüyorum. İkincisi belki de diyorum bu olmasaydı böyle bir müzik yeteneğine sahip olamayabilirdim diyorum. Böyle bir kulağa sahip olamayabilirdim diyorum ve böyle güzel insanlar tanıyamayabilirdim diyorum yani. O açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Çağla Kıcır görme biçimini ve ses algısını operaya ilgisine nasıl başladığını, hedefini NTV Radyo dinleyicileri için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Bonjour à tout le monde.
1: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyon, Karahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.

0: Mutlu hafta sonları, saatler 13'ü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara hemen geçeceğiz. Ancak gelin önce günü özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü töreninde Türkiye'nin gelecek 50 yılının planlandığını söyledi. Kutlama etkinliğinde 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bilgiler var. İstanbul Ümraniye'de örgüte ait bir adreste imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen çuvallar dolusu belge bulundu. Polis arama yaptığı sırada bir grup içeri girişi engellemeye çalıştı. 'Da önceki gün sele kapılan araçta kaybolan iki kişiyi arama çalışması sürüyor. Son durumu ve bölgeye ilişkin güncel hava durumu tahminini canlı yayınla aktaracağız. Ve Endonezya 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çok sayıda bina yıkıldı, yollar kapandı. Tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı. Ancak henüz depremin merkez üssüne ulaşılabilmiş değil. NTV'de 13 bülteni başladı. Acı bir haberle bültenimizi açıyoruz. Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. 5 kişi hayatını kaybetti. 11 de yaralı var kazada. Hatta durumu ağır olanlar da var. Ayrıntıları Nizamettin Kaplan aktaracak. Nizamettin.
1: Evet, kaza maalesef saat 09 sıralarında Lice Kulp karayolunda meydana geldi. Karahasan Mahallesi Heylo Mezrası mevkiinde. Kaza sonrasında tabii olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılar hemen hastanelere kaldırıldı, başta Lice olmak üzere. Ne yazık ki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Üç kişi de kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Üç kişinin durumu ağır şu anda. Toplamda 11 yaralı var ve bunlardan üçünün durumunun ağır olduğunu belirtelim. Bunların tedavisi farklı hastanelerde devam ediyor. Ailenin sabah saatlerinde bir nişan için Muş'a gitmek üzere yola çıktığı ve çoğunluğunun akraba olduğu belirtiliyor. Bir başka bilgi de aracın lastiğinin patladığı ve bu sırada sürücünün kontrolünü kaybettiği bilgisi de söz konusu. Tabii bütün detaylar olayla ilgili soruşturma tamamlandıktan sonra netleşecek. Bu arada kazada hayatını kaybedenlerden ikisinin çocuk olduğunu da belirtelim. Hayatını kaybedenler şunlar: Veysi Şaylıkay, Vedat Şenkay, Fevziye Çelikay, Nazya Demirhan 10 yaşında ve Mehmet Zahit Şaylıkay 4 yaşında. Şu anda tabii olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaralıların da tedavileri hastanelerde devam ediyor Ata.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek 50 yılın planlandığını söyledi. Kimse bizden yorulma beklemesin ifadesini kullandı. Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. İktidarları döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı.
2: Bugün çok güzel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. Ak kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak doğduğunu söyledi.
2: Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk.
3: AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelere de değinen Erdoğan, büyük işler başardık ama bitmedi. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
2: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
3: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi.
2: 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
3: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunun da altını çizen Erdoğan, uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
2: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
0: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde partinin icraatları ve gelecek vizyonu anlatıldı. 3 boyutlu dev ekranlardan paylaşılan görüntü ve animasyonlarla drone gösterisi geceye damga vurdu. Etkinlikte ayrıca 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.
3: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Etkinlik alanına gelen Erdoğan çifti partilileri selamladı.
4: Erdoğan'ın sözünün eri, çıktığı yoldan dönmedi geri.
2: Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek başkent millet bahçemizi hınca hınç dolduran siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
3: Etkinlik AK Parti'nin kuruluş sürecini anlatan kısa film gösterimiyle başladı. AK Parti. Ardındansa AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelerin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.
5: Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
3: Tanıtım filmi gösterimi sırasında AK Parti'nin seçim döneminde kullandığı şarkılar senfoni orkestrası tarafından seslendirildi.
6: Aynen.
3: Etkinlik alanına kurulan ve 3 boyutlu dev bir ekrana dönüşen sahneden animasyonlar ve görseller paylaşıldı. Etkinlikte daha sonra drone gösterisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra Türk bayrağı ve Türkiye Yüzyılı logosu gökyüzüne yansıtıldı. Ayrıca Büyük Selçuklu Devleti'nin simgesi çift başlı kartal oluşturuldu. Hazırız ve kararlıyız. Hedef 2071 ve asıl şimdi başlıyoruz sloganları gökyüzünü kapladı. Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da kürsüdeydi.
7: Çeyrek asrı alnımızın akıyla geride bırakıyoruz. Yarın ise yarım asra uzanacak olan büyük yürüyüşümüzün ilk sabahına uyanacağız. İnşallah. Ve şimdi göğsümüzü gere gere diyoruz ki milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. Kimse durduğumuzu sanmasın. Bu ülke için, bu millet için asıl şimdi başlıyoruz.
8: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş'ı.
3: AK Parti'ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanları için rozet takma töreni yapıldı. İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye geçti. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'yla Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti saflarına katıldı.
8: İşte milletimize sevdalı lider.
0: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında 25. yıl vizyon belgesi de paylaşıldı. 71 sayfadan ve 10 ana başlıktan oluşan belgenin ayrıntıları var sırada.
6: AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. 71 sayfa ve 10 ana başlıktan oluşan belgede AK Parti'nin gelecek vizyonu anlatıldı. Vizyon belgesinin ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.
9: İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen, kendi gücüne güvenen, kendi kararını veren ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır. Hedefimiz sadece değişimin hızına ayak uydurmak değil, değişime yön verebilmektir.
6: Vizyon belgesinde terörsüz Türkiye hedefine özel bir vurgu yapıldı. Türkiye'nin kendi iradesiyle şekillendirdiği sürecin ortak akıllı devlet politikası olarak yürütüldüğüne dikkat çekildi. Sürecin başarıya ulaşmasının tarihin en büyük kazanımlarından biri olacağına vurgu yapıldı. Terörsüz bir Türkiye toplumsal alanda kardeşlik hukukunu güçlendirecek ve iç cepheyi tahkim edecektir denildi. Belgede Türkiye'nin dış politika hedeflerine de yer verildi. Merkezinde güvenlik üreten ve uluslararası düzenin geleceğine yön veren öncü bir Türkiye inşa etme hedefine dikkat çekildi. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye'nin bölgesel krizleri çözmede kararlılıkla rol almayı sürdüreceği ifade edildi. Çok boyutlu bölgesel ortaklıkların derinleştirileceği, NATO'daki etkin rolün sürdürüleceği ve Avrupa ile stratejik işbirliklerinin güçlendirileceğinin altı çizildi. Vizyon belgesinde yeni anayasa vurgusu da yer aldı. Yeni anayasanın AK Parti'nin gelecek vizyonunun en önemli bileşeni olduğuna dikkat çekildi. Hedefimiz insanı merkeze alan, toplumu kucaklayan, sivil iradeye dayanan, özgürlük alanlarını genişleten ve Türkiye'nin geleceğine yön veren bir anayasadır ifadesi kullanıldı. Vizyon belgesinde yüksek teknoloji ve katma değerli üretim, milli teknoloji ve dijital egemenlik, güçlü aile ve gençlikle yeşil dönüşüm başlıklarına da yer verildi.
0: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama oldu. İki kişi hayatını kaybetti. Olayda iki de yaralı var. Ayrıntıları DEHA muhabiri Ersan Erdoğan'dan alacağız. Ersan.
10: Öncelikle kolay gelsin.
0: Evet, nedir son durum olayla ilgili?
10: Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Kavas oksijen dolum tesisinde sabah 8.30 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Yangın sırasında da bölgede art arda büyük patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve afet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 2 saat içerisinde söndürüldü. Fakat yangının ardından tesiste yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerden birinin kimliği belirlenirken diğer kişinin ise kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Patlamada yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede şu an güvenlik önlemleri alınmış. Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.
0: Peki bu iki
10: aktaracaklarım şu anlık bu kadar.
0: İki yaralıdan durumu ağır olan var mı? Tedavi hakkında bir bilgi paylaştın mı? Hastaneden geldi mi?
10: Manisa Valimiz Vahdettin Özkan hastaneye giderek ziyarette bulundu fakat durumlarıyla ilgili şu an bir yok. Hani ağır olduğuna ya da hafif olduğuna yönelik bir açıklama yok henüz.
0: Peki Manisa'daki olay hakkında son bilgileri de aldık. Giresun'da ise önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Arama çalışmaları 2. gününde, son durumu da DEHA muhabiri Efnan Köse'den alacağız. Efnan.
11: Evet, Giresun'da metrekareye düşen 60 kilogramlık yağışın ardından kentte selin izleri bir yandan silinmeye çalışıyor. Bir yandan da arama ekipleri kayıp olan dayı ve yeğen için arabalarını sürdürüyor. Bugün de ikinci gündeyiz ve arkamda şu anda Akut Rize ekibi var. Ellerindeki arama çubuklarıyla birlikte bölgedeki dere kenarlarında tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Gelen yağış çok etkili ve şiddetli bir şekilde geldi ve Giresun'un pek çok ilçesinde hasara neden oldu. Keşap, Esbiye, Yağlıdere ilçelerinde dere taşmaları ve sel baskınları oldu. Birinci kattaki evler, depolarda hasar gördü. Öte yandan ilçe merkezinden o gün Karabuluduk köyüne doğru araç içerisinde giden Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve Akkaya'nın yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun kullandığı araçta deredeki o taşma sonucu sürüklenerek dere içerisine doğru gitti. Araçtan ilk önce Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtuldu. Fakat dayı yeğen olan Mehmet Akkaya ve Abdullah Muhammed Hakkıoğlu suda akıntıya kapılarak kayboldu. Bugün ikinci gün ve şu anda Keşap Deresi ve Karabulduk Deresi'nin bağlandığı o noktada ekipler arama faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. AFAD Akut arama kurtarmaları aynı zamanda iş makineleri de eşlik ediyor. Çünkü sel sularının bir yığıntıyla beraber ağaçları kökünden doğru kopararak sürükledi. Hem tarım arazileri, fındık ağaçları da zarar gördü. Oldukça hasar bıraktı. Şu an ikinci günde dayı ve yeğenden herhangi bir iz yok. Dün sadece kullanılan araç dere içerisinde bulunmuştu. Sel suları da dün gün içerisinde çekilince ekipler arama faaliyetlerini devam ettirdi. Şu anda değneklerle dere kenarlarındaki aramalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde de Görele ilçesinde piknik yaparken anne ve iki kızı da hayatını kaybetmişti. Ne yazık ki Doğu Karadeniz'in böyle acı bir gerçeği var. Yağışın ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz ve ne kadar etkili olacağını da bilemiyorsunuz. Bugün ve yarın içinde Doğu Karadeniz bölgesi için sağanak yağış uyarısı da yapıldı. Şu an ekranlara gelen bu dere güzergahı tam olarak 8 kilometrelik bir hat ve denize bağlandığı noktayla beraber 6 kısımdan oluşuyor ve toplamda dere içerisinde 200'e yakın personel, kent genelinde 920'yi aşan da bir personel arama faaliyetlerini devam ediyor. Hem dalgıçlar, hem termal dronlar, hem de ekranlara geldiği gibi Akut'un, AFAD'ın arama ekipleri değneklerle arama tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ne yazık ki bir ize rastlanılmadı. Araçtan kurtulan Ahmet Yılmaz'ın da durumunun iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Üzücü, ne yazık ki kötü manzaralar ortaya çıkıyor Doğu Karadeniz'deki sel ve taşkınlardan sonra. Kentteki selin izleri de bir yandan silinmeye çalışılıyor. İnsanlar kendi evlerinin önündeki çamurları da süpürerek belediye işçileri hem de ilçedeki ilçe halkı da eşlik ediyor faaliyetlere. Üzücü bir yandan yağmur da ara ara devam ediyor. Hal böyle olunca da bu tarz manzaralarla karşılaşmış oluyoruz. Herkesin temennisi kayıp olan dayı yeğene ulaşabilmek diyelim ve Giresun'dan sözü size bırakalım.
0: Peki, Giresun'daki arama çalışmaları da sürüyor şu dakikalarda da. Şimdi NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan telefon hattımızda olacak. Dilek, Giresun'daki felaketle ilgili bilgiler böyleydi. Peki bölgede yağış sürecek mi?
12: Ata, bölgeye 2-3 gün önce 90 ile 120 kilogram arasında yer yer yağmur düştü. Şimdi oranın coğrafyasını oranın halkı çok daha iyi biliyor. Yağmur üst seviyelerde, yani daha yüksek köylerde yağsa bile oradan akıp gelen sular sahil hattında daha aşağı yerlerde rahatlıkla sele, çok kolaylıkla sele neden olabiliyor. Yani bizim bu bölgede yağmur yok diyebilirsiniz ama yukarı köylerden gelen sular sizin orada sele neden olabiliyor. Şimdi bugün ve yarın da yağışlar yine sağanaklar şeklinde. Geçen gün olduğu kadar aşırı olmasa bile hala sağanaklar şeklinde olduğu için dere havzalarından iki gün daha uzak durmak gerekiyor. Tedbirli olmak gerekiyor. Rize'de, Trabzon, yine Giresun hattı en fazla yağış alacak kesim. Bu yağmurların zaten biliyoruz yaz yağmurları kısım kısım yağıyor. Sem, hatta bazen iki mahalleye yağıyor. Ama kuvvetli, kısa sürede çok şiddetli yağıyor. 90 kilogram yağmuru Karadeniz, Giresun kısa sürede aldı. Şimdi iki gün daha o bölge halkı tedbirli olmalı. Ama Karadeniz dışında başka bölgelerimizde de geniş alanda yağış var. Bir bölge Doğu Anadolu bölgesi. Özellikle hem bugün hem yarın Sivas'tan itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl, hatta Malatya buralarda da kısa süren çok şiddetli yağmurlar olacak. Gök gürültüleriyle gelecek ve yıldırım riski de var. Hatta yarın Gaziantep'te de sağanak yağmur var. Yine Adana, Kahramanmaraş tarafında kısa süren ama şiddetli yağmurlar olacak ve İç Ege'de de var. Hatta yer yer şu anda başladı.
0: Peki. Direkt bir de şu da önemli tabii, sen de biraz bahsettin ama vurgulayalım. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanlar, pikniğe gidenler için uyarılar neler olur? Çünkü şöyle yorumları da sık duyuyoruz. Burada yağış yoktu ancak suyun debisi bir anda yükseldi ve taşkın oldu.
12: Bu saydığım bölgelerde işte İç Ege'de, Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de hani hava güneşli, sabah saatlerinde zaten hava güneşli oluyor çoğunlukla. Bu yağmurlar en fazla öğleden sonra ve akşamüstü, havanın en çok ısındığı saatlerden sonra oluyor. Akşamüstü geliyor. Sabah siz bir güneşli havaya uyanıp pikniğe gidelim diyebilirsiniz. Ama söylediğim yerlerde aniden çok şiddetli yağmurlar olacak ve yıldırım riski de var. O nedenle dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Yani eğer çıkılacaksa da daha yüksek yerlerde konumlanmak gerekiyor. Bugün İç Ege'de de Denizli, Afyon, Isparta, Antalya'nın üst kesimleri, buralarda da sağanak yağmurlar var. Tabii yağmurlar tüm geniş alanda değil. Kısa kısa yani dediğim gibi bir semt ya da iki mahalleyi etkileyebiliyor. Bu yağışların yağma şekli bu. Hem bugün hem yarın hafta sonuna denk geldi bir de bu yağışlar. Herkes dışarıda olmak isteyecektir. Dere havzalarından uzak duralım. Bir de yıldırım riski var. Gök gürültülü yağıyor. Özellikle Doğu Anadolu'da açık alanda olmak da tehlikeli. Çünkü yıldırım riski olduğunu da tekrar ifade edeyim. Pazartesi'den itibaren yağışların hızında azalma olacak. Ama Doğu Karadeniz'de yine az noktada da olsa yağış var. Bir de batıda fırtına var. Bu fırtına batıyı da olumsuz etkiliyor. Onu da hemen kısa söyleyeyim. Ayvalık, İzmir hattında bu fırtına yarın etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak. Yeni haftadır daha sakin bir havaya uyanacağız.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belgeye el koydu. Kalabalık bir grup gelişmeleri protesto için aramanın yapıldığı binanın önünde toplandı.
13: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Bu sırada binanın önünde toplanan bir grup güvenlik güçlerine tepki gösterdi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
14: Yarım manşet. İşte evrakları böyle imha etmişler diye. Anladın mı? Ne
13: yapmışlar evrakları? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. Geçen hafta 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kurtuluş İstanbul'a getirildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklamalar var.
15: Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Serkan Kurtuluş, tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Kurtuluş, Interpol görevlisi bir komiser, bir Türk polisiyle Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan ekip tarafından teslim alındı. İade sürecini engellemek için elinden geleni yapan Kurtuluş, Brezilya'da yapılan aktarma sırasında yetkililere uçakta bomba var diyerek uçuşu durdurmak istedi. Ancak Türk makamlarının yaptığı girişimler sonucu uçuş planlandığı gibi gerçekleştirildi ve dün akşam saatlerinde Kurtuluş'u taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. İade sürecini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yakından takip etti. Sürecin her aşaması Bakan Çiftçi'nin nezaretinde hassas bir şekilde gerçekleştirildi.
3: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çeteyle başlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar.
15: Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Bu yıl Türkiye'ye iade edilen suçlu sayısının 245'e ulaştığını bildirdi.
16: 1 Temmuz'da 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesini gerçekleştirdiğimizin bilgisini paylaşmıştık. O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık.
15: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir diyen Adalet Bakanı, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacaktır ifadesini kullandı.
0: Ankara'da suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre 11-12 Ağustos günlerinde Daltonlar ve Baygaralar suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. 7 şüpheli tutuklandı. Adli süreçteki çocukların içinde bulunduğu 3 kişi içinse adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmalar sürüyor. Endonezya'nın doğusu 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkılan binalar var, 38 kişi öldü. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
3: Endonezya'nın Flores adasını deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatte sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores Adası'nda 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
0: Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi, sismolog, profesör doktor Şerif Barış yayın konuğumuz olacak şimdi. Şerif Hocam merhaba, hoş geldiniz.
17: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Endonezya büyük depremlerle ünlü, görüntüleri de izledik az önce haberimizde. Bu görüntüler ne anlatıyor sizce?
17: Aslında dünya 7'den büyük, her yıl ortalama 18 tane deprem olur. Bunlardan şu an üçüncüsü. 2023 yılına bakalım. 18-19 tane, 2024'te 10 tane, 25'te 15 tane 7'den büyük deprem olmuş. Dolayısıyla biz dünyada 7'den büyük depremleri biliyoruz. Bunların sayılarını biliyoruz. Ama bize gösterdiği bu depremler şehre ne kadar yakınsa, şirket, kurum ülkeler, insanlar depremlere ne kadar az hazırsa maalesef bu yıkımlar ve ölümler oluyor, ekonomik kayıplar.
0: Şimdi depremin merkez üstüne yollar kapandığı için de henüz ulaşılamadı. Can kaybı sayısının artmasından da endişe ediliyor. Sizin bir tahmininiz, öngörünüz olabilir mi?
17: Aslında tabii ki bu benim öngörüm değil ama bu depremin merkez üstü denizde. Özellikle bunun önemi, yani karadan 40 kilometre yakın uzakta olması olası zararların az olacağını gösteriyor. Ama bu bölgede 1,5 milyona yakın insan yaşıyor. 7,7 çok güçlü bir deprem. O nedenle de USGS'in yaptığı tahmin binleri geçebileceği, ama bu bir öngörü tabii ki. Ne kadar hızlı müdahale olursa, erken müdahale olur, insanlar kurtarılırsa enkaz altından, o zaman ölü sayısında azalma olur. Ama işte az evvel de söylediğiniz gibi yollar kapalı, limanlarda sıkıntı olur, arama kurtarma ekipleri geç varırsa maalesef ölü sayısı bu söylediğimiz öngörünün üstünde olabilir. Çünkü çok büyük bir deprem ve maalesef yapılar çok da şey görünmüyor. Yani depreme dayanıklı görünmüyor.
0: Evet, peki Şerif Hocam, bir de depremin yaklaşık 10-15 kilometre gibi bir derinlikte meydana gelmesi yıkıcılığını ne ölçüde artırmış olabilir? Nasıl bir etki etmiş olabilir?
17: Şimdi USGS 10 kilometre derinlik, Avrupa Sismoloji Merkezi 20 kilometre derinlik vermiş. Tabii deprem yüzeyine yakınsa yıkıcı etkisi sönmeden, enerjisini söndürmeden binalara, yapılara etki eder. Bu hasarı artırır. Ama işte Kolombiya'daki deprem 110 kilometre derindeydi. Çok uzun, fazla ülkeyi etkiler ama hasar az olur. Çünkü deprem dalgası odaktan çıktıktan sonra hem yukarı doğru hem üç yönlü olarak yayılır ve bu yayılma sırasında mesafe ne kadar uzaksa enerji o kadar sönümlenir. Bunun, bu depremin yaratacağı etki denizde olduğu için, elbette biraz şehirden uzak ama yüzeye yakın olduğu için de hasar yapma etkisi, gücü fazladır.
0: Peki Profesör Doktor Şerif Barış yayın konuğumuzdu. Şerif Hocam teşekkür ederiz. Sağolunuz katkılarınız için. Şimdi devam edelim sevgili izleyiciler, sıradaki haberimizle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'ı yendikten sonra Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. Tahran ise bu sözlere sert tepki gösterdi.
18: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
15: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'e ilişkin yeni mesajlar verdi. New York'ta bir etkinlikte konuşan Amerikan Başkanı, başlattığı savaşın bir yansıması olarak artan akaryakıt fiyatlarından dolayı pişman olmadığını da söyledi. İran'a deniz ablukasının adeta çelikten bir duvar olduğunu öne süren Trump, Amerikan halkına da seslendi.
18: So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. Remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing.
15: İran'a saldırıları gerekçelendiren Trump, bunu tüm dünyaya hizmet için yaptıklarını savundu. Fox News'a röportaj veren Trump, İran'ı ekonomik olarak çok sert vuracağız dedi. Trump'ın sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi, sosyal medyada Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne kararname çıkartarak, ne de seçim konuşmasıyla paylaşımını yaptı. İranlı yetkili, ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Hürmüz yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ABD ile müzakere sürecini gündemine aldı. Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın İran'la temas halinde olduğunu ifade eden Arakçı, mesaj alışverişinde bulunmasının müzakere anlamına gelmediğinin de altını çizdi. İranlı bakan 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatın ateşkes değil, savaşın sonu olduğunu ifade etti. Ancak Amerika'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle çatışmaların yeniden patlak verdiğini savundu.
0: ABD Başkanı Donald Trump müzakere ekibinde yer alan damadı Jared Kushner'ı Gazze Barış Planı'nı görüşmek üzere İsrail'e gönderiyor. İddia Amerikan basınında. Axios haber sitesinin 5 kaynağa dayandırdığı haberine göre Jared Kushner haftaya İsrail ve Mısır'a gidecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Barış Planı'nda yer alan İsrail'in Gazze'den çekilmesi aşamasına geçmeyi reddetmişti. Ziyaret iddiası bu kararın ardından geldi. Planın bir sonraki aşamasında Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin yönetiminin Filistinli teknokrat heyetine bırakılması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi yer alıyor. Axios haber sitesi, Kushner'ın İsrail'e Gazze Barış Kurulu'nun yüksek temsilcisi olarak atanan Nikolay Mladenov'la birlikte gideceğini de yazdı. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'ye saldırı düzenlemesini istediği ama ABD'nin reddettiği iddia edildi. İsrail televizyonu Kanal 13'ün haberine göre ABD'ye Suriye konusunda baskısını sürdürüyor. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump Suriye'ye saldırmayı reddetti. Kanal 13'ün haberinde Trump'ın Türkiye ile yakın ilişkilerini bozmak istememesi nedeniyle Suriye saldırısını engellediğine dikkat çekti. İsrail ise saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin Dera kentine düzenlenen saldırıda sivil yerleşimlere ateş açtığı bildirildi. Yunanistan'ın Pire Limanı'na yanaşan İsrail yolcu gemisi protestolarla karşılaştı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı.
19: Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdüler, İsrail karşıtı sloganlar attılar. Görüntüler Yunanistan'dan. Protestoların nedeni İsrail yolcu gemisi Crown Iris'in Pire Limanı'na yanaşmasıydı. Eylemciler İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına öfkeliydi.
20: Bugünkü protestonun amacı Filistin halkıyla dayanışmamızı bir kez daha açık ve net bir şekilde göstermek. İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü soykırım ile etnik temizliği kınıyoruz.
19: Yunanistan polisi protestocuların geminin bulunduğu alana girmemesi için önlem aldı. Aynı gemi geçen yılda Yunanistan'a yanaştığı limanlarda protestolarla karşılanmıştı.
0: İngiltere'nin gündemine oturan bir haber var sırada. İntihal suçlamalarının odağındaki Cambridge profesörü Jason Erday, Londra'daki bir adreste ölü bulundu. Ayrıntıları NTV Londra muhabiri Gökhan Bozkurt aktardı.
21: Cambridge Üniversitesi'nden geçen hafta istifa eden Profesör Jason Erday, Güney Londra'daki evinde ölü bulundu. Metropolitan Polisi, Cuma öğleden sonra Londra Ambulans Servisi'nin bir çağrı üzerine Erday'in evine gittiğini bildirdi. Evde tepkisiz halde bulunan Erday'in olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Polis 41 yaşındaki akademisyenin ölümünün beklenmedik olduğunu ancak şu aşamada bir şüpheli durumunda bulunmadığını bildirdi ve başka bir kişinin de olaya karıştığına dair bir işaret olmadığını açıkladı. Erday, 2023'te Cambridge'de sosyoloji profesörü olmuştu ve üniversitenin tarihindeki en genç siyah profesör olarak da dikkat çekmişti. Ancak son haftalarda intihal iddiaları ve kariyeriyle ilgili bazı açıklamalardaki tutarsızlıklar nedeniyle yoğun tartışmaların merkezindeydi. Erday hakkındaki intihal iddialarını ilk gündeme getiren isim ise yine tartışmalı ırkçılık iddiaları nedeniyle Cambridge'deki görevini kaybeden Amerikalı araştırmacı Nathan Kofnas olmuştu. Cambridge Üniversitesi başta profesöre sahip çıksa da medyanın ısrarla haberleri sonrasında 5 Ağustos'ta akademik yeterlilikleri ve hakkındaki usulsüzlük şikayetleriyle ilgili iç soruşturma başlatacağını açıklamıştı. Erday ise geçen hafta görevinden derhal istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında da hakkında bitmek bilmeyen suçlamaların, spekülasyonların ve kamuoyu yorumlarının kendisi ve yakınları üzerinde ağır bir bedel yarattığını söylemişti. Ailesi de ölümü sonrasında çok daha sert bir açıklama yaptı. Ardey'in 3 yılı aşkın süredir sürekli bir taciz ve yanlış bilgi kampanyasına maruz kaldığını savundu ve bunun kendisi için fazla ağır hale geldiğini söyledi ve artık basından kendilerini yalnız bırakmalarını istediler. Londra Belediye Başkanı Sadık Kağan da Ardey'in kabul edilemez bir kamuoyu baskısına ve taciz kampanyasına maruz kaldığını söyledi aile gibi. Aynı pozisyondaki insanların hiç karşılaşmadığı kadar ağır bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü. Cambridge'deki rektör yardımcısı Deborah Prentice ise

0: yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üs de İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli iki füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran savaşında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek "Hayır, hiç de yeterince uzun değil" dedi.
1: Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildikleri üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, önceki aflardan yararlananların da kapsam içinde olduğunu açıkladı.
2: Daha önceki aflardan yararlananlar da, yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
0: Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Daha önceki aflardan yararlanan veya başvuranlar da bu afla üniversiteye dönebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yarım milyonun üzerinde başvuru beklediklerini açıkladı.
2: Mevcut öğrenciler içerisinden de aftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık yarım milyon ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
0: Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönecek. Özvar, başvuru sürecine göre bunun güz veya bahar dönemi olarak değişebileceğini söyledi. İlişiği kesilmeden önce alınan derslerin sayılıp sayılmayacağına ise üniversiteler karar verecek. Mezuniyet için maksimum 7 yıllık azami süre şartı da devam ediyor.
2: İlişiği kesilmiş bir öğrenci kaçıncı sınıfa? 3. sınıfa intibak ettirildi. 5 sene içerisinde bu öğrenci ne yapmak durumundadır? Lisans bölümünü bitirmek zorundadır.
0: Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllar için katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Vakıf üniversiteleri bursun devamı ile ilgili konulara da kendi karar verecek.
1: Okullarda yeni eğitim öğretim yılında güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV yayınında alınacak önlemleri anlattı.
3: Nisan ayındaki o Maraş olayını yaşadıktan sonra İçişleri Bakanımızla da Adalet Bakanımızla sürekli bu konuları değerlendirdik. Bazı okullarda insan kaynağı dışında tedbirler alınması gerekiyor. Dedektörler, X-ray cihazları, kent güvenlik yönetim sistemine bağlı entegre kameralar oluşturmak gerekiyordu. Onların satın alma süreçlerini yaptık. Bizim risk durumuna göre mutlaka insan kaynağıyla desteklenmesi gerekir grubuna koyduğumuz okullar içinde İçişleri Bakanımızın söylediği TYP üzerinden bahçe görevlisi unvanıyla istihdamlar şurada, yapacağız. Bunu da okulların açılmasına yakın bakanla diğer bakanlarımızla birlikte ortak bir
1: Türkiye'de otomotiv sektörünün dönüşümünde yeni bir adım atıldı. Güney Koreli otomotiv firması Hyundai, tam elektrikli yeni modelinin seri üretimine İzmit'te başladı. Bunun için 715 milyon euroluk Türkiye'ye yatırım da yapıldı. Ayrıca 300 işçinin çalıştığı batarya fabrikası kuruldu.

0: Üretim bandında yeni bir araç modeli var. Elektrikli otomobil Kocaeli'deki İzmit fabrikasında seri üretime girdi.
1: Türkiye'yi elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde küresel bir üretim üssü haline getirme hedefimizde aşılmış çok önemli, çok kıymetli bir eşik.
0: Bu üretim Türkiye için de bir ilk. Uluslararası bir otomotiv üreticisi Türkiye'de ilk kez tam elektrikli binek araç üretmeye başladı.
2: Bundan yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'de elektrikli araç satış oranı %1'ler civarındaydı. Bugün %17'ye geldi ve 2030'a kadar da yaklaşık %30-%35 seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Otomotiv sektöründe elektrifikasyona doğru çok hızlı bir geçiş var. Fabrikamızın içinde özellikle 30 bin metrekarelik bir alanda batarya fabrikası kuruldu. Toplamda 715 milyon euroluk bir bütçe ayrıldı.
0: Tek bir modelle sınırlı kalmayacak üretim yatırımının miktarı 715 milyon euro. Ayrıca elektrikli otomobil yatırımı batarya üretimiyle de desteklenecek. Batarya fabrikası 300 kişilik ek istihdam sağlayacak.
3: Türkiye güçlü bir otomotiv geleneğine, nitelikli iş gücüne ve rekabetçi bir tedarik ağına sahip. Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumu da önemli bir avantaj. Türkiye, Avrupa otomotiv değer zincirinin önemli bir parçası ve otomotiv sektörünün geleceğine yön verecek güçlü bir sanayi altyapısına sahip.
0: Türkiye'nin otomotiv üretimindeki payının elektrikli araç teknolojilerine yatırımla büyütülmesi hedefleniyor.
4: Trabzon'da iki rahmi bulunan Serenay Atagün milyonda bir görülen bir gebelik yaşadı. Tüp bebek tedavisiyle iki rahimden iki bebek dünyaya getirdi. Dünyada üçüncü vaka olarak kayıtlara geçen Atagün kızlarını sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
5: Çift rahmi bulunan kadın tüp bebek tedavisi gördü. İki rahimden iki bebek dünyaya getirdi.
6: Bugün bizim için çok mutlu ve çok gururlu bir gün. Çünkü dünyada 1 milyon doğumda bir görülen ve ayrıca tüp bebek tedavisi ile bu şekilde oluşan gebelikler içerisinde de dünyada üçüncü bir vaka ve bunların haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Rize'de yaşayan 28 yaşındaki Serenay Atagün ve eşi Selçuk Atagün çocuk sahibi olmak istiyordu. Doğuştan iki rahmi bulunan kadın 3 kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak üçü de düşükle sonuçlandı. Çift Trabzon'da görevli doğum ve tüp bebek uzmanı Ufuk Yılmaz'la tanıştı. Annenin iki rahmine birer embriyo transfer edildi. İki rahimde eş zamanlı gebelik oluştu.
6: 33. haftada da beklediğimiz üzere bir erken doğum eylemi başladı ve biz de 33. haftada sezeryanla her iki kaviteden birer tane bebek doğurtarak bebeklerimiz de o süreçte tabii ki erken doğdukları için yoğun bakıma teslim ettik. Bugün de hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı.
7: İkisini de tutmasına şaşırdım açıkçası. Belki biri tutar dedim, diğeri olmayabilir dedim. O açıdan da çok korktuk yani. Acaba tutacak mı, acaba ikisi de mi tutmayacak diye. Sonra ikisinin de olduğunu duyunca çok mutlu olduk tabii ki.
5: Nil ve Ada ismini verdikleri kızlarını sağlıkla kucaklarına alan çift evlerinin yolunu tuttu.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Turkcell'le bağlan hayata.
15: Reklam.
16: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
17: Sevgili dinleyiciler, eminim bilenleriniz çıkacaktır. Çok içli bir şarkı vardır. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Yani halini anlatmaya mahcubiyeti mani oluyormuş. Mani sözcüğü nedeniyle bu eski şarkıyla başladık programımıza. Aynı şekilde yazılıp farklı söylenerek değişik anlamlara gelir bu sözcük. Az önce söylediğimiz şekli engel, bir işin yapılmasını önleyen şey anlamındaki söylenişiydi. A da, i de uzun, mani. Mani olmak deyimi önüne geçmek, engellemek, önlemek anlamında kullanılıyor. Aşık Veysel, anlatamam derdimi dertsiz insana diye başlayan dizelerini şöyle sonlandırıyor. Veysel, günler geçti, yaş 60 oldu. Döküldü yaprağım, güllerim soldu. Gemi yükün aldı, gam ile doldu. Harekete kimse mani olamaz. A ve İ seslerini uzatmadan söylediğimizde bu kez sözcük mani oluyor. Fransızcadan dilimize girmiş. Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı. Sebebi bilinmeyen, orta yaşlarda başlayıp nöbetler halinde ömür boyu seyreden, bunama yapmayan, irsiyetle alakalı olduğu kabul edilen bir ruh hastalığı, mani. A'nın da i'nin de uzun söylendiği şekliyle bir anlamı daha var. Hecenin 7 ölçüsüyle söylenen, üçüncüsü serbest, diğerleri kafiyeli, 4 mısradan meydana gelen halk şiirine de mani deniyor. Şimdi ufak bir demet mani. Su içtim kana kana, sular akar yana yana. Yüzün bir gün görmedim, bilmem gidem ne yana. Kuş kafese girmiyor, buna aklım ermiyor. Hiç boşuna ah çekme, annem beni vermiyor. Ayağında mesi var, odasında sesi var. Bekar oğlan değil mi? kızlarda hevesi var. Mısır ektim azmasın, gelen geçen kazmasın. Yar üstüne yar seven gençliğine doymasın. Maşrapanın kalayı, kızlar çeker halayı. Allah için söyleyin, var mı aşkın kolayı? Ne derseniz sevgili dinleyiciler, var mı? Tanrı gönlünüze göre aşk versin.
16: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 19-22. kilometrelerinde ve Arhavi-Hopa yolunun 8-34. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
18: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Klima deyince vatan.
8: Hava durumu.
9: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyon, Karahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.
8: Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14. NTV Radyo. Türkiye'nin haber

0: NTV Radyo.
1: Mutlu hafta sonları 14 bülteniyle karşınızdayız. Bir dış gelişmeyle açıyoruz bültenimizi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda 9 kişi öldü. Ölenler arasında 3 de çocuk bulunuyor. Ansar ve Deir Zehrani köyleri hedef alındı. İsrail saldırıları Hizbullah'ın misilleme olarak düzenlediğini iddia etti. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ise vurulan yerlerin askeri olmadığını söyledi. Ölenlerin kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı. Bu Haziran'da ABD öncülüğünde Lübnan'da varılan ateşkesin ardından en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza Lice ve Kulp ilçeleri arasında meydana geldi. Aile nişan için Diyarbakır'dan Muş'a gidiyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada 5 kişi öldü. Yaralanan 11 kişi ise tedavide. Yaralılardan 3'ünün de hayati tehlikesi bulunuyor. Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Oksijen dolum tesisinde patlama oldu, sonrasında da yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında da zaman zaman patlamalar yaşandı. 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi tedaviye alındı. Valilik yangın alanında ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu. Alevler kontrol altında. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev dağılımına yönelik atamalar gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'yla Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da terfi ve atamalar belirlendi. Tuğgeneralliğe yükseltilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı 5. Anajet Üst Komutanı oldu.
2: Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımları belli oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üst Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Korgeneraller Ünsal Bulut ile Murat Bulut, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı. Koramiral rütbesine yükseltilen Cengiz Fitoz ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı olarak görev yerini korudu.
1: Siyasetin ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasaya dair kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım.
3: Meclisimizin ezici bir çoğunlukla kabul ettiği ilgili kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Böylece terör belasından tamamıyla kurtulmayı ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Güler sürecin en büyük hedefi 1000 yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek dedi. NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin bir fırsat olduğunu vurguladı.
0: İçeride de çünkü düzen sağlandı, dışarıda da düzen yordunuz sağlandı. Sizi. Tam bu zamanıdır. Bu konjonktürü iyi değerlendirelim. İnşallah el birliğiyle bunu çözüp yola devam edeceğiz.
4: Hürriyet gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise süreçte her adımın devlet denetimine bağlı olduğunu söyledi. Çiftçi 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini de belirtti.
5: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etme, toplumu provoke etme girişimlerini engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
1: İnşaatta, tarımda, sanayide. Temmuz ayında iş kazalarında 214 işçi hayatını kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin 12'si çocuktu.
6: Yüksekten düşerek, ezilerek, trafikte. Geçen ay 214 işçi çalışırken öldü. 12'si çocuktu.
7: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
6: Temmuz ayında en çok işçi ölümü İstanbul'da kayıtlara geçti. 26 işçi İstanbul'da hayatını kaybetti.
8: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle, yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor.
6: Yılın ilk 7 ayında 1279 işçi hayatını kaybetti.
1: Araç kiralama şartları değişti. Klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar artık kiraya verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre 180 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlarda, 300 bin kilometrenin üzerinde olan elektrikli araçlar da kiralanamayacak. Yönetmelikte araç kiralama şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Araç kiralama işlemlerinde tüketiciden olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Bu gerekçeyle depozitodan da kesinti yapılamayacak. Alınabilecek depozito ise 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli, 7 ila 29 günlük veya haftalık kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli de sınırlandırılacak. Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin 755. ölüm yıl dönümü etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da etkinliğe katıldı. Burada yaptığı açıklamada Alevi Bektaşi kültürü Anadolu'nun en köklü miraslarından biridir dedi.
9: Alevi Bektaşi kültürü deyişleriyle, nefesleriyle, semahlarıyla, musikesiyle, erkanıyla, ocak sistemiyle ve en köklü, Anadolu'nun en köklü kültürel miraslarından biridir. Bu mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın yürüttüğü faaliyetler, bu kadim mirasın doğru anlaşılması ve güçlü biçimde geleceğe taşınması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle can cana, omuz omuza yol almaya, birbirimizi sahiplenmeye, gönüller inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz. Bu kutlu yolda revan olan herkesin de yanında olmayı sürdüreceğiz.
1: 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti hazırlıkları sürüyor. Geçen yıla göre fiyatlarda %30 zam var. Öte yandan velilerin dikkat etmesi gereken noktalar da var. Bazı özel okulların yaptığı yönlendirmelerin aksine okul kıyafetleri standartlara uyan her mağazadan alınabilir.
10: Kaçıncı sınıfa başlayacaktı oğlunuz?
11: Birinci sınıfa başlayacak. Taşutman alacağım, normal tişört alacağım, bir de pantolon alacağım bir tane.
12: Unutma şu güzellikliği, baksana.
4: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Okul çantası, kırtasiye ürünlerinin yanı sıra Okul kıyafetleri hazırlıkları da başladı. Geçen yıl 3000 liradan satılan kıyafetlere bu yıl %30 zam geldi.
10: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Veliler de okul kıyafeti alışverişine başladı. Burada görmüş olduğunuz kısa kollu ve uzun kollu tişört, bir pantolon ve 3 parçadan oluşan buradaki eşofman takımını almanın maliyeti 3700 lira ile 4000 lira arasında değişiyor.
13: Eşofman altı aldık, tişörtler aldık, pantolonu sonra alacağım.
10: Ne kadar verdiniz?
13: 2700.
10: Nasıl sizce fiyatlar?
13: Orta diyelim.
14: 6-7 parça bir ürün aldık.
10: Ne kadar tuttu?
14: 6000 küsur lira tuttu.
13: 4 parça aldım.
10: Nasıl fiyatlar sizce?
15: Her sene fiyat. Merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
10: Çok ayıp olmaz.
4: Milli Eğitim Bakanlığı okul kıyafetlerinin serbest piyasadan temin edilmesini engelleyen uygulamalara izin vermiyor. Veliler belirlenen standartlara uygun kıyafetleri diledikleri mağazadan alabiliyor.
16: Okulun herhangi bir yere X mağazaya gidin, bizim kıyafetlerimizi buradan almak zorundasınız gibi bir zorunluluğu yok. Okulun kıyafetini yapmak isteyen herkes yapabilir, satmak isteyen herkes satabilir. Milli Eğitim Yönetmeliği gereği herhangi bir yönlendirme söz konusu değil. Sadece kıyafeti yapan mağazalar, işletmeler okullara gerek broşürlerini, gerek kartlarını, gerek reklam kampanyalarını yaparak müşteriyi kendilerine çekmeleri beklenir.
15: Bakalım nasıl olacak sana?
1: İtalya'da film sahnelerini aratmayan bir sanat hırsızlığının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Maskeli iki hırsız gece yarısı girdikleri müzeden 3 ünlü tabloyu 3 dakikadan kısa sürede çaldı. Aylar süren soruşturmanın ardından eserler kurtarıldı.
17: Gece yarısı müzeye girdiler, 3 dakika içinde 3 ünlü tabloyu çaldılar. Film sahnesini aratmayan bu görüntüler İtalya'nın Parma kentinden. Maskeli iki hırsız Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nin penceresinden içeri girdi. Önce tek tek duvarlardaki tabloları söktüler, sonra geldikleri gibi hızla kaçtılar. 3 tablonun çalındığı olay 3 dakikadan kısa sürdü. Hırsızların hedefinde dünya ünlü Fransız ressamlar Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir ve Henri Matisse eserleri yer aldı. Hırsızlık gün aydınlanınca ortaya çıktı. İhbar üzerine İtalyan güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Karabinieri Kültürel Miras Koruma Birimi 22 Mart'ta yaşanan olayın tüm ayrıntılarını aylarca soruşturdu. Sonunda Cézanne'ın kirazlı fincan ve tabak, Renoir'ın balıklar ve Matisse'in terastaki odalık isimli tabloları kurtarıldı. Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı. Yetkililer operasyonun ayrıntılarını ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.
1: ABD'nin Sağlık Sigortası Kurumu Başkanı Brian Thompson'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme var. Thompson'ı öldürmekten yargılanan Luigi Mangione suçunu itiraf etti.
18: Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigortası şirketi United Healthcare'ın CEO'su Brian Thompson'ı öldüren suikastçi Luigi Mangione New York'ta hakim karşısına çıktı. Davayı yüzlerce kişi mahkeme önünde takip etti. 28 yaşındaki sanık Mangione davada yıllarca sırt ağrılarıyla mücadele ettiğini belirtti. Sigorta şirketiyle defalarca sorun yaşadığını anlatan Mangione, silahını 3 boyutlu yazıcıyla yaptığını ve Thompson'ı öldürmek için harekete geçtiğini söyledi. Bay Thompson'ı vurdum ve öldü cümleleriyle suçunu itiraf etti. ABD'de sağlık sisteminin ücretli olması tepki çekiyor. Bu nedenle Mangione'nin saldırısı Amerikan sağlık sistemine protesto olarak değerlendiriliyor. Dava süresince halk kitleleri tarafından destek gören Mangione için kampanya başlatıldı ve mahkeme giderleri kitlesel fonlamayla karşılandı. 4 suçtan yargılanan Mangione terörizmle ilgili suçlardan beraat etmişti. Karar duruşması 18 Aralık'ta görülecek.
1: Ve hafta boyunca öne çıkan kültür sanat olaylarıyla bülteni noktalıyoruz.
19: Televizyon tarihinin sevilen aile dramalarından Gilmore Girls, 25. yılına özel hazırlanan belgeselle izleyici karşısına çıkacak. 2000 yılında yayın hayatına başlayan ve 7 sezon boyunca geniş izleyici kitlesine ulaşan kült yapımın belgeselinde başrol oyuncularıyla röportajlar, daha önce yayımlanmamış çekim hataları ve kamera arkası görüntüler yer alacak.
20: Do you know what I'm after?
19: 1 milyar doları aşan gişe geliriyle tüm zamanların en çok izlenen müzik biyografisi olan Michael'ın devamı geliyor. Pop müzik efsanesi Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmin ikincisi, büyük müzikal sahneler başta olmak üzere daha önce çekilip yayınlanmamış bölümleri izleyiciyle buluşturacak. Merakla beklenen filmin 2028'de izleyiciyle buluşması planlanıyor.
20: That'd be great. Thank you.
19: Call Me By Your Name ve I Am Love gibi unutulmaz filmlerin usta yönetmeni Luca Guadagnino 83. Venedik Film Festivali'nde onur ödülü alacak. 55 yaşındaki İtalyan yönetmen modern sinema endüstrisine sunduğu özgün katkılar nedeniyle festivalin Cartier Glory to the Filmmaker ödülüne layık görüldü.
21: Very good.
19: 83. Venedik Film Festivali 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
21: Great. Glorious. Wow.

Cazın Hüseyin Tifi Radyo'da bu hafta Chico Hamilton'ı ağırlıyor. Bu sıra dışı ünlü müzisyen caz tarihinde birçok ilke imza attı. Bunların bir tanesi biraz evvel söyledim. 1950 yılları için bir caz grubuna cellist koymaktı. Bunu ilk o yaptı. Cool caz döneminde var, bebop'ta var, postbop'ta var, caz füzyonda var. Sanatçının olmadığı dönem adından bahsettirmediği caz köşesi yok gibi diyebiliriz. Müzikten ilk para kazandığı ekipte kimler vardı? Çok önemli bu. Charles Mingus, Illinois Jacket, Ernie Ryle, Dexter Gordon, Buddy Collette ve Jack Kelso. Bu ekiple çalıştı sanatçı ve ilk parasını buradan kazandı. Daha sonra T-Bone Walker'la çalıştı. Lester Young, Count Basie, Duke Ellington, Billy Eckstein, Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Bill Holiday, Gary Mulligan. Yani cazın A'dan Z'ye bütün sınırlarını zorlamış bir isim sanatçı. Tekrar albüme dönelim. Sıradaki parçamız yine bir klasik. Joseph Kosman'ın ölümsüz eseri Autumn Leaves.

NTV Radyo'da Chico Hamilton'ı dinliyoruz. Sanatçının 1960'ta Columbia'dan çıktığı zamanda ciddi iyi eleştiri almış bir albümü çalıyorum sizlere. The Chico Hamilton Special. Albümde sanatçıyla beraber kimler çalıyor bir göz atalım. Flüt ve alto saksafonda günümüzde hala bir efsane olan Charles Lloyd var. Cello'da Nate Gershman var. Gitarda Harry Polk var. Basta da Bobby Haynes var. Albüm dedim ki çıktığı zaman bayağı iyi eleştiri aldı. Şöyle söyleyeyim. Downbeat dergisi albüm için şunu yazmış. Chico Hamilton'ın bugüne kadar çaldığı belki de en iyi grup. Allmusic albüme 5 üzerinden 4 yıldız vermiş. Downbeat 4,5 vermiş. Şimdi tekrar albüme dönelim. Sırada bir Ahmet Cemal bestesi var. Nivrumba.

Yazın Büyüsü NTV Radyo'da bir caz efsanesini ağırlıyor yine. Sıra dışı müzisyen, besteci ve grup şefi Chico Hamilton'la programa devam ediyoruz. Sanatçının 1960'ta Columbia'dan çıkan albümü Chico Hamilton Special'ı sizlerle dinlemeye devam ediyoruz. Sanatçı 1941 yılında Fred Astaire'in You Will Never Get Rich isimli filminde Astaire arkadaş eden grupta vardı. Yine Bing Crosby ve Bob Pope'un 50'lerdeki meşhur filmi Road to Bali'de de film müzikleri için stüdyo kaydına yine Chico Hamilton girdi. İlk kurduğu grup 1955'te, grupta kontrbasta George Duvivier, gitarda Howard Roberts var ve ilk kayıtlarında Pasifik Caz için yapıyor bu ekip. Tekrar albüme dönelim. Sıradaki parçamız bir Ted Dameron bestesi Lady Bird.

Yazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta da sona yaklaşıyor. Sizlere bu hafta Chico Hamilton'ı dinlettik. Sanatçının çok değişik bir ekiple yaptığı 1960 Columbia Records kaydı The Chico Hamilton Special bu hafta çaldığımız albümdü. Sanatçı müzik kariyerinde çok önemli isimlere çalıştı. Ama kendi yapılan bütün söyleşilerde çalıştığı dönemler içinde en sevdiği dönemin 60-65 arası olduğunu hep söyler. Bu dönemde Charles Stewart'la çalıştı, Gabor Szabo'yla çalıştı, bugün birçok caz severin adını unuttuğu Albert Stinson ve George Bohannon'la çalıştı, tromboncu George Bohannon'la. Bu ekiple çalıştığı zaman yaptığı müziğe avantgard tınılar içeren bir tür oda cazı ismi de verilmiş Avrupa'da caz yazarları tarafından. Sanatçı 1997 yılında New School University'de caza yaptığı katkılarla çok önemli bir ödül aldı. 2006 yılında da Amerikan Kongresi Chico Hamilton'ın Sanatlar Konseyi'nin başına geçtiğini duyurdu. Sanatçı 25 Kasım 2013 yılında Manhattan'daki evinde 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çalacağımız son parçaya geçiyorum. Bir Chico Hamilton bestesiyle programı kapatıyoruz. Trio. Bu parçayla sizlere veda ederken haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Vatli Özdal hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
1: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
9: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
10: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
0: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
11: Ve sen ister. Güzeldim ki güzeldim.
0: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
10: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
12: Kim buldu, nasıl buldu?
13: İnsan anatomisini tanımak için suçluların cesetlerini parçaladığı söylenen ünlü ressam ve bilim insanı kimdi?
12: Bu kişi, son akşam yemeği ve Mona Lisa tablolarına hayat veren Leonardo da Vinci'den başkası değildi. Da Vinci, mesela bir eskizinde bebeğin plasenta içindeki duruşunu öyle muntazam çizmişti ki, hamileyken ölmüş kadın bedenlerini de incelediği rivayet edilir. Leonardo'nun sanatçı kimliği, onun mucit, bilimci ve mühendis olarak sahip olduğu becerilerinin de kaynağıydı. Paraşüt, ornitopter, helikopter, planör ve insan gücüyle uçan bir uçağın tasarımlarını çizdi. İnsanın doğasını da çok iyi tanımıştı. Denizaltı fikrini tasarladı ama tasarımını göz önüne çıkarmadı. Gerekçesi şuydu: İnsanın şeytani tabiatı göz önüne alındığında, bununla denizin altından gemilerin dipleri parçalanıp, mürettebatıyla birlikte batırılarak katliamlar gerçekleştirilebilir. Da Vinci'nin son sözlerinin şöyle olduğu söylenir: "Buluşlarımı gereken niteliğe ulaştırmayı başaramadığım için Tanrı'ya ve insanlığa karşı suçluyum." Leonardo'nun tasarımı, esnek olmayan piramit biçimli paraşüt 2000 yılında yapıldı. Gösteri paraşütçüsü Adrian Nicholas da Güney Afrika semalarında 3000 metreden atlayarak işe yaradığını kanıtladı. Nicholas atlayışından sonra şunları söyledi: "Bunu yapmak için gelmiş geçmiş en büyük zekalardan biri gerekmişti. Ama uçuracak kadar küçük beyinli birinin gelmesi 500 yıl sürdü."
14: Kim buldu, nasıl buldu?
15: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.
14: Hava durumu.
16: NTV Radyo. Saat 15.
17: Mutlu hafta sonları, saat 15 gelişmelerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belgeye el koydu. Kalabalık bir grup gelişmeleri protesto için aramanın yapıldığı binanın önünde toplandı.
18: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul'da
19: devam ediyoruz. Amacımız verimimizi artırmak, üretimimizi artırmak. Bu noktada en büyük gücümüz elbette üreticilerimiz. Ben buradan

0: toprakta eli ve emeği olan bütün üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ülkeler için son derece stratejik olan, bütün ülkeler için böyledir. Hububatı özellikle inşallah hem ürün geliştirme hem de verimlilik açısından geliştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi olarak hasat döneminin başından itibaren hem açıklamış olduğumuz fiyatlar itibariyle hem de gelecek olan tahmini üretimle beraber şunu söyledik. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Bugün itibariyle söylüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı. Sezona başlarken 600 noktada alım noktaları oluşturduğumuzu ve buradan üreticilerimizin ürünlerini alacağımızı ve onların da emeklerini en hızlı sürede ödeyeceğimizi söylemiştik. Bugün itibariyle ihtiyaç doğmuş olması hasebiyle 769 noktaya çıkardık bu ürün alım noktalarını. Bizler üreticinin ve üretenin her zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz. Bunu sadece sözle değil, yapmış olduğumuz eylemlerimizle de gösteriyoruz. Dolayısıyla hala bu ülkenin bu manadaki gücünün farkında olmayanların dezenformasyonlarını bu ülkenin üreticisine hakaret olarak kabul ediyoruz. Hep söyledik, hep yaptık. Bundan sonra da öyle olacak inşallah. Bu ülkenin her alanda olduğu gibi tarımsal üretim alanındaki gücünü de bir gram faydası olmayanların dezenformasyonlarıyla perdeleme çabalarını da buradan kabul etmediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Ben elbette hasat döneminin Türkiye'ye de dikkat çekmek istiyorum. Şöyle bir alanları, ekim alanları, orman alanları ile iç içe. Özellikle hasat döneminin bitmesiyle beraber aslında bunu arkadaşlarımızın ifade etmiş olmasına rağmen maalesef anız yakma olaylarına kısmen de olsa rastlıyoruz. Bu konuda büyük aşama kaydettik, onu söyleyeyim. Ancak hala devam ediyor. Değerli arkadaşlar, anızı yaktığınız zaman oradaki o toprakta yaşayan gördüğünüz ya da göremediğiniz her şeyi de yakmış oluyorsunuz. Bunun bir sonraki sene yapacağınız ekim faaliyetine hiçbir faydası olmadığı gibi oradaki börtü böceğin de tabiri caizse hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz. İşin bir noktası böyle. Diğer noktası da ormanlık alanlarla iç içe olan yerlerde anız yakımı mutlaka ama mutlaka orman alanlarına sirayet ediyor. Eflani geçtiğimiz sene Karabük, Eflani ve Kastamonu'nun bir bölümü tarihinin en ağır yangınlarını yaşadı. Orası da orman alanı değildi, orman dışı alandı. Anız değildi, başka bir sebepti ama benzerlik olarak bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla ben buradan sizlerin nezdinde Türkiye'nin her tarafındaki üreticilerimize özellikle istirham ediyorum. Lütfen anız yakmayın. Hasat devam ediyor. Bu konuda hakikaten çok büyük ilerleme kat ettik. Hasat yapılırken çıkabilecek herhangi bir kıvılcıma anında müdahale etmek üzere işte su depolarıyla beraber gittiler üreticilerimiz. Bu noktada da müteşekkirim. Ama bu anız yakma konusunu artık bu ülkenin gündeminden çıkartalım. Bunu konusu bu olan uzmanlarımız, arkadaşlarımız, bakanlık çalışanları anıza ekme, yani hali hazırda anız tarladayken sürdüğünüzde buraya yapılan ekimlerin çok daha verimli olduğunu ifade ediyorlar zaten. Bunun nasıl olduğuna dair merakı olan varsa bizim il ilçe tarım müdürlüklerimize başvursunlar. Ancak biz gelmelerini beklemeyeceğiz elbette. Bugünden itibaren hasat biten yerlerde arkadaşlarımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerindeki arkadaşlarımız üreticilerimize anıza ekmenin ne olduğunu, faydasını anlatacaklar inşallah. Ben bu noktada tekrar hayırlı bereketli olsun diliyorum. İnşallah bu sene olduğu gibi önümüzdeki sene de bol bereketli bir yıl geçiririz. Hem ülkemiz, hem milletimiz, hem çiftçimiz hep birlikte kazanmış olur diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı dinledik. Dicle Vadisi'nde piknikçilerin bıraktığı plastik ve cam atıklar doğaya yayıldı. Atıklar yaban hayatı için de büyük risk taşıyor.
2: Plastik ve cam atıklar Dicle Nehri kıyısına yayıldı. Piknik yapanların bıraktığı çöpler hem insanları hem de yaban hayatını tehdit ediyor.
3: Maalesef bu ambalaj atıkları genelde plastik kökenli olduğu için uzun yıllar tabiatta çözülmeden kalırlar. Bazıları 100 yıl içinde ancak çözülebilirler.
2: Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde çevre kirliliği tepki çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri kıyısı piknik yapanlarla dolup taşıyor. Ancak ziyaretçilerin bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Bölgede cam şişeler, poşetler, plastik atıklar dikkat çekiyor.
3: Piknikçiler bazen şunu bahane edebiliyorlar. Efendim yer olmadığı için, çöp kutusu olmadığı için bunları buraya bıraktık şeklinde. Bunlar tabii mazeret olarak kabul edilemez. Bu gibi yerlerde tedbirler alınması lazım. Buralarda çöp kovalarının olması lazım.
2: Dicle Vadisi'nin temizlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
1: Doğuştan kronik böbrek rahatsızlığı bulunan 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç gökyüzü tutkunu. Ayı gözlemlemek ve ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'yla da tanışmak onun hayalleri arasındaydı. Fatma Zehra'nın hayali gerçeğe dönüştü.
4: Şu aradaki geçişleri görebilirsiniz.
5: 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç'ın gökyüzü hayali gerçek oldu. Fatma Zehra teleskopla Ay'ı gözlemledi ve ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'yla bir araya geldi.
6: En büyük hayalim Ay'ı gözlemlemek ve Alper Gezer Avcı komutanımızla tanışmaktı. Şükür burada hayalim gerçeğe dönüştü.
5: Doğuştan kronik böbrek yetmezliği olan Fatma Zehra 10 yıldır Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hastanede okuduğu astronomi kitaplarından sonra uzaya ilgi duymaya başlayan Zehra için Ankara Üniversitesi harekete geçti. Fatma Zehra'nın ayı ve yıldızları gözleme hayali üniversitenin rasathanesinde gerçeğe döndü.
7: Fatma Zehra'nın uzay gözlemi yapma hayali olduğunu öğrenince biz bu hayali gerçekleştirebileceğimizi düşündük ve 2 gün önce onu gerçekleştirdik. Bugün de Alper Gezer Avcı Tuğ Generalimizle beraber birlikte Fatma Zehra'yı misafir ediyoruz. Onun heyecanını yaşıyoruz.
5: Fatma Zehra ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'yla da rasathanede bir araya geldi. Birlikte teleskopla güneşi gözlemlediler, rasathaneyi gezdiler.
8: Onca probleme rağmen hiçbir mazeret dile getirmeksizin hala hayallerinin peşinden gitme azmini ve gücünü ortaya koyarak hepimize ilham kaynağı olarak bir örnek sergilemesinden son derece mutlu olduk.
1: Dünya küresel ısınmanın da etkisiyle artış gösteren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz coğrafyası büyük risk altında. Her yıl milyonlarca hektarlık ormanlık alan kül oluyor. Doğal yaşamı da yok eden yangınlar çoğunlukla insan kaynaklı. Başta Türkiye olmak üzere risk altındaki tüm Akdeniz ülkeleri orman yangınlarını önlemenin yollarını arıyor. NTV'den Sinan Kunter, Yeşil Vatan'ın baş düşmanı yangınların nedenlerini ve sonuçlarını bilim insanlarıyla mercek altına aldı. Dosya haberimizle veda ediyoruz. Saat başında ise Canan Arslan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.

0: yaptınız yani gülüm be? Niye oluyor bu da ya?
1: Yangın ne yapacağına kendi karar veriyor.
2: Bulunduğumuz nokta aslında 3 gün öncesine kadar yemyeşil bir ormanda.
3: Karşılaştığımız manzara şu evin etrafları komple kül olmuş, yanmış. Evim yandı bir. Ahır var, ahır yandı.
0: Hadi Serhat, insanız ya.
4: Ölen hayvanlar var. Vah hep bak buralarda her yer dolu.
5: Acil kim varsa yardıma gelsin.
6: Akdeniz coğrafyasında artık ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Kuraklık, sert esen rüzgar ve yüksek sıcaklıklar bütün bölgeyi tehdit ediyor. Kayıtlara göre Türkiye'de son 10 yılda orman yangını sayısı 2 katından fazla arttı. Yangınlara müdahale yöntemleri değişti, gelişti ancak her yıl yanan alanlara yenileri ekleniyor. Durum sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'da her yıl binlerce dönüm ormanlık alanı alevlere kurban veriyor. Sadece Fransa'da bu yıl 420 bin dönüm, yani 4 adet Paris büyüklüğünde orman yandı. Ve bu yangınlarda çok sayıda yerleşim yeri zarar görüyor, insanlar ve hayvanlar ölüyor.
7: Şimdi dünya genelinde maalesef yangın sayılarında bir artış söz konusu. Yani her şeyden bağımsız. Ve ülkemizde de mesela 10-15 yıl önce 2000-2500 tane ortalama yangın çıkarken şimdi artık 4000'in üzerine çıkmış durumda. Ve maalesef özellikle son 5 yılda gördüğümüz çok büyük çaplı yangınlar biliyorsunuz ülkemizde rekor alan olarak ifade edildi. Özellikle 2021 yılı yangınları. Ve bir kere de daha önceden diyelim ki bir birim alan yanarken öyle bir yangında şimdi artık 5 birim, 10 birim bir kere de yanıyor. Ve çok küçük bir alandan açığa çıkan enerji 2021 yılı yangınları için yaptığımız bir hesaplamada yaklaşık 80 hektarlık bir alandan açığa çıkan enerji 15 kilotonluk bir atom bombası eşleniği enerjiye denk geliyor.
8: Eskiden İspanya'da 10 bin hektarı aşan yangınlar nadir görülürdü. Oysa bu yıl bu türden pek çok yangına tanık oluyoruz. Uzun bir süre boyunca İspanya'daki en büyük yangın 2004 yılında Endülüs'te meydana gelen yangındı. Ancak her geçen yıl bu sınırı aşıyoruz. Hatta son 2 yılda rekor kırdık.
9: Kabul edelim ki bu bölgede ekonomilerimiz büyük ölçüde tarıma ve turizme dayalı. Kimse sürekli yangınların sürdüğü, ekranlarda devasa alevlerin görüldüğü bir yere seyahat etmek istemez, değil mi? Dolayısıyla tahmin edilmesi çok güç olan dolaylı bir ekonomik maliyet söz konusu.
6: Bitki literatüründe kızılçam, Türk ya da Anadolu çamı olarak da bilinen bu ağaçlar tüm Marmara, Ege ve Akdeniz'e hakim olan tür. Dünyada ve Akdeniz coğrafyası ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya bölgesinde geniş alanlara yayılmış durumda. İğne yapraklı, kuraklığa dirençli, inatçı ve kendini kolayca yenileyen bir yapıya sahip. Ancak ağaç türleri arasında en yanıcı türlerin de başında geliyor.
10: Coğrafyalar değişse de yangınların çıkış nedeni her yerde birbirine benziyor.
11: Generalmente
10: Türkiye'de yapılan araştırmalara baktığımızda görüyoruz ki orman yangınları çoğunlukla insanlar yüzünden çıkıyor. İspanya'da durum nasıl?
8: İspanya'da da durum birebir aynı. Elbette yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerle çıkan yangınlar da var. Ancak özellikle kıyı şeridinde yangınlar neredeyse istisnasız bir şekilde insanlar yüzünden çıkıyor. Örneğin bu yıl İspanya'da başlayan büyük yangına otluk alanda çalışan bir tarım makinesi çıkan kıvılcım neden oldu. Yolda bozulan otomobiller ve rüzgarda kopan elektrik kabloları da yangın çıkardı.
12: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın, öyle uzun bir sürede değil. 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
9: Yangın meselesini ele alırken modern yaşamla ve atalarımızın hayatını da karşılaştırmalıyız. Yani bundan 100 yıl öncesine gittiğimizde elbette yangınlar çıkardı ama halkın yangınlara sebebiyet vermesi söz konusu olmazdı. Toprak ve orman insanların geçim kaynağıydı. Bizzat kendileri korurlardı. Günümüzde ise insanlar araçlarıyla geçerken bir sigara izmaritini atmaktan çekinmiyorlar. Hatta bazen köylerde çöp yakılıyor. Çünkü eskisine göre çok daha fazla çöp çıkıyor. Oysa geleneksel köylerde her şey geri dönüştürülürdü.

0: Tüm Türkiye mevsimsel olarak yılın en sıcak ve kurak günlerini yaşıyor. Haliyle sulanmayan yeşil alanların renginin sarıya döndüğünü, otların, çalıların kuruduğunu görüyoruz. İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın, bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş, mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
1: Yasak olmasına rağmen anız yakanlar, ısınan elektrik hatları, iyi söndürülmemiş bir kamp ateşi. Odak nokta, önce o ilk kıvılcımın çıktığı noktalar olsa da, orman yangınlarını büyütüp felakete dönüştüren olağan şüpheli, her yerde küresel ısınma.
2: Cambio.
1: Geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda mesela 20 yıl önce Türkiye'de orman yangınları yine çıkıyordu ama bu kadar güçlü değildi, bu kadar alanı etkilemiyordu. Ne değişti? Siz bu süre içinde İspanya'da neler gözlemlediniz?
3: Her şeyden önce hava koşulları artık sürekli sıcak. Birkaç yıl öncesine kadar gündüzleri ısınan hava geceleri serinlerdi. İspanya'da artık durum böyle değil. Geceleri de neredeyse gündüz kadar sıcak. Diğer yandan yanıcı bitki örtüsü de önemli bir sorun. Karlı olmadığı için İspanya'da pek çok tarım arazisi terk edildi. Hayvancılık faaliyetlerinin ve orman yönetiminin azalmasıyla birlikte yanıcı çalılık alanlar hızla yayıldı. Bunlara rüzgarlı günleri ve engebeli coğrafyayı da eklemeliyiz. Biz buna tüm yangın risklerinin bir arada olduğu kokteyl senaryosu diyoruz. Yangın başladığındaysa o denli şiddetli bir seviyeye ulaşıyor ki helikopter veya uçaktan su bıraktığınızda su yere bile ulaşamıyor. Havada asılı kalıyor.
4: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor. %10'un altı demek fırın kurusu demek, yani barut fıçısı demek. Böyle bir durumda ortaya çıkan bir yangını kaynaklardan bağımsız olarak ne olursa olsun, istediğiniz kadar uçak, istediğiniz kadar helikopter olsun, bu yangınlara müdahale etmek ve mücadele etmek imkansızdır. Ve maalesef en büyük kayıplarımızı da bu yangınlarda veriyoruz.
5: Burada özellikle rüzgar saatte 80 kilometreyi buluyordu. Yani ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Yani müdahaleden ziyade biz kendimizi ayakta tutmakta bile zorluk çekiyorduk.
6: Çalıştığım Kaliforniya'da mega yangınlar için eskiden beri şöyle denir: onu biz söndüremeyiz. Rüzgar dinerse, kendi isterse biter. Bence bu gerçek her zaman aklımızda olmalı. Bugün elimizde teknolojik araçlar, kameralar olsa da mega yangınları tüten bir duman gibi söndürebileceğimizi düşünmek büyük bir yanılgı olur.
1: Türkiye ve diğer Akdeniz ülkeleri orman yangınlarına karşı geniş kara ve hava araçları filosu kuruyor, insan gücünü artırıyor.
7: Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızı birebir ziyaret ederek yüz yüze kendilerine yangına sebep olacak davranışlardan uzak durmaları konusunda, hem de her şeye rağmen çıkan bir yangında kendilerinin etkilenmemeleri, zarar görmemeleri konusunda neler yapmaları gerektiğiyle ilgili yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Köylülerimize teslim ettiğimiz su tankerlerimiz var. Bizim Türkiye genelinde 1953 Arazöz ve 2766 ilk müdahale aracı, ayrıca 878 iş makinamız da hazırız, ama köylere çok yakın noktalarda çıkan yangınlara köylü vatandaşlarımızın biz varıncaya kadar erken etkili müdahale, ilk müdahale yapabilmeleri için su tankerleri dağıttık. Şu ana kadar sayıları 5300'ü buldu.
2: Yangın riskinin her yerde arttığını ve çıkan yangınların da eskisine göre daha büyük olduğunu görüyoruz. Ama belki daha da önemlisi, çıkan yangınlar eskisine göre artık çok daha zor kontrol altına alınabiliyor. Bu nedenle Türkiye'nin orman yangınlarını engelleme ve müdahale konusunda geldiği nokta bölge için çok önemli.
6: 2018'de Yunanistan'da Atina'ya yakın Mati bölgesinde 103 kişinin hayatını kaybettiği korkunç bir yangın felaketi yaşadık. Bu olayı incelediğimizde en büyük eksikliğin iletişimde olduğunu fark ettik. Bölgedeki insanlara yangın uyarısı yapılıp evlerini terk etmeleri söylenmemişti. Sonra tüm Yunanistan'da bir acil durum hattı kuruldu ve riskli bölgelerde insanlara cep telefonundan tahliye mesajı gönderilmeye başladı. Hatta belki o mesajlar yakın noktalardaki Türkiye kıyılarında da düşüyor olabilir. Elimizde artık daha fazla yangın söndürme uçağı ve riskleri gösteren uydu görüntüleri var.
1: Bilim insanları orman yangınlarının sınırları olmayan bir felaket olduğuna dikkat çekiyor. Ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtiyor.
3: Aslında Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir kurum var ve temel amacı yangın söndürme çalışmaları. Bir ülkeden diğerine kaynak aktarılması gerektiğinde bu yapı devreye giriyor. Ama belki de önce yangınları önlemeye odaklanan bir işbirliği yapılmalı.
6: Bildiğiniz gibi deprem konusunda Yunanistan'la Türk Sivil Savunma Kurumu AFAD arasında muazzam bir işbirliği var. Yani deprem sonrası her iki ülke de birbirine yardım ediyor. İşin içine kesinlikle siyaset girmiyor. Acil bir durum olduğunda insanlar olarak bir araya geliyor ve sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bence orman yangınlarında da aynı yaklaşımı benimsemeliyiz. Afetler sınır tanımaz. Türkiye ve Yunanistan arasında seyahat mesafeleri çok kısa. İki ülke arasında söndürme çalışmaları için bir işbirliği protokolü yapılabilir.
1: Ancak uzmanlara göre asıl öncelik yangının hiç çıkmamasını sağlamak olmalı.
4: İşte yol kenarı temizlikleri, orman ekosistemlerdeki meşçere bakımları, yangın emniyet yol ve şeritlerinin tesisi, bunların bakımlarının yapılması, ekiplerin hazır halde bulundurulması gibi yangın öncesi, daha yangın çıkmadan yancı maddelerin düzenlenmesiyle ilgili faaliyetler çok önemli. Vatandaşların tabii bu noktada alabileceği önemli tedbirler var. Geçen seneki yangınlarda bunun bazı örneklerini gördük. Biliyorsunuz her taraf yanmışken yangının ortasında küçücük bir ada halinde vatandaşın sadece çapalama yaptığı yerde alanın yanmadığını gördük.
8: Normal bakımlarını yaptık. Zaten tarla sürülü, normal sürülmesi lazım diplerini, onları yaptık. Ormana da biraz mesafeli olduğu için bir az daha hayatla kurtardık.
9: Basamaklı bir yapı var. Otlar, çalılar, ağaçlıklar ve onun tepesinden ağaca ulaşıyor. Bir basamak oluşturuyor. O basamağı özellikle yol kenarlarında temizlememiz lazım. Yani en dikkat edeceğimiz noktalardan birisi artı yangın emniyet yollarını temizlememiz lazım. Artı bakın çok önemli bir konu, enerji nakil hatlarının bakımı yok. Enerji nakil hatlarında gerekli temizlikler yapılmıyor. Gittiğimiz hemen hemen her yerde enerji nakil hatlarının altında, trafoların kenarında ot basmış. Ve doğal olarak yangın çıktığı zaman zaten yangına bir de sebebiyet veriyorsa kıvılcım atarak büyük bir problem. Ve enerji nakil hatlarından adet olarak çıkan yangın ortalamada %5 ile 7 arasında yer alıyorken yaktığı alan olarak %20 %25 arasında alan yakıyor. Düşünebiliyor musunuz tehlikeyi?
3: Bitki örtüsü yangın riskine karşı doğru yönetiliyorsa hava ne kadar ısınırsa ısınsın yangın daha düşük bir şiddetle seyreder. Yani iklim değişikliği gerçekten bir etken ama tek başına yangın çıkarmaz. Bu nedenle

Ayrıca Türkiye'de de aynı sorun var mı bilmiyorum ama Yunanistan'da ormana bitişik çok sayıda konut ve iş yeri var. Bunlar elbette kaçak yapılar. Oysa orman ve yerleşim yeri arasında en az 200 metre boşluk bulunmalı. Yangın önlemi dendiğinde uçakları, uyduları, büyük söndürme araçlarını göstermeyi herkes çok sever. Ama asıl önemlisi ormanlarda kaçak yapılaşmaya izin vermemektir. Yapılmış kaçak yapıları da boşaltıp yıkabilmektir. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
3: mutluluk. Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
4: 10-17 Ağustos tarihleri arasında birinci nesil Core 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook 15 Notebook 23.999 liraya. Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet mavi SMX520N LBRTUR 18.599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam. Engelsiz başlıyor.
13: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bu hafta genç yaşına rağmen Avrupa kürsülerine çıkmayı başaran milli para tekvandocu Büşra Emire konuğumuz. Onun hikayesinde mücadele, disiplin ve hiç vazgeçmemenin izleri var. Engelsiz başlıyor.
14: Ben Büşra Emire, 2005 Niğde Bor doğumluyum. Niğde Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Tekvando branşında milli sporcuyum. Tekvando sporuna yaklaşık 10 yıldır yapıyorum.
13: Büşra Emire, tekvando ile 10 yıl önce nasıl tanıştı ve fiziki farklılığınız var, bu nedir?
14: Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Beni buldu. Ortaokulda beden eğitimi öğretmenim sayesinde onunla irtibata geçerek tekvandoya başlayabilir, yapabilir tarzında. Hı-hı. Ben de ona güvenerek

0: düşünerek bir yola çıktım ve başladım. Tabii ki ilk önce kendime güvenemedim, yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Başladığımda ise beni bu branşa sevdirdi yani. Bayağı bir ardından koşmasına rağmen sevdiğimi ve daha güzel yerlere gelebileceğimi inanarak yaptım.
1: Peki tekvandoya başlarken ne tedirgin etti sizi? Sert bir spor olması mı?
0: Evet, biraz sert bir spor olmasıydı. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim, oraya ayak uydurabilir miyim veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. Gayet iyiydi, anlaştım sporuma, hocama.
1: Kendin gibi sporcularla karşılaşmadın mı orada?
0: Kendi yaptığım milli takım hariç. Kendi yaptığım yerde benden başka engelli sporcu yoktu. Hepsi normal bir bireydi. Şimdi bizim bir kızımız daha var. O da yeni bu sene dövüşmeye başladı. 16 yaşına yeni girdi çünkü. O da 3-4 senedir spor yapıyordu. O yeni geldi. Onunla şimdi antrenman yapıyorum. Yani tekvandoda engelli birey olarak.
1: Büşra Emir'e ilk müsabakanı hatırlıyor musun?
0: Evet, hatırlıyorum. İlk müsabakamda biz büyükler kategorisinde yani 16 yaşında itibaren dövüşmeye başlıyoruz paralimpik olarak. Normallerde olimpik olanlarda da işte minikler, yıldızlar, büyükler, ümitsiler, büyükler olarak geçiyor. Hı hı. Biz sadece paralimpik olarak biz 16 yaşında dövüşmeye başlıyoruz. İlk benim müsabakamda ilk 16 yaşımda Türkiye şampiyonasına katılmaktı. Orada yani tabii ki ilk maçım, ilk heyecanım, heyecanlandım. Orada da zaten Türkiye üçüncülüğü elde etmiştim.
1: Şurayı biraz açar mısınız? 10 yaşında başlıyorsunuz, 16 yaşında ilk resmi müsabakanıza çıkıyorsunuz. Neden 16 yaşına kadar bekliyorsunuz?
0: Biz yetişkinler olarak devam ediyoruz. Yani büyükler, direkt büyükler kategorisinde dövüşüyoruz o paralimpik olarak. O yüzden de ben 10 yaşında başladım evet, ama 10 yaşından 16 yaşına kadar bir hazırlanma sürecim, tekvandoya adapte olmam, öyle öyle ilerledik. Yani 16 yaşında dövüşmeye başlıyoruz, yani yetişkin bireyler olarak evet. Dövüşüyoruz.
1: 16 yaşından sonra Büşra Emire'nin hayatında ne gibi dereceler elde ettiği, neler var? En yakın tarihte mesela boynunuza hangi madalyayı taktınız ve ne zaman, nerede?
0: 11 Mayıs 2026 Almanya Münih'te Avrupa üçüncülüğü elde ettim. İlk olarak Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Sonrasında ise İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda yine Avrupa üçüncülüğü elde etmiştim. 2025'te Türkiye şampiyonu oldum. Diğer vesaire olarak Türk Open'da Antalya'da yapılan uluslararası bir maçta yine üçüncülük elde ettim. Tekrar gittiğim Çin maçında uluslararası açık turnuva diye olarak geçiyor. Orada da bir üçüncülük elde ettim. Hı hı. Tekrar 2026 yılına gelecek olduğumuzda da yeniden Türkiye şampiyonu oldum. Almanya Münih'te yapılan Avrupa şampiyonasında üçüncü oldum. Tekrar bir açık turnuvamız daha vardı Başkanlık Kupası'nda Almanya'da. Orada da tekrar bir üçüncülük elde ettim. Yani bu kadar.
1: Önceki sorularda bahsettiğiniz, spora başlarken bir tedirginlikten bahsettiniz. Çocukluğunuzda, ki çocuk yaşta zaten 10 yaşındayken başladınız. Nasıl bir çocukluktu Büşra Emire'nin yaşadıkları, zorbalık yaşadınız mı? O zamanlardan bahsetmek ister misiniz?
0: Tabii ki bahsedeyim. Evet, her bir birey için, yani bir engelli birey için zor olan bir dönemdi benim için. Hele ilkokula başladığım dönemler, çocukların gelip bana sorması, kolun neden yok, niye böylesin, niye şöylesin. İşte onlara aslında çocuk olduğum için güzel bir dille bir açıklama yapamıyordum. Yani genelde ağlıyordum. Ben bu yaşıma kadar aileme de bir sormuş bir insan değilim, niye kolum yok diye. Böyle bir sorular bana geldikçe ben de ister istemez yeni yeni sormaya başladım. Ailem de zaten bu Allah tarafından verilen bir şey. Biz de böyle şey yaptık. Senin de bunu hiç şey yapmana gerek yok. Arkadaşlarını sorabilir. Sen ona güzel bir dille açıklama yapabilirsin tarzında cevaplar vermiştim.
1: Peki arkadaşların tatmin oluyor muydu verdiğin yanıtlara?
0: Ya onlar da küçük, ben de küçüğüm. Pek fazla evet. Da tatmin olmuyorlardı.
1: Evet. Peki tekvando yapmaya karar verdiğinizde aileniz, çevreniz nasıl yaklaştı? Sizi en çok kim ya da kimler destekledi?
0: Ya bana başladığımda kötü bir yaklaşımları olmadı aslında. Tam tersi böyle destekleyici bir yaklaşım oldu. Dediğim gibi annem, yani benim babam yok. Babam 2 yaşında vefat etti.
1: Evet.
0: Ben annem ve kardeşimle yaşıyorum. Annem benim en büyük destekçim. O benim arkamda durdu. Yani anne, ben yapamıyorum, gitmek istemiyorum dediğim dönemlerde de Büşra'cığım sen yapabilirsin, gidebilirsin. Evet zor olabilir ama her şeyin bir zorluğu var. Bunun da üstesinden gelebilirsin diyerek bu yaşıma kadar büyüttü. Ona çok teşekkür ediyorum. Yani devam ediyorum ya. Annemin desteği benim üstümde çok fazla. Kendi antrenörümün desteği benim üzerimde çok fazla.
1: Sosyal hayatınıza zaman ayırabiliyor musunuz?
0: Ya genelde hep antrenmanlarda olduğum için yani haftanın 6 günü antrenman yapıp pazar günleri mesela dinleniyorsam da onu da arkadaşlarımla ya yürüyüş yaparak ya bir kafede kahve içerek sohbet ederek o şekilde değerlendirebiliyorum. Genelde bir disiplinin içine girdiğimiz için sosyal hayatımıza pek fazla zaman ayıramıyoruz. Hele bir maç dönemimiz varsa yani hiç neredeyse ayıramıyor gibi bir şeyiz. Yani hep maçın şeyindeyiz. İşte dediğim gibi maç dönemlerim yakınsa o sosyallik biraz düşüyor. Olmuyor yani.
1: Seneler geçti. Bugün 10 yaşındaki Büşra karşınıza geçse, ona bir cümle söyleme hakkınız olsa ne söylerdiniz?
0: Bu spora iyi ki başlamışsın derdim. Yani evet zor oldu ama bu senin bir geleceğin haline geldi ve burada çok iyi ilerliyorsun. Kendine inan, bu yolculuğundan vazgeçmek isteyeceksin. Ancak vazgeçme, devam et. Sonunda çok güzel yerlere geleceksin. Seninle gurur duyuyorum demek isterdim.
1: Büşra Emir'e ilk kez milli formayı giydiğiniz anı hatırlıyor musunuz? Neler hissetmiştiniz? Ne zamandı?
0: Tabii ki hatırlıyorum. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. O benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum.
1: Los Angeles 2028 sizin için ne ifade ediyor?
0: Los Angeles 2028 benim bir hayalim. O hayalimi gerçekleştirmeyi çok istiyorum ve onun için çabalıyorum. Bütün emeğim, bütün çabam, bütün hırsım, bütün disiplinim onun için. Tabii ki herkesin istediği o en büyük olimpiyat. Yani oraya gitmenin hayalini kuruyorum. İnanın onun için çabalıyorum. İnşallah nasip olursa da gitmek istiyorum.
1: Büşra Emire'yi başarıya götüren en önemli 3 kelime ne olurdu?
0: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri büyük ihtimalle şu olurdu. Baban için yapabilirsin olurdu. Kendin ve ailen için başar kelimesi olurdu. Kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
1: Milli para tekvando sporcusu Büşra Emire NTV Radyo'da engelsizde sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyorum sportif ve özel yaşantınıza. Size başarılar diliyorum.
0: Ben de size ve ekibinize çok teşekkür ederim.
1: Engelsizi tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
3: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
7: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
8: Çay makinesi deyince vatan.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyon, Karahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo. Saat 16.
3: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 16 haberlerle karşınızdayız. Balıkesir ve Antalya'da orman yangını var. Alevlere müdahale sürüyor. Balıkesir'deki yangın 6 Eylül ilçesine bağlı Büyük Bostancı mahallesinde bir arazide başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya'da da Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesinde yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracıyla 55 personel katılıyor. Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Oksijen dolum tesisinde patlama oldu. Sonrasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında da zaman zaman patlamalar yaşandı. 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi tedaviye alındı. Valilik yangın alanında ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Alevler kontrol altında. Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
4: Diyarbakır'dan minibüste yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Kara Hasan Mahallesi Heylo Mezrası'nda kontrolden çıkarak devrilen minibüs, nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi Şaylıkay, Vedat Şenkay ve Feyziye Çelikay hayatını kaybetti. Ölenler arasında 2 çocuk da var. Ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazya Demirhan'la 4 yaşındaki Mehmet Zahit Şaylıkay kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 11 kişiden 3'ünün hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD İsrail'le savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. İran Genelkurmay Başkanlığı Kayıpları Arama Komitesi, Uluslararası Kızıl Aç Komitesi Başkanı'na gönderdiği mektupta Katar'da esir tutulan 3 İranlı pilotun durumunun takip edilmesini talep etti. Miyar mı vardı ya? Yunanistan'ın Pire limanına yanaşan İsrail yolcu gemisi protestolarla karşılaştı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı.
5: Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdüler. İsrail karşıtı sloganlar attılar. Görüntüler Yunanistan'dan. Protestoların nedeni İsrail yolcu gemisi Crown Iris'in Pire limanına yanaşmasıydı. Eylemciler İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına öfkeliydi.
6: Bugünkü protestonun amacı Filistin halkıyla dayanışmamızı bir kez daha açık ve net bir şekilde göstermek. İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü soykırım ile etnik temizliği kınıyoruz.
5: Yunanistan polisi protestocuların geminin bulunduğu alana girmemesi için önlem aldı. Aynı gemi geçen yılda Yunanistan'a yanaştığı limanlarda protestolarla karşılanmıştı.
3: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda 9 kişi öldü. Ölenler arasında 3 çocuk da var. Ansar ve Deir Zehrani köyleri hedef alındı. İsrail saldırıları Hizbullah'a misilleme olarak düzenlediğini iddia etti. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selamsa vurulan yerlerin askeri olmadığını söyledi. Ölenlerin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Bu Haziran'da ABD öncülüğünde Lübnan'da varılan ateşkes ardından en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. Tayland'da kiraladıkları jet ski batan Fransız bir aile denizde mahsur kaldı. 50 yaşındaki baba ve 2 oğlu 16 saat sonra kurtarılabildi. Baba ve oğullarının kiraladıkları jet ski'nin motoru bozuldu. Aile denizde sürüklenmeye başladı. Kıyıya dönemedikleri için ekipler Fransız aileyi bulmak için seferber oldu. Ancak ekipler şu aileye 16 saat boyunca ulaşamadı. Büyük kısmı batan jet ski'ye tutunarak hayatta kalan aile saatler sonra kurtarılabildi. Hastanede yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. Avrupa bu yazı kavurucu sıcak ve kuraklıkla geçiriyor. Belçika'nın yemyeşil olan çayırları otların kurumasıyla kahverengiye dönüştü. Nehirlerde su çekildi. Geçmiş yıllarla karşılaştırılınca kuraklığın boyutu dikkat çekiyor.
5: Kavurucu sıcak ve kuraklık Belçika'daki yeşil alanları da vurdu. Görüntülerin kaydedildiği yer ülkenin güneyi. Bu anlar Ekim 2025'te kaydedilen görüntülerle karşılaştırılınca kuraklığın boyutu gözler önüne seriliyor. Yemyeşil çayırlar otların kurumasıyla birlikte kahverengiye büründü. Nehirlerde suyun büyük ölçüde azalması da dikkat çekiyor. Bölgedeki ekolojik sistem ve tarım için nehirler kritik öneme sahip. Bölge aylardır ortalamanın çok altında yağış alıyor. Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü kuraklığın 10 gün boyunca etkili olmaya devam edeceği uyarısı yapıyor. Avrupa'nın büyük bölümünde kuraklığın Eylül'e kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Orta ve Batı Avrupa'daki ülkelerin kuraklıktan etkileneceğine dikkat çekiliyor. Bilim insanları Avrupa'da sıcak hava dalgalarının artmasını ve kuraklığın yoğunlaşmasını küresel ısınmaya bağlıyor.
3: Yeni eğitim öğretim yılına bir ay kala Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den velilere merdiven altı üretim uyarısı geldi. Palandöken velilerden okul alışverişlerinde güvenilir esnaflardan alışveriş yapmalarını istedi.
7: İlkokuldaki çocuklarımızın ağzına sık sık götürdüğü işte silgiler, kayama çocukları, kalemler vesaireler cetvelinden çantasına kadar çok önemli. Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli.
8: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına bir ay kala velileri okul alışverişi telaşı sardı. Bu süreçte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den velilere merdiven altı ürün uyarısı geldi.
7: Okul alışverişlerini tanıdığınız, bildiğiniz ürünlerine güvendiğiniz insanlardan olmalı. Çünkü birçok ürün hem markası bilindiği üzere taklit edilen markalardan oluşuyor. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
8: Palandöken okul kıyafeti alacak velilerin tek bir noktadan alışverişe zorlanmaması gerektiğini de ifade etti.
7: Aynı kalitede belki daha üstün kaliteyi daha ucuz alma imkanı olan veliler sıkıntıya düşüyor. İlle buradan alacaksın. Halbuki netice itibariyle bunlar okul kıyafetleri, çorabından ayakkabısına kadar A'dan Z'ye tercih velinin olmalı.
3: Biber hasadının sürmesiyle salça mesaisi başladı. Üreticiler Kasım ayına kadar yoğun bir çalışma içinde olacak.
5: Önce temizleniyor, saf ve çekirdeklerinden ayrılıyor. Ardından yıkanıp makinede çektiriliyor, püre haline getiriliyor. Kahramanmaraş'ta üreticilerin salça mesaisi başladı.
9: Şimdi Hatay'dan geliyor, 10 gün sonra da Kahramanmaraş'ımızın biberleri çıkacak.
10: Tartılıyor, yıkanıyor, çekiliyor. Evlere servis yapılıyor.
5: Biberin kilosu 28 lira, çekemi 7 lira. Salçanın kilosuysa 500 liradan satılıyor. Temmuz sonunda başlayan çalışma Kasım'a kadar devam ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise salça pazarı kuruldu. Ücretsiz kurulan salça makineleri halkın hizmetine açıldı.
11: Ev hanımlarının büyük bir kolaylık sağladılar.
12: Daha önce günlerce süren salça telaşımızı birkaç dakika içinde halletmiş olduk.
3: Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ve Murat Yıldırım'ın yıllar önce bir film için bir araya geldiğini duyurmuştuk ve heyecanla beklenen The Trees isimli yapımdan ilk fragmanla sizlere veda ediyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
13: Bazı kapılar açılmamalıdır. Bazı sırlar ortaya çıkmamalıdır. Ve bazı ağaçlar asla uyanmamalıdır. Eva Green ve Murat Yıldırım'ı buluşturan The Trees filminden ilk fragman yayınlandı. İranlı usta yönetmen Bahman Gobadi imzasını taşıyan film, yönetmenin ilk korku gerilim denemesi olma özelliğini taşıyor. Unutulup gitmiş bir kasabada yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve şiddetini artırmaya başlayan lanetin merkeze alındığı filmin çekimleri de Türkiye'de yapıldı. Filmin vizyon tarihine ya da yayınlanacağı platforma dair bir açıklama henüz gelmedi.

0: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Ben bu hafta size Gary Peacock Trio'nun Now This albümünü sunacağız. Şimdi Gary Peacock ve Trio lafları yan yana gelince insanın aklına birden tabii ki Keith Jarrett Trio geliyor. Keith Jarrett, Jack DeJohnette ve Gary Peacock şeklinde çok uzun süre birlikte çalıştı. Ama Miles Davis de zaman zaman Ron Carter'ın yerine çalmıştı. Bill Evans Trio ile piyanist Paul Bley ile Albert Ayler ile saksafonist çalmıştı. Ve kendisine gereken temeli edinmişti ama ondan sonra da işte en uzun eğitim geldi. 30 yıl civarında Keith Jarrett Trio ile birlikte ki en çok da bununla bilinir. Burada onu çok farklı bir trio ile görüyoruz. Ama umarız bunu da seveceksiniz. Piyanist Mark Copland ve davulcu Joey Baron ile kendisi de Paul Motian'ı andırır derler sık sık. İlk bölümde sadece eski ve klasik hale gelmiş 3 parçasını çalacağız. Gary Peacock'un önce Gaia.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung UE85M 70H 85 inç 214 santim 4K Ultra HD Mini LED Smart TV uydu alıcılı 76.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
5: bir adım önde. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Mekan. Caz ve Ötesi devam ediyor.
1: Birinci bölümde 3 Gary Peacock bestesi dinlemiştik ama albümde diğer sanatçıların da besteleri var. Önce Mark Copland'ın bir bestesini dinleyelim. And Now.

Nowadays'te üç sanatçıdan başka birinin bestelediği tek parça Glorious Step, besteci de Scott LeFaro. Onunla bugünkü programımıza son veriyoruz. Bugün Gary Peacock Trio'dan Nowadays adlı albümü dinledik. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak üzere. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Size cazlı bir hafta sonu ve hafta dileriz. Hoşçakalın.

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 15 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Palyaço balıkları aşırı sıcaklardan korunmak için vücutlarını küçültürler. Papua Yeni Gine'de yapılan araştırma, palyaço balıklarının deniz suyundaki sıcaklık artışı dönemlerinde bedenlerini küçülterek hayatta kalma stratejisi geliştirdiğini ortaya koydu. Bilmeyenler için palyaço balığını tanıyalım. Hani ünlü çizgi film Kayıp Balık Nemo'daki ana karakter. Palyaçonun makyajına benzeyen canlı renkleri nedeniyle bu ad verilmiş. Boyu 3 santimle 6 santimetre arasında değişir. Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nda yaşar. Bu küçücük balık, okyanustaki yırtıcı canlılar arasında anemon ya da diğer adıyla deniz şakayıklarına sığınarak hayatta kalır. Palyaço balığı ve anemonlar doğadaki muhteşem alışverişin en güzel örneğini sergilerler. Anemon, bitkiye benzeyen bir hayvan ve zehirli. Ama zehri palyaço balığına zarar vermez. Çünkü palyaço balığının canlı renklerle bezeli derisinin üstündeki mukus tabakası onu anemonun zehrinden korur. Anemonun dokunaçları arasına yerleşen palyaço balığı oradaki planktonlarla beslenir. Karşılığında da anemona gelen parazitleri temizler.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Söyleniş hatalarının daha çok yabancı dillerden gelen sözcüklerde olduğu su götürmez. Bugün yine vaktimiz yettiğince bu tür sözcüklere göz atacağız. Örneğin müracaatla başlayalım. Müracaat. Müracaat tarzında söylense de doğru söylenişi müracaat. İlk karşılığı başvuru. Bize yapmış olduğunuz müracaatla evlenmek istediğinizi bildirmişsiniz. İlk A uzun, C'den sonraki A uzun değil, iki tane. Müracaat. Kimi büyük kuruluşlarda başvurulacak yer olarak artık yerini danışmaya bıraksa da hala rastlıyoruz müracaata. Biz bunu bilemeyiz efendim, lütfen müracaata sorun. Şimdi biraz müdahaleye bakalım. Müdahale de Arapçadan. Girmek, dahil olmak demek olan duhulden geliyor. Müdahaleyi bir işin gidişine el atma, karışma anlamında kullanıyoruz. Durum o hale gelmişti ki müdahale etmek zorunda kaldım. Bir dava sonucu verilecek kararın dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları da müdahale. Davaya müdahale eden kişiye de müdahil deniyor. Müdahil avukat. Müdahale derken de, müdahil derken de D'den sonraki A sesini uzatıyoruz. İkinci A'yı E'ye dönüştürerek müdahale biçiminde yanlış bir söylenişi de hayli yaygın. Tekrar edelim. Müdahale ve müdahil. Sefa mı, safa mı? Her ikisi de kullanılıyor. Kafamızı karıştırmadan sözlükler arasında ufak bir tarama yaptığımızda Osmanlıcayı esas alan sözlüklerde ve Meydan Larousse'da safa öncelikte. Ancak Türk Dil Kurumu ve diğer Türkçe sözcüklerde sefa ana madde. Safa, bakınız, sefa şeklinde alınmış. Biz Türkçe sözlüklerdeki biçimiyle biraz daha yakından bakalım. Sefa, gönül rahatlığı, kaygısız ve sakin olma. Eğlence, zevk, neşe anlamlarında. Sondaki A sesi uzun söyleniyor. Sefa geldiniz. Sefa ya da sefalar bulduk. Ve de zevk ve eğlenceye düşkünlük anlamında sefahat. 100.000 Leyla doğar alemde her gün. Senin aradığın zevk, sefa, düğün. Tutacağın işi önceden düşün. Daha ilk adımda nedamet etme, demiş Neyzen Tevfik. Hayatın sefasını sürmeniz dileğiyle hoşça kalın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Batıda iki gündür özellikle Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık, Manisa'nın kuzey ilçelerinde etkili olan fırtına pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günü ise rüzgar fırtına şeklinde değil ancak yine de şiddetli olacak. Pazartesi ise hava sakinliyor, rüzgarın hızında belirgin azalma olacak.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerle haber bültenimize başlayacağız ama önce günü özetleyelim. Nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden bir aileyi taşıyan minibüs devrildi. Aralarında çocuklarında olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 9 kişi de yaralandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir binada arama yapıldı. Polis imha edilmek amacıyla parçalanmış çuvallar dolusu belge buldu. Bir grup binaya girişi engellemeye çalıştı. Endonezya'nın Flores adasında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 47'ye yükseldi. Bölgedeki yıkım nedeniyle depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı. Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 9 yaralı da tedavisi devam ediyor.
1: Diyarbakır'dan minibüsle yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Kara Hasan Mahallesi Heylo mezrasında kontrolden çıkarak devrilen minibüs nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama meydana geldi. Sonrasında yangın çıktı. Patlamalar söndürme çalışmaları sırasında da devam etti. 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise tedaviye alındı.
1: Dolum tesisinde patlama oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Görüntüler Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sırasında da patlamalar devam etti. Alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Tesiste yapılan incelemede işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz'in cansız bedeni bulundu. Yangından etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
2: Olay sonrası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda aynı zamanda bütün bilgiler, deliller teknik olarak, hukuk olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor.
1: Patlamanın nedeni inceleme sonrası belli olacak.
0: Giresun'da önceki akşam sele kapılıp kaybolan iki kişiye henüz ulaşılamadı. Arama çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgileri İHA muhabiri Ahmet Belge'den alacağız.
3: Önceki gece Keşap'tan Karabulduk istikametine gitmekte olan Ahmet Yılmaz idaresindeki otomobil sel sularına kapılarak Karabulduk deresine sürüklenmişti. Ve burada bir dayı ve yeğeni ile birlikte iki kişi arama çalışmaları halen devam etmekte. Ve bugün de arama çalışmalarına Giresun Valisi Mustafa Koç da iştirak etti. Ancak şu ana kadar bulunmadı Canan.
0: Teşekkür edelim. Ahmet Bilgi aktardı. Giresun'da sele kapılıp kaybolan iki kişiye ilişkin aramalar devam ediyor ancak henüz bir sonuca ulaşılamadı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul Ümraniye'de bir adrese baskın düzenledi. Polis ve çuvallar dolusu parçalanmış belge buldu. Kalabalık bir grup gelişmeleri protesto için aramanın yapıldığı binanın önündeydi. Evet.
4: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
5: Yarım manşet. İşte evrakları böyle imha etmişler diye. Anladın
6: ne yapmışlar evrakları?
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev dağılımına yönelik atamalar yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'yla Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da terfi ve atamalar belli oldu. Tuğgeneralliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı 5. Anajet Üs Komutanı oldu.
7: Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımları belli oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üs Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Korgeneraller Ünsal Bulut ile Murat Bulut, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı. Koramiral rütbesine yükseltilen Cengiz Fitoz ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı olarak görev yerini korudu.
0: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde partinin icraatları ve gelecek vizyonu anlatıldı. 3 boyutlu dev ekranlardan paylaşılan görüntü ve animasyonlarla drone gösterisi geceye damga vurdu. Etkinlikte 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.
1: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Etkinlik alanına gelen Erdoğan çifti partilileri selamladı.
8: Erdoğan'ın sözünün eri, çıktığı yoldan dönmedi geri.
9: Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek başkent millet bahçemizi hınca hınç dolduran siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
1: Etkinlik AK Parti'nin kuruluş sürecini anlatan kısa film gösterimiyle başladı. AK Parti. Ardındansa AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelerin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.
6: Kremisel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım.
1: Tanıtım filmi gösterimi sırasında AK Parti'nin seçim döneminde kullandığı şarkılar senfoni orkestrası tarafından seslendirildi. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Etkinlik alanına kurulan ve 3 boyutlu dev bir ekrana dönüşen sahneden animasyonlar ve görseller paylaşıldı. Etkinlikte daha sonra drone gösterisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra Türk bayrağı ve Türkiye Yüzyılı logosu gökyüzüne yansıtıldı. Ayrıca Büyük Selçuklu Devleti'nin simgesi çift başlı kartal oluşturuldu. Hazırız ve kararlıyız. Hedef 2071 ve asıl şimdi başlıyoruz sloganları gökyüzünü kapladı. Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da kürsüdeydi.
10: Çeyrek asrı alnımızın akıyla geride bırakıyoruz. Yarın ise yarım asra uzanacak olan büyük yürüyüşümüzün ilk sabahına uyanacağız. İnşallah. Ve şimdi göğsümüzü gere gere diyoruz ki, milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. Kimse durduğumuzu sanmasın. Bu ülke için, bu millet için asıl şimdi başlıyoruz.
11: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş'ı.
1: AK Parti'ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanları için rozet takma töreni yapıldı. İyi Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye geçti. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'yla Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti saflarına katıldı.
11: İşte milletimize sevdalı lider.
0: Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildikleri üniversitelere başvurması gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, önceki aflardan yararlananların da kapsam içinde olduğunu açıkladı.
12: Daha önceki aflardan yararlananlar da, yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
1: Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Daha önceki aflardan yararlanan veya başvuranlar da bu afla üniversiteye dönebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yarım milyonun üzerinde başvuru beklediklerini açıkladı.
12: Mevcut öğrenciler içerisinden de aftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık yarım milyon ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
1: Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönecek. Özvar, başvuru sürecine göre bunun güz veya bahar dönemi olarak değişebileceğini söyledi. İlişiği kesilmeden önce alınan derslerin sayılıp sayılmayacağına ise üniversiteler karar verecek. Mezuniyet için maksimum 7 yıllık azami süre şartı da devam ediyor.
12: İlişiği kesilmiş bir öğrenci kaçıncı sınıfa? 3. sınıfa intibak ettirildi. 5 sene içerisinde bu öğrenci ne yapmak durumundadır? Lisans bölümünü bitirmek zorundadır.
1: Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllar için katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Vakıf üniversiteleri bursun devamı ile ilgili konulara da kendi karar verecek.
0: Sınırlarımız ötesindeki gelişmelere de bakalım. Endonezya'nın doğusu 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkılan binalar var. 47 kişi hayatını kaybetti. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
1: Endonezya'nın Flores adasını deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatte sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores Adası'nda 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün ele geçirilemeyeceğini savundu.
13: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
7: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'e ilişkin yeni mesajlar verdi. New York'ta bir etkinlikte konuşan Amerikan Başkanı, başlattığı savaşın bir yansıması olarak artan akaryakıt fiyatlarından dolayı pişman olmadığını da söyledi. İran'a deniz ablukasının adeta çelikten bir duvar olduğunu öne süren Trump, Amerikan halkına da seslendi.
13: So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. And so remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing.
7: İran'a saldırıları gerekçelendiren Trump, bunu tüm dünyaya hizmet için yaptıklarını savundu. Fox News'a röportaj veren Trump, İran'ı ekonomik olarak çok sert vuracağız dedi. Trump'ın sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi, sosyal medyada Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne kararname çıkartarak, ne de seçim konuşmasıyla paylaşımını yaptı. İranlı yetkili, ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Hürmüz yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD ile müzakere sürecini gündemine aldı. Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın İran'la temas halinde olduğunu ifade eden Arakçı, mesaj alışverişinde bulunmasının müzakere anlamına gelmediğinin de altını çizdi. İranlı bakan 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatın ateşkes değil, savaşın sonu olduğunu ifade etti. Ancak Amerika'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle çatışmaların yeniden patlak verdiğini savundu.
0: İran savaşına katılan Amerikan savaş gemisi Abraham Lincoln'e gıda sevkiyatında sıkıntılar yaşandığı ve askerlerin bazı günler sadece iki sandviçle yetinmek zorunda kaldığı yönünde haberler basına yansımıştı. Amerikan New York Times gazetesi tedarik sıkıntısının savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladığını yazdı.
14: Öldürüm! Öldürüm!
1: İran savaşında Amerikan uçak gemilerine ikmal sorunları savaşın ilk gününden itibaren patlak verdi. Bu iddia Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üs de İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran Savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli iki füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran Savaşı'nda görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek "Hayır, hiç de yeterince uzun değil." dedi.
0: İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimler var. Amerikan Axios sitesi anketlere göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri kazanmasının zor gözüktüğünü yazdı. Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimler öncesinde Netanyahu'ya destek vermekten ısrarla kaçındığına da dikkat çekti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kişisel olarak seviyor. Ancak kararları ve politikalarından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Bu iddialar Amerikan Axios haber sitesi tarafından gündeme getirildi. Site haberini Amerikalı iki üst düzey yetkiliye dayandırdı. Axios'a göre Trump, Netanyahu için en büyük düşman kendisi ifadesini kullandı. Axios iki hafta önce Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinden bir anekdotu da aktardı. Trump, Netanyahu'ya 27 Ekim'deki seçimler öncesinde anketlerde durumunun ne olduğunu sordu. Netanyahu bu soruya yanıt veremezken yardımcısı seçimleri kazanacaklarını söyledi. Axios, anketlerin Netanyahu'nun seçimlerde zorlanacağını gösterdiğine dikkat çekti. Anketler, Benjamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonun hükümeti kurmak için yeterli oy alamayacağını gösteriyor. Netanyahu'nun en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Ezenkot anketlerde daha fazla oy alıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu nedenle şimdi muhalefet partilerinin hükümeti kuracak kadar oy almamaları için çaba harcamaya başladığı söyleniyor. Seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması halinde Netanyahu'nun bir sonraki seçimlere kadar birkaç ay daha iktidarda kalacağına dikkat çekiliyor. Axios, Netanyahu'nun Trump'tan da aradığı desteği bulamadığına vurguda bulundu. ABD Başkanı son haftalarda ısrarla sorulmasına karşın seçimlerde Netanyahu'yu desteklediğini söylemekten kaçındı. İran, Gazze ve Lübnan nedeniyle Trump ve Netanyahu'nun görüş ayrılıklarına düştüğü vurgulanıyor. Netanyahu'nun son olarak Trump'ın Gazze barış planını reddettiği hatırlatıldı. Benjamin Netanyahu'nun seçimdeki rakiplerinin Trump'a tarafsız kalması için mesajlar ilettikleri de vurgulandı. Axios'a göre Trump yönetimi İsrail'de hükümet kurulamaması senaryosuna da sıcak bakmıyor. Trump yönetimi Gazze ve Lübnan'da barış sağlanması, İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişki kurabilmesi için İsrail'de hemen hükümet kurulmasını istiyor.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda 9 kişi öldü. Ölenler arasında 3 çocuk da var. Ansar ve Deir ez-Zehrani köyleri hedef alındı. İsrail saldırıları Hizbullah misilleme olarak düzenlediğini iddia etti. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'sa vurulan yerlerin askeri olmadığını söyledi. Ölenlerin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Bu, Haziran'da ABD öncülüğünde Lübnan'da varılan ateşkesin ardından en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. İnşaatta, tarımda, sanayide Temmuz ayında iş kazalarında 214 işçi hayatını kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin 12'si çocuktu.
4: Yüksekten düşerek, ezilerek trafikte. Geçen ay 214 işçi çalışırken öldü. 12'si çocuktu.
14: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
4: Temmuz ayında en çok işçi ölümü İstanbul'da kayıtlara geçti. 26 işçi İstanbul'da hayatını kaybetti.
15: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle, yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor.
4: Yılın ilk 7 ayında 42'si çocuk, 1279 işçi hayatını kaybetti.
0: Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Uzmanlara göre hastalığın kediden bulaşma olasılığı yüksek, ancak 4 aylık sürede başka bir hayvanla temas da gerçekleşmiş olabilir. Uzmanlar bu gibi durumlarda hızla sağlık kuruluşlarına başvurulmasını öneriyor.
1: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı. İddiaya göre aile hastaneye gitti, kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Aylar sonra tekrar rahatsızlanan kız çocuğu durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
16: Tarihsel verilere baktığımızda çok eskiye kadar gitsek bile Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusu örneğin son 10 yıl içerisinde yok. Kuduzun normal inkübasyon periyodu 20 ila 90 gün. Yani ortalama olarak baktığımızda 20-90 gün, hani 3 ay kafaya yakın bir bölgeden ısırma varsa bu süre 4 güne kadar kısalabiliyor. Kediden olma olasılığı yüksek, ama bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla da temas sonrası kuduz olmuş olabilir.
1: Verilere göre Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor. Aşılamanın %80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili şüpheli bir temasta vakit kaybedilmemesi hayati önemde.
16: Sizlerin yapacağı ilk şey, şüpheli bir temasta karşı karşıya kaldığınızda hemen bir kuduz merkezine gidip aşılarınızı yaptırmaya başlamanız, eğer olanağınız varsa da hayvanı gözetim altında tutmanız. Yaklaşık 2 yıl boyunca korunma altındasınız. Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız, yani bir ev hayvanı ve can dostunuzla karşı karşıyaysanız, burada bir ısırma veya tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır.
0: Araç kiralama şartları değişti. Klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar artık kiraya verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı yeni yönetmeliğine göre 180 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlarla 300 bin kilometrenin üzerinde olan elektrikli araçlar da kiralanamayacak. Yönetmelikle araç kiralama şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Araç kiralama işlemlerinde tüketiciden olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için herhangi bir sebep bedel talep edilemeyecek. Bu gerekçeyle depozitodan kesinti yapılamayacak. Alınabilecek depozito ise 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli, 7 ila 29 günlük veya haftalık kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeliyle sınırlandırılacak. Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Ağustos 2021'de Taliban güçleri hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Taliban bugün eski ABD Büyükelçiliği'nin önünde geçit töreni düzenledi. Ülkede özellikle kadın haklarında ciddi gerileme var ve yoksulluk da her geçen gün gittikçe artıyor.
1: Taliban iktidardaki 5. yılını başkent Kabil'de düzenlediği törenle kutladı. Eski Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde zırhlı araçlarla geçit töreni düzenlendi. Taliban, Afganistan'da iktidarı ele geçirmesini zafer günü olarak kutlasa da insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirisi altında. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle yabancı yardımlar durdurulurken Afganistan ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Gıda fiyatları hızla arttı. Açlık yaygınlaştı. Taliban yönetimi altında ülkenin özellikle kadın hakları karnesi kötüleşti. Mayıs 2022'de kadınların kamuya açık alanlarda yüzlerini kapamaları talimatı verildi. Aralık 2022'de Taliban bir adım daha ileri gitti. Kız öğrencilerin üniversiteye girişi yasaklandı. Peşi sıra kadın haklarını kısıtlayan adımlar atılmaya başlandı. Kız öğrencilerin ortaokul ve liseye gitmelerine de artık izin verilmiyordu. Kadınların park, eğlence merkezi ve spor alanlarına girişleri de yasaklandı. Kadınların toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 8 Temmuz 2025'te kadın ve kız çocuklarını hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Taliban hükümetini tanıyan tek ülke 4 Temmuz 2025'te Rusya oldu. Taliban güçleri 15 Ağustos 2021'de hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Amerikan askerleri ise hızla Afganistan'ı terk etmeye başlamıştı. Taliban'dan korkan Afganların Amerikan askeri kargo uçaklarına binmeye çalıştığı görüntüler hafızalara kazınmıştı.
0: Tayland'da kiraladıkları jet ski batan Fransız bir aile denizde mahsur kaldı. 50 yaşındaki baba ve iki oğlu 16 saat sonra kurtarılabildi. Baba ve oğullarının kiraladıkları jet ski'nin motoru bozuldu. Aile denizde sürüklenmeye başladı. Kıyıya dönemedikleri için ekipler Fransız aileyi bulmak için seferber oldu. Ancak ekipler aileye 16 saat boyunca ulaşamadı. Büyük kısmı batan jet ski'ye tutunarak hayatta kalan aile saatler sonra kurtarılabildi. Hastanede yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. Aile Tayland'da tatillerine devam etme kararı aldı. İngiltere'nin gündemine oturan bir haber var sırada. İntihal suçlamalarının odağındaki Cambridge profesörü Jason Arday, Londra'daki bir adreste ölü bulundu. Ayrıntıları NTV Londra muhabiri Gökhan Bozkurt aktardı.
17: Cambridge Üniversitesi'nden geçen hafta istifa eden Profesör Jason Arday, Güney Londra'daki evinde ölü bulundu. Metropolitan Polisi, Cuma öğleden sonra Londra Ambulans Servisi'nin bir çağrı üzerine Arday'ın evine gittiğini bildirdi. Evde tepkisiz halde bulunan Arday'ın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Polis 41 yaşındaki akademisyenin ölümünün beklenmedik olduğunu, ancak şu aşamada bir şüpheli durumunda bulunmadığını bildirdi ve başka bir kişinin de olaya karıştığına dair bir işaret olmadığını açıkladı. Arday 2023'te Cambridge'de sosyoloji profesörü olmuştu ve üniversitenin tarihindeki en genç siyah profesör olarak da dikkat çekmişti. Ancak son haftalarda intihal iddiaları ve kariyeriyle ilgili bazı açıklamalardaki tutarsızlıklar nedeniyle yoğun tartışmaların merkezindeydi. Arday hakkındaki intihal iddialarını ilk gündeme getiren isim ise yine tartışmalı ırkçılık iddiaları nedeniyle Cambridge'deki görevini kaybeden Amerikalı araştırmacı Nathan Kofnas olmuştu. Cambridge Üniversitesi başta profesöre sahip çıksa da medyanın ısrarlı haberleri sonrasında 5 Ağustos'ta akademik yeterlilikleri ve hakkındaki usulsüzlük şikayetleriyle ilgili iç soruşturma başlatacağını açıklamıştı. Arday ise geçen hafta görevinden derhal istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında da hakkında bitmek bilmeyen suçlamaların, spekülasyonların ve kamuoyu yorumlarının kendisi ve yakınları üzerinde ağır bir bedel yarattığını söylemişti. Ailesi de ölümü sonrasında çok daha sert bir açıklama yaptı. Arday'ın 3 yılı aşkın süredir sürekli bir taciz ve yanlış bilgi kampanyasına maruz kaldığını savundu ve bunun kendisi için fazla ağır hale geldiğini söyledi ve artık basından kendilerini yalnız bırakmalarını istediler. Londra Belediye Başkanı Sadık Kağan da Arday'ın kabul edilemez bir kamuoyu baskısına ve taciz kampanyasına maruz kaldığını söyledi aile gibi. Aynı pozisyondaki insanların hiç karşılaşmadığı kadar ağır bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü. Cambridge'deki rektör yardımcısı Deborah Prentice ise üniversitenin derin bir üzüntü içinde olduğunu açıkladı. Arday'ın ölümüyle birlikte Cambridge'de son haftalarda büyüyen akademik tartışma artık çok daha ağır ve trajik bir boyuta taşınmış oldu.
0: İtalya'da bir müze hırsızlığının güvenlik kamerası görüntüleri servis edildi. Maskeli iki hırsız gece yarısı girdikleri müzeden 3 ünlü tabloyu 3 dakikadan kısa bir süre içinde çaldı. Aylar süren soruşturmanın ardından eserler kurtarıldı.
18: Gece yarısı müzeye girdiler, 3 dakika içinde 3 ünlü tabloyu çaldılar. Film sahnesini aratmayan bu görüntüler İtalya'nın Parma kentinden. Maskeli iki hırsız Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nin penceresinden içeri girdi. Önce tek tek duvarlardaki tabloları söktüler, sonra geldikleri gibi hızla kaçtılar. Üç tablonun çalındığı olay 3 dakikadan kısa sürdü. Hırsızların hedefinde dünyaca ünlü Fransız ressamlar Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir ve Henri Matisse eserleri yer aldı. Hırsızlık günaydınlanınca ortaya çıktı. İhbar üzerine İtalyan güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Karabinieri Kültürel Miras Koruma Birimi 22 Mart'ta yaşanan olayın tüm ayrıntılarını aylarca soruşturdu. Sonunda Cézanne'ın kirazlı fincan ve tabak, Renoir'ın balıklar ve Matisse'in terastaki odalık isimli tabloları kurtarıldı. Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı. Yetkililer operasyonun ayrıntılarını ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.
0: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig'de temsil ediliyor. Yarın oynanacak Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşılaşması kenti de hareketlendirdi. Esnaf hazırlıklarını tamamladı. Stattaki hazırlıklar tamamlandı. Otellerde doluluk var ve Nizamettin Kaplan da yayın için hazır. Bize son durumu aktaracak Nizam.
19: Canan, evet, Diyarbakır tam 16 yıl sonra Süper Lig'de temsil ediliyor. En son 2009-2010 sezonunda Diyarbakır Spor Süper Lig'de yer almıştı ve o küme düştükten sonra uzun aradan sonra ilk kez Ahmet Spor bu sezon Trendyol 1. Lig'inde ikinci olarak Süper Lig'e çıktı ve yarın da ilk karşılaşmasını Erzurumspor'la yapacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Ve 33 bin kişilik stadyumda biletlerin kısa sürede tükendiğini belirtelim. Ve iki takım Trendyol 1. liginde ilk iki sırayı paylaşmıştı. Erzurumspor birinci olarak şampiyon olduktan sonra Ahmet Spor da ikinciliği alarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. Ve yarın pozlarını Diyarbakır Stadyumunda paylaşacaklar. Kentte hareketlilik devam ediyor. Şu anda bizde kameraman arkadaşım Seyfettin Ay'la birlikte Gazi Caddesi üzerinde bulunuyoruz. Burası Suriçin'deki en canlı caddelerden biri. Tabii maç için de kente gelen birçok kişinin olduğunu söyleyelim. Özellikle çevre illerden birçok kişi Ahmet Spor karşılaşmasını izlemek üzere Diyarbakır'a geliyor. Hem bugün hem de yarın gelecek olanlar var. Bu arada Erzurum sporluların da maça ilgi gösterdiğini söyleyelim. Erzurumlu sporlu taraftarların da yarın kente gelerek takımlarını desteklemeleri bekleniyor. Tabii maça İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gelecek. Onlar Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'yla birlikte bu karşılaşmayı izleyecekler. Dolayısıyla tabii kent uzun aradan sonra ilk kez bir Süper Lig maçına ev sahipliği yapacak. Şehirde de esnaf açısından baktığımızda oldukça heyecanlı bir bekleyiş var. Zaten Diyarbakır son yıllarda özellikle huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yerli turist hareketliliği kazanmıştı son birkaç yıldır. Son dönemde ise maçla birlikte, spor turizmiyle birlikte, maç turizmiyle birlikte Diyarbakır daha da hareketlenecek gibi gözüküyor. Ahmet Spor hazırlıklarını artık tamamladı. Onlar da maç gününü bekliyorlar. Yarın akşam saat 21.30'da Ahmet Spor, Erzurum Spor karşı karşıya gelecek ve pozlarını paylaşacaklar. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Nizamettin Kaplan'a teşekkür edelim. Yine Trendyol Süper Lig'den bir haberle devam edelim. Dün açılış maçı vardı ve son 4 sezonun şampiyonu puan kaybı yaşadı. Galatasaray taraftarı önünde konuk ettiği ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.
20: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başladı. Son şampiyon Galatasaray evinde ağırladığı ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Açılış maçının ilk yarısı golsüz sona ererken yeni sezonun ilk golü 53. dakikada Torreira'nın pasında kaleciden sıyrılan Victor Osimhen'den geldi. 59. dakikada Kesiridis ceza sahası dışından attığı golle Çorum Futbol Kulübü'ne dengeyi getirdi. Ramirez 2 dakika sonra Davinson Sanchez'in hatasını affetmeyerek skoru 2-1 yaptı. 70. dakikada Kesiridis yaptığı sert müdahalenin ardından takımın 10 kişi bıraktı. Osimhen 90. dakikada tekrar sahneye çıktı ve Galatasaray'a beraberliği getirdi. Sarı Kırmızılar evinde Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.
21: Umudumuzu, enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Yine başımız dik olacak. Ligin başındayız.
2: Ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Dediğim gibi yani yapılacak takviyelerle de kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız.
20: Transfer dönemini sessiz geçiren Galatasaray'a tribünlerden tepkiler yağdı. Maçın içinde ve maçın ardından taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Çorum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Uğur Uçar anlamlı bir başlangıç yaptı. Galatasaray altyapısına yetişen ve A takımına forma giyen Uçar ilk lig maçına sarı kırmızılara karşı çıktı. Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig tarihindeki ilk golü ve ilk kırmızı kartı Aleksandros Kesiridis'ten geldi. Galatasaray ligdeki sıradaki maçını 21 Ağustos'ta Erzurumspor'a karşı deplasmanda çıkacak.
0: Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanan A Milli Kadın ve Erkek Voleybol takımları federasyonun düzenlediği gala gecesinde bir araya geldi. Başkan Mehmet Akif Üstündağ Türk voleybolunun yükselişini anlattı. Filenin Sultanları'nın yıldızı, orta oyuncusu Zehra Güneş de NTV'ye özel bir demeç verdi.
21: İnşallah kadınıyla erkeğiyle biz dünya şampiyonası finallerinde hep varız. Avrupa Şampiyonası'nın final etaplarında hep varız. Milletler Ligi'nde kadın ile erkeğiyle hep varız. Ve olimpiyatta kadınlar garantilediği varız. Ama erkekler de o kapı aralandı. Umut ediyorum ki ve inanıyorum ki 2028 Los Angeles'ta kadın ile erkeğiyle olimpiyatlarda yer alacaktır. Son şampiyon Türkiye Avrupa'da. Son Milletler Ligi şampiyonu da Türkiye. Düşünebiliyor musunuz yükünüzün ne kadar ağır olduğunu? Ve bunu sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek için İstanbul'da 21 Ağustos'ta ev sahipliğinde başlayacağımız turnuvada inşallah 6 Eylül'de son final günü final maçını oynayıp burada o 2023'te yaşadığımız mutluluğu burada da devam ettireceğiz.
22: Bence bizim sahada yarattığımız şey gerçek. O yüzden sahada da televizyonda da izleyen, bizi destekleyen seyircilerimiz, taraftarlarımız bunu en dibine kadar hissediyor. Ve biz bunu yapabilen bir takımız ve bu takım sporlarında çok önemli bence. O yüzden bu gerçeklikte aşık olduğum sporu yaparken sonuna kadar zevk alıyorum. Bizi desteklemeye, alkışlamaya devam etsinler. Çünkü onlar bizim itici gücümüz. Umuyorum da bu coşku Avrupa Şampiyonası'nda devam edecek.
23: Women team is the best in the world.
24: Çok fazla hedefimiz var. Hedeflerimizden biri de kadın takımımıza yaklaşmak. Bu çok zor olacak. Çünkü onlar dünyanın bir numarası. Ama biz de çok çalışarak bu hedefe ulaşacağız. Buna inanıyorum.
25: Milletler Ligi'nde iyi bir iş başardık. Şimdi evimizde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası için de heyecanlıyız. İyi hazırlandık. Hazır hissediyoruz ve yine zirveyi hedefliyoruz.
26: Akif Başkan zaten çok güzel bahsetti. Bizler son topa kadar mücadelemizi vereceğiz. Ülkemizi gururlandırmaya ve Türk voleyboluna yeni güzel anılar kazandırmak için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ben açıkçası kısa dönem hedefler koyuyorum kendime.

0: İşlediğimiz uzun yılların vermiş olduğu bir emek var. Bu emekte de bunu da her zaman söylüyorum. Olgunlaşmış tecrübeli oyuncularımızla olgunlaşmasını beklediğimiz oyuncuların da bu sene daha iyi harmanlandığını gördük. Daha iyi bir takım kimliği kazandı takımımız. O yüzden yani bu başarılar gerçekten şans değil. Uzun zamandır üstüne plan proje üzerine çalıştığımız, insanların kendi üzerine çalıştığı çok uzun zamanın vermiş olduğu bir şey. Sadece bu yazla ilgili konuşmak istemiyorum. Aslında bizim uzun zamanlı bir hedefimiz var. Biz kadınıyla erkeğiyle olimpiyata giden bir branş olmak istiyoruz. Kaptan Eda Erdem'i de bayrağımızı taşırken olimpiyatlarda onu arkasında görmeyi çok istiyorum. Yani erkek milli takım olarak bizim hedefimiz, yolumuz orası. Doğru yoldayız. Yolu yaraladık diyebilirim ama daha yapacak çok işimiz var.
1: Hastalığı ülkesinde astım sanılıyordu. Yıllarca tedavi gördü ancak iyileşemedi. Çocukluğu sonu gelmeyen öksürük krizleriyle geçti. Sudanlı gence okumak için geldiği Türkiye'de teşhis koyuldu ve akciğerinin bir bölümü zorlu bir operasyonla alındı.
2: Çocukluğu öksürük krizleri ve bitmeyen enfeksiyonlarla geçti. Yıllardır çektiği hastalığa okumak için geldiği Türkiye'de çare buldu.
3: Sürekli öksürük krizleri yaşıyordum. Nefes almakta zorlanıyordum. Çocukluğumdan beri yaşadığım bir sorun. Çok tedavi denedik ama hiçbir şekilde çözülemedi. Sudan'da hastalığım astım sanılıyordu. Türkiye'ye okumak için geldiğimde buraya geldim ve doktorlar ameliyata karar verdi.
2: Sudanlı Abrar Ömer, koşu yolu yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesinde zorlu bir ameliyat geçirdi. Akciğerin bir bölümü alındı.
4: Bronşektaz dediğimiz hastalık kabaca akciğere giden hava yollarının genişlemesi kalıcı olarak. Bu genişlemeye bağlı olarak hastalar balgam atamıyorlar. Sık sık enfeksiyona sebep olabiliyor. Bu enfeksiyon da tekrarladığı zaman ileride kronik bir sürü hastalığa sebep olabiliyor. Hastalıklı lob yerinden çıkarılarak hastalarda uzun süreli iyileşme görebiliyoruz. İnşallah geriye kalan akciğer dokusu da genişleyerek göğüs duvarını doldurup eskisine göre daha iyi nefes alabilmesini sağlayacak.
2: 21 yaşındaki Abrar Ömer üniversiteyi bitirince genetik mühendisi olacak. Hayali ülkesine sağlıklı bir şekilde dönmek.
1: Dicle Vadisi'nde piknikçilerin bıraktığı plastik ve cam atıklar doğaya yayıldı. Atıklar yaban hayatı için de büyük risk taşıyor.
5: Plastik ve cam atıklar Dicle Nehri kıyısına yayıldı. Piknik yapanların bıraktığı çöpler hem insanları hem de yaban hayatını tehdit ediyor.
6: Maalesef bu ambalaj atıkları genelde plastik kökenli olduğu için uzun yıllar tabiatta çözülmeden kalırlar. Bazıları 100 yıl içinde ancak çözülebilirler.
5: Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde çevre kirliliği tepki çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri kıyısı piknik yapanlarla dolup taşıyor. Ancak ziyaretçilerin bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Bölgede cam şişeler, poşetler, plastik atıklar dikkat çekiyor. Dicle Vadisi'nin temizlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
1: Amerikalı bir araştırma şirketinin 2026 yılının ilk yarısına dair yayınladığı müzik raporuyla veda edelim sizlere. Bu verilere göre öne çıkan başlıkları müzik editörümüz Suat Kavuklaoğlu hazırladı. İzleyelim, ardından saat başında tekrar buradayız.
7: İngilizcenin hakimiyeti kırılıyor. Diller sınırları aşıyor. Eski şarkılar geri dönüyor. Fanlar yeniden CD ve plak satın alıyor. 2026'da müzik artık tek bir merkezin domine ettiği bir şey olmaktan çıkıyor, küreselleşiyor. Müzik araştırma şirketlerinden Luminate'in yayınladığı 2026 yarı yıl raporu, müzik dünyasında bazı ezberlerin değiştiğini rakamlarla ortaya koydu. Şirketin 30 trilyon veri noktasına dayanan raporuna göre yılın ilk yarısında dijital dinlemeler %9.8 büyüyerek 2.8 trilyona ulaştı. Müzik sektörünü artık tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nin domine edemediği de

bu raporla kanıtlandı. Amerika dışındaki pazarlarda dinleme rakamlarında %11.8'lik bir artış yaşandı. Bir başka önemli nokta, Amerikan müzik piyasasında İngilizcenin hakimiyetinin kırılıyor oluşu. Amerika'da toplam müzik tüketiminin %87.1'i İngilizce, %9.4'ü İspanyolca ve %1.1'i Korece oldu. Bu rakamlar Bad Bunny'nin neden sadece Latin müziğinin değil de Amerikan pop kültürünün de merkezine yerleşmesine cevap veriyor. Bu rapor, BTS ile başlayan K-pop dalgasıyla Güney Kore'nin artık dünyanın en güçlü müzik ihracat merkezlerinden biri haline geldiğini de gösteriyor. Bu açıdan raporun verdiği mesaj çok net. Global başarı artık mutlaka İngilizce şarkı söylemekten geçmiyor. Amerika'nın ilk 6 ayında dans ve elektronik müzik en hızlı büyüyen tür olurken, hala bir numarada olan R&B ve hip-hop müziğin tahtının ise eskisi kadar sağlam olmadığı görülüyor. Raporda dikkat çeken bir başka nokta da dijital platformlara inat, CD satışlarının %16 artmış olması. 2026'nın ilk yarısında 16.3 milyon CD'nin satılması, müzikseverlerin sanatçıyla daha derin bağlar kurmak istemesi olarak yorumlanıyor. Raporda dikkat çeken bir başka nokta da eski müziğin hala çok güçlü olduğu. Özellikle rock müzik kataloğunda gençlerin %75 oranında klasikleşen grup ve şarkıları dinlemesi, yeni müzik eski müziği öldürüyor tezini çürütüyor. Tartışmaların aksine yapay zeka tarafında da zihniyetin değiştiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzisyenlerin %54'ü üretim süreçlerinde yapay zeka kullanımına olumlu bakıyor ve %18'i de yapay zeka araçlarını düzenleme veya remix amacıyla kullanıyor. Luminate'in yayımladığı 2026 yarı yıl raporuna göre Türkiye ne Japonya, Hindistan kadar kendi içine kapalı ne de İsviçre kadar küresel pazara bağımlı. Türkiye'nin müzik ekonomisi 12-13 farklı ülkenin repertuarıyla şekilleniyor ama yine de yerli üretimler ağır basıyor. Haziran 2026'da açıklanan Spotify verilerine göre Türk müziğinin toplam dinlenmesi 294 milyar stream'i aşmış durumda. Son 5 yıldaki büyüme %190'ın üzerinde. Spotify'a göre Türk sanatçıların Türkiye'de dinlenme oranı 2013'te %11 iken bugün %65'e ulaşmış durumda. Bu rakamlar Türkiye'nin müzik tüketiminde yabancı repertuvardan yerli repertuvara doğru uzanan vadeli bir kayma olduğunu gösteriyor. Bir başka önemli gelişme, Türk sanatçılarının Türkiye dışındaki dijital dinlenmelerinin son 11 yılda 70 kat artmış olması. Nisan 2026'da Türkiye dışından yaklaşık 92,5 milyon farklı kullanıcı en az bir Türk sanatçıyı dinledi. Yalnızca gurbetçiler Türkçe müzik dinliyor hikayesi çoktan aşılmış durumda. 2025 verilerine göre Türkçe müziğin Türkiye dışındaki en büyük dinleyici pazarları Almanya, Amerika, Hollanda, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor. Spotify'ın ve Apple Müziğin verilerine göre Türkiye dışındaki dinleyicilerin en fazla dinlediği Türk sanatçılar arasında Label C5, Manifest, Motive, Blok 3, Semi Cenk, Tarkan, Sibel Can, APO ve Ezel öne çıkıyor. YouTube verilerinde ise Blok 3, Crash, Manifest ve Hadise önde görünüyor. Bu listeler Türkiye'nin müzik ihracatının artık yalnızca Tarkan, Sezen Aksu ve pop klasikleri üzerinden yürümediğini anlatıyor. Veriler, gençlerin eski Türk müziğini de keşfettiğini, Tame Impala gibi sanatçılarla Barış Manço gibi ikonik isimlerin uluslararası arenaya taşındığını açık ediyor.
raporlar, Türkiye'de rap müziğinin hala güçlü olduğunu, ancak dans pop, kız erkek grup kültürünün yükseldiğini ve nostaljinin alanını koruduğunu gösteriyor. Manifest'in yükselişi, Türkiye'de birçok yeni genç kız ve erkek gruplarının kurulmasına ve pop müziğin gençleşmesine neden oldu. Son olarak 7 erkekten oluşan Crush grubu, müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Manifest'in Ajda Pekkan'la yaptığı işbirliği de önemli. Bu şarkı nostalji ile yeni pop kültürünü, yani iki ayrı tüketici kuşağını buluşturmuş oldu. Arabesk müzik dinlemelerinin de son 5 yılda %150 artması, yurt dışında da dinlenmesi dikkat çeken bir başka nokta. 2026 Türkiye müzik pazarını özetlemek gerekirse, Türkiye'de dijital müziğin yeni dönemi, yabancı müziği tüketmekten çok Türkçe müziği üretmek, yaymak ve dünyaya ihraç etmek üzerine kuruluyor.

0: TV Radyo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. Kilometrelerinde ve Balıkesir-Kepsut yolunun 9-13. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Diagnosu,
7: sağlık,
6: yemek tarihi,
7: doğa,
6: kitap,
7: spor,
6: gezi,
7: kültür sanat,
6: belgesel,
7: dünya,
6: moda,
7: polisiye roman,
6: masal,

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Pazar İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece, hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var, sıcaklık 34 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
4: Müzik arası.

0: Saat 18 gelişmelerle karşınızdayız. Endonezya'nın doğusu 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkılan binalar var. 47 kişi öldü. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
1: Endonezya'nın Flores adasını deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores adasında 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra adasının kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
0: Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar sürüyor. Çalışmalara 500 araç ve 1000'e yakın personel katılıyor.
1: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
2: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre, 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılarak yapılıyor. Vatandaşlıklarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
1: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
3: Şey yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik inşallah. Hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
0: Balıkesir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Balıkesir'deki yangın 6 Eylül ilçesine bağlı Büyükbostancı mahallesinde bir arazide başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya'da da Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesinde yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracıyla 55 personel katılıyor. Alevler kontrol altına alındı. Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 9 yaralının ise tedavisi devam ediyor.
1: Diyarbakır'dan minibüsle yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Kara Hasan Mahallesi Heylo Mezrası'nda kontrolden çıkarak devrilen minibüs, nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama meydana geldi. Sonrasında yangın çıktı. Patlamalar söndürme çalışmaları sırasında da devam etti. 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise tedaviye alındı.
1: Dolum tesisinde patlama oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Görüntüler Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sırasında da patlamalar devam etti. Alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Tesiste yapılan incelemede işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz'in cansız bedeni bulundu. Yangından etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
4: Olay sonrası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda aynı zamanda bütün bilgiler, deliller teknik olarak, hukuk olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor.
1: Patlamanın nedeni inceleme sonrası belli olacak.
0: İnşaatta, tarımda, sanayide Temmuz ayında iş kazalarında 214 işçi hayatını kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin 12'si çocuktu.
5: Yüksekten düşerek, ezilerek trafikte. Geçen ay 214 işçi çalışırken öldü. 12'si çocuktu.
6: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
5: Temmuz ayında en çok işçi ölümü İstanbul'da kayıtlara geçti. 26 işçi İstanbul'da hayatını kaybetti.
7: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle, yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor.
5: Yılın ilk 7 ayında 42'si çocuk, 1279 işçi hayatını kaybetti.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü geride bırakıyoruz, terörsüz Türkiye bu sürecin ilk adımıdır dedi. Kurtulmuş, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu.
8: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden, binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
9: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün bundan sonra gündemden düşeceğini, terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımının atıldığını vurguladı.
8: Bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki, bu sürecin ilk adımıdır.
9: Numan Kurtulmuş mesajlarını İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen diplomasi forumunda verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede devam eden savaşların ve çatışmaların son bulması için verdiği çabaya da dikkat çekti.
8: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Yani önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Nasıl gelişirse gelişsin, bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birincil özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacağıdır. Türkiye yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
0: İran Savaşı'na katılan Amerikan uçak gemisi Abraham Lincoln'e gıda sevkiyatında sıkıntılar yaşandığı ve askerlerin bazı günler sadece iki sandviçle yetinmek zorunda kaldığı yönünde haberler basına yansımıştı. Amerikan New York Times gazetesi tedarik sıkıntısının savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladığını yazdı.
10: Adırap!
1: İran Savaşı'nda Amerikan uçak gemilerine ikmal sorunları savaşın ilk gününden itibaren patlak verdi. Bu iddia Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üs de İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran Savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli iki füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran Savaşı'nda görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek "Hayır, hiç de yeterince uzun değil" dedi.
0: İstanbul'da yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Büyükçekmece'deki Kamil Obay'la Kemerburgaz Mahallesi'nde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, şarjör ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen zanlılardan birinin 3, diğerinin 9 suçtan arandıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul'da 15 metrelik foseptik çukuruna giren bir işçi hayatını kaybetti. Olay Tuzla'da meydana geldi. Bir işçi sitenin bahçesindeki foseptik çukurunu temizlemek için 15 metre derinliğine indi. İçeride fenalaştığı belirlenen işçi çukurdan çıkamadı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2 kilometrelik Çamlıhemşin tüneli geçişini pazartesi günü hizmete açacaklarını duyurdu. 10 kilometrelik yolu tamamladıklarını belirten Uraloğlu kalan kesimde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
1: Çamlıhemşin tünelli geçişi 17 Ağustos pazartesi günü hizmete açılıyor. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
11: Pazartesi günü Çamlıhemşin tüneli 135 metre uzunluğundaki Fırtına Derisi Köprüsü ve 90 metre uzunluğundaki Hala Derisi 1 Köprüsü'nü kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin tünelli geçişini hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk.
1: Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesi kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin 4 şeritli bölünmüş yol standartlarında, devamındaki kesimlerin ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa edildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yolun tamamlanmasıyla güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını söyledi.
11: Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4800 ton azaltacağız.
1: Uraloğlu, projenin Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımı kolaylaştıracağına dikkat çekti.
0: Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'de mücadele edecek olması Diyarbakır'da sadece sportif değil ekonomik bir hareketlilik de yaratacak. Yarın oynanacak maç öncesi esnaf tüm hazırlıklarını tamamladı. Özellikle maç günlerinde yaşanacak yoğunlukla birlikte ticari hareketliliğin de artması bekleniyor.
12: Kaç yıldır bunu bekliyor esnaflar? Çünkü sadece Ahmet Spor bir Diyarbakır için değil, tüm Güneydoğu'ya hitap ediyor ve tüm Türkiye destekledi.
13: Esnaf hazırlıklarını tamamladı. Otellerin doluluk oranı arttı. Diyarbakır'da Süper Lig heyecanı başladı.
14: Diyarbakır tam 16 yıl sonra Ahmet Spor'la Süper Lig'de temsil edilecek. Kentteki spor severlerin bu hasreti pazar günü oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Ancak son yıllarda özellikle turizmde bir hayli hareketlenen kent bundan sonra spor turizminde de önemli bir aşamaya geçmeyi bekliyor. Kentin özellikle çevre illerden gelecek spor severleri ağırlaması için yoğun bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.
13: Esnaf mutlu. Özellikle maç günlerinde şehir daha fazla ziyaretçi ağırlayacak.
15: Diyarbakır'a turist kapısını aralamak demek. Teröristik Türkiye çatışmaların son erdiği için inşallah ülkemiz ve ilimiz güzel olacak.
13: Oteller de tüm hazırlıklarını tamamladı. Pazar günü oynanacak maç öncesi yoğunluk arttı.
16: Gelen taraftarların 90 dakikalık maçların bir gün konaklama olacak şekilde hesaplarsak Diyarbakır şehrimize, ekonomisine ve turizme katkısı muazzam bir katkısı olacaktır.
17: Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın bir takım olarak değil, bölgede karşılığı olan, hatta Avrupa'da karşılığı olan, büyük bir taraftarı olan bir kesimden, bir takımdan bahsediyoruz. Gelen insanlar sadece Diyarbakır'ı gezmekle değil, gelmişken belki de bölgedeki illere de muhtemelen gideceklerdir.
13: Ahmet Sportif Faaliyetler maçlarını 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda oynayacak. Pazar günkü Erzurum Spor karşılaşması öncesi tüm biletler kısa sürede tükendi.
0: Trabzon'da iki rahmi bulunan Serenay Atagün milyonda bir görülen bir gebelik yaşadı. Tüp bebek tedavisiyle iki rahimden iki bebek dünyaya getirdi. Dünyada üçüncü vaka olarak kayıtlara geçen Atagün kızlarını sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
1: Çift rahmi bulunan kadın tüp bebek tedavisi gördü. İki rahimden iki bebek dünyaya getirdi.
18: Bugün bizim için çok mutlu ve çok gururlu bir gün. Çünkü dünyada 1 milyon doğumda bir görülen ve ayrıca tüp bebek tedavisi ile bu şekilde oluşan gebelikler içerisinde de dünyada üçüncü bir vaka ve bunların haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Rize'de yaşayan 28 yaşındaki Serenay Atagün ve eşi Selçuk Atagün çocuk sahibi olmak istiyordu. Doğuştan iki rahmi bulunan kadın 3 kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak üçü de düşükle sonuçlandı. Çift Trabzon'da görevli doğum ve tüp bebek uzmanı Ufuk Yılmaz'la tanıştı. Annenin iki rahmine birer embriyo transfer edildi. İki rahimde eş zamanlı gebelik oluştu.
18: 33. haftada da beklediğimiz üzere bir erken doğum eylemi başladı ve biz de 33. haftada sezeryanla her iki kaviteden birer tane bebek doğurtarak bebeklerimiz de o süreçte tabii ki erken doğdukları için yoğun bakıma teslim ettik. Bugün de hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı.
19: İkisini de tutmasına şaşırdım açıkçası. Belki biri tutar dedim, diğeri olmayabilir dedim. O açıdan da çok korktuk yani. Acaba tutacak mı, acaba ikisi de mi tutmayacak diye. Sonra ikisinin de olduğunu duyunca çok mutlu olduk tabii ki.
1: Nil ve Ada ismini verdikleri kızlarını sağlıkla kucaklarına alan çift evlerinin yolunu tuttu.
0: BKM yapımcılığında senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği iki aile arasında filminin çekimleri tamamlandı.
20: Kaç kişi bunlar ya? Ana aile arasındaydı.
21: Aile işte.
20: Aile toplumun en küçük parçasıdır.
22: İki aile arasında setinde çekimler tamamlandı. 9 yıl aradan sonra beyaz perdeye dönmeye hazırlanan filmin setinden yeni kamera arkası görüntülerde paylaşıldı.
2: Ücreti nedir diye.
22: Solmaz'dan Leyla'ya.
3: Hafif kadını sandın.
21: Avukat diye. Sandım ben, avukat.
22: Fiko'dan Behiye'ye.
23: Geri dönüş yok, evleneceğim ben.
3: Dünyada kız mı yok?
22: Dünürler yine tam kadro.
21: Nerede? İki yatak var.
22: Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı, vizyona girdiği 2017'de 5 milyonun üzerinde seyirciye ulaşan Aile Arasında yeni filmiyle 4 Aralık'ta seyirciyi selamlamaya hazırlanıyor.
21: Kesinlikle değer.
23: Yarın gelsin.
22: Solmaz ve Fiko'nun yaşadığı ev, Dünürler'in memleketi Adana ve Behiye'nin sahne aldığı kulüp gibi ilk filmden tanıdık mekanlar ikinci filmde de yer alıyor. Birsel'in bir kez daha senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ikinci kez Ozan Açık'tan oturuyor.
24: Arkadaşlar 3, 2, 1, uyun.
22: Filmin kalabalık oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoru, Devin Özgür Çınar gibi isimler yer alıyor.
0: Platonlar, Casper'lar, Red Kit'ler, Şirinler ve dahası. Bu isimler Türkiye'de faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerinin isimleri. İsimlerini sevimli çizgi film kahramanlarından aldıkları için bu örgütlerden iddianamelerde Z kuşağı suç örgütleri olarak da bahsediliyor. Çünkü örgüt elemanları 15 ila 25 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor. NTV'den Osman Terkan'ın yeni nesil suç örgütlerini ve suç faaliyetlerini uzmanlar mercek altına aldığı haberiyle veda edeceğiz sizlere. Saat başında tekrar buradayız.

0: Çirinler Çetesi'ne operasyon düzenlendi.
1: Redkitler olarak bilinen, Casper'lar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik
0: bir operasyon vardı. Barış Boyun ve Casper'lar Çetesi olarak bilinen
2: Daltonlar suç örgütüne
1: yönelik operasyonda
0: 31 şüpheli tutuklandı.
1: 70 şüpheli gözaltına alındı.
3: Daltonlar, Casper'lar, Red Kit'ler, Şirinler. X ve Y kuşağının keyifle izlediği ve izleyerek büyüdüğü bu sevimli çizgi film kahramanları son yıllarda suç dünyasında korkunç olaylara imza atan, sokakları kana bulayan organize suç örgütleriyle anılır oldu. İsimlerini çizgi film kahramanlarından alan yeni nesil suç örgütleri hırsızlık ve gasptan silah kaçakçılığına, uyuşturucu satıcılığından yasa dışı bahise, haraç ve yağmadan cinayet ve suikastlere, suç yelpazelerini ve suç dünyasındaki etki alanlarını her geçen gün daha da genişletiyorlar. Haklarında hazırlanan iddianamelerde onlardan Z kuşağı suç örgütleri olarak bahsediliyor. Neden mi? Çünkü sokaklarda terör estiren bu suç örgütlerinin elemanları 15 ila 25 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor.
4: Suç motivasyonları para. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorlar. Lüks araçlarla, lüks mekanlarda pahalı marka kıyafetler ve aksesuarlarla poz veriyor. Böylelikle yaşam tarzlarına hayranlık uyandırmaya çalışıyorlar. Gerçek silahların yer aldığı videolarla sosyal medya üzerinden güç gösterisinde bulunan örgütlerin sinsi amacı özendirerek suça meyilli gençleri örgüte kazandırmak.
5: Uyuşturucu, yasa dışı bahis, suça sürüklenen çocuklar. Tek bir ortak noktası var, hepsi sosyal medyada. Sosyal medyada bu çocukların onlarca fotoğrafı var işte, silahla çekilmiş, suç işlemeye giderken çekilmiş, suç işledikten sonra çekilmiş, sosyal medyada yayınlanmış. Dolayısıyla örgüt de reklamını sosyal medya üzerinden yapıyor. Birçok abi kardeş
4: belde emanetle. Suç faaliyetlerini normalleştirip suç işlemeyi sözde karizmatik bir eylem gibi göstermek için örgüt elebaşlarından övgüyle bahsedilen şarkı ve klipler yayınlıyorlar. Biz kötüyüz aynen.
6: Biz kötüyüz aynen. Benim adamım sana, size kimse dokunamaz şeklindeki bu paylaşımların aslında tamamı birer suç ve yapılan eylemlerde en az 8 yıl müstakil olarak mahkumiyet cezası almak mümkün olabilir.
7: Bu kuşak sosyal medyanın, televizyonun, diğer hani sosyal mecraların etkisiyle işte şiddet eğilimi, uyuşturucu eğilimi ya da işte hani bizim o şu anda görmüş olduğumuz o suç eğilimlerini normalleştirildiği takdirde bu şu anda şöyle bir propaganda var, romantize ediliyor. Yani bu çok olması gereken. Zaten o raconun kesilmesi, o maddenin kullanılması çok normal bir eylemmiş gibi propaganda ediliyor.
4: Örgüte katılanların çoğu Anadolu kasabalarından İstanbul gibi büyük şehirlere gelen ve kentin gelir düzeyi düşük mahallelerinde oturan ailelerin sokaklarda varoluş savaşı veren çocuklarından oluşuyor.
7: Çocuğun 10-18 yaş arasında kimlik arayışı var. Bu kimlik arayışında eğer aile ona sahip çıkmıyorsa, rol model alacağı bir kişi, ebeveyni yoksa çocuk hızlıca gidip biz senin aileniz diyen o suç örgütüne dahil olabiliyor.
5: Sahiplenildiği, korunduğu, kendini güvende hissettiği, gelecekle ilgili bir takım planlar yaptığı bir aile yok. Genelde şiddetin hakim olduğu, yoksulluğun hakim olduğu ve çocuğun kendini ait hissetmediği bir aile var, bir ev var. Çocuk kendine şunu soruyor: ben nereye aitim? Siz bu soruyu sorduğunuz zaman hemen anında cevap gelir. Nereden gelir? Sokaktan gelir.
4: Çeteye katılanlar kendilerini kısa süre sonra kirli işlerin içinde buluyor.
5: Uyuşturucu ticaretini kurye olarak kullanmaya başladılar. Ellerine silah verdiler. Silahla çatışmaların içine soktular. Tetikçilik, infaz eylemlerinde kullanmaya başlıyorlar. Bunu biz daha önce nerede gördük? Latin Amerika ülkelerinde gördük.
4: Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hazırlanan iddianamelerde çocuk yaştaki örgüt elemanlarının suç dünyasında kamikaze drone, yani tetikçi olarak kullanıldığı belirtiliyor.
8: Psikopat olan bir yer, sosyal medyada çok böyle uçlarda dolanan antisosyal
5: davranış biçimleri olan, madde kullanan, bağımlı olan, aileleri parçalanmış olan, otoritesi olmayan o kadar çok gençler var ki bunlar sosyal medyada kendine göre bir idoller oluşturup katliamlar yaptığını da biliyoruz. Suç örgütleri gördüler ki bu çocuklar sorgulamıyor. Bu çocuklar kolay yönlendiriliyor. Bu çocuklar az ceza alıyorlar ve istediğimiz gibi kullanabiliyoruz bu çocukları. Sahipsizler.
4: Peki suç örgütleri tetikçi olarak neden çocuk yaştakileri kullanıyor?
6: Herhangi bir çocuğun içinde bulunmuş olduğu eylemden dolayı cezalandırılması mümkün değil. Ağırlaştırılmış müebbet hapı cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla, müebbet hapı cezasını gerektirdiği takdirde ise 9 yıldan 11 yıla kadar bir hapis cezası verilmesi mümkün. Diğer cezalarda ise verilecek olan en fazla hapis cezası 7 yıldan fazla olamıyor.
4: Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yeni nesil suç örgütlerinin en önemli para kaynağı. Örgüt yöneticilerinin uyuşturucu bağımlısı çocuklara uyuşturucu madde karşılığında suç işlettiği öne sürülüyor.
7: Önce çocuğa bu madde alıştırılıyor ve sonra çocuk bu maddeyi tekrar temin etmek için aileden bir destek bulamıyorsa gidiyor bu suç örgütüne dahil oluyor. Uyuşturucu kullanım yaşının 12-13 yaşına kadar düşmüş olması ve beyin tam gelişmiyor. Nöropsikolojik açıdan zihin gelişmediği için çocuğun suç eğilimi fazla oluyor. Ve çocuk hani bu uyuşturucu maddeye bağımlı hale getirildiği için çocuk o parayı bulabilmek adına suç örgütüne daha hızlı dahil olabiliyor.
5: Psikolojik problemler yaşayabiliyor. İşte son zamanlarda madde kullanabiliyor ki özellikle kokain ve esrar ciddidir. Paranoyalar, kıskançlıklar tripler oluşturur. Yani sizin elinizde de silah varsa cinayet işleyebilirsiniz.
4: Yeni nesil suç örgütlerinin gelir kaynakları arasında yasa dışı bahis de var, silah kaçakçılığı da. Yağmadan hırsızlığa, hatta cinayetlere işlenen her türlü suçun altından onlar çıkıyor. Haraç vermek istemeyenlerin iş yerleri kurşunlanıyor, iş insanlarına suikastler düzenleniyor.
5: Gelirim var, malım mülkün yerinde. Bizim de payımızı, hakkımızı ver artık. Böyle dükkanını kapatan, ülkeyi terk eden insanlar var. Bu şekilde bu örgütlerin çökmeye kalktığı, baş edemediği.
4: Suikastlerde genellikle uzun namlulu silahlar kullanılıyor. Saldırılar motosikletlerle gerçekleştiriliyor.
5: Daha az maliyetli, daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Hem de olaydan sonra hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşabiliyorsunuz, kaçabiliyorsunuz. Bu magandaların veya bu Escobar türü katliamların ortadan kaldırılması için mutlaka bunun üzerine gidilmesi ve ezilmesi lazım. Yapamazsanız problemler artar. Burası maalesef Avrupa değil, Batı ülkesi değil, bir Suriye gibi, bir Irak gibi, bir Afganistan gibi eline silah alan kendi kanununu, kendi can güvenliğini veya kendi katliamını yapar. SOS veriyor.
4: Mayıs 2025'te İstanbul Kağıthane'deki bir iş yerine yönelik saldırıda uzun namlulu silahların yanı sıra el bombaları da sahnedeydi. Motosikletli iki çete üyesi bir eğlence mekanına el bombalarıyla saldırdı. Olayda 7 kişi yaralandı. Saldırının arkasında çete hesaplaşması olduğu ortaya çıktı. Ağustos 2024'te biri polis, biri de jandarma olmak üzere 5 kişinin yaralandığı Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne yönelik silahlı saldırının arkasında da Casper'larla Dalton'lar arasındaki çete hesaplaşması vardı. Saldırıda kullanılan motosikletin 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti tarafından temin edildiği ortaya çıktı. Motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve karakoldan kaçan Yunus Emre Geçti, Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti.
5: Bu çocuklar cezaevine girmekten korkmuyorlar. Bu çocuklar polisten korkmuyorlar. Bu çocuklar ailedeki aile büyüklerinden korkmuyorlar. Bu çocuklar devlet olgusundan korkmuyorlar. Herhangi bir yaptırımdan korkmuyor çocuklar. Neden? İşte kaybedecekleri bir şey yok.
4: Kasten yaralamadan yağmaya, hırsızlıktan gaspa 26 suç kaydı bulunan katil zanlısına Casper'lar suç örgütü sahip çıktı. Casper'lar suç örgütünün adı Ahmet Minguzzi cinayetiyle de gündeme geldi. Çete 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Kadıköy'de öldürülen 14 yaşındaki Minguzzi'nin katil zanlılarına sahip çıkarken Minguzzi ailesini de tehdit etti. Tehdit davadan vazgeçin tehdidiydi. İstanbul sokakları son yıllarda defalarca çete hesaplaşmalarına ve suikastlere sahne oldu. Nisan 2022'de Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Usta Hüseyin Daltonlar çetesi tarafından öldürüldü. 27 Eylül 2024 tarihinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğradığı olayda da Daltonlar çetesinin ismi gündeme geldi. Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının arkasından da Daltonlar çıktı. Daltonlar suç örgütünün İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un elebaşı olduğu organize suç örgütüne bağlı çalıştığı biliniyor. Suikastlerle sokakları kana bulayan silah ve uyuşturucu ticaretinden hırsızlığa, yağmadan mekanları haraca bağlamaya sayısız suça karışan Barış Boyun ve Daltonlar suç örgütlerine yönelik İstanbul Polis tarafından Kuyu 36 operasyonları düzenlendi. 147 kişi tutuklandı. Her iki suç örgütüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı, dava açıldı. 363 sanıklı davanın karar duruşması 22 Aralık 2025'te Silivri'de görüldü. 40'tan fazla sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken mahkeme salonunda arbede yaşandı. Barış Boyun suç örgütünün eylemlerine karıştığı belirlenen 40'ı çocuk 79 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada tamamlandı. Suça sürüklenen 40 çocuk hakkında 75 yıla kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açıldı.
5: Ailede yer edinememiş, okulda yer edinememiş, gitmiş sanayide çalışmış, sanayideki ustasına çalıştığı iş yerine bir aidiyet hissetmemiş. İstediğiniz gibi yönlendiriyorsunuz. Bu çocuklar hiçbir şeyi sorgulamıyor. İstediğiniz suçu işletebiliyorsunuz. Yani bir suç örgütü için inanılmaz bir kaynak.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Daltonlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında da 18 yaşından küçük 34 şüpheli hakkında 15 ayrı suçtan dava açıldığını duyurdu. 15'i tutuklu çocuk yaştaki 34 kişi için istenen hapis cezası 79 ağır yıl.
7: Gasp, işte dolandırıcılık, hırsızlık, mala zarar, uyuşturucu, yaralama gibi suçların artmasının sebebi hafifletici nedenlerden ötürü çocukların çok kısa süreli kalıp tekrardan aynı suça dahil olması. Çeteden önce toplum sahip çıkarsa, kucaklarsa çete çocuğu toplumdan çalamaz.
4: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Casper'lar adlı silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada tamamlandı. Soruşturma kapsamında 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 116 suç eylemine karıştıkları tespit edilen şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, kasten öldürme, nitelikli yağma ve hırsızlık, silahlı tehdit gibi suçlardan cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. İddianamelerde suça sürüklenen çocukların ağırlıklı olarak iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirtiliyor.
7: Eğer o çocuk aile içerisinde o sevgiyi, şefkati, teması hissetmiyorsa ben gider suç işlerim, kısa süreli yatar çıkarım ama ailemin dikkatini çekerim duygusunda. Yani o güvenli bağlanma ihtiyacındaki eksiklikten ötürü gidiyor, o suç örgütüne daha hızlı dahil olabiliyor.
3: İş yeri kurşunlamadan suikastlere tetikçilik yapan çocuklar ve gençlerin sayısı da suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki kendilerini gizlemeye lüzum bile görmüyorlar. O tetikçilerle sosyal medya grupları üzerinden rahatlıkla irtibat kurabiliyorsunuz. Sosyal medyada tetikçi ilanları bulunan, suç pazarlıkları yapılan çok sayıda sohbet sayfası var ki bakın onlardan birini sizlere göstereceğim. Tetik işi yapılır, işi olan yazsın yazılmış.
4: Tehdit için iş yeri kurşunlatmak isteyen de var, hasmını öldürtmek isteyen de. Tetikçi pazarlığında suç yelpazesi geniş. TÜİK verilerine göre çocukların karıştığı olay sayısı 2023 yılında 537 binden fazlaydı. Yaklaşık 179 bin çocuk suça sürüklenme sebebiyle güvenlik birimlerine geldi ya da getirildi.
7: Türkiye'de yaklaşık 9 milyon bir genç nüfus yaşıyor. Ve bu 9,5 milyon genç nüfusun 202 bin genci suç örgütüne dahil olmuş durumda. Ve şu anda bu sayı 480 bin diyebiliriz. Bunun 2026 sonunda kar topu gibi büyümemesi imkansız.
4: Uyuşturucudan yasa dışı bahise güvenlik güçleri suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele içinde. Operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ancak polisiye tedbirlerin tek başına yeterli olmadığı yönünde değerlendirmeler var.
6: Devlet topyekün kara parayla, yasa dışı bahisle ve kumarla mücadeleye adeta savaş açtı. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirin yıllık kazancı 1.7 trilyon dolar. Siz burada herhangi bir suç örgütüne yaptığınız operasyondan sonra gözaltına aldığınız kişileri her ne kadar mahkumiyetle beraber cezalandırıp hapse tıksanız bile 1.7 trilyon dolar büyüklüğündeki bir kara parayı yöneten uluslararası çeteler yerlerine o örgütlerin yerine başka birisini kolayca koyabiliyor ve bu suçları işlemeye devam ediyorlar.
4: Adalet Bakanlığı da suça sürüklenen çocuklar konusunda alarma geçti. Yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor. Buna göre hakimlere takdir yetkisi tanınacak, özellikle cinayet ve benzeri ağır suçlarda yaş indirimi uygulanmayacak. Çocukları suça sürükleyen aileler hakkında cezai yaptırımlar öngörülüyor.
8: Çocuklarımız sahipsiz olabiliyor. Parçalanmış ailelerin çocuklarının özellikle devlet koruma altına alınıp bu anlamda çetelere bir yem olması veya çeteler içerisinde kullanılmasının önlenmesi lazım. Anne babanın çocuğuna hakim olması lazım. Yani okula gitmiyorsa, madde kullanıyorsa, çok ciddi böyle bir öfke patlaması, uykusuzluk gibi ciddi problemler oluyorsa mutlaka sahiplenmesi lazım.
7: Ailenin yapması gereken şey okulla koordineli olup çocuğu GPS sisteminden takip edip çocuğun okul sonrası nerede olduğu ile ilgili bir yakın takip sistemi, ama bunu bir hesap sorma şeklinde değil, bir bağ kurarak yapması gerekiyor. Çocuk önemsenmek istiyor.
4: Uzmanlar bireysel silahlanma sorununun da acilen çözülmesi gerektiğini söylüyor.
3: 11. yargı paketiyle ruhsatsız silah satın alan, taşıyan veya bulunduranlar için hapis cezalarında artışa gidildi. Eski sistemde cezanın alt sınırı 1 yıl olarak uygulanıyor ve İHAL'le birlikte bu süre 10 aya düşürülebiliyor ve bu da adli para cezasına çevrilebiliyordu. Bu durumda silahla yakalansam da hapis yatmam algısına neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte cezanın alt sınırı 2 yıla, üst sınırsa 4 yıla çıkarıldı. Böylelikle de ceza infaz kanunundaki denetimli serbestlik süreleri düşülse bile ruhsatsız silahla yakalananlar için cezaevi yolu gözüktü. Yani ceza alma algısı ortadan kalkmış oldu.
8: İnsanlar zannediyor ki ruhsatsız silah eskisi gibi kabahatler kanunu tabi olacak ya paraya çevrilecek ya da işte çok fazla bir caydırıcı özelliği olmayacak, ama o dönem bitti. Asayiş tedbirlerini artırmak lazım. İkincisi, mutlaka silah edinim sayısını azaltmak lazım.
3: Bireysel silahlanma konusunda her ne kadar yasal düzenlemeler yapılsa da, her ne kadar güvenlik güçleri aralıksız düzenlediği operasyonlarla bu durumu engellemeye çalışsa da silaha ulaşmak hiç de zor değil. Sosyal medyada ruhsatsız silah satışı yapılan onlarca sayfa var. Herhangi bir sosyal medya sayfasından silah sahibi olabiliyorsunuz. İşte örneklerinden biri. Bir mesajlaşma uygulaması. Burası açıkçası silah satıcılarının pazarı haline gelmiş. Öyle ki silah fiyatları 10 bin liradan başlıyor, 100-150 bin liralara kadar çıkıyor. Hatta öyle ki 50-55 bin liraya suikast silahları bulabiliyorsunuz.
4: Türkiye'de 30 milyondan fazla ruhsatsız silah olduğu tahmin ediliyor. 2024 yılında işlenen cinayetlerin %82'sinde internet üzerinden de yasa dışı olarak satışı yapılan ruhsatsız silahlar kullanıldı.
8: Korkarım ki ileride bu da sokakta, toplu taşımalarda, birçok yerde de toplu katliamlar olabilir. Öğretmenlere şu anda başladı. Bunun için devlet bu konuda çözüm üretmeli.
4: 31 Ağustos 2025 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i çalıştığı tesiste öldürdü. Cinayetin ruhsatsız silahla işlendiği ortaya çıktı. Üstelik cinayet silahı kuru sıkıdan dönüştürme bir silahtı.
8: Türkiye'deki 5 kuru sıkıdan birisi gerçek silaha dönüştürülüyordu.
6: Siz bu kuru sıkı tabancayı bir şekilde bir torna tesfiye makinesinden elde ettiğiniz o ürünle artık ateşli bir silaha döndürdünüz. Sadece bunun hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar bir hapis cezası verilmesi yetmemeli. Aynı zamanda bu o kişinin ölümüne ya da mağdurun yaralanmasına neden olduktan sonra bunun ağırlaştırıcı bir unsur olarak Türk Ceza Kanunu'nda açıkça yerini alması halinde ancak bizim bu ateşli silahlar kanununa muhalefet suçunun daha efektif ve etkin olarak bir mücadele sürecini ve suçta caydırıcılık unsuru olacağını öngörüyorum.
4: Yeni yargı paketinde kuru sıkı silah kullananlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
7: Sosyal medyanın şiddet eğiliminin propagandize edilmesi, romantikleştirilmesi, dijital dünyada, televizyonda, programlarda, dizilerde bu konuların her geçen gün daha da popüler hale dönüştürülmesi, hani bu noktada bir eksikliğin olması.
8: Dizilerde biliyorsunuz her akşam

sokakları kana bulayan suç örgütlerine yönelik operasyonları da devam ediyor. Bir taraftan da yapılan yargılamalarla suç örgütü yöneticileri ve elemanlarına ceza yağdırılıyor. Kısacası suç örgütleri bir bir çökertiliyor. Sokakların daha huzurlu hale gelmesi için güvenlik güçlerinin mücadelesi aralıksız sürüyor. Umarız sokaklar temizlenir, çizgi film kahramanları da yeni nesil suç örgütleriyle değil, yeni nesillere ilham kaynağı olan halleriyle anılmaya devam eder.

0: NTV Radyo. Longevity yolculuğu nereye gidiyor?
1: Longevity çılgınlık olarak uygulamak yerine bir akıl birliği olarak uygulamakta ve hangi longevistin peşine takıldığınıza dikkat etmekte fayda var.
0: Cilt, kas ve kemik sağlığı neden önemli?
1: Bizi dışarıya karşı koruyor cildimiz. Kas olmazsa kemik güçlü kalmaz. Güçlü bir kemik ve sağlam bir kemiğe tutunamazsa kas da pek işe yaramaz.
0: Geleceğin evleri sağlıklı yaşama göre mi şekilleniyor?
1: Mesele hastaneye sizi muhtaç etmeyecek bir evde oturabilmek.
0: Burcu Kaya soruyor.
2: Beyinle bağırsak hattını güçlendiren besinler mutlaka ki vardır. Nedir bu besinler?
0: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu yanıtlıyor.
1: Pırasa, soğan, özellikle çok etkili prebiyotikler.
0: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat bugün 21.15'te NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
6: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı
7: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
9: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Teknolojinin temel insan ilişkilerinin ve iletişiminin içine girmesi, daha da ötesinde bir anlamda yerini alması çok uzun süredir deneyimlenen bir gerçek. Haliyle insan insana iletişimin yerini araç aracılığı alınca da yanlış anlaşılmaların yaşanılması ya da var olan çatışmaların daha

0: farklı bir noktaya gitmesi olağan bir sonuç olarak karşımıza çıkmakta. İşte bu haftaki programımızda anlaşmazlıklar için acaba konuşmak mı yoksa mesajlaşmak mı daha iyi, bu sorunun yanıtına odaklanıyoruz. Evet, sonda söyleyeceğimi bir parça başta söylemek isterim. Yakın dönemde yer alan bir araştırmaya göre sözlü konuşmalar daha fazla anlayışa, daha az çatışmaya ve diğer görüşlere daha fazla açıklığa fırsat sağlamakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi Juliana Schroeder, çatışma konuşmalarını inceleyen bir psikolog. Schroeder'e göre belirli konuşma yapılarının, özellikle sözlü ve yazılı konuşmaların, iletişimin yapıcı niteliğini temelden nasıl değiştirdiğini inceliyor. 2017'de İnsanlaştırıcı Ses adlı makalesinde bir kişinin söylediklerini duymanın aynı kelimeleri metin biçiminde okumaya kıyasla iletişim kuranı insanlaştırabileceğini öne sürmekte. Örneğin bir deneyde siyasi bir rakibin açıklamasını duymak, gözlemcilerin rakibin aynı sözlerini okumaktan ziyade ona daha insanlara özgü özellikler, örneğin daha fazla rasyonellik ve düşüncelilik atfetmelerine neden olduğunu ortaya koymuş. Başka bir deneyde ise bir seslendirme sanatçısı tarafından okunan bir metni duymak, aynı metni okumaya kıyasla gözlemcilerin orijinal yaratıcının bir yapay zeka programından ziyade bir insan olma olasılığının daha yüksek olduğunu varsaymalarına yol açmış durumda. Öğretim üyesi Schroeder ve ekibi insanlaştırıcı ses hipotezini farklı bir tür teste tabi tutmuşlar. Gözlemcilerin daha önce kaydedilmiş, duydukları ya da okudukları ifadeler hakkında değerlendirmeler yapmalarını sağlamak yerine gerçek siyasi rakiplerden yüzlerce canlı konuşma yapmalarını istemişler. Çok daha farklı ama daha güncel ve gerçekçi bir yaklaşım. Tüm konuşmanın ortamını değiştirerek, örneğin konuşmaktan yazmaya, ortamın hem insanların dil üretimi gibi hangi dili kullandığını hem de insanların dil tüketimi gibi görüşlerinin nasıl anlaşıldığını, nasıl etkilediğini tespit etmişler. Konuşma ortamını değiştirmek, özellikle iletişim kuranların ne kadar anlaşıldıklarını hissettiklerini ve ne kadar çatışma yaşadıklarını da göz önünde bulundurarak anlaşmazlık konuşmalarının ne kadar yapıcı bir şekilde geliştiğini doğrudan test etmelerini sağlamış. Gerçek konuşmaları toplamadan önce insanların tercihlerini ve tahminlerini incelemişler. Buldukları şey çevrim içi yorum bölümünün cazibesini ortaya koymuş. Hani birilerine online olarak, dijital olarak, ekran üzerinden yorumlar yazmak gibi. 200 yetişkin üzerinde yapılan bir ankette katılımcılar aynı fikirde olmadıkları bir yabancıya konuşmaktansa yazmayı %84'e karşı %16 oranında güçlü bir şekilde tercih ediyorlar. Ve araştırmacılar da haliyle neden böyle diye sormuşlar. Yanıt verenler daha rahat ve kolay olacağını ve ayrıca daha iyi konuşmalara, örneğin daha az çatışmaya yol açacağını düşünüyorlarmış. Araştırmacılar çalışmalarına dayanarak bu tahminlerin ve örneğin çevrim içi yorum bölümlerinde nefret dolu yazılar yazmanın zaman kaybı olacağına inanan herkesin büyük ölçüde yanlış olduğunu düşünmüşler. Ve hala da düşünmekteler. Çalışmada Amerika Birleşik Devletleri genelindeki üniversitelerde konuşma ortamının anlaşmazlık konuşmalarının sonuçları üzerindeki gerçek etkisini test etmek için de bir dizi deney yapmışlar. Tamı tamına 1842 konuşmayı incelemişler. Tüm deneylerde iletişimciler rastgele olarak birbirleriyle konuşmak ya da yazmak üzere görevlendirilmiş. Bu genellikle anlaşmazlık konuları hakkında kısa, yaklaşık 10 dakikalık konuşmalar olarak yer almış. Örneğin bir deneyde Kaliforniya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir örneklemde tartışmalı olabilecek farklı konuları belirlemişler. Önce katılımcılardan belirlenen konular hakkındaki kendi görüşlerini araştırmacılara bildirmelerini istemişler. Ardından onları anlaşmazlık yaşayan bir ortakla konuşmaya ya da yazmaya atamışlar. Ve son olarak özel anketlerde konuşmaların nasıl geçtiğini sormuşlar. Konuşanlar yazanlara göre daha yapıcı konuşmalar yaptıklarını bildirmişler. Özellikle daha fazla anlayış, daha az çatışma, daha fazla beğeni ve olumlu izlenimler ile partnerlerinin tutumlarına karşı kendi tutumlarını değiştirme konusunda daha fazla açıklık ifade etmişler. Konuşmanın olumlu faydalarını elde etmek için birbirlerini görmelerine bile gerek yokmuş. Video açık olmadan birbirleriyle konuşmak da yeterliymiş. Konuşmaları 6 dakikadan 12 dakikaya kadar daha kısa ya da uzun, eş zamanlılıklarını zorunlu duraklamalar veya duraklama olmaması ve diyalogdan monolog alışverişine dönüştürdüklerinde bile, yani farklı değişkenleri hayata geçirdiklerinde bile ortamın etkisinin devam ettiğini bulmuşlar. Ayrıca konuşma uzunluğu, eş zamanlılık ve etkileşim gibi yapısal değişikliklerin ortaya çıkan konuşmanın bildirilen yapıcılığı üzerinde konuşma ortamı kadar etkili olmadığını görmüşler. Çalışmanın farklı boyutlarında da konuşmacılar yazıp anlaşmaya çalışanlara göre daha yapıcı konuşmalar yaptıklarını, birbirlerini daha çok sevdiklerini ve daha fazla tutum uyumu bulduklarını bildirmişler. Çalışmanın en dikkat çeken yanlarından birisi ise konuşmak üzere görevlendirilen çiftler arasındaki dil yapısının yazmak üzere görevlendirilen çiftlerden çok farklı olduğunu görmek olmuş. Örneğin konuşmacılar yazanlardan daha kısa, daha hızlı ve daha fazla kelime örtüşmesi içeren diyaloglar üretmişler. Ayrıca daha az resmi ve daha uzlaşmacı bir dil kullanma eğiliminde olmuşlar. Araştırmacılar için ilginç olan konuşmacıların yazarlardan daha alıcı bir dil kullanmaları olmuş. Bu dil karşıt görüşlere açıklıklarını işaret eden bence ve inanıyorum ki ifadelerinin geçtiği daha fazla öznellik ve daha az olumsuz duygu içeren bir dili ortaya koymuş. Yazılı olanlara kıyasla konuşmalardaki daha alıcı dilin konuşma sonrası anketlerde bildirilen daha fazla anlama gibi daha yapıcı sonuçlarla da ilişkili olduğunu tespit etmişler. Sonuçta insanlarla her zaman anlaşamadığımızı biliyoruz. Bu çok normal ve olağan. Ama bir sonraki anlaşmazlıkta mesajla cevap vermek yerine konuşmayı denemeye çalışalım. 10 dakika konuşmak ömür boyu sürebilecek yanlış anlamalardan sizi kurtarabilir. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Pazar İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece, hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var, sıcaklık 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Reklam.
4: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
6: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Reklam.

0: saat 19 haberlerle karşınızdayız. Türk ve Azerbaycanlı güvenlik güçleri ortak bir operasyona imza attı. Yeni Nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı bir kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para isteyen bir suçlu tespit edildi. Zanlının bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan Yeni Nesil suç örgütüne üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Kasten adam öldürme, uyuşturucu alma ve bulundurma gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yok dedi. Çiftçi, organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve yavrularımızın geleceğini karartan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Ankara'da suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre 11-12 Ağustos tarihlerinde Daltonlar ve Baygaralar suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. 7 şüpheli tutuklandı. Adli süreçteki çocukların içinde bulunduğu 3 kişi içinse adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belge buldu. Kalabalık bir grup da gelişmeleri protesto için aramanın yapıldığı binanın önünde toplandı.
1: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
2: Yarım manşet. İşte evrakları böyle imha etmişler diye. Anladın mı? Ne yapmışlar evrakları?
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Balıkesir, Antalya, Marmaris ve Manisa'da orman yangını çıktı. Balıkesir'deki yangın 6 Eylül ilçesine bağlı Büyük Bostancı Mahallesi'nde bir arazide başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Antalya'da da Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 personel katıldı. Alevler kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Marmaris'ten geldi. Yalancı Boğaz yakınlarında yangın çıktı. Sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. Yangına 16 helikopter, 7 uçak havadan müdahale ediyor. 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 178 personel de karadan alevleri söndürmeye çalışıyor. Manisa'nın Akhisar ilçesi Yeğenoba mahallesinde de yangın çıktı. Orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımına yönelik atamalar gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da terfi ve atamalar belli oldu. Tuğ Generalliği'ye yükseltilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı 5. Anajet Üs Komutanı oldu.
3: Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımları belli oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üst Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Korgeneraller Ünsal Bulut ile Murat Bulut, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı. Koramiral rütbesine yükseltilen Cengiz Fitoz ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı olarak görev yerini korudu.
0: Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 9 yaralının tedavisi ise devam ediyor.
4: Diyarbakır'dan minibüste yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Kara Hasan Mahallesi Heylo Mezrası'nda kontrolden çıkarak devrilen minibüs, nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Vali Murat Zorluoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İzmir'de kaldırımda bekleyen bir kişi traktörden kopan tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Buca ilçesindeki bir kavşakta dönüş yapan traktöre bağlı su tankeri bağlantı yerinden koparak yola savruldu. Devrilerek kaldırıma doğru sürüklenen tanker yol kenarında bekleyen bir yayaya doğru ilerledi. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Uzmanlara göre hastalığın kediden bulaşma olasılığı yüksek. Ancak 4 aylık sürede başka bir hayvanla da temas gerçekleşmiş olabilir. Uzmanlar bu gibi durumlarda hızla sağlık kuruluşlarına başvurulmasını öneriyor.
5: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı. İddiaya göre aile hastaneye gitti, kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Aylar sonra tekrar rahatsızlanan kız çocuğu durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
6: Tarihsel verilere baktığımızda çok eskiye kadar gitsek bile Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusu örneğin son 10 yıl içerisinde yok. Kuduzun normal inkübasyon periyodu 20 ila 90 gün. Yani ortalama olarak baktığımızda 20-90 gün, hani 3 ay kafaya yakın bir bölgeden ısırma varsa bu süre 4 güne kadar kısalabiliyor. Kediden olma olasılığı yüksek ama bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla da temas sonrası kuduz olmuş olabilir.
5: Verilere göre Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor. Aşılamanın %80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili şüpheli bir temasta vakit kaybedilmemesi hayati önemde.
6: Sizlerin yapacağı ilk şey, şüpheli bir temasta karşı karşıya kaldığınızda hemen bir kuduz merkezine gidip aşılarınızı yaptırmaya başlamanız. Eğer olanağınız varsa da hayvanı gözetim altında tutmanız. Yaklaşık 2 yıl boyunca korunma altındasınız. Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız, yani bir ev hayvanı ve can dostunuzla karşı karşıyaysanız, burada bir ısırma veya tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır.
0: İsrail'in ABD'den Suriye'ye saldırı düzenlemesini istediği ama ABD'nin reddettiği iddia edildi. İsrail televizyonu Kanal 13'ün haberine göre İsrail ABD'ye Suriye konusunda baskısını sürdürüyor ancak Başkan Donald Trump Suriye'ye saldırmayı reddetti. Kanal 13'ün haberinde Trump'ın Türkiye ile yakın ilişkilerini bozmak istememesi nedeniyle Suriye saldırısını engellediğine dikkat çekildi. İsrail ise saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin Dera kentine düzenlenen saldırıda sivil yerleşimlere ateş açtığı bildirildi. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a da saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda 9 kişi öldü. Ölenler arasında 3 çocuk da var. Ansar ve Deir Zehrani köyleri hedef alındı. İsrail saldırıları Hizbullah'a misilleme olarak düzenlediğini iddia etti. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise vurulan yerlerin askeri olmadığını söyledi. Ölenlerin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Bu, Haziran'da ABD öncülüğünde Lübnan'da varılan ateşkesin ardından en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Ağustos 2021'de Taliban güçleri hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Taliban bugün eski ABD Büyükelçiliğinin önünde geçit töreni düzenledi. Ülkede özellikle kadın haklarında ciddi bir gerileme yaşanırken yoksulluk da gün geçtikçe artıyor.
5: Taliban iktidardaki 5. yılını başkent Kabil'de düzenlediği törenle kutladı. Eski Amerikan Büyükelçiliğinin önünde zırhlı araçlarla geçit töreni düzenlendi. Taliban Afganistan'da iktidarı ele geçirmesini zafer günü olarak kutlasa da insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirisi altında. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle yabancı yardımlar durdurulurken Afganistan ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Gıda fiyatları hızla arttı. Açlık yaygınlaştı. Taliban yönetimi altında ülkenin özellikle kadın hakları karnesi kötüleşti. Mayıs 2022'de kadınların kamuya açık alanlarda yüzlerini kapamaları talimatı verildi. Aralık 2022'de Taliban bir adım daha ileri gitti. Kız öğrencilerin üniversiteye girişi yasaklandı. Peşi sıra kadın haklarını kısıtlayan adımlar atılmaya başlandı. Kız öğrencilerin ortaokul ve liseye gitmelerine de artık izin verilmiyordu. Kadınların park, eğlence merkezi ve spor alanlarına girişleri de yasaklandı. Kadınların toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 8 Temmuz 2025'te kadın ve kız çocuklarını hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Taliban hükümetini tanıyan tek ülke 4 Temmuz 2025'te Rusya oldu. Taliban güçleri 15 Ağustos 2021'de hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Amerikan askerleri ise hızla Afganistan'ı terk etmeye başlamıştı. Taliban'dan korkan Afganların Amerikan askeri kargo uçaklarına binmeye çalıştığı görüntüler hafızalara kazınmıştı.
7: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
1: Merhabalar, bu hafta konumuz kokulu yapraklar. Ama dikkat, kokulu otlar değil. Aslında onlara da değineceğiz elbette. Ama kokulu yapraklar deyince benim aklıma mesela incir yaprağı geliyor. Hele şimdi bu aralarda dünyada bir modası var. İncir yaprağının kokusunu nasıl yemeklere naklederiz, nasıl onu hapsederiz diye. Onun gibi mesela ıtır yaprağı var. Ama ayrıca başka meyvelerin yaprakları da var. Malatya mutfağında mesela kiraz yaprağı, kiraz yaprağından yapılan sarmalara inanılmaz bir lezzet katar. Ya da limon yaprağı var. Aslında bütün o narenciye türlerinin yaprakları pekala mutfakta da kullanılıyor. Bir aromatik bitki olarak kullanılıyor. Gene böyle çiçeklerin yaprakları olsun, meyvelerin yaprakları olsun, hepsinin mutfakta yeri var. Ama elbette ki kokulu otların da yeri bambaşka. Onların da daha az bilinenlerine mutlaka değineceğiz. Mesela ben her zaman anlatırken özellikle yabancılara Türk mutfağının taze otlarını bir üçlü olarak anlatırım. Nedir o? Dereotu, maydanoz, nane. Evet, şimdi mesela maydanozu ve dereotunu pek kurutmayız. Aslında yavaş yavaş o da başladı. Özellikle dereotunun kurusu yapılıyor. Çünkü bir demet alıyorsunuz. Çünkü olmazsa olmaz eşlikçisi sebzeler var. Ben mesela enginara çok yakıştırırım ya da bakla, eğer dereotu yoksa almazsınız bile. Dolayısıyla işte favanın üstüne falan gibi alırsınız ama koca demet kalır. Onu da şimdi yaz vakti şöyle bir kağıdın üstüne, mutfak havlusunun üstüne serdiğiniz zaman hemen kurur. Bu şekilde işte poğaçalara koyduğunuz zaman, tuzlu keklere koyduğunuz zaman bambaşka bir lezzet verir. Nane kurusu neyse zaten mutfağımızda kullanıyoruz. Ama kokulu otlar deyince mesela gene Malatya mutfağında çok kullanılan reyhan var. Ama reyhan mesela eskiden bilmezdik. Bu kadar yaygın değildi. Kurusunu bulmak mümkündü ama hani Malatya, birazcık Antep mutfağı falan, oralara gidince ancak bilenler bilirdi. Dolmalara ise bambaşka bir koku verirdi. Ama şimdi demet demet reyhanı artık taze olarak da bulabiliyoruz. Her yerde satılıyor. Bu arada reyhanı İngilizceye çevirmek isteyenler purple basil, yani mor fesleğen ifadesinde kullanabilirler. Mesela mercan köşk. Onun da İngilizcesi marjoram diye geçiyor. Aslında pek çok dilde de benzeri isimler alıyor. Onları da apayrı bir konu olarak alırız. Ama mesela bu aromatik otlar nasıl kullanılıyor? Mercan köşkten aklıma geldiği için söylüyorum. Sütü birlikte ısıtıyorsunuz. O süte bambaşka bir koku veriyor. Mesela güzel bir uyku uyumak istiyorsunuz. Akşam ılık bir ballı süt içeceksiniz. Eğer onun içine mercan köşk katarsanız günü bitirmek için harika bir lezzet. Benzer şekilde mesela ıtır yaprağı sütün içine katıldığı zaman inanılmaz güzel bir koku veriyor. Onunla sütlaç yaptığınız zaman veya onunla muhallebi yaptığınız zaman böyle gizli, biraz gülü andırır bir koku mutlaka herkesin dikkatini çekecek.

sıcaklarda bir böyle koku gelir burnunuza. Bir incir yaprağı kokusu mesela. O size Akdeniz veyahut da Ege Denizi'ni çağrıştırır. Ya da belki de evinizi çağrıştırır. Evimizin tam köşesinde bir incir ağacı vardı. Gerçekten kokusu da çok güçlüydü. Ama böyle eve böyle köşeyi dönünce geliniyor. Daha o köşeyi gelmeden ben o kokuyu aldığım zaman eve geldik hissini yaşardım. Şimdi gerçekten bu kokuları mutfağa taşımak son derece önemli. Peki bu kokuları mutfağa taşırken nelere dikkat etmemiz lazım ve en iyi koku taşıyıcıları nedir? İşte bunların başında süt ve krema geliyor. İncir yaprağı konusunda özellikle böyle bir moda olduğunu söylemiştim. İncir yaprağı mesela sütte birlikte hafif demleniyor ya da bazen kremanın içinde ve o şekilde demlendiği zaman o krema veya krema dediğimiz tabii birazcık suluca bir krema, o sütten yapılan tatlı kesinlikle böyle buğulu buğulu bir incir yaprağı kokusu taşıyor. Peki bunun yöntemi nedir? Şimdi doğrudan incir yapraklarını koyabilirsiniz tabii ama kokuyu, aromayı güçlendirmek için bir de incir yaprağının içinde hani o incirin sütü vardır ya, aslında o birazcık zehirlidir. Onu da birazcık öldürmek için incir yapraklarını alın, yıkayın, iyicene kurutun ve fırın tepsisine şöyle dizin. Bir kağıt üstünde olabilir. Kısa bir süre hafif yanmayacak gibi, rengi değişmeyecek gibi ama kuruyup kıtır kıtır olacak gibi, çok da gevrek olması gerekmez ama birazcık şöyle fırınlayın. Yani fırınlarken de yüksek bir fırın derecesi değil. Hani böyle 100-110 derece falan gibi. Yani kaynama derecesinin biraz üstü gibi gayet idealdir. Bir 15-20 dakika onu öyle fırınlarsınız. Zaten o yapraklar gevriyecek. İşte o yapraklarla birlikte sütü şöyle bir taşım kaynatırsanız şöyle de biraz bekletin, sonra incir yapraklarını içinden çıkartın. İnanılmaz bir koku. Şimdi bununla bir muhallebi yaptığınız zaman ya da böyle bir sütlü tatlı yaptığınız zaman, işte panna cotta'lar, İtalyan usulü falan, bunları yaptığınız zaman ya da sadece bu sütle mesela bir krema çırptığınız zaman, hani hazır kremalar var ya, inanılmaz başka bir koku gelecek. Aynı şeyi ıtır yaprağıyla da yapabilirsiniz. Itır yaprağı normalde doğru doğrudan da katılır süte. Fakat araştırmalarım sırasında özellikle Antalya'da şurupta kullanımıyla karşılaşmıştım. Şimdi ıtır yaprağı sütle çok yakışıyor. Urla'da da sevgili Handan Kaygısızer mutfağında gerçekten çok güzel bir ıtırlı sütlaç yapıyor. Hani şekerini de fazla kullanmıyor. Gayet dengede, inanılmaz bir aroma veriyor. Zaten ıtır pek çok yerde gül aromasının yerine kullanılırmış. İşte Antalya'daki çalışmalarda da bunu öğrenmiştim. Biz gül suyu yerine ıtır kullanırız. Şuruplarımıza ıtır katarız diye. Evet, aynı sütte olduğu gibi şurubun içinde de yaprakları birlikte kaynattığınız zaman o şurubun inanılmaz bir kokusu oluyor. Şöyle düşünün, hani bazen şuruba limon kabuğu, portakal kabuğu falan da koyarız ya, işte onun yerine ıtır yaprağı. Ama önceden yaprakları hafif fırınlamakta büyük yarar var.

0: Meyve ağacı yapraklarını yemeklerde ve tatlılarda kullanmak aslında çok eski bir gelenek. Bir kere meyve yaprakları genellikle o meyvenin aromasını taşıyor. Ama bazen de çok güzel sadece o, hani mesela limonun, portakalın kabuğu olur ya, sadece o aromayı taşıyor. Şimdi limon, portakal diye başladım zaten. Hemen narenciye dünyasına gireceğim. Şimdi narenciye dünyasındaki yapraklar zaten eskiden beri limon kabuğu, portakal kabuğu kullanır gibi aslında şuruplarda falan kullanılmış. Gene Antalya'da sözlü tarih çalışmaları yaptığım bahsetmiştim. Oralarda da mesela diyelim ki bir limon kabuğu şerbeti tatlandırmakta kullanılabiliyor. Tabii limonun kabuğunu daha çok kullanıyoruz çünkü hemen böyle bir tazelik katıyor. Ama limon kabuğunu şöyle elinizle biraz ezdiğinizde fark edeceksiniz, çok güzel bir aroması var. Şimdi bunu tatlılarda kullanmak, zaten dediğim gibi her zaman sütte de birazcık şöyle demleyebilirsiniz. Sütü kaynatırken içine limon yaprakları koyarsınız mesela, bambaşka bir koku kazanır. Ama bir de tuzlu soslarda deneyin. Mesela domates sosu yapıyorsunuz İtalyan usulü makarna için. İçine bir de limon yaprağı atın bakalım. Ya da et pişiriyorsunuz, bir portakal yaprağı koyun. Yani sosun içine defne yaprağı atar gibi bu tür meyve yapraklarında, özellikle narenciye yapraklarını atabilirsiniz. Zaten mesela Uzak Doğu'ya gittiğiniz zaman onlarda da değişik lime çeşitleri var. İşte kafir lime var mesela. Orada da gene et yemeklerinde, körilerde kullanılıyor. Hatta kurusu da satılıyor. Aynı defne yaprağı satılır gibi. Dolayısıyla çevrenizde böyle narenciye ağaçları varsa, bu her türlü olabilir. Şimdi yeni gelenlerden kumkuat yaprakları falan da olabilir. Hatta böyle bergamot yaprağı falan varsa harika olur. Onları da pekala böyle etli yahnilerde falan kullanabilirsiniz. Tabii ki bir de çayınıza katabilirsiniz. Eğer böyle bir bergamot yaprağını çayınıza katarsanız demlerken mesela, birdenbire Earl Grey havası alacaktır. Aynı şekilde bir limon yaprağı koyduğunuzda da böyle değişik aromatik bir tat gelecektir çayınıza. Şimdi tabii çay derken sadece çay değil, her türlü içeceklerde de kullanmak mümkün. Yani şöyle bir ferahlatıcı yaz şerbeti yaptığınızda içine mutlaka birkaç narenciye kabuğu atmanızı öneriyorum. Tabii bir de tavuğa çok yakışıyor, özellikle limon kabuğu. Diyelim ki tavuklu bir yahni yaptınız, içine limon yaprakları koyabilirsiniz. Ama bazen limon yapraklarının çok körpeleri olur. İşte onları ince ince kıyıp bayağı birlikte yemek üzerine pekala hem tavuk yemeğine koyabilirsiniz, hem de mezelere koyabilirsiniz. Hatta salatalara bile koyabilirsiniz. Yani o şekilde düşünün, körpelerine denk gelince İlla ki onları doğrudan yemelik de kullanabilirsiniz. Yoksa sadece bütün yaprağı aroma vermesi için şurubunuzun, şerbetinizin veyahut da domates sosunuzun uzun süre pişireceğiniz etli tavuklu yemeklerin içine elbette ki koyabilirsiniz. Gerçekten de özellikle narenciye yaprakları bambaşka bir hava katıyor. Yani öyle güzel bir hafiflik katıyor ki yemeğe. Tam limonun, portakalın kabuğunu doğrudan katmışsınız gibi değil de uzaktan uzaktan sanki bir narenciye bahçesinin içinde geziniyorsunuz gibi bir aroma.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Diagnosu,
3: sağlık,
2: yemek tarihi,
3: doğa,
2: kitap,
3: spor,
2: gezi,
3: kültür, sanat,
2: belgesel,
3: dünya,
2: moda,
3: polisiye roman,
2: masal.

0: İadesi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Arapça zulm, hakkını eksik vermekten geliyor zalim. Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı zulmeden. Pek çok filmde böyle kötü karakterleri izlemişizdir. Yakıp yıkarlar, canlara kıyarlar. Ama bakın Necati Cumalı ne diyor? Öt sen, öt. Kardeş sesin sulara, rüzgarlara karışsın. Zalim ürksün, sağır işitsin. Öldürmeyeceksin. Keşke bir şiirin zalimleri ürkütecek gücü olsa. Belli mi olur? Birkaç kez söyledik. Sanırım A sesinin uzun okunacağı fark edilmiştir. Zalim. Büyük Ozan Dağlarca başka bir zalimi anlatıyor. Geçen Şey adlı şiirinde. Farkında değil gönül. Sanki hepten divane. İçimizden dışımızdan geçer vakit. Zalim. Zalimane. Son günlerde şike ve rüşvet konusu gündemde ya, şaibe sözcüğünü de daha çok duyacağız sanırım. Şaibenin ilk anlamı leke, kir demek. İkinci anlamında biraz hafifliyor. Eksiklik, kusur, ayıba geriliyor. Şa hecesindeki A sesi uzun olacak. Şaibe. Öyle karanlık kişilerden, şaibeli işlerden de hoşlanmam. Öyle zalim değilse, şaibeli işlere de karışmamışsa, demek ki o insan masumdur. Ne demek masum? Suçsuz, günahsız kimse, bir günah. Nasıl söylüyoruz? A ve U seslerini uzun. Masum. Ben masumum. Masume, suç ve günah işlemesi düşünülemeyecek kadar küçük kız çocuğu için olduğu kadar, günahsız, namuslu ve iffetli kadınları da nitelerdi. Masum biçimde davranmak anlamındaki masumane denirken ikinci A da uzun. Masumane. Bir de masumiyet var. Müzesi bile oldu. Masumluk, suçsuzluk, günahsızlık anlamında. Onu da ilk A ve U'yu uzatarak söylüyoruz. Masumiyet. Masumu şiirlerde izleyelim. Barış Manço'nun sözlerini siz de anımsayacaksınız. Geceler soğuk, geceler sessiz. Nasıl yaşarım şimdi ben sensiz? Hani bana verdiğin o sözler? Hani o gülen, masum gözler? Tanrı sizleri zalimlerden korusun.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
0: Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Ayşegül Akın. Doğa konuşmalarında birlikteyiz. Bugün konumuz gökyüzü. Son güneş tutulması ve Perseid meteor yağmurunu, ay sonunda gerçekleşecek ay tutulmasını, Ağustos gökyüzünü ve beklenen sonbahar gökyüzünü konuşacağız. Konuğumuz NTV Radyo dinleyicilerinin bildiği bir isim. Balkonumdan Yıldızlar adıyla şahane bir gökyüzü programı yapmıştı. Sevgili Burcu Parmak bizimle. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: İyiyiz, teşekkürler. Siz de iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz, çok iyiyiz. Bir meteor yağmuru atlattık. Keyfimiz yerinde.
0: Ben de tam onu soracağım. Meteor yağmuru ve güneş tutulmasıyla aynı geceydi. Siz meteor yağmurunu gözlediniz. Notlarınızı merak ediyorum. Nasıldı? Öncekilerden farklı mıydı?
1: Şimdi aslında Aralık ayında bir de Geminit meteor yağmuru gerçekleşmişti. O zaman sanki daha fazla meteor vardı. Yani bu zamana kadar izlediklerimden bana göre birazcık daha az sayıdaydı ki ışık kirliliği olmayan bir yerdeydim. Fethiye'nin Babadağ civarındaydım. Keşke birazcık daha yoğun olsaydı, çok heyecanla bekliyorduk ama gece herhalde bir 20-25 tane meteor görebildim. Ama vazgeçmiyorum. Bu akşam da gökyüzüne bakma niyetim var. İnşallah bu akşam da bir sürü sayıda meteor görmeyi planlıyorum.
0: Güneş tutulmasını belki Türkiye'den gözlenemedi ama belki sosyal medyadan, canlı yayınlardan izlemiş olabilir misiniz? Bakabildiniz mi?
1: Evet. Güneş tutulması çok gözlemek istediğimiz ama ne yazık ki Türkiye'de uzun süre göremeyeceğimiz bir gök olayı. O yüzden nerede gerçekleşirse mutlaka canlı yayında takip ediyorum. Çok güzel de fotoğraflar çekiyorlar, paylaşıyorlar. Sosyal medya şu anda gün batımında çekilmiş güneş tutulması görüntüleriyle çalkalanıyor. Hatta belki görmüşsünüzdür, kaykayla geçen bir sporcunun arkasında güneş tutulması görüntüsü var. Çok güzel fotoğraflar. Orada olmak istedim, İspanya'dan gözlemlemek istedim gerçekten. Ama canlı yayından izlemek de gayet keyifli, heyecanlıydı. Özellikle bu elmas yüzük görüntüsü, yani tutulmanın bir kısmından güneş ışığının geldiği an en keyif aldığımız görüntülerden biri. Onu kaçırmak istemedim.
0: Gökyüzü yazarı Alpakoğlu da İspanya'dan izlemiş güneş tutulmasını. Gözlemini bize anlattı. Şimdi o kaydı dinleyelim kısacık, sonra devam edelim.
2: 12 Ağustos'ta en ilginç gök olaylarından biri gerçekleşti. Bu da tam güneş tutulmasıydı. Tutulma Grönland'dan, İzlanda'dan geçen, İspanya'da son bulan bir hat üzerinde gerçekleşti. Biz de bu tutulmayı kaçırmak istemedik açıkçası. Ailecek İspanya'ya geldik ve tam tutulma hattı üzerinde bulunan Tarragona kentinin biraz güneyinden tutulmayı izleme şansını bulduk. Bu tutulmanın şöyle bir ilginç tarafı da vardı aslında. Güneş tam ufkun üzerinde, yani batmak üzereyken gerçekleşti tutulma. Biraz kısa sürdü tam tutulma aşaması, yaklaşık bir dakika kadar sürdü. Ama öncesinde de yaklaşık bir saat kadar parçalı tutulmayı izleyebildik. Kısaca tam tutulmanın aşamalarından da bahsetmek istiyorum. Tam tutulmada aslında işte ayın güneşi yavaş yavaş örtmesiyle başlıyor. Bu aşamaya parçalı tutulma deniyor. Giderek ay güneşin önüne geçiyor. Yavaş yavaş onu kapatıyor ve sonunda tam tutulma gerçekleşiyor. Tam tutulma sırasında normalde göremediğimiz, yani bunu hiçbir zaman göremiyoruz aslında yeryüzünden, bilimsel aygıtlar da dahil, güneşin taş ya da korona tabakası birdenbire gözler önüne çıkıyor. Bu aslında bu tam tutulmanın en ilginç yanlarından birisi. Taç nedir derseniz, o da şöyle tarif edebiliriz. Fotoğraflarda eminim çok dinleyicimiz görmüştür. Bu tutulma karanlık bir dairenin etrafa doğru saçılan güneşin taç katmanı, yani bir gaz katmanı aslında. Güneş normalde çok parlak olduğu için göremiyoruz ama tam tutulma sırasında güneş diskinin tamamı örtüldüğü için ay tarafından görünür hale geliyor. Bir dakika bile olsa tutulmayı izleyebilmek gerçekten heyecan vericiydi. Tabii biraz zorlukları da vardı. Güneş batarken olduğu için batı ufkumuzun tamamen açık olması gerekiyordu. Ona göre bir yer seçtik. İşte bulut, bina ya da herhangi bir dağ tepe olmaması gerekiyordu. Bu biraz da şansa bağlı aslında. Genelde çünkü ufku kapatan, yani bir bina olmasa da, ufukta bir şey olmasa da bir bulut ya da bir buz katmanı olabilir. Neyse ki bize böyle bir şey denk gelmedi. Dünyadan da büyük ilgi vardı bu arada. Birçok kişi İspanya'nın işte bu Tarragona ve biraz güneyinde kalan Valencia ile Tarragona arasındaki sahil şeridine geldi. Onun dışında tutulma aslında İspanya'nın kuzeyinden başladı. Karaya bas diyebiliriz. Oradan güneye kadar ilerledi. Bu tutulma hattı boyunca birçok ziyaretçi burayı ziyaret etti. Biz de aslında bu kalabalığa da tanıklık etmiş olduk. Kalabalıkla birlikte izledik diyebiliriz tutulmayı. Hatta biz aslında planımız sahil kıyısında izlemekti ama onu da yapamadık çünkü trafik çoktu. O yüzden yedek planımız olan daha içeride, biraz daha böyle ormanlık bir alanda, yüksek bir alanda izlemeyi tercih ettik. Tam tutulma aslında şöyle diyebilirim, hani niye bu kadar büyütülüyor bu gök olayı diye düşünüyor bazı kişiler ama bir kere buna tanık olmak yeter. Ondan sonra dünyanın neresinde olursa olsun ben bu gök olayını bir daha görmek istiyorum diyor insan. Açıkçası benim üçüncü tam tutulmam oldu. İlk ikisi Türkiye'deydi. 1999'da ve 2006 yılında Türkiye'de gayet de uzun süreli iki tutulma izleme şansımız oldu. Onları kaçırmadık tabii ki. Bu da ondan sonraki uzunca bir aradan sonra, yaklaşık 20 yıl bir aradan sonra izlediğim üçüncü tutulma oldu. Biraz da tabii aile durumları, yani çocuklar da buna vesile olmuş oldu. Hani onlar da hani bir tutulma görsün istedim açıkçası. Çünkü Türkiye'den görebileceğimiz tam tutulma için 2060'lı yılları beklememiz gerekiyor maalesef.
0: Alp Akoğlu'nun İspanya'daki güneş tutulması gözlemini dinledik. Şimdi Burcu Parmak'la gökyüzünü konuşmaya devam ediyoruz. Siz aynı zamanda astronomi dersi veriyorsunuz, değil mi?
3: Evet, ilkokul, ortaokul, lisede kulüp dersi kapsamında dersler yapıyoruz. İnteraktif gökyüzü matematik fen dersi yapıyor gibiyiz yani.
0: Bu son tutulma ve meteor yağmuru nedeniyle benim daha çok dikkatimi çekmiş olabilir. Sanki gökyüzü gözlemcileri giderek artıyor mu? Sizin de böyle bir gözleminiz var mı?
3: Ben bu meteor yağmuru duyurularına baktım. Özellikle bu yıl etkinlik organizasyonu özellikle çok duyurulan bir şeydi ve sayısını merak ettim. Acaba kaç yerde gözlem yapıldı diye 50'den fazla meteor yağmuru etkinliği düzenlenmiş. Yani bu benim için inanılmaz. Ben geçmişte hatırlamıyorum bu kadar organizasyon yapıldığını. Hatta bazı noktalarda gerçekten çok yoğun kalabalık var. İnsanlar sandalyelerini almışlar, deniz kenarına gitmişler. Çok keyifli bir şekilde meteor yağmurunu izlemişler. Bence ücretsiz ve herkesin bir arada yapabildiği, o gürültünün, sesin sorun olmadığı, şarkıların söylenebildiği muhteşem bir etkinlik. İnşallah seneye çok daha fazla olur. Çünkü gökyüzüne bakmaya ihtiyacımız var. O kadar çok cep telefonu veya televizyonla vakit geçiriyoruz ki bence herkes artık daha farklı şeyler yapmak istiyor. O yüzden gökyüzüne bakıyorlar. Bu etkinlikleri de kaçırmak istemiyorlar.
0: Şimdi Ağustos gökyüzünü merak ediyorum. Ağustos gökyüzü görülecek çok şeyin olduğu bir gökyüzü denir. Sizce de öyle mi? Bir de sizin özel olarak sevdiğiniz bir şey var mı gökyüzünde? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Hani Büyük Ev Ablukada'nın şarkısında diyor ya, güneş yerinde her şey yolunda. Sizin için gökyüzünde o yerindeyse her şey yolunda diye düşündüğünüz, öncelikle aradığınız bir şey var mı?
3: Büyük Ev Ablukada'nın bu şarkısı benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim de aslında içimden söylediğim bir söz bu gerçekten. Yani geceleri bazı takım yıldızlar var, özellikle Orion takım yıldızı mesela. Orion'un belinde 3 tane yan yana yıldız bulunur. Ben kışın gökyüzünde o 3 yıldızı yan yana görebildiğim zaman tamam, her şey yolunda, hayat olması gerektiği gibi devam ediyor diye düşünürüm. Veya yazın gökyüzüne baktığımızda 3 parlak yıldızı vardır, tam tepemizde görürüz. Dinleyicilerimiz bu akşam da gökyüzüne baktıklarında tepede göreceklerdir. Yaz üçgeni denir bu 3 yıldıza. Ben bunları gördüğüm zaman, hele bir de ışık kirliliği olmayan bir yerde içinden Samanyolu'nun geçişini görüyorsam tamam derim, her şey yolunda. Bunu biraz şeye benzetiyorum. İnsanların dalga dinlediklerinde huzur duyması veya ateşi izlerken huzur duyması. Bu takım yıldızları görünce de tıpkı bu şarkıdaki gibi bir hisse kapılıyorum ben de. Ağustos'taki gök olaylarına gelirsek, Sosyal medyada çok duyduk. Özellikle 12 Ağustos'a çok vurgu yapıldı. Hem meteor yağmuru için hem güneş tutulması için. Bir de üstüne sabaha karşı 6 tane gezegenin diziliminden bahsettiler. Özellikle 12 Ağustos'a ait değildi bu aslında. Bir hafta boyunca görebileceğimiz bir şey. Gerçekten sabaha karşı 6 tane gezegen var. Ama bizim bu 6 gezegeni de görebilmemiz söz konusu değil. Ne yazık ki bu konuda çok yanlış haberler var. Özellikle Jüpiter ve Merkür ufka çok yakınlar. Onları görebilmemiz için havanın daha geç aydınlanması lazım. Yani onlar görülebilecek seviyeye geldiğinde hava aydınlanmış oluyor ve iki gezegen artık görülemiyor. O yüzden bizim sabaha karşı şu anda o altılı gruptan görebildiğimiz Mars ve Satürn var. Uranüs ve Neptün de bu dizilimin içinde ama onları ne yazık ki çıplak gözle göremiyoruz. Söylediğiniz gibi ayın sonunda ay tutulması var. Ay tutulması deyince aklımıza kanlı ay geliyor. Yani ayı kırmızı göreceğimizi düşünüyoruz ama bu tutulma parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek. Yani biz sabaha karşı ayın batışını izlerken onu böyle birazcık daha yarısı kararmış şekilde göreceğiz ve çok keyifli izlenecek. Birazcık erken kalkıp izlenebilir diye düşünüyorum. Kaçırmamak lazım.
0: Peki meraklısına belki önerileriniz olabilir. Belki hiç gözlememiş olanlara da ay tutulmasını nasıl izleyebilirler?
3: Ay tutulmasını izlerken özel bir alete ihtiyacımız yok. Tıpkı bu meteor yağmurunu izlediğimiz gibi. Hatta ışık kirliliği olmayan bir yerde de olmamız gerekmiyor. İhtiyacımız olan batı ufkunun açık olması. Yani engelleyecek herhangi bir bina olmamalı, bir ağaç olmamalı. Tam olarak haritalardan nereden batacağına bakarlarsa, ona göre bir konum seçerlerse yaklaşık bir saat bence rahatlıkla izlerler. Ayın yavaş yavaş karardığına, yani gölgenin üstünde ilerlediğine şahit olurlar ve tutulma bitmeden de ayın batışını izleyerek keyifli fotoğraflar çekebilirler.
0: Şimdi aslında bir de gökyüzünde her seferinde farklı bir şey görmek mümkün mü diye soracağım. Çünkü sonuçta hep aynı şeyler diye düşünenler olabilir. Belki siz her gün göğe bakmanın ne demek olduğunu söyleyebilirsiniz ve son olarak sonbahar gökyüzünde neler değişecek, neler görebileceğiz onları da anlatırsanız sevinirim.
3: Şimdi evet, düşününce güneş, ay, gezegenler, meteor yağmuru, işte şanslıysak bir iki kuyruklu yıldız diye geçiyor gökyüzümüz ama değişen bir şey var ki takım yıldızların konumları. Bazı takım yıldızlar yaz görünürken bazıları kışın görünüyorlar. Bazen ayın yanında bir gezegen görebiliyoruz. Bazen o gezegen ayın yanında öyle bir konumda oluyor ki ay yıldız bayrağımız görüntüsü oluşuyor ve çok hoş bir görüntü oluyor bu gerçekten. Yani belki sanatçılarımız aynı ama her seferinde farklı bir sanat eseri gösteriyor gibiler. O yüzden bence vazgeçmesinler gökyüzüne bakmaktan. Her seferinde yeni bir sahne. Mesela güneş tutulması akşam saatlerinde gerçekleştiği için gün batımında kıpkırmızı bir güneş tutulması dedik, izlediler İspanya'da. O yüzden bence apayrı güzellikteydi. Halbuki güneş tutulması 2 yılda bir izlediğimiz bir gök olayı. Ay da yine aynı şekilde nereden batacağı, nereden doğacağı, gökyüzündeki konumuyla bize bambaşka sahneler sunuyor. Önümüzdeki günlerde gezegenler ve ay yakınlaşmaları çok fazla olacak mesela. Ay gerçekten oldukça yakın konumda olacak. Hatta dünyanın bazı bölgelerinde ay gezegenlerin önünden geçecek. Yani bir örtülme gerçekleşecek. Türkiye'de gözükmeyecek görünüyor ama olsun, çok yakın olacakları için bence kaçırılmaması gereken zamanlar. Hangi tarihte hangi yakınlaşmanın olduğunu da sosyal medyadan, bilimsel kaynaklardan, dergilerden takip edebilirler. Onun dışında Eylül ayında ekinoks var. Sonbahar ekinoksu. Çok severim ben ekinoksları. Çünkü güneşin tam doğudan doğup tam batıdan battıkları zaman, tam doğumuzu ve batı

0: Gökyüzü gözlemcisi, astronomi öğretmeni Burcu Parmak'la gökyüzünü ve gündemdeki gök olaylarını konuştuk. Haftaya bugün yine aynı saatte Doğa'nın gündemiyle yayında olacağız. NTV Radyo'da Doğa programlarında sık sık göğe bakmak için fırsat yaratın diyoruz. Bugünkü programını da öyle bitirelim. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Hoşçakalın.
1: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Merhaba sevgili caz severler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Bugün ilk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'un ölüm yıl dönümü. NTV Radyo'da yayınımız onun hikayesiyle devam ediyor.
0: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Semiha Berksoy, ilk kadın opera sanatçılarından biri. Türk opera sanatçıları arasında Avrupa'da sahne alan ilk isim. Anlatan sinema ve tiyatro sanatçısı Profesör Doktor Zeliha Berksoy.
2: Semiha Berksoy kendi kuşağı içinde, yani 1910 doğumlular içinde çok alışılmışın dışında bir yaratılış diyeyim ben size. Yani son derece çizgi dışı, fenomenal bir sanatçı. Osmanlı döneminde doğuyor ve Cumhuriyet ilan edildiğinde aslında 13 yaşında. Karikatür yapıyor, müziğe çok meraklı, oyunculuğa çok meraklı, sinemaya çok meraklı bir genç kız. 16-17 yaşında falan. Hep böyle sinema afişleri biriktiriyor. O zaman da artisti Colleen Moore diye bir kadın var. Böyle kâkillü, kendini ona benzetiyor, saçını da öyle kesiyor. Onun için de Alveda'yıyken lakabı Colleen Moore Semiha. Tutuyor, Colleen Moore'a bir mektup yazıyor. Ben diyor, bir film çevirdim diyor. Ve bu diyor, şimdi diyor Hollywood'da oynanacak diyor. Ve diyor orada diyor oynandığı zaman bunun hakkında fikirleri bana yazınız diyor. İkinci filmin ise diyor Şeytanın Bacakları'dır diyor. Rejisörü Muhsin Ertuğrul'dur diyor. Ben de diyor Hollywood'a geleceğim. Ama çok fazla kalamam. Çünkü oradan Münih'e gitmekliğim gerekiyor. Operaya çıkacağım diyor. Ve 10 sene sonra Semiha Berlin Müzik Akademisi'ni bitirip Berlin Festivali'nde başrol oynuyor. Dalvedai de işte tiyatro okuluna gidecek de tabii eve normal saatlerde gelmemeye başlıyor. Provası oluyor, bir şeysi oluyor, papuru kaçırıyor falan. Baba kıyameti kopartıyor. Sen diyor ne yapıyorsun diyor, sen ne olacaksın bakayım falan diyor. Ve buna yasaklıyor tiyatroyu. Yasaklayınca bu da o meşhur mektubu yazıyor ve diyor ki beni içimde yanan sanat ateşi, ben ölsem bile diyor mezarlıktaki selviler onu söyler diyor. Araya amcası giriyor ve tabii bırakıyorlar. Ancak şöyle bir şey oluyor. Semiha'yı büyüten bir haminnesi var. Ve teyzesi var. Ama teyzeyle aralarında 5 yaş var. Yani teyze gibi değil, abla gibi. Onlar da Kadıköy'de oturuyorlar. Bunun üzerine haminne sırf bu artist olsun, tiyatroda başarılı olsun diye kışın kapatıyor evini. İşte yani Eylül ayı diyelim tiyatrosu zaman. Darülbedai tiyatrosunun, yani dram tiyatrosunun karşısında bir gül apartmanında küçük bir daire tutuyor. Ve her sene oraya taşınıyorlar Eylül'de. Mayıs'ta tekrar kendi

0: evlerine Kadıköy'e gidiyorlar ve 3-4 sene Semiha'yı bu şekilde koruyor hamilesi. Ona bakıyor, ta ki Berlin'e gidene kadar ona arka oluyor yani. 34'te Atatürk opera oynatmak istiyor. Ve İran Şeyh inşa geleceği zaman bunu da fırsat bilerek Ankara'da opera binasını inşa ettiriyor. Ve Ahmet Adnan Sargun'a Özsoy Operası'nı hazırlatıyor. 1934'te 19 Haziran'da bu oynanıyor. İlk Türk operası. Ve Semiha orada Ayşim rolünü oynuyor. İşte Semiha'nın hayatındaki büyük bir dönüm noktasıdır. 36'da Avrupa sınavı açılıyor. Atatürk yurt dışına öğrenciler gönderiyor. İşte hukuk, siyasal, tıp ve sanat. Semiha da sınava giriyor. Avrupa'dan işte uzmanlar geliyor. Ve dinliyorlar. Semiha'yı Berlin Yüksek Müzik Akademisi'nde 4 sene birden atlıyor Semiha. Yani şan bölümünü okumuyor, direkt opera bölümüne giriyor. 3 yılda birincilikle bitiriyor Berlin Yüksek Müzik Akademisi'nde 1939'da mümkün değil bir Türk öğrenci olarak. Türkiye'ye döndüğü zaman neyle karşılaşıyor? Konsörler yeni kurulmuş, öğrenciler 3 yıllık, 4 yıllık, daha opera sınıfları inkişaf etmemiş. Bir Riyaseti Cumhur Orkestrası var. İşte tabii şairler, yazarlar. Hapiste Nazım Çan, kız cezaevinde perişan bir vaziyette. Semiha ne olduğunu şaşırıyor. Ama burada operayı kurmak misyonuyla kendisi ateş gibi yanıyor. Onun üzerine 1941'de büyük ısrarlarla Nazım'a da Türkçesini yaptırtmak kaydı şartıyla para kazansın diye meşhur Tosca operasını koydurtuyor 1941. Ama tabii Nazım'a gidip geldiği için Ankara camiasında hemen mimleniyor. Ama hiç gözünü sakınmıyor çünkü Nazım çok büyük bir şair ve yani Nazım'a gidilir, gidilmesi lazımdır. 62 yaşına kadar Türk operasına hizmet etti. 1972'de de emekliliğini aldı. Aynı zamanda ressamlığı da var. Ressamlığını da bırakmıyor. 56, 57, 58'li yıllarda çizdiği resimler, özellikle portreler, bütün dünyadaki işte küratörler tarafından en belirgin söylenen şey, 21. yüzyılın kavramsal resminin dahi bir temsilcisidir diyorlar. Fakat annem 72'den sonra resimlerle çıkardı ortaya. 72 yılından sonra işte Paris'te bir sergi açtı, Berlin'de bir sergi açtı ve vefatından sonra da, yani 2004'te öldü, bir yıl sonra da Venedik Bienali'ne gitti resimler. Cahide Song ölene kadar hep annemle beraberdi. Ondan sonra Melek Kobra, Ferdi Tayfur var, dublajlar yapan. Onun karısı meşhur Muhlis Sabahattin'in kızı, operet kompozitörü. Sonra Subret'te Şevkiye May, o var arkadaşı. İşte böyle bir, onlar gençler yani. Bir de tabii tiyatronun 40 yaş kuşağı var. Nehir Nehirler, Bedia Muvahitler, Şaziye Morallar falan, onlar ayrı. Ama bunlar gençler yani, böyle 22-25 yaş. Devlet sanatçısı ünvanı duyduğu zaman çok geç dedi. 98'de öyle bir hak verildi yani. Bir de ilk opera sanatçısı olarak biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi şeyi var, plaketi var. Bir defa annem küçüklüğünden beri, şimdi düşünüyorum çok doğru pedagojik olarak bir davranış, bana büyük insan muamelesi yapardı. Hani operaya gideriz, operalar seyredilir, bana anlatır, en ağır operalar. Yani beni hiçbir zaman yanından ayırmadı. Ve sorumluluk yüklerdi bana. Herhalde ne düşünüyordu? Yani hayat çok zor. Bu çelimsiz kız çocuğu ne yapacak? Hayatta nasıl ayakta kalabilecek? Falan gibi düşünüyor. Hep sorumluluk yüklerdi bana. Kocasıyla ölümüne kadar 36 yıl evli kaldılar. Babam sonra rahatsızlandı. Yani sanatı adına sonuna kadar özgür olmayı isteyen bir kadın. Çantasını alır, gider Avrupa'ya konserine. Babama da sen nereye gidiyorsun, ne yapacaksın orada demek yok. Kocası ona sonuna kadar çok büyük sanatına saygı ve anlayış gösterdi. Hakikaten çok doğru bir koca bulmuş kendine. Bundan daha doğru bir insan bulamazdı annem ve yaşayamazdı zaten. Hiç kimseyle yaşayamazdı. Annemin hayatında en büyük fedakarlık yurt dışında kalmamış olması. Yani annemin ses gücünde birçok opera Türkiye'de konamıyordu. Mesela Alman operası koyuyor, Berlin koyuyor, Münih koyuyor, efendim Bolşoy koyuyor, Covent Garden koyuyor, Metropolitan koyuyor. Paris'le İtalya bile koyamıyor. Ama bu bıçak gibi kesiyor. Ben diyor memleketimde bu işi yapacağım diyor. Gebersem de burada yapacağım diyor. Hep demişizdir yani sen niye döndün, dönmeseydin falan. Hiç pişman değilim demiştir. Ve demişti ki bana, kızım demişti, Mevlana da Konya'dan dışarıya çıkmamış. Ama bak Mevlana derdi. Onun hayatındaki simgesi kendine Phoenix derdi o. Phoenix'muşu, Anka. Çünkü Anka biliyorsunuz kendini yüksekten böyle getiriyor, ateşin içine atıyor, yanıyor, sonra küllerinden bir daha doğuyor. İşte Semiha'nın simgesi buydu, Anka kuşu. Hatta mezarında da bunun şeyi vardır, kendi rölyefi vardır, kendi çizdiği Anka kuşu rölyefi vardır mezarında.
1: İlk kadın opera sanatçılarından Semiha Bersoy'u, sinema ve tiyatro sanatçısı olan kızı Profesör Doktor Zeliha Bersoy anlatıyordu. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Hava durumu.
2: İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert esiyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasında rüzgar sert esiyor. Bursa 30, Edirne 31 derece. İç Anadolu'da Ankara az bulutlu 30 derece. Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağış var. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. İzmir'de rüzgar sert, sıcaklık 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Antalya'da da bazı ilçelerde yağış görülebilir. Sıcaklık 34 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca yağış var. Malatya 31, Gaziantep 33 derece.
1: Hava durumu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 15 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Palyaço balıkları aşırı sıcaklardan korunmak için vücutlarını küçültürler. Papua Yeni Gine'de yapılan araştırma, palyaço balıklarının deniz suyundaki sıcaklık artışı dönemlerinde bedenlerini küçülterek hayatta kalma stratejisi geliştirdiğini ortaya koydu. Bilmeyenler için palyaço balığını tanıyalım. Hani ünlü çizgi film Kayıp Balık Nemo'daki ana karakter. Palyaçonun makyajına benzeyen canlı renkleri nedeniyle bu ad verilmiş. Boyu 3 santim ile 6 santimetre arasında değişir. Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nda yaşar. Bu küçücük balık, okyanustaki yırtıcı canlılar arasında anemon ya da diğer adıyla deniz şakayıklarına sığınarak hayatta kalır. Palyaço balığı ve anemonlar doğadaki muhteşem alışverişin en güzel örneğini sergilerler. Anemon, bitkiye benzeyen bir hayvan ve zehirli. Ama zehri palyaço balığına zarar vermez. Çünkü palyaço balığının canlı renklerle bezeli derisinin üstündeki mukus tabakası onu anemonun zehrinden korur. Anemonun dokunaçları arasına yerleşen palyaço balığı oradaki planktonlarla beslenir. Karşılığında da anemona gelen parazitleri temizler.
3: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağımız ana habere başlıyoruz. Önce günü bir özetleyelim. Diyarbakır'dan Muş'a giden Nişan minibüsünde 7 kişi hayatını kaybetti. Minibüs Lice Kulp Karayolu'nda devrildi. Yaralılar da var. Kazanın ayrıntılarını ana haberde aktaracağız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor. İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belge buldu. O görüntüler de ekranlara gelecek. Geçtiğimiz günlerde Kolombiya depremle sarsılmıştı. Bu kez deprem haberi Endonezya'dan geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 47 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu depremden görüntüler de ana haberde ekranda olacak. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Mekke Anlaşması ile ilgili de Mısır'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Röportajında Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze konusundaysa İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken, İsrail'in savaşa devam ettiğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na da değindi. Anlaşmaya Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyleyen Erdoğan, anlaşmayı ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda birleşik adımlar atacağını belirtti. Ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın röportajının tamamı yarın yayınlanacak. Balıkesir, Muğla, Marmaris ve Manisa'da orman yangınları var ve yangınlara ilişkin son durumu da Merih Ak bizlere aktaracak. Merih, nedir yangınlarla ilgili son gelişmeler?
1: Canan, özellikle gün içerisinde, daha doğrusu öğleden sonra bölgemizde kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı ve bunun hemen ardından da peşi sıra orman yangınları haberi gelmeye başladı. Balıkesir'de 2, Muğla'da 1, Manisa'da 1 orman yangını var. Aktif olan yangınlarla başlarsak Muğla'nın Marmaris ilçesinden de saat 17.30 sıralarında Yalancı Boğaz Mahallesi'nde başladı yangın. Kabakarkı koyunda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle çok hızlı bir şekilde genişlemeye başladı. Sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir yer burası. Bunun altını çizmemizde yarar var. Bu yüzden yangına havadan müdahale gerçekleştirildi ki uçak ve helikopterler şu sıralar son sortilerini yapıyorlar. Yangına ilk aşamada 16 helikopter, 7 uçak havadan müdahale etti. Arazözler de bölgede ama az önce söylediğim gibi özellikle o bölgeye yol olmadığı için müdahale edilemiyorlar. Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nın Marmaris'te bakan sırtında bu yangın. Deniz Üst Komutanlığı uzak. Ama o bölgede yangın, bunu belirtelim. Yangının büyüme riski göstermesi üzerine Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda bulunan çıkarma gemileri görevlendirildi. Bu gemiler arazözleri alarak yangının olmuş olduğu Kabakargı koyuna götürüyor personelle birlikte. Bu gece boyunca da bu personel ve araç naklini yine çıkarma gemileriyle yapılacağının altını çizmemizde yarar var. Buradaki rüzgarın akşam saatleriyle birlikte özellikle bu saatlerde denize doğru yönelmesi bir olumlu gelişme olarak değerlendiriliyor ekipler tarafından. Balıkesir'e gelirsek, Balıkesir'de 2 yangın var. Yangınlardan ilki Altıölü ilçesine bağlı Büyük Bostancı mahallesinde bir arazide başladı. Yine bu bölgedeki kuvvetli rüzgarla birlikte ormanlık alana süren yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 6 Eylül'deki yangın henüz kontrol altına alınmış değil, ancak enerjisi düştüğü yönde bilgiler var ama ekipler özellikle havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahalelerini yoğunlaştıracak. Yine bir haber de Sındırgı'dan gelmişti. Yine Balıkesir Sındırgı ilçesinde Taşköy mahallesinde orman dışı alanda başlayan yangın ormana yansıdı. 6 arazöz, bir sürü ihmal aracı, yine bir helikopter, 4 uçakla yangına müdahaleye başlandı. Bu yangında akşam saatlerinde başlayan bu yangında yapılan etkin müdahalelerin ardından yangın şu sıralarda kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarının başladığını belirtelim. Manisa'da bir yangın haberi gelmişti. Akhisar ilçesi Yeğenoba mahallesinde 17-20 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 5 helikopter ve çok sayıda karadan ekip müdahale etti. Mahallede başlayan yangın, daha doğrusu mahallenin kırsal bölgesinde başlayan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yapılan müdahaleler sonucunda yangının enerjisi büyük oranda düştüğü, kontrol altında alınması ve tamamen söndürülmesi için çalışmalar yapılıyor. Yine soğutma çalışmalarında bölgede başladığını belirtelim. Bölgemiz dışında olmasına karşın bu bir yangın da Antalya'dan geldi. Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesinde bir yangın çıkmıştı. Söndürme çalışmalarına ilk aşamadan itibaren 4 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda kara ekibi katıldı. Alevler yapılan müdahaleler sonrasında kontrol altına alınmış durumda. Şu an için baktığımızda Balıkesir'de bir, Muğla'da, Marmaris'te bir yangın var. Bunlar aktif olarak devam ediyor. Akhisar'daki yangın da kısmen kontrol altına alınmış durumda. Şunu belirtmemizde yarar var. Önümüzdeki günlerde de bölgede çok kuvvetli rüzgar olacak. Bu yüzden vatandaşların özellikle yangın çıkaracak eylemlerden kaçınması gerekiyor ki özellikle Marmaris'teki yangın tabii ki şu anda ulaşılamaz, kardan ulaşılamaz noktada, çıkarma gemileriyle ekipler bölgeye gönderiliyor. Yine Balıkesir'deki yangın ki 6 Eylül ilçesine bağlı Büyükbostancı Mahallesi'ndeki yangın da kontrol altına alınması için ekipler yoğun bir mücadele içerisinde Canan.
0: Merih Ak aktardı yangınlara ilişkin son durumları. Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi ve kazada ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 9 yaralının ise tedavileri devam ediyor.
2: Diyarbakır'dan minibüsle yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Karahasan Mahallesi Heylo Mezrası'nda kontrolden çıkarak devrilen minibüs, nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında 2 çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Vali Murat Zorluoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar sürüyor. Çalışmalara 500 araç ve 1000'e yakın personel katılıyor.
3: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
4: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre, 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılaraktan yapılıyor. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
3: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
5: Şey yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik inşallah. Hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış halde belge buldu. Kalabalık bir grup da gelişmeleri protesto için aramanın yapıldığı binanın önünde toplandı.
6: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
7: Yarım manşet. İşte evrakları böyle imha etmişler diye.
8: Anladın ne yapmışlar evrakları?
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Türk ve Azerbaycanlı güvenlik güçleri ortak bir operasyona imza attı. Yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı bir kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para isteyen bir suçlu tespit edildi. Zanlının bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Kasten adam öldürme, uyuşturucu alma ve bulundurma gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur dedi. Çiftçi, organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve yavrularımızın geleceğini karartan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz ifadesini de kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü geride bırakıyoruz, terörsüz Türkiye bu sürecin ilk adımıdır dedi. Kurtulmuş, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuştu.
9: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün bundan sonra gündemden düşeceğini, terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımının atıldığını vurguladı.
9: Bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır.
2: Numan Kurtulmuş mesajlarını İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen diplomasi forumunda verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede devam eden savaşların ve çatışmaların son bulması için verdiği çabaya da dikkat çekti.
9: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Yani önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Nasıl gelişirse gelişsin, bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birincil özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacağıdır. Türkiye, yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
0: Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev dağılımına yönelik atamalar gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da terfi ve atamalar belli oldu. Tuğ Generalliğe yükseltilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı 5. Anajet Üs Komutanı oldu.
10: Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımları belli oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üs Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Korgeneraller Ünsal Bulut ile Murat Bulut, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı. Koramiral rütbesine yükseltilen Cengiz Fitoz ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı olarak görev yerini korudu.
0: Endonezya'nın doğusu 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkılan binalar var. 47 kişi öldü. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
3: Endonezya'nın Flores adasını deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores Adası'nda 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün ele geçirilemeyeceğini savundu.
11: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
10: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'e ilişkin yeni mesajlar verdi. New York'ta bir etkinlikte konuşan Amerikan Başkanı, başlattığı savaşın bir yansıması olarak artan akaryakıt fiyatlarından dolayı pişman olmadığını da söyledi. İran'a deniz ablukasının adeta çelikten bir duvar olduğunu öne süren Trump, Amerikan halkına da seslendi.
11: So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. And so remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing.
10: İran'a saldırıları gerekçelendiren Trump, bunu tüm dünyaya hizmet için yaptıklarını savundu. Fox News'a röportaj veren Trump, İran'ı ekonomik olarak çok sert vuracağız dedi. Trump'ın sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi, sosyal medyada Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne kararname çıkartarak, ne de seçim konuşmasıyla paylaşımını yaptı. İranlı yetkili, ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Hürmüz yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD ile müzakere sürecini gündemine aldı. Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın İran'la temas halinde olduğunu ifade eden Arakçı, mesaj alışverişinde bulunmasının müzakere anlamına gelmediğinin de altını çizdi. İranlı bakan 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatın ateşkes değil, savaşın sonu olduğunu ifade etti. Ancak Amerika'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle çatışmaların yeniden patlak verdiğini savundu.
0: İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimler var. Amerikan Axios sitesi anketlere göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri kazanmasının zor gözüktüğünü yazdı. Ve Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimler öncesinde Netanyahu'ya destek vermekten ısrarla kaçındığına da dikkat çekti.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kişisel olarak seviyor. Ancak kararları ve politikalarından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Bu iddialar Amerikan Axios haber sitesi tarafından gündeme getirildi. Site haberini Amerikalı iki üst düzey yetkiliye dayandırdı. Axios'a göre Trump, Netanyahu için en büyük düşman kendisi ifadesini kullandı. Axios iki hafta önce Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinden bir anekdotu da aktardı. Trump, Netanyahu'ya 27 Ekim'deki seçimler öncesinde anketlerde durumunun ne olduğunu sordu. Netanyahu bu soruya yanıt veremezken yardımcısı seçimleri kazanacaklarını söyledi. Axios, anketlerin Netanyahu'nun seçimlerde zorlanacağını gösterdiğine dikkat çekti. Anketler, Benjamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonun hükümeti kurmak için yeterli oy alamayacağını gösteriyor. Netanyahu'nun en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Ezenkot anketlerde daha fazla oy alıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu nedenle şimdi muhalefet partilerinin hükümeti kuracak kadar oy almamaları için çaba harcamaya başladığı söyleniyor. Seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması halinde Netanyahu'nun bir sonraki seçimlere kadar birkaç ay daha iktidarda kalacağına dikkat çekiliyor. Axios, Netanyahu'nun Trump'tan da aradığı desteği bulamadığına vurguda bulundu. ABD Başkanı son haftalarda ısrarla sorulmasına karşın seçimlerde Netanyahu'yu desteklediğini söylemekten kaçındı. İran, Gazze ve Lübnan nedeniyle Trump ve Netanyahu'nun görüş ayrılıklarına düştüğü vurgulanıyor. Netanyahu'nun son olarak Trump'ın Gazze barış planını reddettiği hatırlatıldı. Benjamin Netanyahu'nun seçimdeki rakiplerinin Trump'a tarafsız kalması için mesajlar ilettikleri de vurgulandı. Axios'a göre Trump yönetimi İsrail'de hükümet kurulamaması senaryosuna da sıcak bakmıyor. Trump yönetimi Gazze ve Lübnan'da barış sağlanması, İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişki kurabilmesi için İsrail'de hemen hükümet kurulmasını istiyor.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda 9 kişi öldü. Ölenler arasında 3 çocuk da var. Ansar Deir Zehrani köyleri hedef alındı. İsrail saldırıları Hizbullah'a misilleme olarak düzenlediğini iddia etti. Başbakan Nevvaf Selam'sa vurulan yerlerin askeri olmadığını söyledi. Ölenlerin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Bu Haziran'da ABD öncülüğünde Lübnan'da varılan ateşkesin ardından en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. İran savaşına katılan Amerikan uçak gemisi Abraham Lincoln'e gıda sevkiyatında sıkıntılar yaşandığı ve askerlerin bazı günler sadece 2 sandviçle yetinmek zorunda kaldığı yönünde haberler basına yansımıştı. Amerikan New York Times gazetesi tedarik sıkıntısının savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladığını yazdı.
12: Öldürüm! Öldürüm!
3: İran savaşında Amerikan uçak gemilerine ikmal sorunları savaşın ilk gününden itibaren patlak verdi. Bu iddia Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üste İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli 2 füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran savaşında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek "Hayır, hiç de yeterince uzun değil" dedi.
0: Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden 5 yıl geçti ve 15 Ağustos 2021'de Taliban güçleri hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Taliban bugün eski ABD Büyükelçiliği'nin önünde bir geçit töreni düzenledi. Ülkede şimdiye kadar özellikle kadın haklarında ciddi bir gerileme ve yoksulluk var.
3: Taliban iktidardaki 5. yılını başkent Kabil'de düzenlediği törenle kutladı. Eski Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde zırhlı araçlarla geçit töreni düzenlendi. Taliban Afganistan'da iktidarı ele geçirmesini zafer günü olarak kutlasa da insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirisi altında. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle yabancı yardımlar durdurulurken Afganistan ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Gıda fiyatları hızla arttı. Açlık yaygınlaştı. Taliban yönetimi altında ülkenin özellikle kadın hakları karnesi kötüleşti. Mayıs 2022'de kadınların kamuya açık alanlarda yüzlerini kapamaları talimatı verildi. Aralık 2022'de Taliban bir adım daha ileri gitti. Kız öğrencilerin üniversiteye girişi yasaklandı. Peşi sıra kadın haklarını kısıtlayan adımlar atılmaya başlandı. Kız öğrencilerin ortaokul ve liseye gitmelerine de artık izin verilmiyordu. Kadınların park, eğlence merkezi ve spor alanlarına girişleri de yasaklandı. Kadınların toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 8 Temmuz 2025'te kadın ve kız çocuklarını hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Taliban hükümetini tanıyan tek ülke 4 Temmuz 2025'te Rusya oldu. Taliban güçleri 15 Ağustos 2021'de hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Amerikan askerleri ise hızla Afganistan'ı terk etmeye başlamıştı. Taliban'dan korkan Afganların Amerikan askeri kargo uçaklarına binmeye çalıştığı görüntüler hafızalara kazınmıştı.
0: Aydın'da 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti DNA testi çözdü. Kadının oğlundan alınan örnekler 2012 yılında karayolunda ölü bulunan kadınla eşleşti. Cinayet zanlısı tutuklandı.
3: 14 yıldır kayıptı. Gülizar Aydın'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet DNA testiyle çözüldü. 2012 yılında Muğla'da Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kadının kim olduğunu belirlemek için yeniden çalışma başlattı. O tarihlerde 41 yaşındaki Gülizar Aydın da kaybolmuştu. En son eşi Selami Aydın'la görüştüğü anlaşıldı. Şüpheli kadının ilk eşinden olan oğluna 2012 yılında kayıp başvurusu yaptığını söyledi. Ancak 5 yıl sonra annesinin akıbetini öğrenmek için jandarmaya giden BZ, kayıp müracaatı yapılmadığını öğrendi. Selami Aydın'dan şüphelendiğini söyledi. DNA örneği alındı. Örnekler karşılaştırıldı. Anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Kimliği belirsiz kadının Gülizar Aydın olduğu anlaşıldı. Teknik incelemelerde kadının kocası Selami Aydın'ın olay tarihinde bölgede olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi İzmir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Selami Aydın ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Eşiyle birlikte Milas'ın Kazıklı mahallesine gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonrası kadını bırakıp olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.
0: İzmir'de hayatını kaybeden Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Kliniğinde hareketsiz halde bulunan Doktor Özlem Gültekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanının cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Bir çocuk annesi Gültekin haber spikeri Erhan Çelik'le boşanma aşamasındaydı. İzmir'de kaldırımda bekleyen bir kişi traktörden kopan tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Buca ilçesindeki bir kavşakta dönüş yapan traktöre bağlı su tankeri bağlantı noktasından koparak yola savruldu. Devrilerek kaldırıma doğru sürüklenen tanker yol kenarında bekleyen bir yayaya doğru ilerledi. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama meydana geldi. Sonrasında yangın çıktı. Patlamalar söndürme çalışmaları sırasında da devam etti. İki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ise tedaviye alındı. Alevler kontrol altında.
3: Dolum tesisinde patlama oldu. İki kişi hayatını kaybetti. İki kişi yaralandı. Görüntüler Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sırasında da patlamalar devam etti. Alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Tesiste yapılan incelemede işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz'in cansız bedeni bulundu. Yangından etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
13: Olay sonrası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda aynı zamanda bütün bilgiler, deliller teknik olarak, hukuk olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor.
3: Patlamanın nedeni inceleme sonrası belli olacak.
0: Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Uzmanlara göre hastalığın kediden bulaşma olasılığı yüksek. Ancak 4 aylık sürede başka bir hayvanla da temas gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla uzmanlar bu gibi durumlarda hızla sağlık kuruluşlarına başvurmanın önemini anlatıyor.
3: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı. İddiaya göre aile hastaneye gitti, kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Aylar sonra tekrar rahatsızlanan kız çocuğu durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
14: Tarihsel verilere baktığımızda çok eskiye kadar gitsek bile Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusu örneğin son 10 yıl içerisinde yok. Kuduzun normal inkübasyon periyodu 20 ila 90 gün. Yani ortalama olarak baktığımızda 20-90 gün, hani 3 ay kafaya yakın bir bölgeden ısırma varsa bu süre 4 güne kadar kısalabiliyor. Kediden olma olasılığı yüksek ama bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla da temas sonrası kuduz olmuş olabilir.
3: Verilere göre Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor. Aşılamanın %80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili şüpheli bir temasta vakit kaybedilmemesi hayati önemde.
14: Sizlerin yapacağı ilk şey, şüpheli bir temasta karşı karşıya kaldığınızda hemen bir kuduz merkezine gidip aşılarınızı yaptırmaya başlamanız, eğer olanağınız varsa da hayvanı gözetim altında tutmanız. Yaklaşık 2 yıl boyunca korunma altındasınız. Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız, yani bir ev hayvanı ve can dostunuzla karşı karşıyaysanız, burada bir ısırma veya tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır.
0: İnşaatta, tarımda, sanayide Temmuz ayında iş kazalarında 214 işçi hayatını kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin 12'si çocuktu.
6: Yüksekten düşerek, ezilerek trafikte. Geçen ay 214 işçi çalışırken öldü. 12'si çocuktu.
15: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
6: Temmuz ayında en çok işçi ölümü İstanbul'da kayıtlara geçti. 26 işçi İstanbul'da hayatını kaybetti.
16: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle, yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor.
6: Yılın ilk 7 ayında 42'si çocuk, 1279 işçi hayatını kaybetti.
0: Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurması gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, öğrenci afflarından yararlananların da kapsam içinde olduğunu açıkladı.
17: Daha önceki afflardan yararlananlar da yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
3: Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Daha önceki afflardan yararlanan veya başvuranlar da bu affla üniversiteye dönebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 500.000'un üzerinde başvuru beklediklerini açıkladı.
17: Mevcut öğrenciler içerisinden de aftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık 500.000 ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
3: Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönecek. Özvar, başvuru sürecine göre bunun güz veya bahar dönemi olarak değişebileceğini söyledi. İlişiği kesilmeden önce alınan derslerin sayılıp sayılmayacağına ise üniversiteler karar verecek. Mezuniyet için maksimum 7 yıllık azami süre şartı da devam ediyor.
17: İlişiği kesilmiş bir öğrenci kaçıncı sınıfa? 3. sınıfa intibak ettirildi. 5 sene içerisinde bu öğrenci ne yapmak durumundadır? Lisans bölümünü bitirmek zorundadır.
3: Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllar için katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Vakıf üniversiteleri bursun devamı ile ilgili konulara da kendi karar verecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan paylaşımında dün Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programdan görüntülere de yer verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2 kilometrelik Çamlıhemşin tüneli geçişini pazartesi günü hizmete açacaklarını duyurdu. 10 kilometrelik yolu tamamladıklarını belirten Uraloğlu kalan kesimde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
3: Çamlıhemşin tünelli geçişi 17 Ağustos pazartesi günü hizmete açılıyor. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
18: Pazartesi günü Çamlıhemşin tüneli 135 metre uzunluğundaki Fırtına Derisi Köprüsü ve 90 metre uzunluğundaki Hala Derisi 1 Köprüsü'nü kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin tünelli geçişini hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk.
3: Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesi kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin 4 şeritli bölünmüş yol standartlarında, devamındaki kesimlerin ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa edildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yolun tamamlanmasıyla güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını söyledi.
18: Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4800 ton azaltacağız.
3: Uraloğlu, projenin Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımı kolaylaştıracağına dikkat çekti.
0: Araç kiralama şartları değişti. Klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar artık kiraya verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı yeni yönetmeliğine göre 180 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlarla 300 bin kilometrenin üzerinde olan elektrikli araçlar da kiralanamayacak. Yönetmelikle araç kiralama şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Araç kiralama işlemlerinde tüketiciden olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Bu gerekçeyle depozitodan kesinti yapılamayacak. Alınabilecek depozito ise 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli, 7 ila 29 günlük veya haftalık kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeliyle sınırlandırılacak. Dicle Vadisi'nde piknikçilerin bıraktığı plastik ve cam atıklar doğaya yayıldı. Atıklar yaban hayatı için de büyük risk taşıyor.
3: Plastik ve cam atıklar Dicle Nehri kıyısına yayıldı. Piknik yapanların bıraktığı çöpler hem insanları hem de yaban hayatını tehdit ediyor.
19: Maalesef bu ambalaj atıkları genelde plastik kökenli olduğu için uzun yıllar tabiatta çözülmeden kalırlar. Bazıları 100 yıl içinde ancak çözülebilirler.
3: Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde çevre kirliliği tepki çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri kıyısı piknik yapanlarla dolup taşıyor. Ancak ziyaretçilerin bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Bölgede cam şişeler, poşetler, plastik atıklar dikkat çekiyor. Dicle Vadisi'nin temizlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
0: Trabzon'da iki rahmi bulunan Serenay Atagün, milyonda bir görülen bir gebelik yaşadı. Tüp bebek tedavisiyle iki rahimden iki bebek dünyaya getirdi ve dünyada üçüncü vaka olarak kayıtlara geçti. Atagün, kızlarını sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu da yaşıyor.
3: Çift rahmi bulunan kadın tüp bebek tedavisi gördü. İki rahimden iki bebek dünyaya getirdi.
20: Bugün bizim için çok mutlu ve çok gururlu bir gün. Çünkü dünyada 1 milyon doğumda bir görülen ve ayrıca tüp bebek tedavisi ile bu şekilde oluşan gebelikler içerisinde de dünyada üçüncü bir vaka ve bunların haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Rize'de yaşayan 28 yaşındaki Serenay Atagün ve eşi Selçuk Atagün çocuk sahibi olmak istiyordu. Doğuştan iki rahmi bulunan kadın 3 kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak üçü de düşükle sonuçlandı. Çift Trabzon'da görevli doğum ve tüp bebek uzmanı Ufuk Yılmaz'la tanıştı. Annenin iki rahmine birer embriyo transfer edildi. İki rahimde eş zamanlı gebelik oluştu.
20: 33. haftada da beklediğimiz üzere bir erken doğum eylemi başladı ve biz de 33. haftada sezeryanla her iki kaviteden birer tane bebek doğurtarak bebeklerimizi de o süreçte tabii ki erken doğdukları için yoğun bakıma teslim ettik. Bugün de hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı.
1: İkisini de tutmasına şaşırdım açıkçası. Belki biri tutar dedim, diğeri olmayabilir dedim. O açıdan da çok korktuk yani. Acaba tutacak mı, acaba ikisi de mi tutmayacak diye. Sonra ikisinin de olduğunu duyunca çok mutlu olduk tabii ki.
3: Nil ve Ada ismini verdikleri kızlarını sağlıkla kucaklarına alan çift evlerinin yolunu tuttu.

0: açıkladı. Arday 2023'te Cambridge'de sosyoloji profesörü olmuştu ve üniversitenin tarihindeki en genç siyah profesör olarak da dikkat çekmişti. Ancak son haftalarda intihar iddiaları ve kariyeriyle ilgili bazı açıklamalardaki tutarsızlıklar nedeniyle yoğun tartışmaların merkezindeydi. Arday hakkındaki intihar iddialarını ilk gündeme getiren isimse yine tartışmalı ırkçılık iddiaları nedeniyle Cambridge'deki görevini kaybeden Amerikalı araştırmacı Nathan Kofnas olmuştu. Cambridge Üniversitesi başta profesöre sahip çıksa da medyanın ısrarlı haberleri sonrasında 5 Ağustos'ta akademik yeterlilikleri ve hakkındaki usulsüzlük şikayetleriyle ilgili iç soruşturma başlatacağını açıklamıştı. Arday ise geçen hafta görevinden derhal istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında da hakkında bitmek bilmeyen suçlamaların, spekülasyonların ve kamuoyu yorumlarının kendisi ve yakınları üzerinde ağır bir bedel yarattığını söylemişti. Ailesi de ölümü sonrasında çok daha sert bir açıklama yaptı. Arday'ın 3 yılı aşkın süredir sürekli bir taciz ve yanlış bilgi kampanyasına maruz kaldığını savundu ve bunun kendisi için fazla ağır hale geldiğini söyledi ve artık basından kendilerini yalnız bırakmalarını istediler. Londra Belediye Başkanı Sadık Kağan da Arday'ın kabul edilemez bir kamuoyu baskısına ve taciz kampanyasına maruz kaldığını söyledi aile gibi. Aynı pozisyondaki insanların hiç karşılaşmadığı kadar ağır bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü. Cambridge'deki rektör yardımcısı Deborah Prentice ise üniversitenin derin bir üzüntü içinde olduğunu açıkladı. Arday'ın ölümüyle birlikte Cambridge'de son haftalarda büyüyen akademik tartışma artık çok daha ağır ve trajik bir boyuta taşınmış oldu.
1: Tayland'da kiraladıkları jet ski batan Fransız bir aile denizde mahsur kaldı. 50 yaşındaki baba ve iki oğlu 16 saat sonra kurtarılabildi. Baba ve oğullarının kiraladıkları jet ski'nin motoru bozuldu. Aile denizde sürüklenmeye başladı. Ekipler kıyıya dönemeyen Fransız aileyi bulmak için seferber oldu. Ancak ekipler aileye 16 saat boyunca ulaşamadı. Büyük kısmı batan jet ski'ye tutunarak hayatta kalan aile saatler sonra kurtarılabildi. Hastanede yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. Çin'de robot teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. Sokaklarda yapay zeka destekli insansız robot trafik polisleri görev yapmaya başladı.
2: Kural ihlallerine ceza kesiyor. İhlal yapanlara sözlü uyarıda da bulunuyor. Çin'de insansız robot trafik polisi işbaşı yaptı. Görüntüler Anhui eyaletinden. Wuhu kentinde robot polis trafiğin yönetilmesine ve kurallara uyulmasına yardımcı oluyor. Yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılan robot, park yasağına uymayan araçları tespit ederek fotoğraflarını çekiyor. Yapay zeka destekli robot, kural ihlali yapanlara sesli uyarılarda da bulunabiliyor. Kurallara uymaları için yayalara da uyarılarda bulunuyor. Çinli yetkililer robotun günün her saatinde çalışabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yoğun saatlerde veya zorlu hava koşullarında polislerin yükünü hafifleteceği belirtiliyor. Robot, yerel idari binalarda ziyaretçilere kamu hizmetlerine dair bilgiler sunarak rehberlik de yapabiliyor.
1: Evet, ana haberde veda zamanımız ama sizlere kültür ve sanat haberlerinden derlediğimiz bir haber turuyla veda ediyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. The best of
3: times. It was the worst. Game of Thrones dizisinin yıldızının başrolünde yer aldığı yapımdan fragman geldi. Bring in the prisoner. Charles Dickens'ın romanından uyarlanan A Tale of Two Cities isimli dizide İngiliz aktör Kit Harington rol alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından Etfal Gülbudak 66 yaşında hayatını kaybetti.
4: Tiyatroyu bir okul gibi düşünebiliriz. Yani çocuğun yaşı
3: 1960 yılında Kahramanmaraş'ta doğan sanatçı, Kuşlar, Kırmızı Papuçlar, Resimli Osmanlı Tarihi, Evita, Tartuf, Barış'a Şans Verin, Lüküs Hayat gibi birçok oyunda sahneye çıktı. Taylor Swift'in Temmuz ayında gerçekleşen düğününde giydiği ancak dünyadan sır gibi saklanan gelinliği için moda markaları harekete geçti. Swift'in olası gelinlik stilinin yaratacağı trend dalgasına şimdiden hazırlanan Amerikalı bir şirketin Swift'ten ilham alan

0: yaklaşık 2 düzine tasarım hazırladığı söyleniyor. Gökçen Kaynatan ve arkadaşları şov orkestrasının şefi olan gitarist Gökçen Kaynatan 87 yaşında hayatını kaybetti. Yine yeşillendi fındık dalları. Birçok müzik aletini ustalıkla çalan sanatçı, televizyon sunuculuğu, mimarlık ve resim alanında da üretim yaptı. Cem Karaca, Özdemir Erdoğan ve Kerim Çaplı gibi isimler de Kaynatan'ın orkestrasında yer aldı. ...2023'ün gişe rekortmeni filmi Barbie'nin devam macerası hala risk altında. Ryan Gosling'den sonra yönetmen Greta Gerwig'in de sunulan tekliflerin hepsini reddettiği öne sürülüyor. Stüdyonun Aralık ayına kadar sanatçılarla anlaşmaya varamaması halinde hakların oyuncak üreticisi Mattel'a geri döneceği bildiriliyor.
1: NTV Radyo.
2: Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara Kırıkkale yolunun 19-22. kilometrelerinde ve Arhavi Hopa yolunun 8-34. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Reklam.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
2: Hava durumu.
7: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Pazar İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor, sıcaklık 34 derece, hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece.
2: Hava durumu.
8: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: Haberlerle tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Mekke Anlaşması ile ilgili de Mısır'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştuğu röportajında Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze konusundaysa İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini sözlerine ekledi. Erdoğan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na da değindi. Anlaşmaya Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda birleşik adımlar atacağını belirtti. Ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Erdoğan'ın röportajının tamamı yarın yayınlanacak. Balıkesir, Muğla, Marmaris ve Manisa'da orman yangını çıktı. Alevlerle mücadele sürüyor. Balıkesir'deki yangın 6 Eylül mahallesine bağlı Büyük Bostancı mahallesinde bir arazide başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya'da da Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesinde yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 personel katıldı. Alevler kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Marmaris'ten geldi. Yalancı Boğaz yakınlarında yangın çıktı. Sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. Yangına 16 helikopter, 7 uçak havadan müdahale etti. 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 178 personel de karadan alevleri söndürmeye çalışıyor. Manisa'nın Akhisar ilçesi Yenoa mahallesinde de yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kısmen kontrol altına alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü geride bırakıyoruz, terörsüz Türkiye bu sürecin ilk adımıdır dedi. Kurtulmuş, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu.
1: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün bundan sonra gündemden düşeceğini, terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımının atıldığını vurguladı.
1: Bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır.
2: Numan Kurtulmuş mesajlarını İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen diplomasi forumunda verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede devam eden savaşların ve çatışmaların son bulması için verdiği çabaya da dikkat çekti.
1: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Yani önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Nasıl gelişirse gelişsin, bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birincil özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacağıdır. Türkiye, yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
0: Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 9 yaralının tedavisi ise devam ediyor.
2: Diyarbakır'dan minibüsle yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında kontrolden çıkarak devrilen minibüs, nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Vali Murat Zorluoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar sürüyor. Çalışmalara 500 araç ve 1000'e yakın personel katılıyor.
3: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
4: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre, 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılarak yapılıyor. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
3: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
5: Şey yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik inşallah. Hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belge buldu. Kalabalık bir grup gelişmeleri protesto için aramanın yapıldığı binanın önünde toplandı.
6: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
7: Bu yarım manşet. İşte evrakları böyle imha etmişler diye.
8: Ne yapmışlar evrakları?
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'te buğday hasadına katıldı. Arpa ve buğdayda 140 milyon ton üretimle rekor kırıldığını söyleyen Bakan Yumaklı, üreticiyi de mağdur etmediklerini vurguladı. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticiden 11,5 milyon ton ürün aldığını açıkladı.
9: Allah nasip ederse hasat döneminin sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Karabük'te buğday hasatına katıldı. Biçer dövere binerek hasat yaptı. Bu sezonun çok verimli geçtiğini söyleyen Bakan Yumaklı sezon başında 650 olan alım noktalarının 769'a ulaştığını söyledi. Üreticiyi mağdur etmediklerini vurguladı.
9: Şunu söyledik. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Bugün itibariyle söylüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat bitiminde gündeme gelen anız yakma konusuna da değindi. Üreticiyi bir kez daha uyardı.
9: Anızı yaktığınız zaman bir sonraki sene yapacağınız ekim faaliyetine hiçbir faydası olmadığı gibi oradaki börtü böceğin de hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz. Anız yakımı mutlaka ama mutlaka orman alanlarına sirayet ediyor. Lütfen anız yakmayın.
0: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
10: NTV Radyo. Pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Türkiye ve dünyayı sürekli değişen siyaset gündemini takip edebilmek kolay değil. Meselelerin özünü anlayabilmek, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirebilmek için olan biten ne varsa en açık haliyle doğrudan masada. Burak Özcan'ın moderatörlüğünde Mete Çubukçu ve her hafta değişen konuklarla Doğrudan Siyaset her pazartesi 21'de NTV'de.
11: Ve aynı anda NTV Radyo'da. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını, sağlık konusunda son haberleri ve yenilikleri konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bu hafta da birçok konu başlığımız var. Siz izleyicilerimizden gelen soruları da hocamızla paylaşıyor olacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Tabii her hafta konuşuyoruz aslında ama bu hafta biraz daha derinlemesine inmek isteriz longevity konusunu. Çünkü longevity pazarı inanılmaz büyüdü. Hem ekonomik anlamda hem de aslında bir çılgınlığa dönüştü. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yani çok iyi şeyler düşündüğümü söyleyemem. Evet, 1990'lı yılların başında bu anti-aging kavramıyla yeni bir salgın başlamıştı. Ve aslında başında o da bugünkü longevity gibi çok masum başlamıştı. Ben 1996'da Amerika'ya gittim. Özel bir kursa katılıp anti-aging diploması aldım. Yani ve 3,5 ayımı almıştı. Şimdi o zaman da longevity konuşuluyordu. Konuşan kişi çok önemli bir Harvard akademisyeniydi ama anti-aging daha hoş geldi insanlara. Fakat kirlendi. Hatta o kadar çok kirlendi ki ben 2004 yılında o zamanki Hürriyet gazetesindeki yazılarımdan birisinde ben anti-aging kavramından uzaklaşıyorum, istifa ediyorum diye bir yazı yazdım. Çünkü aklına gelen herkes anti-agingçi olmuştu. Şimdi de aynı şey longevity için var. Dediğiniz gibi pazar büyüyünce gelir daha insanların gözünde rakamlar, dolarlar, Euro'lar uçuşmaya başlayınca longevity diyetisyeni çıktı, longevity koçu çıktı, longevity fizyoterapisti çıktı, longevity fonksiyonel tıpçısı çıktı. Çıktı. Aslında mesele son derece basit. Ve artık zaten ömür bizim bir şey yapmamıza lüzum yok. Bu sözde longevistlerin de bir şey yapması lüzum yok. Ömür uzuyor. Mesela bu ömrün içerisine biz ne kadar hayat katabiliyoruz? Mesela o geçen gün de size anlattım. Ömür Rabbimizin bize verdiği bir süre. Ama o süreye biz bilimi, teknolojiyi, hijyeni, gerçek sağlık bilgilerini, iyi hayatı koyabilirsek o zaman ömür daha çok uzuyor, daha çok hak ediyoruz. Ama içine koyduğunuz önemli. Yani 100 yıl yaşarsınız ama son 120 yılınızı doğum günü pastalarınızı üflemek yerine oflayarak, puflayarak geçirebilirsiniz. Ya da hiçbir şeyden haberi olmayan bir Alzheimer hastası olarak geçirebilirsiniz. Görmeyen, işitmeyen, düşkün bir ihtiyar olarak geçirebilirsiniz. Bir anlamı yok bunların. Dolayısıyla bu longevity pazarının büyümesi işine biraz dikkatle, biraz itinayla bakmak lazım. Ve mesela bir peptit çılgınlığı başladı şimdi. Daha onayını almadan ben şu anda biliyorum ki en az İstanbul'da bana müracaat eden binin üstünde peptit kullanıcısı ihtiyacı olduğunu söyleyen insan var. Ve hepsini zor dizginliyorsunuz. Çünkü gerçek bir çılgınlık bu. Mesela burada şu. Longevity bilimi veya longevity alanı bir bilim demek pek doğru olmaz. Çünkü çok fazla bilimin kesiştiği bir yer. Longevity alanı bize daha iyi yaş almanın sırlarını, yollarını, haritalarını önümüze koyan, rotalarını önümüze koyan bir alan. Bunun da basamakları var. Ama bugünkü insanların çoğu birinci basamak olmadan beşinci basamağı izliyor. Oysa ilk basamakta önce bir uyumayı öğreneceğiz. Yürümeyi, egzersiz yapmayı, aktif olmayı öğreneceğiz. Beslenmeyi öğreneceğiz ve huzurlu bir hayata odaklanıp stresi törpülemeyi öğreneceğiz. Bu birinci basamak. Sonra ikinci basamakta hangi hapı yutayım, hangi takviyeyi alayım, kırmızı ışık terapisi mi yapayım, hiperbarik oksijen terapisi mi yapayım ya da bunun yanında serumlarla kendime bazı şeyler mi kullanayım gibi daha bir şey de koyabiliriz. Sauna, kriyoterapi ekleyebiliriz bunlara. Sonra üçüncü basamak var. Orada çok önemli bir basamak. Orada da çok detay, yani beyin yaşım kaç, kalp yaşım kaç, cilt yaşım kaç, benim hangi aşamada hangi organlarıma veya sistemlerime öncelik vermem lazım. Yani ölç, izle, düzelt. Ölç, izle, düzelt. Yani metabolizmanı düzelt, hormon yapılanmanı düzelt vesaire. Sonra dördüncü basamak geliyor. Cilt, kas, kemik longevity'si. Sonra beşinci basamak geliyor. Brain longevity. Yani nörolojik uzun bir ömür ki en önemlisi o. Çünkü bunamadan yaşlanmak bugün ben dahil pek çok yaşlanan insanın bir numaralı hedefi. Dolayısıyla longevity bir çılgınlık olarak uygulamak yerine bir akıl birliği olarak uygulamakta ve hangi longevistin peşine takıldığınıza dikkat etmekte fayda var.
0: Evet, tabii şimdi baktığımızda doktorların işi de zor. Yani yeni bir bilgi geliyor, yeni bir takviye, yeni gelişmeler. Doktor bunu nasıl süzgeçten geçirmeli, nasıl güvenilmeli? doğru adres hangisi olmalı?
1: Yani doktorların da bu konuda çok böyle bilgiden süzgeçten geçirdiği bir dönemde değiliz. Çünkü gerçekten doktorluğun sanat olduğu dönem bana göre gittikçe zora doğru gidiyor. Yani artık doktorlar kurumsal yapıların içinde çalışanlar haline geldiler. Sigortalı çalışanlar. Yani karar verirken sadece hastasını ve sadece mesleki ahlakını, etiğini değil, aynı zamanda çalıştığı hastaneyi, çalıştığı hastanenin ekonomik ve kurumsal yapısını, gelirlerini falan da hesaba katmak durumunda kalıyorlar. İşte o zaman işler karışıyor. Çünkü size defalarca tekrarlamışımdır, bir daha tekrarlayayım. Hekimlik mesleği veya hekimlik sanatı aslında hikmetli olma sanatıyla beraber olan bir şey. Yani siz şefkatli değilseniz, siz ahlaklı değilseniz, siz bilimsel süzgeçten geçmeyen bir şeyi hastanıza öneren birisiyseniz ya da modası geçmiş bir şeyi hala kullanan, literatür takip etmeyen, yenilikleri izlemeyen bir bilimsel temelli tıp uygulamacısı değilseniz yaptığınız iş problem olur. Dolayısıyla doktorların işi zorlaşmıyor. Doktorların işi zorlaştırılıyor. Bir de sizden gelen talepler var. Yani insanlar her sene bizden daha yeni ve daha hızlı çözümler istiyorlar. Yani neredeyse böyle bir kovanın içine sokup çıkayım, boyacı kovasını, ben oraya 60 yaşta gireyim, 40 yaşta çıkayım, yok öyle bir şey. Olsa biz kendimize uygulayacağız doktor olarak önce. Evet. Ama işte her gün Instagram'da görüyorsunuz, bir değerli hocamızı biz de kaybediyoruz. Yani o kadar çok önemli tıp insanlarını kaybediyoruz ki bunların hepsi bize longevity temelini daha 78'li 80'li yıllarda İSES'e başladığımızda öğreten hocalarımız, ama bugün hiçbirisi yok. Yani kimse bu aleme kazık çakma şansına erişmeyecek. Yani 120 yıl yaşamaya hazır mısınız? Bu son çıkan Wired dergisinin kapağı. Hazırız da o 120 yıl gelecek mi? İkiye nasıl gelecek?
0: Evet,
1: mesele
0: evet.
1: O. Diğer taraftan önemli bir şey daha söyleyeyim size. Son zamanlarda çok konuşulan bir yanlış var. Bizi izleyenler lütfen dikkat edin, dinlesinler. Bunu geçen gün uçak yolculuğunda Bodrum'a giderken bir yanımdaki önemli bir iş adamı söyledi. Hocam dedi, ya dedi 10 sene daha dayanırsak dedi bu iş bitmiş diyorlar, doğru mu dedi. Ne yapacaksınız 10 sene sonra, nereye dayanacaksınız? Dedi ki bir haber dolaşıyor internette. Amerika'daki bir Türk doktor söylemiş bunu hem de. 10 yıl dayanın, 10 yıl sonra biz size bir 50 yıl daha ele... Yok öyle bir şey. 10 yıl sonra hiçbir şeyin geldiği falan yok. 10 yıl sonra mucize falan beklemeyin. Evet, tıp olağanüstü bir hızla,
0: evet,
1: muazzam bir gelişme içinde. Bunda AI'ın, yani yapay zekanın, nanoteknolojinin, moleküler tıpın, proteomiğin, lipidomiğin, metabolomikin, pek çok omik biliminin altyapısı var. Ama böyle çok aceleci olmaya gerek yok. Önce sakin, düşüne düşüne, hayatın tadını çıkara çıkara yaşlanabiliyorsanız, yaşalabiliyorsanız çok iyi bir şey. Çok güzel bir yazı paylaştım bugün ben kendi grubumla. Gazetede değil, Instagram'da da değil. Sosyal grubumla. Yaşlanmak bulmaktır diye. Biz bulmaktır. Yaşlanmak hayatı yakalamaktır. Hayatın gerçek anlamını bulmaktır. Tecrübelerin tadını çıkarmaktır. Yaşlanmak gelişmektir, büyümektir, çoğalmaktır. Bunun önünde eğer şansınız varsa belki biraz daha uzun yaşarsanız, daha çok çoğaltırım diye uzun yaşayın, daha çok bulurum diye, daha çok üretirim diye, daha çok bırakırım diye. Ama bankada hesap bırakmayın, hayata eser bırakın. O benim size belki 20 yıl önce söylediğim bir laf vardı, hatırlayalım. Bir de reputasyon yaşı var. Mevlana bugün yok ama hala yaşıyor. Tabii. 500 yaşında. Öyle bir şey bırakın ki İmam-ı Gazali gibi, Mevlana gibi, İbni Haldun gibi, İbni Sina gibi, Briyoni gibi ya da Hipokrat gibi, Asklepios gibi, Sokrat gibi hep dilimizde olun.
0: Evet. Siz diyorsunuz ki longevity'nin 3 giriş kapısı vardır dediniz. Bunu aslında biraz daha açmak isteriz. Biz mesela cilt, kemik, kas. Bunu biraz daha detaylandırabilir misiniz? Çünkü bu konuda da çok izleyicilerimizden soru geliyor.
1: Şöyle, ben birisine baktığınız zaman bu başlığı ben kullandım. Longevity'nin 3 giriş, evet, kapısı. Cilt, kemik, kas diye. Bir insanla karşılaştığınız zaman ilk gördüğünüz şey vücut yapısı, postürü ve cildi. Postürü oluşturan, vücut yapısını oluşturan kas ve kemik organizasyonu ve bize verdiği ilk intibayı oluşturan da cildi. Dolayısıyla longevity'nin değerlendirmesine başlarken Osman Müftüoğlu önce cildinize, yani elinize, ayağınıza, kolunuza, yüzünüze ve kas yapınıza bakar, boynunuza bakar, omuzunuza bakar, vücut postürünüze bakar, hatta nasıl yürüdüğünüze bakar. Ben daha önce söyledim, bütün hastalarımı kapıda karşılarım. Nedeni şu, ofisimin kapısında değil, odamın kapısında. Niye? Nasıl yürüyor?
0: Evet.
1: Bakışı nasıl? Beklentisi nasıl? Enerjisi nasıl? Anlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla gerçekten bu doğru. Cilt, kas ve kemik sizin ilk dışarıya verdiğiniz intibadır. Elbise gibidir.
0: Siz onun haritasını çıkarıyorsunuz,
1: evet,
0: kişinin.
1: Bravo. Yani, longevity'nin elbisesidir bunlar. Yani evet, sizin üstünüze giydiğiniz elbiseden daha önemlidir. Soyundunuz, doktorun karşısına geçtiniz. Doktor size baktığı zaman sizin cilt yaşınızı, saç yaşınızı, genel yaşınızı, biyolojik yaşınızı 3 aşağı 5 yukarı tahmin eder.
0: Evet, peki cilt sadece güzellik değil, biyolojidir diyor Osman.
1: Doğru,
0: hocam.
1: Doğru.
0: Ne demek istiyor aslında? Açmanızı isteyeceğim.
1: Yani cilt aslında kendi başına bir organ. Vücudun en büyük ve en ağır organı, en geniş organı, en ağır organı. Hı. Bir cildin ağırlığı, yanlış hatırlamıyorsun, 3,5-4 kilo civarında cildimizin toplam ağırlığı. Ve bu cildimizin üzerinde bir muazzam probiyotik yük var, mikroflora var. Yani bağırsağımızdaki flora gibi cildimizde de flora var. Hatta gözümüzü, ağzımızı, burnumuzu dahil edersek, yani mukoza olan cildimizi, yumuşak, nemli olan cildimizi, muazzam bir flora var onun üzerinde. Ayrıca cildimiz vücudun ısı dengesiyle alakalı. Vücudun dış dünyaya karşı bariyer noktası. Isıtma değil sadece görevi. Dışarıdan gelen ısıyı veya soğuğu, sıcağı ayarlama değil görevi sadece. Pek çok fonksiyonlarıyla bizi dışarıya karşı koruyor cildimiz. Dolayısıyla cildimiz bir önemli bir bizim için direnç noktası. O bir güzellik. Tabii ki cildin güzel olması lazım.
0: Peki çok
1: ama verdiği izlenim dışında, bu sizin makyajla, makyajsız vesaire verdiğiniz izlenim dışında, bir doktora verdiği izlenim başka bir türlüdür cildin. Yani bir doktor daha cildini izlerken, incelerken muazzam sonuçlar çıkarabilir. Şimdi bir de yapay zekayla cilt okuma çıktı. Bir önemli bir şirket var. Hiçbir şey kullanmıyor. MR kullanmıyor, CT kullanmıyor, tomografi kullanmıyor. Ve yaklaşık 100-150 dolar bir ekonomiyle sizin neredeyse bütün longevity haritanızı sadece cildinizi okuyarak yapay zekayla ortaya koyabiliyor. İlk açıldığı yer İsveç'ti, Stockholm'du. Sonra gitti, şimdi İngiltere'de açtı ve bildiğim kadarıyla 3 yıllık sıra veriyorlar. Yani evet, girebilmeniz mümkün değil.
0: Evet. Şimdi kas ve kemik için de ikisi de aynı hikayenin iki kahramanı,
1: tabii,
0: diyorsunuz.
1: Tabii. Kas kemiksiz, kemik kassız olmaz.
0: Evet.
1: Yani burada eti kemiğinden ayırmak aslında çok büyük bir hata oldu hepimiz için. Bugün bu kadar çok romatizm yaygınsa, bu kadar çok artrit varsa, bu kadar çok kemik erimesi varsa, bizim yemek mutfağımızda yemek yaparken hanımlara etle kemiği ayırmamızdan kaynaklandı. Eti kemiğiyle birlikte düşük ısıda uzun süre kaynatsanız ve onu suyla beraber tüketseniz, ne eklemize bir şey olur ne kasanıza. Çünkü oradaki glukozamine glikanlar, oradaki kolajen partikülleri, oradaki kıkırdak partikülleri hepsi bizim için lazım. Şimdi aynı şeyi ben longevity için söylüyorum. Diyorum ki kas olmazsa kemik güçlü kalmaz. Güçlü bir kemik ve sağlam bir kemiğe tutunamazsa kas da pek işe yaramaz. Dolayısıyla kas dış iskelettir, kemik iç iskelettir. Eğer kasınızı çok iyi kullanırsanız kas kemiğe güç verir. Kemiği zorlar. Kemik de içine daha çok kalsiyum, magnezyum, kolajen ve organik madde çekerek daha sert kalır, daha güçlü kalır ve erimez. Eğer kemiklerinizin erimesini istemiyorsanız kaslarınıza direnç egzersizi yaptırın diyoruz. Barfix'e asılın, itin, kalkın, ağırlık kaldırın. Yani çömelin, squat yapın ki mümkün olduğu kadar kaslarınız kemiğinize asılsın tendonlarla. Ne kadar çok asılırsa tendonlarla kemiğinize, kasınız, kemik o kadar kendini korumak için, güç toplamak için içeriye daha fazla malzeme çeker ve içinden kaybı engellemek için elinden geleni yapar. Bu birinci madde. Diğer taraftan kas güçlü değilse kolay düşersiniz. Taş gibi kemiğiniz olsa düştünüz mü kırılırsınız. Düştünüz mü kırılırsınız. Onun için Osmanlıca size durma, düşme, üşütme diyor. Üşütme çok önemli. Durmak çok önemli ama düşmemek şartıyla. Düştüğünüz zaman yaşlamanın bütün tadı tuzu kaçıyor. Dolayısıyla kemik ve kas ikilidir ve muhteşem ikilidir.
0: Evet. Şimdi hocam, tabii longevity sağlıklı ve uzun yaşam için yapılması gereken bir, aslında hayatımızda olması gereken bir süreç. Ama baktığımız zaman evlerde de aslında evler bile daha uzun yaşamak için longevity tarzında olmaya başladı. Nasıl bu evler? Ona da bir parantez açalım mı?
1: Bu aslında şu anda en çok orijinal olarak çıkış noktası değil ama en çok popüler olduğu yer Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai. Singapur'da var bu eğilim, Tayvan'da var bu eğilim. Ama bu eğilimin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. O nedenle ben o yasayı yazdım. Longevity rezidanslar dediğimiz yeni bir yapılanma var. Bugün bütün dünyada ekonomiler, turizm dahil buna, sağlık dahil buna ve aynı zamanda gayrimenkul yatırım işleri de buna dahil olmak zorunda. Yaşlılara göre tasarlanıyor. Çünkü dünya nüfusu yaşlanıyor. Şu anda ortalama dünya nüfusunun ortalama yaşı 73-74'e yaklaşıyor. Hı hı. Ve 2050'de bunun 80'i bulacağı tahmin ediyor. Demek ki dünya nüfusunun neredeyse 1/4'ünün 80 yaşın civarında olduğunu düşünürseniz bu insanların daha iyi 90, daha iyi 100'e yaklaşması için ya da 60'sa daha iyi 70, daha iyi 80 için nasıl bir yerde yaşlanması lazım, yaşaması lazım? Daha o alanların daha hijyenik hale nasıl getirilmesi mümkün? O alanlarda nasıl doğal longevity yapılanmaları yapılabilir? Mesela sarı ışık kullanmak, parlak ışık kullanmamak, gece ve gündüz sabaha karşı uyanmaları özel ışık tedbirleriyle uygulamak. Mümkün olduğu kadar daha açık, daha havası temiz, daha suyu temiz ortamlara rezidansları taşımak yaşlılar için. Ve yaşlıların daha kolay hastaneye ulaşacağı değil, aynı zamanda evinin içinde hastalanmadan yaşayacağı alanlar yaratmak. Yani yaşlanan insanların, ben dahil hepsinin aklına şu gelir, biraz küçüleyim, daha küçük bir eve oturayım, evim hastaneye yakın olsun, başıma bir iş gelirse hastaneye ulaşabileyim. Mesele artık o değil. Mesele tersine, hastaneye sizi muhtaç etmeyecek bir evde oturabilmek. O evin ısısı, o evin içinde veya rezidansın yapılanması için egzersiz alanları var mı? Sosyal alanlar var mı? Komşulukları geliştiren alanlar var mı? Sizi daha rahat koşullarda yaşlanmaya yönlendirecek, sağlık sorunlarınız olduğu zaman size hemşirelik hizmetlerini, tıbbi hizmetleri yerinde verebilecek bir altyapıyı sunuyor mu? İşte bunların hepsinin adı longevity rezidanslar oldu. Hı. Yani şu rezidans lafı bu ara çok moda ya. Artık bu rezidansların adı longevity rezidanslar, uzun ömür rezidansları. Bunun biraz daha abartılıları var. Mesela normal air condition kullanmıyor. Daha çok hava filtresinde mikrop süzen HEPA filtre dediğimiz filtreleri kullanıyor. Hmm. Ya da normal duş kullanmıyor. C vitamini duş kullanıyorsunuz mesela. Muazzam. Kırmızı ışıklı ve C vitamini duş kullanıyorsunuz. Olağanüstü. Yani bunların tabii imkanları katlamayla ve imkanlarınıza göre değişiyor.
0: Evet. Bir de tabii izleyicilerimizden şöyle bir soru gelmiş. Sauna bir longevity desteği olabilir mi diyor.
1: Olmuş. Oldu.
0: Oldu.
1: Bitti. Çoktan bilmiyormuşuz. Yani ben saunaya neredeyse böyle 1986'lı yıllarımdan beri çok severim. Ve şimdi o şansım varmış ki oturduğum evde de böyle bir imkanım var. Sauna, saunadan ziyade sıcak terapisi, sauna olması şart değil, sıcak ortam olsun bütün mesele o. Yani buharlı saunayı da buna koyabilirsiniz, buhar banyolarını. Ama sıcak, aşırı sıcak olduğu zaman sıcaklık 80'den az olmayacak, 100'ü geçmeyecek. Bu arada ortalama günde minimum 10, maksimum 20 dakika vücudunuzu ısıyla karşı karşıya bir yerde tutabilirseniz vücudunuzdaki ısı şok proteinleri harekete geçiyor. Isı şok proteinleri bizi hayatta tutmak için Rabbimizin bize verdiği bir şans. Çok sıcakta bize daha çok vigilans sağlamak, hücrelere daha çok güç sağlamak, daha çok direnç sağlamak, daha çok dayanıklılık sağlamak için geliştirilmiş bir yapılanmamız var. Bunlara ısı şok proteinleri diyoruz. Isı şoku sağlıyorlar bize. Hı hı. İşte bu saunada harekete geçiyor. O nedenle düzenli sauna terapisi yapanların Alzheimer yakalanma risklerinde %35, kalp krizi geçirme risklerinde %25, ortalama yaşam sürelerinde de %17 civarında bir iyilik var.
0: Peki bu sıcaktan sonra soğuğa geçip şok etkisi, o evet, sağlıklı
1: çok
0: bir şey
1: iyi.
0: Mi?
1: Bizim vücudumuzu hayatta tutmak için olağanüstü mekanizmalarla, olağanüstü organizasyonlarla Rabbimiz donatmış. Isı şok proteinlerini aynı zamanda soğukta da hareket eden soğuk proteinleri sağlıyor. Yani siz hiç sauna girmeden doğrudan doğru kriyoterapi dediğimiz buz terapisine girerseniz, yani bir kabinin içine girip orada -10, -20'ye dayanacak kadar 1-2 dakika kalıp çıkabilirseniz muazzam bir gençleşme sürecini vücudunuza tanıtabiliyorsunuz. Bunun adı medikal olarak hormezis. Yani çok güzel bir laf vardır Türkçe'de. Öldürmeyen acı güçlendirir diye. İşte o öldürmeyen şok sizi güçlendiriyor. Ama eğer siz önce sıcak sonra soğuk yaparsanız bu olağanüstü bir şey.
0: Mesela duştan çıkarken sıcaktan sonra ayaklara soğuk su tutuyorsunuz.
1: Ayaklara soğuk su tuttuğunuz zaman veya mesela maçtan sonra çoğu futbolcu soğuk su havuzu içinde yürür. Yani ben ilk defa bunu Roberto Carlos Fenerbahçe'ye geldiği zaman görmüştüm. Roberto Carlos biz o zaman Fenerbahçe'ye bu desteği veriyorduk, sağlık desteğini. Bunu istemişti bizden. Ama o zaman çok güncelde değildi soğuk şoklamaları, soğuk. Ama gerçekten yorgunluk almak istiyorsanız, dizinizdeki inflamasyonu gidermek için nasıl buz torbaları koyuyorsunuz? Evet. İnflamasyon, yani anti-inflamatuar etki gösteriyor soğuk. Dolayısıyla sıcak soğuk şoklamalar arka arkaya olunca değeri de daha da artar. Yapsınlar imkanlı olanlar. Ama illa evde bir kriyoterapi odası yapmanız gerekmiyor. Bir ısı odanız olsun. Ya da basit sıcak saunanın banyoda olabildiği kadar vücudunuzu ısıtın. Arkasından olabildiği kadar soğutun. O bile etki eder. Öbürü kadar değil. Ama gelelim yine Süleyman Demirel'e. En iyi iyinin düşmanıdır doktor derdi. Olduğu kadarıyla yetineceksiniz, olmaz.
0: Evet, peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara verelim, devam edelim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
2: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Timus küçülmesiyle devam edelim hocam. Onu isteriz. Timus'un küçülmesiyle, aslında yaşlanmak Timus'un küçülmesiyle başlıyor diye bir başlık var ama ne kadar doğru, sizden öğrenelim.
3: Kısmen doğru, kısmen eksik. Yani Timus biz yaşlandıkça küçülüyor. Yaşlandığımız için mi Timus küçülüyor? Timus küçüldüğü için mi yaşlanıyoruz sorusunun aslında bugünkü cevabı evet. Biz Timus küçülünce daha hızlı yaşlanıyoruz diye verebiliriz. Yani Timus bezinin küçülmesi yaşlanma süratimizi artırabiliyor. Ne kadar hızlı küçültürsek Timus'u o kadar kötü ve erken yaşlanıyoruz. Timus'u erken küçültmek istiyorsanız sağlığa zararlı sigarayı, alkolü fazla tüketin. Daha çok uykusuz kalın, daha çok stres çekin. Hiç hareket etmeyin, göbek bağlayın, yağlanın. Timus'unuz daha erken küçülüyor. Ve Timus küçüldükçe biz erken yaşlanıyoruz ama daha büyük bir belası var Timus küçülmesinin. Aslında Timus küçülmesine karşı bir Timus terapisi denen yeni bir terapi çıktı. Biz de onu uyguluyoruz şimdi. Onu da anlatırım size.
2: Lütfen.
3: Ama Timus ne, onu anlatalım. Timus aslında küçücük bir bez. Boynumuzdan neredeyse baş parmağımızdan bile küçük bir bez. Ama bu bez muazzam bir bez. Biz doğduğumuz zaman ve gençlik dönemimizde Timus bezi bizi mikroplara karşı, bakterilere, virüslere karşı koruyan lenfositlerin eğitim yeri. Lenfositler bizim savaşçı askerlerimiz. Hı hı. Biliyorsunuz. Bu lenfositlerin bir kısmı ayrılıyor. Nasıl askerlerin içinden bir kısmı seçilip komando olmak üzere, örneğin Kayseri komando Tugay'ına gönderilip eğitim görüyorlarsa, Timus bezine de eğitim için bazı lenfositler gönderiliyor. Orada, orası bir eğitim alanı. Orada onları mikroplarla nasıl savaşacakları, onları nasıl alt edecekleri ve nasıl paketleyip yok edecekleri öğretiliyor. Ve bu lenfositleri Timus'un T'sinden hareketle T lenfositleri, Timus lenfositleri deniyor. Yani özel kuvvetler gibi, orayı da özel kuvvetler komutanlığı gibi düşünebilirsiniz.
2: Evet.
3: Ama Timus küçüldükçe eğitilen lenfosit sayısı, yani T lenfosit sayısı düşüyor. Onun için yaşlı insan enfeksiyona daha kolay yakalanıyor. Hı hı. Çünkü savaşçısı yok veya az. Ve yaşlı insan enfeksiyonu daha geç iyileşebiliyor. Yani nekaeti de çok uzun sürüyor. Enfeksiyonla mücadele. Hatta basit bir grip sizde hiçbir şey yapmazken 80'inde düşkün bir yaşlıda bir zatürre depremine dönüşebiliyor. Neden? İşte bu Timus terapisi, yani Timus'un eğitim verdiği T lenfositlerinin azalması nedeniyle. Dolayısıyla Timus küçülmesi en azından bağışıklık küçülmesi anlamına da geldiği için yaşlılığı hızlandırıyor. Bağışıklık küçülünce Timus sadece bu fonksiyonla da görevi değil. T lenfositlerinin de kendi alt grupları var. Örneğin regülatör T lenfositleri var. Tregler dediğimiz. Bunlar aynı zamanda kanserle savaşta da önemliler. Ve yaşlanınca kanserlerin artmasında da bir miktar bu bizim kanser bağışıklığımızın azalmasının ciddi etkisi var. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken şey şu. Timus güçlü kalabilmesi için kötü alışkanlıklardan uzak duracağız. İyi uyuyacağız. Bol egzersiz yapacağız ve kilo almayacağız. Yani genel bu Osman Hoca'nın hayat masası dediği dörtlü masayı asla bozmayacağız ama son zamanlarda metformin verilerek, düşük dozda metformin verilerek ve DHEA, dihidroepiandrosteron verilerek bir grup insanda Timus'un güçlendirilmesiyle ilgili önemli bir çalışma yapıldı. Bu çalışmanın merkez üssü Almanya.
2: Hı hı.
3: Bu çalışmanın sonucunda görüldü ki Timus terapisi dediğimiz terapiyi alınan kişilerde ciddi gençleşme emareleri ortaya çıktı. Bağışıklık gençleşmesi değil sadece, fiziki gençleşme, genel sağlık gençleşmesi, metabolik gençleşme ortaya çıktı. Ve o nedenle Timus terapi önemli bir alan haline geldi. Ve bu merkezle temas ettiğiniz zaman o merkez size Timus'la ilgili, Timus terapisiyle ilgili ciddi yol haritaları verebiliyor. Biz yaklaşık 2 yıldır aynı merkezle birlikte yol haritasının üzerinden gidiyoruz ama bu son çalışma gerçekten beni de çok şaşırttı. Ve Timus terapisi peptit terapisi kadar önümüzdeki yılın gündemidir. Bunu herkes bir kenara not etsin. Yani nasıl bundan önce biz NAT'ı konuştuk, sitikolini konuştuk, kolajeni konuştuk. Önümüzdeki dönemde daha çok Timus terapisi konuşacağız. Ve belki yılbaşına doğru peptit terapisi konuşacağız. Çünkü peptitlerle de ilgili olumlu gelişmeler var. Birkaç hafta, iki hafta olmadı galiba. 10 gün kadar oldu. FDA artık peptitlerden birkaç tanesinin, Epitalon dahil buna, MOS dahil buna, compound eczanelerde kontrollü olarak üretimine araştırma amacıyla izin verdi. Bu iyi bir yol haritası ortaya çıkıyor demektir.
2: Evet. Önemli bir başka konu daha var. Özellikle izleyicilerimizden çok soru geliyor. Demansla ilgili yeni bir araştırma var ve bunun sonuçlarını da sizden dinlemek isteriz aslında. Nedir bu?
3: Burada mesele şu. Alzheimer'la ilgili tedavi alanında son yıllarda muazzam gelişmeler var. Bunlardan en önemlisi Alzheimer'ı erken teşhis edebildiğiniz zaman, daha doğrusu erken tahmin edebildiğiniz zaman, erken teşhis de değil, Alzheimer'a kişinin yakalanma yaşını çok öteleyebiliyorsunuz. Yani 80 yaşında Alzheimer'a yakalanacak bir kişi 90'lı 95'ine kadar öteleyebiliyorsunuz. Vasküler demansa gelince bugün eğer zamanında bir damar sertliği tedavisi, kolesterol tedavisi başlatırsanız, diyabet tedavisi başlatırsanız, obezite tedavisi başlatırsanız, yani damarı yaşlandıran problemleri olabildiğince geriye alırsanız, sigarayı bıraktırırsanız, sağlığa zararlı olduğu için değil sadece beynin canını okuduğu için, alkolü bıraktırırsanız sağlığa zararlı olduğu için değil beynin canını okuduğu için ve aynı zamanda da o klasik ama çok önemli olan bir basit ayrıntıyı, uyku sorununu çözerseniz belleği korursunuz. Uyku sorunu olan birinin ne yaparsa yapsın, hani eskiden bir laf var ya, ağzınıza kuş tutsanız diye, ağzıyla kuş tutsa bile bellek sorunu yaşamadan yaşlanması mümkün değil. Onun için buradan uyku sorunu olanlara günün mesajını ulaştıralım. Mümkün olduğu kadar uyku apnesi dahil ne kadar uyku ile ilgili problemleri varsa bir an önce çözmenin yolunu bulsunlar, inatlaşmasınlar. Uykuyla inatlaşmak yapılacak en önemli yaşlanma hatalarından biridir.
2: Evet. Peki hocam, tam da bu noktada şunu sormak isterim. Demans ve Alzheimer'ı gözden teşhis etmek mümkün mü?
3: Mümkün. Mümkün. Yakında çok daha kolay hale gelecek. Şu anda araştırma safhasında. Çünkü gözün kataraktından teşhis edemezsiniz ama retinadan edersiniz. Gözün retina tabakası beynin damar yapılanmasının aynısıdır. Ya da beynin kendi yapılanmasının aynısıdır. Beyne gelen her türlü hasarı biz retinada görebiliriz. Retina gözün en arkasındaki ağızlı damarsal tabaka. Retina okuyarak normalde biz normal koşullarda da her hastamızda bir oftalmoskopla göz zibini anlamaya çalışırız. Hipertansiyonu, damar sertliğini oradan okuyabildiğimiz için. Ama yapay zeka destekli yeni programlarla çok erken dönemde, hatta belki daha bugün çok önemsediğimiz Tau 217 gibi kan testleri olmadan bile gözden retin okuyarak Alzheimer'ı erken tahmin edebileceğiz gibi görünüyor. Bu çok önemli bir gelişme.
2: Evet. Tabii şimdi yapay zekanın geldiği noktada kalbe de bir parantez açıp şunu sormak isterim. Kalp krizi, yani yapay zeka kalp krizinin ayak seslerini bize duyurabilir mi?
3: Ayak seslerini değil, hazırlığını bile duyurur.
2: Öyle
3: yani
2: mi?
3: Ayak yürümesine gerek yok. Soyunma odasındaki elbisesini değiştirirken dahi haber verebiliyor. Nedeni şu. Daha önce bir programda söylemiştim size, biz bir şey uyguluyoruz. Uyguladığımız şey şu, koroner tomografi çekildiği zaman bu koroner tomografiyi bir programla, yapay zekada Clarity dediğimiz bir programla paylaşıyoruz ve bize o şunu söylüyor. Evet kardeşim, senin damarlarında plak var ama bu plaklardan şu plakların kopma zamanı muhtemelen şu süre sonra. Senin şunu bir an önce şöyle yapman lazım diye bize yol gösteriyor. Bu Clearly önemli bir programdı ama şimdi onun bir üstü çıktı. Bu damar duvarının içinde değil, dışındaki yağ depolanması, ki en erken dönemidir aterosklerozin, perivasküler adipozite dediğimiz, yani perivasküler yağlanma dediğimiz, yağlanmayı okuyan yeni bir yapay zeka programı çıktı. Bu yapay zeka programını bir hafta kadar önce FDA onayladı. Yani siz aday olduğunuzu neredeyse 45 yaşında, 50 yaşında, 55 yaşında yapay zekanı öğrenebileceksiniz. Peki bu bize ne sağlayacak hocam? Bir puan verecek size o. Ve o puana göre sizin uygulanan tedavilerden yararlanıp yararlanmadığınız, yani hiç plaksız yaşlanmayı bile size sağlayabilecek. Bu program çok önemli. İnşallah yakında Türkiye'ye birileri getirir ve çok daha iyi bir hale bu işi getiririz. Yani artık geçen gün de söyledim size. No Surprise Kardiyoloji diyor Eric Topol. Eric Topol yapay zeka kullanımında dünya çapında bir otördür.

0: Koru denilen yöntem.
1: Nasıl?
0: Faiz koru.
1: Evet, faiz koru dediğimiz şey zaten FED. Yani FED'si oradan geliyor.
0: Anladım.
1: Damarın dışındaki adipozitenin indeksini hesaplayıp o hesaba göre damar yaşlanmasını izlemeniz mümkün. Burada özeti şu. Artık yapay zeka ile biz kalp damarlarının seceresini, esamesini net ve açık olarak görebiliyoruz. Yani bu işi sadece radyolog gözüyle değil ama son kararı radyolog vermek üzere yapay zeka desteğiyle çok daha iyi bir noktaya taşıyabiliyoruz.
0: Evet. Şimdi kalbe de geldik ama beyin ve bağırsağa da yer açmak isteriz.
1: Tabii ki.
0: Bir parantez açalım isteriz. Tabii beyin ve bağırsak hattını güçlendiren besinler mutlaka ki vardır. Ki izleyicilerimizden bu konuda çok soru gelmiş. Nedir bu besinler?
1: Ya bağırsaktan beyine daha çok iyi mesajla gitmesini sağlayan besinler burada söz konusu olmalı. Çünkü beyinde bir besin alıp bağırsağa gönderdiği yok ama beyinle bağırsak karşılıklı konuşuyor. Bu konuşmanın patronajı da vagus sinirinde. Hmm. Yani otonom bir sistem var orada bizim bilgimiz dışında çalışan. Ama ne kadar çok vagusumuz aktifse, iyiyse biz o kadar sağlıklı oluyoruz. Bu bağırsaktan beyine giden daha iyi mesajlar olsun diyorsanız bağırsakların probiyotik gücünü artıracaksınız. Yani daha çok yoğurt, daha çok kefir, daha çok yoğurttan kefirden de önce turşu. Yani yoğurt öyle düşündüğümüz kadar büyük bir probiyotik mucizesi değil. Ev yapımıysa bir miktar. Ev yapımı değilse hiçbir mucizesi yok probiyotik gücü açısından. Ama öncelik turşu, özellikle de lahana turşusu çok daha güçlü. Bunlarla bir de bu probiyotik bakterileri besleyen prebiyotikte kralı soğan, kralı bamya, kralı pırasa. Bu üçlüyü unutmasın bir seyirciler. Bugünün en önemli ev yapımı bilgisi olsun. Pırasa, soğan, özellikle çok etkili prebiyotikler, içerdikleri bol posa ve inülin içeriği nedeni. İnülin bağırsak bakterilerinin sevdiği en güzel besinlerden, mamalardan biri. Bakterileri beslemek istiyorsanız bebek bakterileri bol bol inülin verin. Onun için de bol bamya, bol pırasa ve köklü sebzeler, pancar, turp, yer elması, kereviz. Köklü sebzeler yapraklı sebzelerden daha fazla fruktooligosakkarit içeriyor. Fruktooligosakkaritler kısaca FOS diye yazılıyor. Ve inülin probiyotik bakterilerin en sevdiği besinler. Benim bağırsamdan beynime daha iyi mesajlar gitsin istiyorsanız bu ekibe dikkat etmeniz ve bağırsak sağlığınızı aynı zamanda kalp ve beyin sağlığı gibi de düşünmeniz lazım. Çünkü bağırsak sadece beyinle konuşmuyor, kalple de konuşuyor. Aslında organlarımızın hepsi birbiriyle konuşuyor, hepsi birbiriyle mesajlaşıyor. Yani sadece aynı organ içindeki hücreler birbiriyle mesajlaşmıyor. Biz çok iyi artık biliyoruz ki eğer karaciğerinizde bir yağlanma varsa, inflamasyon varsa bu kalbinize zararlı.
0: Evet. Tabii bunun bu besinlerin arasında zeytinyağı ve cevizi de koyalım mı?
1: Kesinlikle koyalım. Doğru söylediniz. Ceviz prebiyotik, probiyotik olmaktan çok içindeki polifenoller, magnezyum gücü ve folik asit gücü nedeniyle önemli. Ama iyi bir besin bağırsak bakterileri için zeytinyağını ayrı bir başlık açalım. Çünkü zeytinyağı bizim için sadece bir omega 9 yağ asitlerine zengin kaynak değil. Zeytinyağının bağırsak dostu olmasının sebebi içindeki polifenoller. Onun için de soğuk sıkım erken hasat olması lazım. Çünkü zeytinyağı eğer Riviera zeytinyağı gibi zeytinyağları kullanırsanız içinde polifenol arakı bulasın. Sadece omega 9'u bulursunuz ama polifenol çok azdır. İyi polifenolden bahsedebilmeniz için 600'ün üzerinde polifenol gücü, hatta 1000'e yaklaşması lazım. Ben 1800 gördüm, kullandım. İtalyanlar bu konuda çok hassas ve bizim tüketiciler, üreticilerimizin de artık bir miktar bu katma değeri yüksek polifenolü zeytinyağı üretmeleri lazım. Yani normal zeytinyağını soğuk sıkım erken hasat değilse çok işe yaramıyor. Yarıyor, öbürü kadar değil. Erken hasat olunca zeytinin yağı azalıyor. Ama o zaman fiyat arttırın kardeşim. Yani bana gelsin birisi 600 polifenolliye 10 lira istiyorsa bana getirsin 1200, ben 20 lira veririm. Çünkü polifenol yükü, oleokantal yükü, hidroksitrisin yükü çok daha önemli.
0: Peki. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor ve son bölüme balığı koymak isteriz hocam. Evet. Sizin de ne kadar sağlıklı olduğunu hep söylediğiniz. Doğru. Tabii 7 altın kural var diyorsunuz balık seçerken, nedir bunlar?
2: Bir mümkün olduğu kadar küçük balık seçin. Niye küçük balık seçin? Küçük balık ömrü kısa balıktır. Ömrü kısa balıkların içinde denizlerdeki kirli ağır metalleri veya kirli başka molekülleri biriktirme ihtimalleri düşüktür. İki, mümkün olduğu kadar yağlı balık seçin. Hem küçük hem yağlı balık en iyisidir. İstavrit, sardalya, hamsi, muazzam, değerimiz barbun, küçük ve değerli balıklar. Üçüncüsü, olabildiği kadar yaban balığı deyip her balığın üzerine atlamayın. Yani yabani, yani denizde, soğuk denizde üretilmiş yaban balık. Çünkü bunların çoğu yaşlı balıktır. Ne kadar çok uzun yaşarsa bir balık, o kadar çok içerisinde ağır metal birikir. Balık yiyen balıktan uzak durun, dördüncüsü. Çünkü ne kadar çok fazla balık yiyen balık yerseniz, o kadar çok civayı, kadmiyumu, kurşunu, yani özellikle bizim denizlerimizin, Akdeniz ve Ege'yi istisna tutuyorum, çoğu neredeyse pil gibi yani balıklar artık. Yani onun için çok dikkatli olmak lazım. Sadece bizim sorunumuz değil, kuzey denizleri de maalesef öyle. Onun için ona da dikkat etmemiz lazım. Beşincisi, derin su balıklarından uzak dur. Yani derinde yaşayan balıklar, ne kadar dibe yakınlarsa dibe çökmüş olan metalleri, toksinleri, maddeleri o kadar çok tüketirler. Mikroplastikleri o kadar çok vücutlarında taşımak durumunda kalırlar. Dolayısıyla daha da tehlikeliler.
1: Şimdi aşvaganda takviyesini de sormak isterim hocam. Tabii. Bu konuda da çok soru var. Neye iyi gelir?
2: Aşvaganda aslında eskiden beri tanıdığımız bir takviyeydi. Ama o da son zamanlarda melatonin, kreatinin vesaire gibi etkinliği ve faydaları daha iyi anlaşılmaya başlandı. Aşvaganda özellikle uyku sorunu olup da stres nedeniyle uykuya dalma güçlüğü çekenlerde, veya stres nedeniyle uykusu sık sık bölünenlerde melatonine ek olarak, magnezyum ek olarak çok büyük fayda sağlıyor. Ben magnezyum aşvaganda ikisini çok beğenirim. Fakat sorun şu ki, saf ve temiz aşvaganda bulmak çok kolay değil. Çok sahtekarlığa açık bir pazar. 10 liraya da aşvaganda var. Tablete koyacak olursanız 1000 liraya da var. Yani içinde keten de olanı var, ipek olanı da var. Daha pahalı olan kumaş gibi düşünün. O nedenle hangi aşvaganda, ona iyi bakmak lazım. Ama aşvaganda adaptojen, rodiola gibi, ginseng gibi, yani down, çökme halindeyseniz sizi yukarı kaldırır. Yani daha mutlu, daha huzurlu hissedersiniz. Aynı zamanda daha enerjik hissedersiniz. Ama çok öfkeli, gerginseniz sakinleştirir, aşağıya doğru iter. Dolayısıyla böyle ayarınızı daha kolay buldurur. Herkesin kullanması tavsiye edeceğim bir şey değil. Mutlaka. Çünkü antidepresan kullanırken aşvagandayı kullanmamak lazım. Yani kullanım koşulları da var. Dikkat etmek lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür
1: hocam.
2: Ederim.
1: Sağ olun, bu haftada muhteşem bir yayın yaptık. Tekrar sağ olun. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat sona erdi. NTV Radyo.
1: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Pazar İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor, sıcaklık 34 derece, hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece. Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 22.

0: Haberlerle tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Mekke Anlaşması ile ilgili de Mısır'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Röportajında Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan Gazze konusundaysa İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini sözlerine ekledi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na da değindi. Anlaşmaya Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda birleşik adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Cumhurbaşkanının röportajının tamamı yarın yayınlanacak. Balıkesir'in Altı Eylül ve Sındırgı, Muğla'nın Marmaris ve Manisa'nın Akhisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Son duruma bakalım. Balıkesir'deki yangın Altı Eylül ve Sındırgı ilçelerinde başladı. Kısa sürede yayıldı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bir diğer yangın Marmaris'teydi. Yalancı Boğaz yakınlarında çıkan yangın sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktadaki ormanlık alana yayıldı. Enerjisi düşürülen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Manisa'nın Akhisar ilçesi Yeğenoba mahallesinde de yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Endonezya'nın doğusu 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkılan binalar var, 47 kişi öldü. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
1: Endonezya'nın Flores adasını deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatte sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores Adası'nda 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
0: Tayland'da kiraladıkları jet ski batan Fransız bir aile denizde mahsur kaldı. 50 yaşındaki baba ve oğlu 16 saat sonra kurtarılabildi. Baba ve oğullarının kiraladıkları jet ski'nin motoru bozuldu. Aile denizde sürüklenmeye başladı. Ekipler kıyıya dönemeyen Fransız aileyi bulmak için seferber oldu. Ancak 16 saat boyunca aileye ulaşamadı. Büyük kısmı batan jet ski'ye tutunarak hayatta kalan aile saatler sonra kurtarılabildi. Hastanede yapılan kontrollerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda 9 kişi öldü. Ölenler arasında 3 çocuk da var. Ansar ve Deir Zehrani köyleri hedef alındı. İsrail saldırıları Hizbullah misilleme olarak düzenlediğini iddia etti. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise vurulan yerlerin askeri olmadığını söyledi. Ölenlerin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Bu saldırı Haziran'da ABD öncülüğünde Lübnan'da varılan ateşkesin ardından en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. Ankara, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'a yardımlarını sürdürüyor. Tıbbi yardım taşıyan bir gemi daha yola çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gelişmeyi sosyal medya hesabından Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir notuyla duyurdu. Sağlık Bakanı Lübnan'da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız ifadesini kullandı. Memişoğlu bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemelerini taşıyan geminin Mersin'den yola çıktığını belirtti. Türkiye nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş ülke halklarının yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir ifadesini kullandı. Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurması gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, önceki aflardan yararlananların da kapsam içinde olduğunu açıkladı.
2: Daha önceki aflardan yararlananlar da, yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
1: Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Daha önceki aflardan yararlanan veya başvuranlar da bu afla üniversiteye dönebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yarım milyonun üzerinde başvuru beklediklerini açıkladı.
2: Mevcut öğrenciler içerisinden de aftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık yarım milyon ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
1: Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönecek. Özvar, başvuru sürecine göre bunun güz veya bahar dönemi olarak değişebileceğini söyledi. İlişiği kesilmeden önce alınan derslerin sayılıp sayılmayacağına ise üniversiteler karar verecek. Mezuniyet için maksimum 7 yıllık azami süre şartı da devam ediyor.
2: İlişiği kesilmiş bir öğrenci kaçıncı sınıfa? 3. sınıfa intibak ettirildi. 5 sene içerisinde bu öğrenci ne yapmak durumundadır? Lisans bölümünü bitirmek zorundadır.
1: Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllar için katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Vakıf üniversiteleri bursun devamı ile ilgili konulara da kendi karar verecek.
0: Dicle Vadisi'nde piknikçilerin bıraktığı plastik ve cam atıklar doğaya yayıldı. Atıklar yaban hayatı için de büyük risk taşıyor.
1: Plastik ve cam atıklar Dicle Nehri kıyısına yayıldı. Piknik yapanların bıraktığı çöpler hem insanları hem de yaban hayatını tehdit ediyor.
3: Maalesef bu ambalaj atıkları genelde plastik kökenli olduğu için uzun yıllar tabiatta çözülmeden kalırlar. Bazıları 100 yıl içinde ancak çözülebilirler.
1: Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde çevre kirliliği tepki çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri kıyısı piknik yapanlarla dolup taşıyor. Ancak ziyaretçilerin bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Bölgede cam şişeler, poşetler, plastik atıklar dikkat çekiyor. Dicle Vadisi'nin temizlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
0: Doğuştan kronik böbrek rahatsızlığı bulunan 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç bir gökyüzü tutkunu. Ayı gözlemlemek ve ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile tanışmak hayallerindendi ve Fatma Zehra'nın hayali gerçeğe dönüştü.
4: Şu aradaki geçişleri görebilir
5: miyim? 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç'ın gökyüzü hayali gerçek oldu. Fatma Zehra teleskopla ayı gözlemledi ve ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi.
6: En büyük hayalim ayı gözlemlemek ve Alper Gezer Avcı komutanımızla tanışmaktı. Şükür burada hayalim gerçeğe dönüştü.
5: Doğuştan kronik böbrek yetmezliği olan Fatma Zehra 10 yıldır Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hastanede okuduğu astronomi kitaplarından sonra uzaya ilgi duymaya başlayan Zehra için Ankara Üniversitesi harekete geçti. Fatma Zehra'nın ayı ve yıldızları gözleme hayali üniversitenin rasathanesinde gerçeğe döndü.
7: Fatma Zehra'nın uzay gözlemi yapma hayali olduğunu öğrenince biz bu hayali gerçekleştirebileceğimizi düşündük ve 2 gün önce onu gerçekleştirdik. Bugün de Alper Gezer Avcı Tuğ Generalimizle beraber birlikte Fatma Zehra'yı misafir ediyoruz. Onun heyecanını yaşıyoruz.
5: Fatma Zehra ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'yla da rasathanede bir araya geldi. Birlikte teleskopla güneşi gözlemlediler, rasathaneyi gezdiler.
8: Onca probleme rağmen hiçbir mazeret dile getirmeksizin hala hayallerinin peşinden gitme azmini ve gücünü ortaya koyarak hepimize ilham kaynağı olarak bir örnek sergilemesinden son derece mutlu olduk.
0: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
9: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan yeni bir savunma ortaklığında buluştu. Peki bu anlaşma neyi değiştirecek?
10: Yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi kuruluyor.
9: Türkiye'nin askeri ve teknolojik kapasitesi, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü. Pasaport, bölge ülkelerinin kendi sorunlarını çözme kapasitesini, Mekke Anlaşması'na karşı çıkan ve destekleyen ülkeleri ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, Pazar 21'de NTV'de. NTV Radyo. Sinan Canan'la Açık Beyin.
11: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
12: Her çıktığımda şarkı söylesin geliyor. Merhaba sevgili dostlar. Sinan Canan'la Açık Beyin'e hoş geldiniz. Bu güzel karşılama için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümümüzde daha NTV ekranlarınızda karşınızdayız. Tek bir konumuz var. İnsanı konuşmaya devam ediyoruz. Ve tabii ki sevgili stüdyo konuklarımızla beraber. Eğer siz de burada bizimle birlikte olmak istiyorsanız çok basit yapmanız gereken bir şey var. Açıkbeyin.com böyle NTV adresine gidiyorsunuz. Orada bir katılım formumuz var. Doldurup hemen misafirimiz olabiliyorsunuz en uygun zamanda. Ya da gelemem ama programa söyleyeceğim bir şeyler var diyorsanız Sinan Canan'a soruyorum bağlantısına tıklayıp formu dolduruyorsunuz efendim. Biz de bayıla bayıla gönderdiklerinizi okuyup elimizden geldiğince programımıza yansıtmaya gayret ediyoruz. Açık Beyin'in bu bölümünde çok benim günlük hayatta kullanmayı sevdiğim tabirle rock'n'roll bir bölüm yapacağız arkadaşlar. Çünkü konumuz hareket. Hareketin beynimize etkileri, beynimize coşturan hareketler. Ve tabii ki bunun içerisinde de şu modern zamanda bizi hareketsizleştirmeye çalışan şu medeniyet bize neler yapıyor? Hareketsizlik ne biçim çoraplar örüyor başımıza? Biraz bunu konuşuyor olacağız. Ana temamız hareket. Yerlerinize rahat yerleşin. Çünkü program bittikten sonra biraz hareket etmeniz gerekecek. Hazırsanız başlıyoruz efendim.

0: Şöyle şöyle. Bir şey yapıyorduk ya, hatırladınız mı? İnsanlar bir bakmaya başladı ya da bana öyle geldi. Hareket varsa beyin vardı ve beyin varsa hareket olmak zorundaydı.
1: Beyinde en çok temsil alanı olan kaslar, eller. Kullan ya da kaybet.
0: Biz her şeyimizi hareketsiz halledebilme yolunda hızla ilerliyoruz.
1: Şöyle oturduğunuz yerden bir ayağınızı öne koyuyorsunuz. Ayak parmak ucunuza değmeye çalışıyorsunuz. Çok kolay gözüküyor ama çok zor bir egzersiz.
0: Hareket ederken zaman nasıl geçiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Evet efendim, Açık Beyin'i baştan beri takip edenler, 5 maddeden oluşan bir kullanım kılavuzumuz vardı bizim, hatırlarsanız. Bunu Sinan Canan yazmadı bu arada, biyoloji de anlatıyorlar. Yani ben sadece biraz tercüme ediyorum aslında yaptığım şey o. Bu 5 maddenin ilki hareketti. Bizim bedenlerimiz harekete ayarlanmış bedenlerdi. Ve ilk programlarda galiba 2. ya da 3. programda beyin neden var sorusuna cevap verirken... Çok basit bir mantık kullanmıştık. Doğadaki diğer canlılara bir bakmıştık. Hangi canlıların beyni var, hangisinin yok diye. Bitkilerin, yani çok hücreli, büyük olup sabit bir yerde duran ve hareket edemeyen arkadaşların beyin diye bir organları yoktu. Ama gene büyük bedenleri olup da yer değiştirmek zorunda olanların bir beyni vardı. Niye vardı? İşte yemini bulacak, eşini bulacak, tehlikeden kaçacak. Bunun için duyu organlarına ihtiyacı var ve duyu organlarından gelen verileri değerlendirecek bir değerlendirme sistemine ihtiyacımız var. Aslında beyin bir hareket yönetim sistemiydi. Yani hareket varsa beyin vardı ve beyin varsa hareket olmak zorundaydı. Gelin gelelim, özellikle son 50 yıldır, hatta 100 yıldır diyelim buna. 300 bin yıldır dünyada olan insan hiçbir neslin görmediği bir şeyler yapmaya başladı. Biz her şeyimizi hareketsiz halledebilme yolunda hızla ilerliyoruz. Artık böyle camları itekleyerek kilolarca yemek sipariş edebiliyoruz. Okyanusların üzerinde seyahat ederken uçan bir sandalyede oturabiliyoruz. Hiç kımıldamadan hem çok mesafe alıp hem çok iş becerebiliyoruz. Bu önce çok hoşumuza gidiyor. Vay diyoruz ya, ne büyük nimet falan filan. Fakat bugün çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyayız. Ve bunun temel nedenini insanın fabrika ayarlarını bilen herkes biliyor. Biz böyle bir sistem için hazır değiliz. Biz bunun için yapılmadık. Vücudumuzu amacı dışında kullanmaya başladığımız her seferinde önce keyifli gibi gelse de sonra büyük sorun yaşamaya başlıyoruz. Bugün dolayısıyla biraz bu hareket meselesini masaya yatıracağız. Ve bunu ben tek başıma da yapmayacağım. Bugün Açık Beyin'den sevgili dostum Mahmut Talha Sağlıklı, namı diğer Sağlıklı Hoca da bugün bizlerle beraber. Hani tam yapanını getirdim size. Bu arada... Mahmut Talha Sağlıklı Hoca'ya arada bir program boyunca, bakın siz şimdi oturduğunuz yerlerde biraz da dayanak olmadığında arada görüyorum, böyle herkes gidiyor. Mahmut Hoca bükülmez. Sağlıklı Hoca her zaman dik oturur. Biz zaten onu öyle tanıdık. Birazdan onun niye öyle oturabildiğini de detay... Hoş geldin Mahmut'cum.
2: Sağ ol, hoş bulduk.
0: Birazdan hep beraber konuşacağız. Şimdi bir numaralı görselimizi alıp önce bir işin mekaniğini bir hatırlayalım. Yani bizim bu hareket sistemi dediğimiz sistem nasıl çalışıyor, ne yapıyor? Her gün yapıp ettiklerimiz aslında bu sistemin kontrolünde gerçekleşiyor. Çok temelde duyu organlarımızla, özellikle görme duyumuz, bizde en baskın duyulardan biri. Etrafımızı şöyle bir tarıyoruz, gözümüzle bir şey kestiriyoruz, dış dünyanın bir resmini çiziyoruz. Ondan sonra bu bilgi beynimize geliyor ve bir takım hareketlerin planlanmasında ana veri olarak kullanılıyor. Daha sonra beynimiz planlama merkezleri, koordinasyon merkezleri, vücuttan aldığı veriler, onların hepsiyle beraber bedenin de durumuna göre nasıl bir hareket yapacağımıza dair bilgileri duyu sinirleri aracılığıyla kaslara gönderiyor. Mesela buradaki arkadaş işte daldan bir meyve koparacak. Önce onu görecek, sonra vücudun durumu belli olacak. O kolun oraya uzanması için ne kadar, hangi kasın ne kadar kasılması gerektiğine dair bir hesap kitap yapılacak. Bu arada arkadaşlar, bu öyle bir iş ki tıp fakültesinde bunu anlatmamız saatler sürüyor. Yani o hareket sisteminin nasıl çalıştığını, sadece bir tarafını, yani beyinden kasa gideni anlatmak bazı öğrencilerin tıbbı bırakmayı düşünmesine bile sebep olabiliyor. Yani o kadar karışık bir iş. Benim Unutulacak Şeyler kitabında düğme iliklemenin biyomekaniği diye bir yazı vardı. Bir düğmeyi iliklerken beynimizde neler oluyor, biraz da gıcıklık yaparak bütün detayıyla anlattığım bir yazıydı o. Okuyan birçok arkadaş demiş ki düğme ilikleyemiyorum o günden beri. Çünkü yani hiç düşünmeden yaptığımız o şeyin arkasındaki o inanılmaz mekanizma gerçekten akıl durdurucu. Ve bütün bu mekanizmaların hepsi bizim hiç haberimiz olmadan bizim için arka planda çok iyi ve akıcı bir şekilde çalışsın diye milyonlarca senedir ince ayardan geçiyor. Mesela daha evvel konuştuk. Çay taşırken karşı tarafa bakarsanız, çaya bakmazsanız çayı dökmeden daha rahat taşıyabiliyordunuz. Bunu hatırladınız mı? Çünkü biz avcı bir canlı olduğumuz için gözümüz öndeydi ve gözümüzün kilitlendiği yere bedenimiz de otomatik olarak gidiyordu. Yani bütün beynimizin aslında merkezi konumuna bakarsanız veriyi al, bir karar ver, vücudu ona göre hareket ettir. Bütün sistem bunun üzerine kurgulanmış. Şimdi bir de görsel 2'yi alalım. Görsel 2'de daha beyin üzerinde bir şey göstereceğim size. Bu ikinci görselde bakın oklarla işaretli bir şeyler var. İsimleri bilmenize falan hiç gerek yok ama vücudunuzdan, vücudunuzun her yerinden ama özellikle özel duyular dediğimiz görme, işitme, tatma, koklama, dokunma gibi yerlerden gelen veriler, ağrı, gıdıklanma, kaşıntı, denge gibi diğer duyularla beraber devamlı olarak beyninize akıp beyninizin arka kısmında, üst arka kısmındaki şu değerlendirme bölgesine geliyor. Ve sonra oklara bakın, onunla bir öne gönderiliyor oradaki veriler. Önde bir sürü planlama, koordinasyon merkezleri bu veriyi alıyor. O şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Bu arada arkadaşlar, yani NASA'dan masadan daha karışık bir şeyden bahsediyor. O filmlerde gösteriyorlar ya kontrol merkezleri falan. Solda sıfır kalır. Milyonlarca milyarlarca hücre saniyede milyonlarca milyarlarca bilgiyi deliler gibi işliyor. Ve şu anda sadece şurada şöyle sabit oturabilmeniz için bu mekanizma sürekli çalışıyor. Duyular geliyor, değerlendiriliyor. Beynin ön tarafında planlamaya gönderiliyor. Planlamalar yapılıyor. Aşağı bütün kaslara işte ne yapılacaksa. Benim biraz ağız boğaz kaslarına çok sinyal gidiyor şu anda bıdı bıdı konuştuğum için. Ama siz de mesela bütün vücut kaslarınıza o dik duruşu koruyabilmek için ya da o hareketi yapabilmek için devamlı sinyal gidiyor. Bu resme baktığınızda beyin her bir an ne yapıyor? Veriyi alıyor, hareket üretiyor. Veriyi alıyor, hareket üretiyor. Yani beynin işi bu. Veri al, hareket üret. Şimdi bütün günkü hayatımıza bir bakalım. Beynimizi kullanmak bu devrin ana problemi ya. Bu açıdan beynimizi sizce ne kadar kullanıyoruz? Yani çok şükür koltukta otururken dik durmak için biraz kullanıyoruz ama mesela ya spor salonuna da yazıldıydım haftaya gideriz. Mesela gece yatarken kesin sabah yürüyüşe çıkacağım. Sabah kalkıyoruz yataktan. E abi yataydık dik olduk daha ne yapayım tamam işte boş ver bugün de yürümeyi verelim. Spor salonu sponsorluğu yapan var mı aranızda? Ücretini ödeyip de hayatta gitmeyen. Var mı? Öyle bir sürü var. Buna heves ekonomisi diyorlar şimdi. Bir sürü şeye abone oluyoruz. İşte yeme kontrol programı var. Efendim spor salonu var. O var, bu var. Oluyoruz abonelik. Ya yarın gideriz, yarın gideriz. O yarın bir sene oluyor, iki sene oluyor. En son diyorlar ki sizin üyeliğiniz bitmek üzere. Hayırlısı bari yenileyelim. Bu sefer kesin gideriz falan oluyorsunuz. Ömür boyu para ödeyip hiç yapamayacak bir hale geliyoruz. Gittikçe bedenen tembelleşiyoruz. Arkadaşlar bu konu çok fazla ciddi bir konu. Beyin, bütün canlılarda hareket yönetim sistemi falan eyvallah ama bizim burada iletişim sağlamamızı, düşünmemizi, geleceği planlamamızı, en önemlisi de anda oluşan problemleri çözmemizi onun sağlığına borçluyuz. Ve zannettiğimizden çok daha fazla oranda beynin çalışması bedenin durumuna bağlı. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diye çok eskiden söylediler bize. Ama bu böyle bir laf olarak geçti. Bugün bilimsel olarak, tecrübi olarak bütün araştırmaların bize gösterdiği şey tam olarak bu. Bugün yaşadığımız bir sürü işte psikolojik, duygusal, ilişkisel, sosyal problemin altında aslında beynimizi bu anlamda yani hareket anlamında verimli olarak kullanamamamız yatıyor. Günde 4 saatten fazla oturmak zorunda olanların ellerini görebilir miyim? Hemen hemen herkes. Yaptığınız iş gereği, meşgaleniz gereği devamlı oturuyorsunuz. Oturma hastalığı diye bir şey duydunuz mu? Oturma hastalığı diye bir hastalık tanımlandı artık arkadaşlar. Günde 6 saatten fazla oturarak çalışan herkes de 5 yıl içerisinde belirti vermeye başlayan ortak durumlar var. Size birkaç tanesini okuyayım. Bakalım neler çağrıştıracak size. 1. Aşırı kilo alma ya da obezite, preobezite dediğimiz durum. 2. Osteoporoz ve kendiliğinden kemik kırılmaları. Düşmeler ve denge bozuklukları. 3. İskelet ve kas zayıflıkları. Kasların yavaş yavaş zayıflamaya başlaması. Yüksek kan basıncı yani hipertansiyon, yüksek kolesterol, Bunlar hep ne kadar tanıdık şeyler değil mi? Kalp ve damar hastalıkları riskinde artış, kalp damarlarının tıkanması, işte anevrizmalar, onlar bunlar. Depresif belirtiler, depresyona benzer ruh hallerini daha sık yaşama, inme. Yani beyne giden damarların ya da kalbe giden damarların çeşitli nedenlerle tıkanıp kapanması ve tip 2 şeker hastalığı. Yani vücudun artık o insülin denen hormona tepki vermemeye başladığı enteresan durumlar. Şimdi yaşı genç olanlar için bunlar medikal ya da tıbbi anekdotlar gibi duyulabilir. 40'ları geçtikten sonra günümüz insanı maalesef bunların hepsinden çok ciddi sıkıntı çekmeye başlıyor ve bu oran gittikçe artıyor. Sevgili arkadaşlar, o kadar önemli bir konu ki şu anda şehirli insanlar, ki Türkiye'de %80'i buldu galiba şehirleşme oranı. Şehirli insanların ana ölüm sebepleri 100 sene önce insan türünün pek bilmediği hastalıklar artık. Ve bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu başka faktörler olsa da bu hareketsiz yaşam tarzıyla alakalı. Sizi hastalıktan korkutmak için anlatmıyorum. Ama şu anda dikkat etmediğimiz, kitabına göre kullanmadığımız bir sistemin nasıl arıza verebileceğini önceden öngörmek iyi bir şey. Ve bunun için de bazı değişiklikler yapmak çok mümkün. Bu arada arkadaşlar, bu saydığım hastalıkların hepsi tıpta hangi grup altında zikrediliyor biliyor musunuz? Önlenebilir hastalıklar. İngilizce'de preventable disease diye geçiyor. Önlenebilir hastalıklar. Siz önceden önlem alır, beslenmenize, hareketinize vesaire dikkat ederseniz bu hastalıklara yakalanmayabiliyorsunuz. Çünkü genetik değil, kazayla olmuyor. Yaşam tarzına bağlı olarak yavaş yavaş zamanla gelişiyor. Ve bir konuda daha, baştan beri uyardığım bir konuda yine uyarayım. Şimdi diyorsunuz ki yaşım genç, hiç de bende de yok, kemik de sağlam, bak kafa atıyorum duvara bir şey olmuyor. Bize bir şey olmaz diye düşünüyorsunuz ya. Zaman içerisindeki tekrarların ne kadar büyük etkisi olduğunu çoğu zaman fark edemiyoruz. Uzun süren tekrarlar bizi maalesef çok bambaşka şekillere getiriyor ve bu ısınan sudaki kurbağa gibi anlayamıyoruz sıcaklığın çok yükseldiğini. Çünkü yavaş yavaş ısınıyor ve hasar gördükçe yavaş yavaş bunları da yaşlanmak, güçten düşmek ya da başka sebeplere atfedebiliyoruz. O yüzden hazır yol yakınken mesela buna bir yakından bakmakta fayda var. Bakın, bu ekranda gördüğünüz renkli renkli şekiller iki tane çok basit şeyi gösteriyor. Bir tanesi üst tarafta olan. Hemen farkı fark edersiniz iki resim arasında. Sağdaki daha cafcaflı, böyle biraz daha festivalimsi duruyor. Soldaki daha sönük. Soldaki hareketsiz bir insanın beyninde özellikle hafızayla ilgili, beynin ortasında o hafızamızı falan oluşturan bölgelerle alakalı bir fotoğraf. Yan taraftaki 3 hafta boyunca haftanın 3 günü günde 40 dakika yürüyüş yapmış bir insanın normal dinlenme durumunda çekilmiş fotoğrafı. Bakınız, haftanın 3 günü günde 40 dakika normal yürüyüş yapıyor. Hiç öyle halter kaldırmalar, işte bir ekstra bir spor falan yok. Işıl ışıl yanmasının sebebi, biz mesela depresyon araştırmalarında gördük. İnsanlar düzenli harekete başladıktan sonra beynin o hafızayla ilgili bölgesi diyebildiğimiz hipokampus bölümü yeni hücre üretmeyi arttırıyor. Ve biz yani 50-55 yaşından sonra, aslında tam hızlı olarak 60 yaşından sonra insan beyni yaşla bağlı olarak küçülür. Hani bütün dokular suyu çekiliyor ve buruşuyor ya, beyin de biraz öyle düşünün. Ama egzersiz yapan insanlarda bu çok minimal ve düzenli egzersiz yapanlarda hemen hemen hiç görülmüyor. Çok az, %1, normalde senede %3-5 küçülmesi normal kabul ediliyor. Ama bu insanlarda %1'e kadar düşebiliyor. Bütün bu hikaye bize egzersizin önemini gösteriyor. Aşağıda da, şimdi hani size kötü bir şey söylemek gibi olmasın ama birkaç saat hareketsiz oturan bir insanın beyin kan dolaşımı dağılımını solda görüyorsunuz. 20 dakika yürüyüş yaptıktan sonra aynı kişi beyni sağdaki gibi oluyor bakın. 20 dakika sadece kalkıp biraz yürüyor. Evde oluyor mu böyle daraldığınızda ben bir yürüyeyim ya falan diye. Yürüdüğünüzde, daha önceki bölümlerimizde detaylı anlatmıştık, uyandırma sistemi devreye giriyor. Dik yürümek çünkü problemli bir şey arkadaşlar. Sopa gibi dik yürüyoruz yani, her an her şey olabilir. O yüzden harekete geçtiğinde sistem diyor ki bir dakika diyor, ya sağa sola kol açan et diyor. Yürüyoruz şu anda, ne olacağı belli olmaz. Devrilmeyelim, düşmeyelim. Uyandırma sistemi beyni uyandırırken aynı zamanda çalışmaya zorluyor. Saatlerce oturduğunuzda en büyük çelişki, insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir şey, beyin deli gibi çalışırken beden iptal vaziyette. Şimdi bu çelişki uzun sürede bizi çok ciddi hasara uğratıyor. Beden buna hazır değil. Mesela çok basitinden şu hareketi yaptığınızda sadece oturup kalktığınızda, squat diyorlar bu harekete biliyorsunuz. Sadece bacaklarınızı bükerek kalktığınızda kalp atışınız hızlanmaya başlar. Mesela ilginçtir. Bu biz fizyolojide bunu çok anlatırız ama niyeyse doktorlar bunu hiç kimseye anlatmıyor. Bence herkese anlatmaları lazım. Kalbiniz kanı pompalıyor ya. Kalbinizden daha büyük bir kan pompası var vücudunuzda. Biliyor musunuz neresi? Bacaklarınız. Bacak kaslarınız kasıldığında buradaki bütün damarlardan hidroforla suyu yukarı basar gibi kanınız kalbe doğru gidiyor. Ve dolayısıyla kalp atışınız daha verimli hale geliyor. Bütün gün sabit bacaklarla otururken kendimize yaptığımızı bir düşünün. Bütün yük kalbe biniyor zavallım. Ne oluyor bir süre sonra? Yeter baba diyor ya. Yeter. Yani ben bunun için mi geldim bu diye. Kalk iki yürü diyecek, dili de yok diyemiyor. Dolayısıyla bunu anlamak ve hayata geçirmek biraz bize düşüyor sevgili dostlar. Ben bir konuda bir ayrım yapayım. Birazdan uzmanından da onu öğreneceğiz ama hep böyle hani spor yap, beslenmene dikkat et falan deyince pazartesi sabah inşallah rejime başlıyorum. 30 kilometre koşacağım. Efendim bunu da yapacağım, şunu da bırakacağım, buna da başlayacağım falan gibi bin tane şeyi aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar hayır, şimdi burada yapmayın ama mesela program bitince mümkün mertebe bir yürüme fırsatı varsa onu değerlendirin. Evde fiziksel işlere ağırlık verin. Bir şeyleri kendiniz yapın. Yakın bir yerden alışveriş yapmak mümkünse tutup internetten sipariş etme kolaycılığına düşmeyin. Olabildiğince işinize, okulunuza yürüyerek gitmeyi tercih edin. Mesela merdiven görüyorsanız çok büyük bir nimet. Dizlerinizde problem yoksa, benim gibi motosiklette falan dağıtmadıysanız, lütfen merdivenleri kullanın. İnin, çıkın. Merdiven harika bir egzersiz aracı. Bir düşünürün kitabında yazdığı küçük bir paragraf çok hoşuma gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri diyor, insanların spor salonlarına ayda binlerce dolar harcayıp birinci kata asansörle çıktığı ülkeye denir diyor. Birinci kat için asansörü kullanıp spor salonlarına binlerce lira dökmek. Bugünün biraz maalesef çelişkisi bu yönde. Buyurunuz efendim.
2: Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii. Benim 4 yaşında bir oğlum var. Ben haftada 6 gün işte hafif egzersiz yapıyorum. Onun da böyle sporcu olmasını çok istiyorum, disiplinli olması açısından. Hı-hı. Ama bu onun ilerideki öğrenme becerisini, işte problem çözme becerisini nasıl etkiler?
0: Şimdi şunu bir ayıralım. Sporcu olmasını mı istiyorsunuz yoksa hayatında egzersiz yapan hareketli bir insan olmasını mı istiyorsunuz?
2: Ben ikisini de istiyorum.
0: Hep bu anneler her şeyi birden istiyor ya. Vallahi bunlar hep böyle. Vallahi benim tavsiyem, yani sporculuk sonuçta bir meslek. Yani bir profesyonel bir alan. İstidadı varsa zaten tutamazsınız olur. Ama hareketi hayatında yerleştirmesi için en önemli şey sizin yaptığınız şey. Anne bir şey yapıyorsa çocuk da genellikle yapıyor. Biz genellikle yapmadığımız şeyin vaazını vermeyi çok severiz. Toplum olarak öyle bir şeyimiz de vardır. Ama zaten siz yapıyorsanız onu da hayatına muhakkak yerleşecek. Çocuklarımız için yapabileceğimiz en iyi yatırım, her zaman söylüyorum, her açıdan önce kendimizi iyileştirmek, kendimize iyi alışkanlıklar kazandırmak. Sonra da onların bu alışkanlığa eğlenerek katılmasına izin vermek. Eğer bunu yapabilirsek gayet iyi olur. Maalesef eğitimimiz, özellikle pandemi dönemindeki bu uzaktan eğitim ve evlere kapanma döneminde bunu çok radikal gözlemledik. Devamlı sınıflarda oturma, devamlı ödev başında oturma, devamlı oturma ve beden eğitim derslerinde boş geçmesi. Hala var herhalde öyle bir şey, beden eğitim dersleri gibi. Bana sorarsanız okulda en önemli dersler sanat dersleri, el becerisi dersleri ve beden eğitim dersleridir. Zurnanın son deliği de onlardır yani. Hiç onlara önem vermeyiz. Halbuki gerçekten geliştirici olan bir şey varsa okulda onlardı. Onlar da olmayınca maalesef çocuklarımız çok küçük yaştan itibaren bu oturma hastalığı dediğimiz şeye hazır hale geliyorlar. Bir de şu anda hepimizin cebinde bulunan, maalesef çocuklarımızın da cebinde bulunan o telefonlar, o aygıtlar o kadar oyalayıcı ve cezbedici ki hareketsizliğe bir katmanda bunları ekledi. Yani artık kafamızı kaldıramıyoruz. Kafamızı kaldıramıyoruz derken literal olarak kafamızı kaldıramıyoruz. Nasıl yapıyoruz cep telefonu? Kafa böyle. Pıtı pıtı, pıtı pıtı. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Boynunuzu bu şekilde eğik tutmaya alıştığınız zaman artık bir süre sonra boyun eklemleriniz buna alışmaya başlıyor ve kafanızı kaldıramaz, kafanızı dik tutamaz hale geliyorsunuz. Vücudun hareket ekseni, bütün omurganız, aşağıda bağlı olan bacaklarınız, kafatasınıza kadar bütün sistem böyle kompleks bir kaldıraç sistemi gibidir. Bir yer arıza verdi mi baştan aşağı her taraf dağılır. Hatta arkadaşlar size çok radikal bir şey söyleyeyim. Bunu yakın zamanda deneyimledim. Çene ekleminizdeki kaymalar basış basıncınızı değiştiriyor. Çenenizdeki kaymaların bile dikkate alınması lazım. Birbirine o kadar bağlı bir sistem var. Bu küçük bir şey. Yani bu düzeltilebilir bir şey ama sürekli boynunuz, sürekli beliniz, sürekli kambur vaziyette duruşunuz söz konusuysa bir süre sonra bütün sistemin çökmesi kaçınılmaz. Aman diyeyim, buna özellikle dikkat edelim.
3: Açık Beyin devam edecek. Tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
1: Merhaba Fatih Aydın.
2: Fatih'im hoş geldin.
1: Benim aslında sorum hoş buldum hocam. Biraz bireysel de olabilir. Şöyle ki ben işin biraz sosyal boyutuyla ilgili bir bakış açısı ifade etmek istiyorum. Ben bireysel olarak spor noktasında, hareket noktasında zayıfım. Hı-hı. Yani yanımda biri olduğu zaman yürüyüşü rahat yapabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Alışverişte poşetlere sok iyi bir şekilde taşıyabiliyorum. Yani bireysellik beni ciddi anlamda hareketsizlikte ön plana atan bir nokta aslında. Evet. Yani bu motivasyonu nasıl geliştirebilirim açıkçası
2: Nefis.
1: Bilemiyorum.
2: Bakın. Yine bir meşrep sorusu harika yerden geldi. Niye sordun da biliyorum bu arada. Orayı atlayabilirdim. Çok iyi sordun. Şimdi biz maalesef böyle sorunlardan bahsederken insanlar çözüm olarak hep bir formül soruyorlar. Mesela sabah yürüyüş yap diyorum. Bazısı bunu çok rahat yapıyor. Bazısı pek yapamıyor. Meşrebe uygun egzersiz bulmak aslında şimdi açmaya çalıştığım konu biraz da oydu. Kim ne yapıyor bir duyalım. Çünkü bu işin tek bir tipi yok. İşte diyorlar ki sabah şu kadar kilometre, şu kadar mesafe yürü. İşte şundan şu kadar ya bundan bu kadar. Arkadaşlar ne gözümüzün rengi, ne sesimizin tonu, ne parmak izimiz başkasıyla aynı değil. Dolayısıyla bizim ihtiyaç kombinasyonlarımız biraz farklı. Mesela Fatih Hoca yanında birilerini istiyor. Ne güzel. Sabah o zaman hocam bir tane yürüyüş koşu grubu kuracaksın. Tamam mı? Onları sen gazlayacaksın. Yapacak bir şey yok. Diyeceksin ki gelin buraya her hafta şu saatte ne bileyim haftanın 3 günü şurada buluşuyoruz ve bunu yapıyoruz gibi. Ve bir sürü senin gibi insana da böylece yardımcı olma şansın olacak. Ben de tam tersi. Ben sabah biri beni lafa tutarsa oturup konuşasım geliyor. Zaten Allah'tan arıyorum. Yani yürümek, spor zor iş. Biri konuşsa da en kolay yaptığımız sporu yapsak falan diye. O yüzden benim mesela tek olmam lazım. Hatta şu kulaklıklar büyük nimet. Sabah takıp bir çıkıyorum. Bazen o küçük kulaklıkları görmüyorlar. Büyük kulaklık takıyorum. Sabah kalabalık saatlerde çıkıyorsam bu adam kesin bir şey dinliyor. Bulaşmayalım falan diyorlar bana. Ama mesela ben de tekilciyim. Dolayısıyla hepimiz kendimize özgü bir ritmi, kendimize özgü bir kombinasyonu bence aramak zorundayız. Buyurunuz.
3: Ben Nisa. Ben bale yapıyorum.
2: Bir alkış Nisa'ya. Yalnız bakın. İşte insan mesleğiyle bir şekilleniyor. Bak. Oturuşu, konuşması ne kadar bale gibi değil mi? Bir kere aramızda sağlıklı hocadan sonra tek dik oturan belki de. Siz de fena değil bu arada. Ama bir dik oturuş var. Ne zaman başladınız efendim baleye?
3: Bir yılı geçti. Onun öncesinde tenis ve jimnastik de yaptım.
2: Ha siz bayağı kökten
3: eskiden. Evet, benim babam da çok aktif biri. Trekking yapardı küçükken. Artık üniversiteye geçince bitti. Ben sürekli aktiftim.
2: Armut dibine düşüyor Kübra görüyorsun. Vallahi demek ki böyle. Arkadaşlar evet ben hep böyle egzersiz hareket deyince benim de pek yapamadığım bir şey olduğu için dans ediyorum diyen birilerini aradı gözüm. Mesela sabah böyle açıp bizim sevgili Özlem Denizmen geçen bana video da göstermişler. Sen de yap sabah diye açmış şeyi müziği evde oynuyor. Hakikaten yapmıyor. Bunu yapan var mı? Bir elleri göreyim. Böyle evde dans eden harikasınız ya nefis. Mesela bizde böyle çok fazla yok. Özellikle de ev ahalisi evdeyken öyle durup dururken koca adamsın ne oynayacaksın falan şeyleri olabiliyor. Kızlar bunda biraz daha rahatlar. Benim annem eskiden şey yapardı acaba öyle hala var mı? Arkadaşlarıyla toplanıp plak koyup oynarlardı böyle de şak şak. Öyle şeyler yapılıyor mu? Bayağı kanter içinde kalıyorlardı yani. Kadınlar bir araya girip oynuyorlardı falan. Altın günleri falan yapıyorlardı. Var mı hala? Devam ediyor mu? Yapay zeka çağında. Hala öyle şey. Bazı gelenekler bilmiyor. Buyurun efendim.
4: Merhaba hocam ben Sedef.
2: Sedef'se hoş geldin.
4: Hocam ben yapıyorum ben dans ediyorum. Şarkı söyleyip dans ediyoruz. Hatta ablalarım falan var onlarla birlikte de dans ediyoruz. Harika. Kuzenlerim var toplanıyoruz dans ediyoruz yani.
2: Oo valla şuna bak. Peki şunu soracağım. Tabii. Başlamadan önceki ruh halinle mesela bu dans ettiniz eğlendiniz bittikten sonra ruh halini hiç kıyasladın mı?
4: Tabii ki de hocam çok değişiyor yani.
2: Biraz tarif etsene nasıl oluyor?
4: Dans ettikten sonra gerçekten içinde bir enerji oluyor hani. Ne kadar etsen de ne kadar yorulsa da bitmiyor. Bana göre öyle.
2: Ya bu dans denen hikaye çok acayip arkadaşlar. Ben yıllarca öyle bir şey hiç yapamadım tabii. Ben hep metalci çocuk olarak kenarda oturan tiplerden de hiç öyle şeye katılmadım. Geçen sabah böyle güzel bir müzik dinliyordum. Canım çekti. Hani çocukken bir şey yapardık hatırlıyor musunuz? Şöyle şöyle. Bir şey yapıyorduk ya hatırladınız mı? Öyle yürüp yani sahilde yürürken öyle bir şey yapmayabilirsin. İnsanlar bir bakmaya başladı ya da bana öyle geldi. Koca adam bir de diyor lan Sinan Canan mı o zıplayan falan filan diyenler de oluyor. Şimdi bu özgürlük biraz kısıtlanmış vaziyette. Aslında bayağı büyük bir şey kaybediyormuşuz. Bakın arkadaşlar bu çalışma yukarıdaki resimleri görüyor musunuz? Beyin resimleri onlar. Şematik resimler ama renkli renkli bazı bölgeler var. Adını sanabilmenize hiç gerek yok. O renkli bölgelerin tamamı niye renklendirilmiş biliyor musunuz? Dans ederken beyinde çalışan bölgeler onlar. Arkadaşlar neredeyse çalışmayan yeri yok. İşin içinde hafıza kısmı var. Şu özellikle aşağıda küçük resimde üst üste bilmiş gösterilen bölgeler ağrı kontrol merkezleriniz, hormon kontrol merkezleriniz, duyuların beyninizde algılanmasını kontrol eden ara istasyonlarınız. Bunların hepsi coşuyor. Niye? Çünkü dans ederken bir müziği duyacaksın. Hareketlerinin ritmini ritmik olarak ona göre ayarlayacaksın. Duyguyu hissedeceksin. Kısmetse başkaları da varsa onlarla beraber. Mesela arkadaşlar düğünlerde değil mi? Bir halaya durduğunuzda, erik dalı başladığında falan. Nasıl oluyor ortam? Bir anda coşuyorsunuz ve herkese böyle bir ayılma hali geliyor. O zamana kadar gelinle damat 6 aydır aldıkları vals dersinin hakkını vermeye çalışırken siz yarı sıkılarak yarı takdir ederek izliyorsunuz ama birlikte hareket etmeye başladığımızda bir şey oluyor. Oksitosin hormonunun artışı. En fazla oksitosini dans ederken salgılıyorsunuz. Dans etmek derken arkadaşlar herkes eskisi gibi break dansçı ya da profesyonel tangocu ya da yeni dans ne var bilmiyorum shuffle'cı falan olmanıza gerek yok. Sadece müzik estiğinde sallanabilmek, biraz ona uyum sağlayabilmekle ilgili bedensel bir hareket bu etkilerin tamamını yapıyor. O yüzden bir ritmik müzik çalarken yürüdüğünüz bir yerde mecburen adımlarınızı ona uydurmak zorunda kalmanızın evrimsel bir nedeni var. Beyninizin arkasındaki beyincik denen şu mor renkte işaretlenmiş bölümün önemli işlerinden biri hareket ritminizi dışsal ipuçlarına uydurmaktır. Özellikle grup halinde yaşayan canlılar için bu çok önemlidir. Birlikte hareket etmeniz hayatta kalma şansınızı arttırır. Yani aslında oynayasınız var da bilmiyorsunuz. Benim gibi oynamayanlar için söylüyorum. Bazı var ya kapı gıcırtısına oynar derler. Onlar beyinciklerine uyum sağlıyorlar ve tabii ki ortam olduğunda yani tutup da iş toplantısının ortasında oynamaya başlamayın. Ortam olduğunda, müsait olduğunda muhakkak hayatımıza çok rahat katabileceğimiz bir şey. Diğerleri gibi bir spor salonu üyeliği istemiyor, özel alet edevat istemiyor, çok büyük kondisyon istemiyor. Herkes kendi meşrebine göre yapabiliyor. Bence yapılabilecek en kolay egzersiz. Yarın sabah yapmayanlar bir denemeye söz veriyor mu? Özellikle Karadeniz havalarında çok iyi oluyor arkadaşlar. Sabah deneyin. Şöyle sağlam bir Karadeniz havası. Başka ilginç var mı? Böyle egzersiz için ben şimdi danstan daha enteresan bir şey duyarız belki. Buyurun.
5: Ben hareketi tazelenmeye benzetiyorum. Burada bir sürahi su var, durgun bir su. İçine taze su koyuyorsunuz, sıcak su koyuyorsunuz, limonlu su koyuyorsunuz.
2: Aynen öyle.
5: Tarçınlı su koyuyorsunuz ya da tarçın atıyorsunuz. Onu hareketlendirin. Vücut hareketlendikçe canlanıyor aslında ve yeni şeyler öğreniyor. Ben bütün meselenin bu ve denge olduğunu düşünüyorum.
2: Madem öyle, şimdi zaten hazır hareketle ilgili bir konuyu böyle sizi kös kös oturtturarak yapamayacağız. Ama ben de hani size çok böyle şunu yapın bunu yapın diyecek kadar bu işin pratik alanda uzman değilim. Teorik desen zehir gibi. Ama pratikte işin bilenini getirmekte fayda var. Sevgili Sağlıklı Hoca'yı hemen bir sahneye alalım. Alkışlarımızla.
6: Teşekkür ederim.
2: Biz valla Mahmut Talha Sağlıklı ile Açık Bey'in kurulduğu günden beri beraberiz. Ve hepimizin şöyle bir alışkanlığı var. Mahmut geldiği zaman, Mahmut Zoom gibi bir online görüşme uygulamasında gözüktüğü zaman, adı geçtiği zaman biz böyle oluyoruz arkadaşlar. Çünkü o dik duruş hocası.
6: Hocam ben güzel bir giriş düşündüm, deneyimsel.
2: Hadi bakalım.
6: Önce bir Amerikan filmleri gibi dibe vuralım, oradan en yükseğe çıkarız sonra.
2: Hadi
6: şöyle
2: bakalım.
6: Bir herkes bir kamburlaşabilir mi arkadaş? Başınız biraz öne düşsün. Şu an kamerada bütün stüdyo çekip bütün modumuz düştü, herkes depresif gözüküyor. Şu anda 5,5 kilo olan baş ağırlığınız 27 kiloya çıktı. Omurganıza bindirdiği yük. Omuzlar içeri döndüğü için akciğer kapasiteniz, biliyorsunuz belli bir hava kapasitemiz var litre cinsinden düştü. Depresif hale geldiniz. Şu an bir arabesk müzik versek birçoğumuz ağlamaya başlayabilir. Yani.
2: İyi ki ben böyle bir kalabalık konuşmayan
6: modumuz düşüyor. Özgüven eksikliği oluyor. Mesela özgüveni düşük insanlar hep böyle duruyor arkadaşlar. Ancak bir kısa bir süre bu şekilde durduğunuzda tam tersi bir duygu durumuna geçiyorsunuz. Şimdi herkes şöyle bir dik duruşa geçsin. Bu arada az önce kambur duruşu bir yaşam standardı haline getirseydiniz 2 ila 4 santimetre boy kaybı yaşayacaktınız. Şu anda buna dur dediniz. Şöyle bir elleri yumruk yapalım. Sırtımıza şöyle bir koyalım. Amy Cuddy Harvard'da bu konuyu Power Poses ismiyle araştırıyor. Sadece dik durduğunuzda, güç pozlarını uyguladığınızda vücudunuzdaki testosteron artışa geçiyor. Kortizol düşüşe geçiyor. Biri yani güç veren...
2: Stres hormonu düşüyor, cesaret hormonu artıyor.
6: Artıyor. Yani siz şu anda bakın bütün stüdyonun enerjisi ve görünümü değişti.
2: Ben burada bir sır vereyim. Programa çıkmadan önce genellikle dışarıda biraz şöyle duruyorum arkadaşlar.
6: Bunu da yapalım bu arada.
2: Çünkü hani stresli bir durum ya. Oraya gelmeden önce bir iki dakika böyle durmanızın büyük faydası var. Her hafta deniyoruz biz.
6: Evet. Teşekkür ediyoruz. Yani rahat pozisyonlarınıza dönebilirsiniz. Biz bugün biraz da size testler uygulayacağız.
2: Evet, özellikle aslında bugün bölümün başında biraz da sağlıklı hocadan esinlenerek koydum. Beynimizi coşturan hareketler. Biz hep hareketi başka bir şey, beyni başka bir şey zannediyoruz. Şimdi göreceksiniz pek öyle değil. Birkaç tane demonstrasyonu var. Evet. Ben özellikle yapmayacağım.
6: Yok,
2: yapabiliriz.
6: Çok denedik hocam evet, zaten. Şu anda mahfuz. Şimdi stüdyodaki misafirlerimiz 5 tane test uygulayacağız. Ekranı başındakiler de lütfen uygulasın. Hani hep deriz ya aracım 50 bin kilometre bakımı geldi. İşte hemen götürürüz değil mi? Niye? Ya motordan ses geliyor. İşte tekerin havası inmiş. Bazı alametler vardır. Bunları fark ederiz ve hemen teknik servise gideriz. Vücudunuz da size bunları veriyor. Acaba bunlar neler? Önce bir dik duruş potansiyelimize bakarak başlayacağız. Herkes şöyle bir sağ el oturduğunuz yerden siz yerleştirmeyin. Sağ elinizi arkaya koymanızı rica ediyoruz. Ekranı başındakiler de denesin. Önce değdirmeyeceğim. Şöyle bir uzanmaya bir çalışın. Şöyle bir uzanmaya bir çalışın. Değdirebilenler değdirebilir. Tutabilenler, şöyle kameraya karşı göz. Tutabilenler tutabilir. Ama zorlamayın, lütfen zorlamayın. Şimdi tam tersi taraftan deneyin. Tam tersi. Sağ el aşağıdaydı, şimdi sol el aşağıda, diğeri yukarıda.
2: Yanlış anlaşılmasın, ben mikrofonlar nedeniyle evet, şey yapamıyorum.
6: Bununla beraber ikisi

0: Evet, burada bizim açıkçası birçok insanda gördüğümüz hata, hepimiz kusursuz olmaya çalışıyoruz. Ve bu da bizi huzursuz yapıyor. Ben de Mert hocamdan duymuş zamanında bu çok güzel bir söz. Huzursuz olmak istiyorsan kusursuz olmaya çalış derdi.
1: Aynen öyle.
0: Dolayısıyla
1: Arkadaşlar hepimiz
0: bizler...
1: biraz yamuğuz. Ben de öyleyim.
0: Evet.
1: Yamukluğu çok takmayın.
0: Kusursuz
1: Çalışıyor
0: insan
1: mu?
0: yok. Evet. Kusursuz insan yok. O yüzden vücudumuzdaki kasları kullanarak bu sistemi daha sağlıklı bir şekilde götürebiliriz. İkinci testimiz, kullan ya da kaybet. Vücudunuzdaki kasları kullanırsanız sistem kendisini koruyor ve güçlü kalıyorsunuz. Kullanmadığınızda da zayıflıyor. Allah korusun düştü, kolumuz kırıldı. Alçıdan bir çıkartın, iki kolu yan yana getirin. Kemik ve kas dokuda küçülme vardır. Diğerinde ise hiçbir şey yoktur. Şimdi şöyle bir baş parmak ve serçe parmağı birleştiriyoruz. Öne doğru getiriyoruz. Bir tendonum çıktı. Bu arada ben de milli güreşçiyim. Uzun yıllar milli sporculuk kariyerimde şu el kaslarımı çok kullanıyorum. Şimdi diğerinden de bir bakalım. Sol elden de bir bakalım. Sağ ve sol arasında şu tendonu görebiliyor muyuz? Eski insanlarda çok belirgin olan bir tendondu. Günümüzün bu tekno insanında maalesef bu tendon geriye çekiliyor arkadaşlar. Yoksa üzülmeyin var aslında. Geriye çekiliyor.
1: Çalıştıkça gelir.
0: Çalıştıkça tekrar geliyor. Neyle çalışırsanız bizim grip egzersizleri dediğimiz tutma kavrama tarzı.
1: Bu arada onunla ilgili bir şey ilave edeyim arkadaşlar. Kadın erkek fark etmeksizin şu sıkma grip dedikleri şey, avuçta sıkma ya yarayan herhangi bir egzersiz yaşlılığa yapabileceğiniz en iyi 5 yatırımdan biri diye geçiyor artık. Çünkü o barfiks çekerken bilmem ne yaparken hep aslında bunu kullanıyoruz. Şu anda en zayıf kısmımız o. Sadece
0: Evet.
1: bunu yaptığımız için grip yani tutuş
0: Ve
1: çalışalım.
0: o yüzden zaten geriye çekiliyor buradaki
1: Aynen öyle.
0: tendonumuzda. Ve beynimizin bir uzantısı olsaydı bunun en belirgin kas grubu ellerimiz olurdu. Beyinde en çok temsil alanı olan kaslar, eller. Baş parmak biraz daha fazla. Dolayısıyla şunları kullanmamız lazım. Eski insanlar ağaca tırmanıyordu, bir şeyin kapağını açıyordu, ipi çekiyordu. Eller çok aktifti. El aktifliğimiz düştü. Bunu sadece bir elden örnek verdik. Kullan ya da kaybet. Erkekler spor salonunda şu hatayı yapıyor. Geçiyor aynanın karşısına. Göğüs kol, göğüs kol, göğüs kol. Sesleniyorum. Nasılsın, iyi misin diyorum. Şöyle dönemiyor tabii böyle. İyiyim hocam, sağ olun, siz nasılsınız diyor. Çünkü hep aynı kas grubunu geliştirmiş. Arkadaşlar dengeli bir gelişim yapmalıyız. Gövdeyi bir bütün olarak ön gövde, arka gövde, içeride çapraz, diagonal giden hatlar var. Bütün hareket açılarıyla uygun çalıştırmamız gerekiyor. Buna da dikkat etmeliyiz. Üçüncü testimize geldik. Üçüncü testimiz oturmadan bahsetti hocam. Ona yönelik bir test uyguladık. Oturmak çok zararlı. Uzun saatler özellikle ve bir şey yapıyor bize. Arka bacak kaslarımızı kısaltıyor. Şöyle oturduğunuz yerden bir ayağınızı öne koyuyorsunuz. Dizinizi bükmeden ayak parmak ucunuza değmeye çalışıyorsunuz. Şu anda sizlere hem sağdan hem de soldan bakın. Biraz çaprazda oturabilirsiniz. Önde olanların biraz da hareket alanı var. Diğer arkadaşlar da arada bakacaklar.
1: Biz her programı böyle yapalım. Canlandı bir anda ortalık, baksana.
0: Burada değerli arkadaşlar şuna bakıyoruz. Eğer dizinizi bükmeden buraya çok uzak kalıyorsanız arka bacak kaslarınız kısalıyor. Zamanla burada da psoas diye bir kas var. Bu da kısalıyor ve bel çukurumuz artmaya başlıyor. Bel çukuru da artınca merhaba bel ağrıları. Günümüzde birçok insanın göbeği olmadığını biliyor muydunuz? Mesela bel çukuru artınca bir şey oldu. Bakın şu an benim karnım yok. Bel çukurumu artırdım, karnım öne çıktı. Bel çukurumu düzelttim. Yani burada bir leğen var. Leğendeki su düz durmalı. Ve biz bunları oturarak bozuyoruz. Simetriyi bozuyoruz ve hocamın da dediği gibi bir nokta bozulduğunda diğer noktaları tetiklemeye başlıyoruz.
1: Arkadaşlar ekrandan izleyenler de yapıyor değil mi? Bak
0: Mutlaka.
1: öyle, oturun lütfen. Rica ediyorum. Burada o kadar yapıyoruz.
0: Bir testimiz daha var. Şuradan iki topum var benim. Onları hemen alayım ben. Bu arada çorap da bir tane örnek getirdim. Evde oturanlar çoraplarıyla yapabilirler hocam.
1: Evet, çoraptan top yapıyorsunuz
0: Evet.
1: arkadaşlar.
0: Şu
1: Ben de
0: griyi de
1: bundan var
0: oradan
1: birkaç
0: beyazı
1: tane.
0: atabilir misiniz? Bir tane beyaz. Evet. Teşekkürler. Hocam böyle
1: Aa,
0: size de
1: çoraplar
0: çorapla.
1: bana geldi.
0: Ya da bunları ben severeyim.
1: Hadi havalılar
0: Hadi
1: bende
0: bakalım.
1: diyorsun.
0: Tamam. Şimdi
1: Bunlar da
0: bu
1: Mahmut'un icat
0: el
1: topları bu arada.
0: göz koordinasyonu, bu bir el göz koordinasyonu. Zekamız nerede? Beynimizde değil, tüm bedenimizde. Kaslarımız ve beynimiz haberleşiyor. Ve biz oturarak, hareketsiz kalarak, dijital cihazlara aklımızı emanet ederek bir kayba uğruyoruz. Kaslarımızla olan bağlantı zayıflıyor ve kaslarımızı daha az kullanmaya başlıyoruz. Çok kısa bir süre şöyle ben toplar bir dakika dursun. Bir herkes elini 5 yapsın ve bu elini 1 yapsın. Şimdi bunlar yer değişiyor. Ve bunlar yer değişiyor. Ekranın başındakiler mutlaka deneyin. Şu anda beyninizde kaslarınız

0: haberleşmeye başladı. Nöroplastisite, beyin kendini yeniden şekillendirmeye başladı. Onunla haberleşiyorsunuz. Ya da şunu bir deneyelim. Şöyle önce yavaş yapalım. Yavaş bir şekilde bunu deneyelim. Evet, yavaş bir şekilde bunu deneyelim. Lütfen siz de ekranlarınız başında bunu deneyin.
1: Ben buna daha önce çalışmıştım.
0: Beyniniz ve kaslarınız şu anda haberleşiyor. İlk defa yapmaya çalıştığınız için şu anda bu hareketin benim beynimde artık bir temsil alanı oluştu. Ve onu oradan rahatlıkla çağırabiliyorum.
1: Bu arada bunları önceden yapamamanız lazım. Evet. Ana fikir bu. Tabii. Önceden yapamayacaksınız. Sonra öğrendikçe yeni bağlantılar gelsin.
0: Yani normal olduğunuz için şükretmelisiniz. Evet, yapıyor aynen. Olsaydınız herhalde sizi gruptan ayıracaktık.
1: Biraz sonra ben de çuvallayacağım. Buna yer yapıyorum şu an.
0: Evet, şimdi topları bu şekilde havaya atacağız. Biraz sonra programı bitirdiğimizde burada herkesle deneyeceğiz zaten. Şöyle havaya atıp çapraz bir şekilde yakalıyoruz. Ve sonra buradan yakalıyoruz. Vay. Çok kolay gözüküyor ama çok zor bir egzersiz. Ben hatta şöyle ön sıraya vereyim. Böyle buradan sizle bir tane dursun. Kim oraya da bir sıra verelim. Arkadaşlarımız bir denesinler. Atıyoruz. İsterseniz şöyle atıp denesin de onlarla. Evet, biraz zor. Birkaç kere düz atıp daha sonra çapraz bir şekilde yakalayabilirsiniz. Hocam son olarak toparlamamız gerekirse, hareket yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir konu. Spor demiyoruz, egzersiz diyoruz.
1: O çok önemli, evet. Evet. Ben özellikle de sen bir sporcusun, bu senin mesleğin. Hı hı. Bir de egzersiz var. Şimdi sporu müsabakaya döktüğünüz zaman biraz örseleyici bir şey. Yani her mesleki onda sorunları var. Ama egzersiz hayatımızda olması gereken
0: bir şey. Bu arada hocam ben Türkiye Vücut Gelişme Fitness Federasyonu'nda başkan yardımcısıyım. Tüm fitness salonlarından veri çekiyoruz. Ve bu eğilimleri takip ediyoruz.
1: Bak,
0: spor
1: şu anda
0: ve egzersiz konusu.
1: Bizi kimse
0: spor ve egzersiz konusu. Çok karışıyor arkadaşlar. Egzersiz yapmak sağlıklı yaşam aracıdır. Spor yapmak bir kariyerdir. Profesyonel bir iştir. Bunun riskleri olabilir, sakatlıkları olabilir. Lütfen karıştırmayın. Evet. Düzenli egzersiz yapanlarda en az beklediğimiz süre 3 yıl 3 gün. Bunun üzerine çıkabiliyorsunuz. Tenis oynayanlarda bu süre 10 yıl, yüzenlerde 4,5 yıl.
1: Ömür uzatma süresinden bahsediyorum.
0: Ömür uzatma süresinde evet, tahmini ortalama. Beklenen ortalama. Ömrü kısaltanlar var mı? Aralığı eğer doğru aralıkta yapmazsanız tabii ki zarar verirsiniz. Bir egzersiz en
1: hocam,
0: fazla.
1: Bale ne kadar ömrü uzatıyor ona da bakmamız lazım.
0: Bale çok sağlıklı.
1: Abi.
0: Ruslarda bu arada çok yaygındı ve Rusların duruşları çok şeydir genellikle. O kültürde çok yaygın. Hocanız da zaten oralıymış. Hem duruşta hem de sağlıklı yaşamda çok iyi. Esneklikte de çok iyi.
1: Bir de en son Mahmut'cum şey soracağım. Bu sarkopeni tabiri biz tıpta anlatırdık ama çok günlük hayatta çok kısaca sarkopeni sana nasıl geliyor?
0: Bize son zamanlarda üye profillerine bakıyoruz spor salonlarımızda, fitness salonlarında. Sarkopeni kas gücü yetersizliği, yani gövdeyi taşıyamama, kafayı yukarıda tutamama, en ufak bir zorlamada düşme, yeri işte kolunun rahatçıkla dönmesi gibi kas gücü yetersizlikleri çok artıyor. Kas
1: bu arada
0: bir
1: bu
0: uzun
1: çok,
0: yaşam
1: organı. Yani bir hastalık değil. Bu herkeste yaygın olarak gördüğümüz bir şey.
0: Şu an bir hareketsizlik pandemimiz var.
1: Biz bunu tıpta hastalık olarak anlatırdık bu arada. Şu anda herkeste var arkadaşlar.
0: Evet. Yani biz de şu anda çeşitli testler yapıyoruz. Ve bu testler neticesinde sarkopeniye yatkınlığı varsa, çok kolay bir hareketi yapamıyorsa çok basit programlar alıyoruz. Çünkü sakatlanıyorlar. Ve bunun için lütfen kaslarınızı güçlü tutun arkadaşlar. Yoksa
1: ama
0: sakatlanırız.
1: Hareket ederken zaman nasıl geçiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Programın süresi bitmiş.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla Mahmut'cum çok teşekkür ediyorum ama galiba seni bir seferlik almak yetmeyecek. Bir ayıldınız değil mi? Bir şeyler oldu. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben bir kapanış yapayım. Ellerine sağlık. Bu arada Açık Beyin stüdyo konukları dışında genellikle hep solo programda ilk defa platforma bir konuk aldık. O yüzden de tekrar eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Şu anda eğer programda konuştuklarımızı biraz yaptıysanız hakikaten böyle bir zihniniz açılmış olmalı. Bir parlama yaşamış olmalısınız. Eğer böyleyse lütfen bunu unutmayın ve bir şekilde hayatımızda bunu yerleştirmeyi biraz amaç edinelim. Siz nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok iyi.
1: Ayılma oldu, çok güzel. Şimdi istemek diyor Andre Morris. İstiyorum demek değil, harekete geçmektir. Biz buna ne diyoruz? Niyet harekete geçiren karara denir. Yani bir şeye niyetimiz varsa hemen şimdi şu anda yapmaya başlayalım. Ve hareket tamam hayatımıza yerleştireceğiz. O konuda anlaştık falan filan ama daha zor bir mesele var. Yani yüzlerce yıldır en önemli meselelerimizden bir tanesi. Ben buna kısaca boğazlar meselesi diyorum. Bir sonraki bölümde şu beslenmemizi nasıl ayarlayacağız? Beslenmemizden başımıza neler geliyor? Biraz onları konuşuyor olacağız. O zamana kadar lütfen hareketli kalın. İyi olun efendim. Zihniniz, bahtınız, beyniniz açık olsun. Görüşmek üzere.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin. NTV Radyo.
1: Hava durumu. Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Pazar İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece, hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var, sıcaklık 34 derece.
2: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: geceler saat 23 haberlerle karşınızdayız. Marmaris Aksaz'da çıkan orman yangını devam ediyor. Son durumu alacağız. Merih Ak telefon hattımızda. Merih, nedir yangındaki son durum?
1: Canan, Marmaris'teki yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar ortaya konulmuş durumda. Öyle ki bu yıl ilk kez, daha doğrusu geçen yılda kullanılmamıştı. Bu yıl ilk kez baktığımızda gece uçma kabiliyetine sahip helikopterler devrede. Onlar da kullanılıyor. Yine Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na bağlı çıkarma gemileri bölgeye gönderildi. Karadan yangın bölgesine ulaşmak imkansız. Bu çıkarma gemileriyle birlikte çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibinde bölgeye gönderildiğini belirtmemizde yarar var. Yalancı Boğaz Mahallesi Kabakarga Koyu'nda saat 17.30 sıralarında başlamıştı yangın. Neden çıktı henüz belli değil. Sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada bu yangın. Yangına ilk aşamada 16 helikopter, 7 uçak havadan müdahale etti. Ancak karadan müdahale olamadı. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurları devre dışı kaldı. Ancak yangının özellikle ormanlık alanda ilerlemesi üzerine bazı önlemler alındı. O önlemlerde özellikle karadan ekiplerin yangına müdahale etmesi içindi. Bu yüzden Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda bulunan çıkarma gemileri bölgeye gönderildi. Aldıkları arazözler yangın söndürme ekiplerini yine bu kargı koyuna götürdüler. Kavakar koyuna götürdüler ve halen bu bölgeye bazı araçlarında yine çıkarma gemileri tarafından sevk edildiğini belirtebiliriz. 3 helikopter var havada. Bu helikopterlerde gece görüş kabiliyetine sahip bu helikopterlerde yangın söndürme faaliyetlerine katılıyorlar. Mola Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada kısa sürede yangına müdahale edildiğini, ancak hem rüzgarın hem de olumsuz hava koşullarının ve ortamın, coğrafik koşulların yangının kontrol alınmasına engel olduğunu belirtti. Çıkarma gemilerinin arazözleri ve orman yangın söndürme personeli yangın alanına intikal ettirdiğini belirtti Vali Akbıyık. Ayrıca sahil güvenlik botları da personelin yangın alanına intikal ettirme faaliyetlerine katıldığını belirtti. Büyük su tankeri gemileriyle de müdahale etmeye başlandığını da yine Akbıyık tarafından dile getirilen konulardan bir tanesi. Akbıyık yangınla ilgili verdiği bilgide yangının bir kısmının enerjisinin düştüğünü, bir kısmının ise devam ettiğini belirtti. Az önce ben de söyledim, 3 helikopterin şu an çalıştığını, kontrol altına alınma çalışmalarından sürdüğünü vurguladı. Yine Tarım Orman Bakanı İbrahim Yılmaz'ın da yapmış olduğu sosyal medya açıklamasında, paylaşımında Aksaz'da meydana gelen orman yangına karşı ekiplerin cansıparane bir şekilde çalıştığını vurguladı. Karadan ulaşım mümkün olmadı. Zorlu arazideki alevlere müdahale etmek amacıyla kurumlar arası koordinasyonla bir operasyon yürütüldüğünü belirtti. Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin orman kahramanlarını doğrudan yangın bölgesine sevk ettiğinde yine dile getirdi Tarım ve Orman Bakanı. Evet, cansıparane bir mücadele var. Enerjisi büyük oranda düştü. Sadece bir noktada yangını ilerlediğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili mücadelenin de sürdüğünü belirtelim Canan.
0: Bölge temsilcimiz Merih Ak ayrıntılarıyla aktardı yangını kontrol altına alma çalışmalarına ilişkin son durumu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Mekke anlaşmasıyla ilgili de Mısır'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Röportajında Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan Gazze konusunda ise İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini sözlerine ekledi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na da değindi. Anlaşmaya Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyleyen Erdoğan, anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda birleşik adımlar atacağını belirtti. etti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Erdoğan'ın röportajının tamamı yarın yayınlanacak. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belge buldu. Kalabalık bir grup gelişmeleri protesto için aramanın yapıldığı binanın önünde toplandı.
2: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
3: Yarım manşet. İşte evrakları böyle imha etmişler diye.
4: Anladın mı? Ne yapmışlar evrakları?
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Türk ve Azerbaycanlı güvenlik güçleri ortak bir operasyona imza attı. Yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı bir kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para isteyen bir suçlu tespit edildi. Zanlının bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Kasten adam öldürme, uyuşturucu alma ve bulundurma gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur dedi. Çiftçi, organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve yavrularımızın geleceğini karartan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz ifadesini de kullandı. Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 9 yaralının tedavisi ise devam ediyor.
5: Diyarbakır'dan minibüsle yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında kontrolden çıkarak devrilen minibüs, nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Vali Murat Zorluoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğenini için aramalar sürüyor. Çalışmalara 500 araç ve 1000'e yakın personel katılıyor.
6: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
7: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre. 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılaraktan yapılıyor. Vatandaşlıklarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
6: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
8: Şey yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik inşallah. Hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü geride bırakıyoruz, terörsüz Türkiye bu sürecin ilk adımıdır dedi. Kurtulmuş, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu.
9: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün bundan sonra gündemden düşeceğini, terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımının atıldığını vurguladı.
9: Bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır.
5: Numan Kurtulmuş mesajlarını İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen diplomasi forumunda verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede devam eden savaşların ve çatışmaların son bulması için verdiği çabaya da dikkat çekti.
9: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Yani önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Nasıl gelişirse gelişsin, bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birincil özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacağıdır. Türkiye, yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
0: Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev dağılımına yönelik atamalar gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da terfi ve atamalar belli oldu. Tuğgeneralliğe yükseltilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, 5. Anajet Üs Komutanı oldu.
10: Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımları belli oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üs Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Korgenerallar Ünsal Bulut ile Murat Bulut, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı. Kor Amiral rütbesine yükseltilen Cengiz Fitoz ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı olarak görev yerini korudu.
0: Endonezya'nın doğusu 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkılan binalar var. 47 kişi öldü. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
6: Endonezya'nın Flores adasını deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores adasında 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra adasının kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Tahran'sa Hürmüz'ün ele geçirilemeyeceğini savundu.
11: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
10: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'e ilişkin yeni mesajlar verdi. New York'ta bir etkinlikte konuşan Amerikan Başkanı, başlattığı savaşın bir yansıması olarak artan akaryakıt fiyatlarından dolayı pişman olmadığını da söyledi. İran'a deniz ablukasının adeta çelikten bir duvar olduğunu öne süren Trump, Amerikan halkına da seslendi.
11: So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. And so remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing.
10: İran'a saldırıları gerekçelendiren Trump, bunu tüm dünyaya hizmet için yaptıklarını savundu. Fox News'a röportaj veren Trump, İran'ı ekonomik olarak çok sert vuracağız dedi. Trump'ın sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi, sosyal medyada Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne kararname çıkartarak, ne de seçim konuşmasıyla paylaşımını yaptı. İranlı yetkili, ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Hürmüz yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD ile müzakere sürecini gündemine aldı. Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın İran'la temas halinde olduğunu ifade eden Arakçı, mesaj alışverişinde bulunmasının müzakere anlamına gelmediğinin de altını çizdi. İranlı bakan 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatın ateşkes değil, savaşın sonu olduğunu ifade etti. Ancak Amerika'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle çatışmaların yeniden patlak verdiğini savundu.
0: İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimler var. Amerikan Axios sitesi anketlere göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri kazanmasının zor gözüktüğünü yazdı. Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimler öncesinde Netanyahu'ya destek vermekten ısrarla kaçındığına da dikkat çekti.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kişisel olarak seviyor. Ancak kararları ve politikalarından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Bu iddialar Amerikan Axios haber sitesi tarafından gündeme getirildi. Site haberini Amerikalı iki üst düzey yetkiliye dayandırdı. Axios'a göre Trump, Netanyahu için en büyük düşman kendisi ifadesini kullandı. Axios iki hafta önce Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinden bir anekdotu da aktardı. Trump, Netanyahu'ya 27 Ekim'deki seçimler öncesinde anketlerde durumunun ne olduğunu sordu. Netanyahu bu soruya yanıt veremezken yardımcısı seçimleri kazanacaklarını söyledi. Axios, anketlerin Netanyahu'nun seçimlerde zorlanacağını gösterdiğine dikkat çekti. Anketler, Benjamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonun hükümeti kurmak için yeterli oy alamayacağını gösteriyor. Netanyahu'nun en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Ezenkot anketlerde daha fazla oy alıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu nedenle şimdi muhalefet partilerinin hükümeti kuracak kadar oy almamaları için çaba harcamaya başladığı söyleniyor. Seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması halinde Netanyahu'nun bir sonraki seçimlere kadar birkaç ay daha iktidarda kalacağına dikkat çekiliyor. Axios, Netanyahu'nun Trump'tan da aradığı desteği bulamadığına vurguda bulundu. ABD Başkanı son haftalarda ısrarla sorulmasına karşın seçimlerde Netanyahu'yu desteklediğini söylemekten kaçındı. İran, Gazze ve Lübnan nedeniyle Trump ve Netanyahu'nun görüş ayrılıklarına düştüğü vurgulanıyor. Netanyahu'nun son olarak Trump'ın Gazze barış planını reddettiği hatırlatıldı. Benjamin Netanyahu'nun seçimdeki rakiplerinin Trump'a tarafsız kalması için mesajlar ilettikleri de vurgulandı. Axios'a göre Trump yönetimi İsrail'de hükümet kurulamaması senaryosuna da sıcak bakmıyor. Trump yönetimi Gazze ve Lübnan'da barış sağlanması, İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişki kurabilmesi için İsrail'de hemen hükümet kurulmasını istiyor.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 3 çocuk da var. Ansar ve Deir Zehrani köyleri hedef alındı. İsrail saldırıları Hizbullah misilleme olarak düzenlendiğini iddia etti. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'sa vurulan yerlerin askeri olmadığını söyledi. Ölenlerin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Bu Haziran'da ABD öncülüğünde Lübnan'da varılan ateşkesin ardından en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. İran savaşına katılan Amerikan uçak gemisi Abraham Lincoln'e gıda sevkiyatında sıkıntılar yaşandığı ve askerlerin bazı günler sadece iki sandviçle yetinmek zorunda kaldığı yönünde haberler basına yansımıştı. Amerikan New York Times gazetesi tedarik sıkıntısının savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladığını yazdı.
12: Öldürüm!
6: İran savaşında Amerikan uçak gemilerine ikmal sorunları savaşın ilk gününden itibaren patlak verdi. Bu iddia Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üste İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli iki füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran Savaşı'nda görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek "Hayır, hiç de yeterince uzun değil." dedi.
0: Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Ağustos 2021'de Taliban güçleri hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Taliban bugün eski ABD Büyükelçiliği'nin önünde geçit töreni düzenledi. Ülkede özellikle kadın haklarında ciddi bir gerileme var ve yoksulluk da gün geçtikçe artıyor.
6: Taliban iktidardaki 5. yılını başkent Kabil'de düzenlediği törenle kutladı. Eski Amerikan Büyükelçiliğinin önünde zırhlı araçlarla geçit töreni düzenlendi. Taliban Afganistan'da iktidarı ele geçirmesini zafer günü olarak kutlasa da insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirisi altında. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle yabancı yardımlar durdurulurken Afganistan ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Gıda fiyatları hızla arttı. Açlık yaygınlaştı. Taliban yönetimi altında ülkenin özellikle kadın hakları karnesi kötüleşti. Mayıs 2022'de kadınların kamuya açık alanlarda yüzlerini kapamaları talimatı verildi. Aralık 2022'de Taliban bir adım daha ileri gitti. Kız öğrencilerin üniversiteye girişi yasaklandı. Peşi sıra kadın haklarını kısıtlayan adımlar atılmaya başlandı. Kız öğrencilerin ortaokul ve liseye gitmelerine de artık izin verilmiyordu. Kadınların park, eğlence merkezi ve spor alanlarına girişleri de yasaklandı. Kadınların toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 8 Temmuz 2025'te kadın ve kız çocuklarını hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Taliban hükümetini tanıyan tek ülke 4 Temmuz 2025'te Rusya oldu. Taliban güçleri 15 Ağustos 2021'de hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Amerikan askerleri ise hızla Afganistan'ı terk etmeye başlamıştı. Taliban'dan korkan Afganların Amerikan askeri kargo uçaklarına binmeye çalıştığı görüntüler hafızalara kazınmıştı.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'deki göçmen krizi gündemdeki yerini korurken yeni bir göç dalgası girişimi yaşandı. Fas polisi Septe'ye girmeye çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldı. İspanyol haber ajansına göre Fas polisi sınırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gözaltına alınanların büyük kısmının Sahra Altı Afrika ülkelerinden göçmenler olduğu belirtiliyor. Bölgede güvenlik önlemleri de arttırılmış durumda. Septe'de İspanyol askerleri tarafından farklı noktalarda nöbet tutulurken polis de yerleşim bölgesinin ana caddelerinde devriye gezdi. 30 Temmuz'da Septe'ye göçmen akınında 72 kişi hayatını kaybetmişti. Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Belçika'da doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Avrupa Birliği de devreye girdi. Fransa'da ise tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Macron'a tepki var.
13: Ülkenin en büyük doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için Avrupa Birliği de harekete geçti. Yangın Liège vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanında başladı. Alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 1600 hektarlık alan bir gün içinde kül oldu. Yangın bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadeleye Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor. Belçika yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Talep üzerine Avrupa Birliği yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti. yangın Belçika'da 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi geride bıraktı. Ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi. Alevlerin söndürülememesi nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlara da tahliye çağrısı yapıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki karayollarının bazı kesimleri de trafiğe kapatıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka adresse Fransa. Ülkede aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil fotoğrafları tepki çekti. Paris Match dergisinin kapağında görevdeki son yazı başlığıyla Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yer aldı. Macron'un tatili muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüş durumda. Yunanistan'da ise Iskiri adasında orman yangını çıktı. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
0: Kısa bir aranın ardından haberlerle tekrar buradayız.
14: Masal Buya.
15: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
14: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
15: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
14: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü
15: bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
14: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
15: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
14: Masal Buya NTV Radyo'da.
15: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
14: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
15: Büyükleri Masal başlıyor.
14: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
0: Aydın'da 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti DNA testi çözdü. Kadının oğlundan alınan örnekler 2012 yılında karayolunda ölü bulunan kadınla eşleşti. Cinayet zanlısı tutuklandı.
6: 14 yıldır kayıptı. Gülizar Aydın'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet DNA testiyle çözüldü. 2012 yılında Muğla'da Milas Aydın Söke karayolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kadının kim olduğunu belirlemek için yeniden çalışma başlattı. O tarihlerde 41 yaşındaki Gülizar Aydın da kaybolmuştu. En son eşi Selami Aydın'la görüştüğü anlaşıldı. Şüpheli kadının ilk eşinden olan oğluna 2012 yılında kayıp başvurusu yaptığını söyledi. Ancak 5 yıl sonra annesinin akıbetini öğrenmek için jandarmaya giden BZ kayıp müracaatı yapılmadığını öğrendi. Selami Aydın'dan şüphelendiğini söyledi. DNA örneği alındı. Örnekler karşılaştırıldı. Anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Kimliği belirsiz kadının Gülizar Aydın olduğu anlaşıldı. Teknik incelemelerde kadının kocası Selami Aydın'ın olay tarihinde bölgede olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi İzmir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Selami Aydın ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Eşiyle birlikte Milas'ın Kazıklı mahallesine gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonrası kadını bırakıp olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.
0: İzmir'de hayatını kaybeden Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Kliniğinde hareketsiz halde bulunan Doktor Özlem Gültekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanının cenazesi Örnekköy mezarlığında toprağa verildi. Savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Bir çocuk annesi Gültekin haber spikeri Erhan Çelik'le boşanma aşamasındaydı. İzmir'de kaldırımda bekleyen bir kişi traktörden kopan tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Buca ilçesindeki bir kavşakta dönüş yapan traktöre bağlı su tankeri bağlantı noktasından koparak yola savruldu. Devrilerek kaldırıma doğru sürüklenen tanker yol kenarında bekleyen bir yayaya doğru ilerledi. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama meydana geldi. Sonrasında yangın çıktı. Patlamalar söndürme çalışmaları sırasında da devam etti. İki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ise tedaviye alındı. Alevler kontrol altında.
6: Dolum tesisinde patlama oldu. İki kişi hayatını kaybetti. İki kişi yaralandı. Görüntüler Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sırasında da patlamalar devam etti. Alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Tesiste yapılan incelemede işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz'in cansız bedeni bulundu. Yangından etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
16: Olay sonrası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda aynı zamanda bütün bilgiler, deliller teknik olarak, hukuk olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor.
6: Patlamanın nedeni inceleme sonrası belli olacak.
0: Diyarbakır'da 4 ay önce kendi kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Uzmanlara göre hastalığın kediden bulaşma olasılığı yüksek. Ancak 4 aylık sürede başka bir hayvanla da temas gerçekleşmiş olabilir. Uzmanlar bu durumlarda hızla sağlık kuruluşlarına başvurulmasını öneriyor.
6: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı. İddiaya göre aile hastaneye gitti, kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Aylar sonra tekrar rahatsızlanan kız çocuğu durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
17: Tarihsel verilere baktığımızda çok eskiye kadar gitsek bile Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusu örneğin son 10 yıl içerisinde yok. Kuduzun normal inkübasyon periyodu 20 ila 90 gün. Yani ortalama olarak baktığımızda 20-90 gün hani 3 ay kafaya yakın bir bölgeden ısırma varsa bu süre 4 güne kadar kısalabiliyor. Kediden olma olasılığı yüksek ama bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla da temas sonrası kuduz olmuş olabilir.
6: Verilere göre Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor. Aşılamanın %80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili şüpheli bir temasta vakit kaybedilmemesi hayati önemde.
17: Sizlerin yapacağı ilk şey şüpheli bir temasta karşı karşıya kaldığınızda hemen bir kuduz merkezine gidip aşılarınızı yaptırmaya başlamanız, eğer olanağınız varsa da hayvanı gözetim altında tutmanız. Yaklaşık 2 yıl boyunca korunma altındasınız. Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız, yani bir ev hayvanı ve can dostunuzla karşı karşıyaysanız, burada bir ısırma veya tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır.
0: İnşaatta, tarımda, sanayide Temmuz ayında iş kazalarında 214 işçi hayatını kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin 12'si çocuktu.
2: Yüksekten düşerek, ezilerek trafikte. Geçen ay 214 işçi çalışırken öldü. 12'si çocuktu.
18: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
2: Temmuz ayında en çok işçi ölümü İstanbul'da kayıtlara geçti. 26 işçi İstanbul'da hayatını kaybetti.
19: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor.
2: Yılın ilk 7 ayında 42'si çocuk, 1279 işçi hayatını kaybetti.
0: Yükseköğretim'de öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişkilerinin kesildiği üniversitelere başvurması gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, önceki aflardan yararlananların da kapsam içinde olduğunu açıkladı.
20: Daha önceki aflardan yararlananlar da, yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
6: Yükseköğretim'de öğrenci affı başvuruları başladı. Daha önceki aflardan yararlanan veya başvuranlar da bu afla üniversiteye dönebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 500.000'un üzerinde başvuru beklediklerini açıkladı.
20: Mevcut öğrenciler içerisinden de aftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık 500.000 ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
6: Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönecek. Özvar, başvuru sürecine göre bunun güz veya bahar dönemi olarak değişebileceğini söyledi. İlişiği kesilmeden önce alınan derslerin sayılıp sayılmayacağına ise üniversiteler karar verecek. Mezuniyet için maksimum 7 yıllık azami süre şartı da devam ediyor.
20: İlişiği kesilmiş bir öğrenci kaçıncı sınıfa? 3. sınıfa intibak ettirildi. 5 sene içerisinde bu öğrenci ne yapmak durumundadır? Lisans bölümünü bitirmek zorundadır.
6: Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllar için katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Vakıf üniversiteleri bursun devamı ile ilgili konulara da kendi karar verecek.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nın açılışında konuştu. Zorlu, Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz dedi.
21: Burası sıradan bir toprak ve coğrafya değildir. Burası Asya'nın bozkırlarından kopup gelen, Tuna'nın sularına atlarını sürerek Avrupa'da bir çığır açan Büyük Hun Devleti'nin ve ortak atamız Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır. Şöyle diyordu Atatürk: Türkler ve Macarlar iki kardeş millettir. Dilleriyle, kültürleriyle, kökenleriyle iki kardeş millet. Bugün 8 devletimiz, bu teşkilatımızın ekonomik büyüklüğü 2.6 trilyon dolara ulaşmıştır. Biz birlikteliğimizi muhafaza edersek 2030 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacağız. Yaklaşık 200 milyon nüfusumuzla Avrupa'yla Doğu'nun barış, huzur ve refah merkezi olarak Türk Devletleri Teşkilatımız geleceği ilerlemektedir. Tarihte bunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.
0: Araç kiralama şartları değişti. Klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar artık kiraya verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı yeni yönetmeliğine göre 180 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlarla 300 bin kilometrenin üzerinde olan elektrikli araçlar da kiralanamayacak. Yönetmelikle araç kiralama şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Araç kiralama işlemlerinde tüketiciden olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Bu gerekçeyle depozitodan kesinti yapılamayacak. Alınabilecek depozito ise 1 ila 6 günlük kiralamalarda, en fazla 3 günlük kira bedeli, 7 ila 29 günlük veya haftalık kiralamalarda en fazla 7 günlük kira bedeliyle sınırlandırılacak. Dicle Vadisi'nde piknikçilerin bıraktığı plastik ve cam atıklar doğaya yayıldı. Atıklar yaban hayatı için de büyük risk taşıyor.
6: Plastik ve cam atıklar Dicle Nehri kıyısına yayıldı. Piknik yapanların bıraktığı çöpler hem insanları hem de yaban hayatını tehdit ediyor.
1: Maalesef bu ambalaj atıkları genelde plastik kökenli olduğu için uzun yıllar tabiatta çözülmeden kalırlar. Bazıları 100 yıl içinde ancak çözülebilirler.
6: Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde çevre kirliliği tepki çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri kıyısı piknik yapanlarla dolup taşıyor. Ancak ziyaretçilerin bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Bölgede cam şişeler, poşetler, plastik atıklar dikkat çekiyor. Dicle Vadisi'nin temizlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
0: Hastalığı ülkesinde astım sanılıyordu. Yıllarca tedavi gördü ancak iyileşemedi. Çocukluğu sonu gelmeyen öksürük krizleriyle geçti. Sudanlı gence okumak için geldiği Türkiye'de teşhis koyuldu ve akciğerinin bir bölümü zorlu bir operasyonla alındı.
3: Çocukluğu öksürük krizleri ve bitmeyen enfeksiyonlarla geçti. Yıllardır çektiği hastalığa okumak için geldiği Türkiye'de çare buldu.
22: Sürekli öksürük krizleri yaşıyordum. Nefes almakta zorlanıyordum. Çocukluğumdan beri yaşadığım bir sorun. Çok tedavi denedik ama hiçbir şekilde çözülemedi. Sudan'da hastalığım astım sanılıyordu. Türkiye'ye okumak için geldiğimde buraya geldim ve doktorlar ameliyata karar verdi.
3: Sudanlı Abrar Ömer, koşu yolu yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesinde zorlu bir ameliyat geçirdi. Akciğerin bir bölümü alındı.
23: Bronşektaz dediğimiz hastalık kabaca akciğere giden hava yollarının genişlemesi kalıcı olarak. Bu genişlemeye bağlı olarak hastalar balgam atamıyorlar. Sık sık enfeksiyona sebep olabiliyor. Bu enfeksiyon da tekrarladığı zaman ileride kronik bir sürü hastalığa sebep olabiliyor. Hastalıklı lob yerinden çıkarılarak hastalarda uzun süreli iyileşme görebiliyoruz. İnşallah geriye kalan akciğer dokusu da genişleyerek göğüs duvarını doldurup eskisine göre daha iyi nefes alabilmesini sağlayacak.
3: 21 yaşındaki Abrar Ömer üniversiteyi bitirince genetik mühendisi olacak. Hayali ülkesine sağlıklı bir şekilde dönmek.
0: Trabzon'da iki rahmi bulunan Serenay Atagün milyonda bir görülen bir gebelik yaşadı. Tüp bebek tedavisiyle iki rahimden iki bebek dünyaya getirdi. Dünyada üçüncü vaka olarak kayıtlara geçti. Atagün kızlarını sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
6: Çift rahmi bulunan kadın tüp bebek tedavisi gördü. İki rahimden iki bebek dünyaya getirdi.
24: Bugün bizim için çok mutlu ve çok gururlu bir gün. Çünkü dünyada 1 milyon doğumda bir görülen ve ayrıca tüp bebek tedavisi ile bu şekilde oluşan gebelikler içerisinde de dünyada üçüncü bir vaka

0: tutar dedim. Diğeri olmayabilir dedim. O açıdan da çok korktuk yani. Acaba tutacak mı? Acaba ikisi de mi tutmayacak diye. Sonra ikisinin de olduğunu duyunca çok mutlu olduk tabii ki.
1: Nil ve ada ismini verdikleri kızlarını sağlıkla kucaklarına alan çift evlerinin yolunu tuttu.
2: Hafta boyunca gündemde öne çıkan kültür sanat gelişmelerinden derlediğimiz haftanın sanat olaylarıyla bülteni noktalayalım. Saat başında tekrar burada olacağız.
3: Televizyon tarihinin sevilen aile dramalarından Gilmore Girls, 25. yılına özel hazırlanan belgeselle izleyici karşısına çıkacak. 2000 yılında yayın hayatına başlayan ve 7 sezon boyunca geniş izleyici kitlesine ulaşan kült yapımın belgeselinde başrol oyuncularıyla röportajlar, daha önce yayımlanmamış çekim hataları ve kamera arkası görüntüler yer alacak. $1 milyar aşan gişe geliriyle tüm zamanların en çok izlenen müzik biyografisi olan Michael'ın devamı geliyor. Pop müzik efsanesi Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmin ikincisi, büyük müzikal sahneler başta olmak üzere daha önce çekilip yayınlanmamış bölümleri izleyiciyle buluşturacak. Merakla beklenen filmin 2028'de izleyiciyle buluşması planlanıyor.
4: That'd be great. Thank you.
3: Call Me By Your Name ve I Am Love gibi unutulmaz filmlerin usta yönetmeni Luca Guadagnino 83. Venedik Film Festivali'nde onur ödülü alacak. 55 yaşındaki İtalyan yönetmen, modern sinema endüstrisine sunduğu özgün katkılar nedeniyle festivalin Cartier Glory to the Filmmaker ödülüne layık görüldü.
5: Cut. Very, very, very good.
3: 83. Venedik Film Festivali 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
5: Great. Glorious. Wow. And I like the line.
6: It's your brother. We had a problem and it's led to some things.
3: Başrollerini Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller'ın paylaştığı Paper Tiger filminden ilk fragman yayınlandı.
7: They're not going to touch me.
3: Cannes Film Festivali'nde 10 dakika boyunca ayakta alkışlanan film, 1980'lerin New York'unda Rus mafyasıyla karşı karşıya gelen iki kardeşin hikayesini anlatıyor. James Gray'in yazıp yönettiği film 20 Kasım'da vizyona girecek. Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin İngiltere'deki eserleri önemli bir kamu gideri haline geldi. Sanatçının Londra'daki 3 eserinin temizlik, güvenlik ve koruma çalışmaları için 150 bin sterlin harcandı. Eserlerin kamuya getirdiği yük, siyasetçilerle sanat eleştirmenleri arasında tartışma yarattı. Stephen King'in en sevilen eserlerinden Öldüren Siz, yeniden sinemaya uyarlanıyor. Yönetmenliğini Mike Flanagan'ın üstleneceği film ilk kez 2007'de beyaz perdeye taşınmış ve korku klasiği haline gelmişti. Film, bir kasabayı kaplayan gizemli sisin içindeki ölümcül yaratıklarla mücadele eden insanların hikayesini konu alıyor. My reign has just begun. Farklı evreni ve sürükleyici hikayesiyle bir döneme damga vuran Game of Thrones, ilk sinema filmiyle izleyici karşısına çıkacak. Agents Conquest adıyla beyaz perdeye taşınacak yapım, Targaryen hanedanının Westeros'u

ederek demir tahtın temellerini attığı dönemi konu alacak. Hazırlıkları devam eden filmin yönetmeni ve oyuncu kadrosu önümüzdeki günlerde belli olacak. Gişe rekortmeni Barbie filmi beyaz perdeden konser sahnesine taşınıyor. Filmin sevilen müzikleri tamamı kadınlardan oluşan bir orkestrayla İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Sinema ve müziği buluşturacak etkinlik 19 Eylül'de Volkswagen Arena'da sahnelenecek. Dünyaca ünlü kız müzik grubu Ketsay'ın bir üyesi daha gruba veda etti. Şubat ayında gruba ara verdiğini duyuran Man and Bannerman'ın ardından Sofia La Forteza da fiziksel ve ruhsal sağlığı nedeniyle bir süre grupta yer alamayacağını açıkladı. 6 kişilik ekiple yola çıkan kız grubu 4 kişiye düştü.

0: TV Radyo. Hava durumu. Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Pazar İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece, hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece.
1: Müzik arası.

0: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Mekke Anlaşması ile ilgili de Mısır'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Röportajında Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze konusundaysa İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini sözlerine ekledi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na da değindi. Anlaşmaya Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyleyen Erdoğan, anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda birleşik adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Erdoğan'ın röportajının tamamı yarın yayınlanacak. Marmaris Aksaz'da çıkan orman yangını devam ediyor. Son durumu bölge temsilcimiz Merih Ak'tan alacağız. Merih.
1: Yarın 17.30 sıralarında Marmaris Yalancı Boğaz Mahallesi'ndeki Kabakargı Koyu'nda başladı yangın. Çıkış nedeni henüz belli değil. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızlı bir şekilde ormanlık alana sıçradı ve genişledi. Tabii buradaki en büyük olumsuz etmen karadan ulaşımın olmaması. Bu nedenle Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 16 helikopter, 7 uçak havadan yangına müdahale etmeye başladılar. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından havanın kararmasıyla birlikte hava unsurları devre dışı kaldı. Sadece 3 helikopter var şu anda gece görüş kabiliyetine sahip. 3 helikopter bölgede söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor. Tabii yangının genişlemesi üzerine şunu söylememizde yarar var. Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nın hemen arka yamacındaki bir nokta burası. Şu an için Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na tehdit eden bir durum yok. Buna karşın Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda bulunan çıkarma gemileri de bölgeye gönderildi. Bu gemiler tarafından yine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözler bu gemiye bindirildi ve daha sonra bu koya götürülerek yangına karadan da müdahale edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Şu an için bölgedeki rüzgarın giderek azaldığını söyleyebiliriz. İlerleyen saatlerden itibaren rüzgarın tamamen durması bekleniyor. Ekipler bu aşamadan itibaren özellikle karada devam eden yangına, daha doğrusu yangın deniz istikametine doğru devam ediyor, yangına müdahale etmeye çalışacaklar ama ağırlıklı olarak şu anda 3 helikopterle, gece görüş kabiliyetine bağlı sahip 3 helikopterle bölgedeki söndürme çalışmaları gerçekleştirmeye çalışılıyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık olay yerine geldi. Verdiği bilgide Milli Savunma Bakanlığı ile Aksaz Üst Komutanlığı çalışmalara destek verdiğini belirtti. Çıkarma gemilerinin arazözleri ve orman yangın söndürme personeli yangın alanına intikal ettirdiğini dile getirdi ki şu sıralarda ikinci seferin yapıldığını belirtelim ve yine bir grup arazözün ve söndürme ekibinin yine o koya götürüldüğünü belirtelim. Ayrıca sahil güvenlik botları da personeli yine yangın alanına götürülüyor. Büyük su tankeri tanker gemileri var. Bu gemilerde yangına denizden müdahale ediyor ama yangının ağırlıklı olarak yine karadan ulaşımın çok da elverişli olmadığı, zirvelerde sürdüğünün de altını çizmemizde yarar var. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Marmaris Aksaz bölgesinde meydana gelen orman yangınına karşı ekiplerin cansıprani bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yumaklı da özellikle karadan ulaşım mümkün olmadığı zorlu bir araziye dikkat çekti. Kurumlar arası koordinasyonla bir operasyonun yürütüldüğünü de vurguladı. Ve şu an için baktığımızda tüm devletin tüm imkanlarını seferber ederek yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele gerçekleştirdiğini belirtti. Bu bölgeden de biraz bahsetmemizde yarar var. Gerçekten sarp bir nokta ve bu noktaya karadan ulaşmanın imkansız olduğunu söyleyelim. Buna karşın özellikle hava unsurları şu an yoğun bir şekilde çalışıyor. Sabah saatlerinde de yine hava unsurlarının devreye girerek yangın söndürme çalışmalarına katılmasını bekliyoruz Canan.
0: Melih Ak'a teşekkür edelim. Son duruma dair ayrıntıları aktardı. Tabii Avrupa'nın da gündeminde orman yangınları var. Mücadele devam ediyor. Çünkü Belçika'da doğa koruma alanı alevlere teslim olmuş durumda ve Avrupa Birliği de devreye girdi. Fransa'da ise tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Macron'a tepki var.
2: Ülkenin en büyük doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için Avrupa Birliği de harekete geçti. Yangın Liège vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanında başladı. Alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 1600 hektarlık alan bir gün içinde kül oldu. Yangın bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadeleye Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor. Belçika yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Talep üzerine Avrupa Birliği yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti. Yangın Belçika'da 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi geride bıraktı. Ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi. Alevlerin söndürülememesi nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlara da tahliye çağrısı yapıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki karayollarının bazı kesimleri de trafiğe kapatıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka adresse Fransa. Ülkede aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil fotoğrafları tepki çekti. Paris Match dergisinin kapağında görevdeki son yazı başlığıyla Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yer aldı. Macron'un tatili muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektar daha fazla alan küle dönmüş durumda. Yunanistan'daysa Iskiri adasında orman yangını çıktı. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
0: Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar sürüyor. Çalışmalara 500 araç ve 1000'e yakın personel katılıyor.
3: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
4: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre. 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılarak yapılıyor. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
3: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
5: Şey yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik inşallah. Hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
0: Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 9 yaralının tedavisi ise devam ediyor.
6: Diyarbakır'dan minibüsle yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Karahasan Mahallesi Heylo Mezrası'nda kontrolden çıkarak devrilen minibüs, nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Vali Murat Zorluoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belge buldu. Kalabalık bir grup gelişmeleri protesto için aramanın yapıldığı binanın önünde toplandı.
7: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
8: Yarım manşet. İşte evrakları böyle imha etmişler diye. Anladın
9: ne yapmışlar evrakları?
7: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü geride bırakıyoruz, terörsüz Türkiye bu sürecin ilk adımıdır dedi. Kurtulmuş, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu.
10: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
6: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün bundan sonra gündemden düşeceğini, terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımının atıldığını vurguladı.
10: Bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır.
6: Numan Kurtulmuş mesajlarını İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen diplomasi forumunda verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede devam eden savaşların ve çatışmaların son bulması için verdiği çabaya da dikkat çekti.
10: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Yani önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Nasıl gelişirse gelişsin, bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birincil özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacağıdır. Türkiye, yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
0: Türk ve Azerbaycanlı güvenlik güçleri ortak bir operasyona imza attı. Yeni Nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı bir kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para isteyen bir suçlu tespit edildi. Zanlının bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan Yeni Nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Kasten adam öldürme, uyuşturucu alma ve bulundurma gibi suçlardan hakkında yakalama kararı olan zanlı Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur dedi. Çiftçi, organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve yavrularımızın geleceğine karartan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz ifadesini de kullandı. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev dağılımına yönelik atamalar gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na terfi ve atamalar belli oldu. Tuğgeneralliğe yükseltilen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı 5. Anajet Üs Komutanı oldu.
9: Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev dağılımları belli oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üs Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'yla Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Korgeneraller Ünsal Bulut ile Murat Bulut, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı. Koramiral rütbesine yükseltilen Cengiz Fitoz ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı olarak görev yerini korudu.
0: İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimler var. Amerikan Axios sitesi anketlere göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri kazanmasının zor gözüktüğünü yazdı. Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimler öncesinde Netanyahu'ya destek vermekten ısrarla kaçındığına da dikkat çekti.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kişisel olarak seviyor. Ancak kararları ve politikalarından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Bu iddialar Amerikan Axios haber sitesi tarafından gündeme getirildi. Site haberini Amerikalı iki üst düzey yetkiliye dayandırdı. Axios'a göre Trump, Netanyahu için en büyük düşman kendisi ifadesini kullandı. Axios iki hafta önce Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinden bir anekdotu da aktardı. Trump, Netanyahu'ya 27 Ekim'deki seçimler öncesinde anketlerde durumunun ne olduğunu sordu. Netanyahu bu soruya yanıt veremezken yardımcısı seçimleri kazanacaklarını söyledi. Axios, anketlerin Netanyahu'nun seçimlerde zorlanacağını gösterdiğine dikkat çekti. Anketler, Benjamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonun hükümeti kurmak için yeterli oy alamayacağını gösteriyor. Netanyahu'nun en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Ezenkot, anketlerde daha fazla oy alıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu nedenle şimdi muhalefet partilerinin hükümeti kuracak kadar oy almamaları için çaba harcamaya başladığı söyleniyor. Seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması halinde Netanyahu'nun bir sonraki seçimlere kadar birkaç ay daha iktidarda kalacağına dikkat çekiliyor. Axios, Netanyahu'nun Trump'tan da aradığı desteği bulamadığına vurguda bulundu. ABD Başkanı son haftalarda ısrarla sorulmasına karşın seçimlerde Netanyahu'yu desteklediğini söylemekten kaçındı. İran, Gazze ve Lübnan nedeniyle Trump ve Netanyahu'nun görüş ayrılıklarına düştüğü vurgulanıyor. Netanyahu'nun son olarak Trump'ın Gazze barış planını reddettiği hatırlatıldı. Benjamin Netanyahu'nun seçimdeki rakiplerinin Trump'a tarafsız kalması için mesajlar ilettikleri de vurgulandı. Axios'a göre Trump yönetimi İsrail'de hükümet kurulamaması senaryosuna da sıcak bakmıyor. Trump yönetimi Gazze ve Lübnan'da barış sağlanması, İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişki kurabilmesi için İsrail'de hemen hükümet kurulmasını istiyor.
0: İran Savaşı'na katılan Amerikan uçak gemisi Abraham Lincoln'e gıda sevkiyatında sıkıntılar yaşandığı ve askerlerin bazı günler sadece 2 sandviçle yetinmek zorunda kaldığı yönünde haberler basına yansımıştı. Amerikan New York Times gazetesi tedarik sıkıntısının savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladığını yazdı.
11: Öldürüm!
3: İran Savaşı'nda Amerikan uçak gemilerine ikmal sorunları savaşın ilk gününden itibaren patlak verdi. Bu iddia Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üs de İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli iki füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran savaşında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek "Hayır, hiç de yeterince uzun değil" dedi.
0: Endonezya'nın doğusu 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkılan binalar var. 47 kişi öldü. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
3: Endonezya'nın Flores Adası'nı deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatte sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores Adası'nda 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
0: Tayland'da kiraladıkları jet ski batan Fransız bir aile denizde mahsur kaldı. 50 yaşındaki baba ve iki oğlu 16 saat sonra kurtarılabildi. Baba ve oğullarının kiraladıkları jet ski'nin motoru bozuldu. Aile denizde sürüklenmeye başladı. Ekipler kıyıya dönemeyen Fransız aileyi bulmak için seferber oldu. Ancak ekipler aileye 16 saat boyunca ulaşamadı. Büyük kısmı batan jet ski'ye tutunarak hayatta kalan aile saatler sonra kurtarılabildi. Hastanede yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Uzmanlara göre hastalığın kediden bulaşma olasılığı yüksek. Ancak 4 aylık sürede başka bir hayvanla da temas gerçekleşmiş olabilir. Uzmanlar bu gibi durumlarda hızla sağlık kuruluşlarına başvurulmasını öneriyor.
3: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi, yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı. İddiaya göre aile hastaneye gitti, kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Aylar sonra tekrar rahatsızlanan kız çocuğu durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
11: Tarihsel verilere baktığımızda çok eskiye kadar gitsek bile Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusu örneğin son 10 yıl içerisinde yok. Kuduzun normal inkübasyon periyodu 20 ila 90 gün. Yani ortalama olarak baktığımızda 20-90 gün hani 3 ay kafaya yakın bir bölgeden ısırma varsa bu süre 4 güne kadar kısalabiliyor. Kediden olma olasılığı yüksek ama bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla da temas sonrası kuduz olmuş olabilir.
3: Verilere göre Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor. Aşılamanın %80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili şüpheli bir temasta vakit kaybedilmemesi hayati önemde.
11: Sizlerin yapacağı ilk şey şüpheli bir temasla karşı karşıya kaldığınızda hemen bir kuduz merkezine gidip aşılarınızı yaptırmaya başlamanız. Eğer olanağınız varsa da hayvanı gözetim altında tutmanız. Yaklaşık 2 yıl boyunca korunma altındasınız. Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız yani bir ev hayvanı ve can dostunuzla karşı karşıyaysanız burada bir ısırma veya tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2 kilometrelik Çamlıhemşin tünelli geçişinin pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. 10 kilometrelik yolu tamamladıklarını belirten Uraloğlu kalan kesimde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
3: Çamlıhemşin tünelli geçişi 17 Ağustos pazartesi günü hizmete açılıyor. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
12: Pazartesi günü Çamlıhemşin tüneli 135 metre uzunluğundaki Fırtına Derisi Köprüsü ve 90 metre uzunluğundaki Hala Derisi 1 Köprüsü'nü kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin tünelli geçişini hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk.
3: Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesi kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin 4 şeritli bölünmüş yol standartlarında, devamındaki kesimlerin ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa edildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yolun tamamlanmasıyla güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını söyledi.
12: Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4800 ton azaltacağız.
3: Uraloğlu, projenin Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımı kolaylaştıracağına dikkat çekti.
0: Pakistan-Hindistan sınırında her sabah ve akşam tekrarlanan bir tören var. Bayrak çekme ve indirme töreni. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla tören bu kez çok daha görkemli ve renkliydi.
6: Akrobatik hareketler, dans performansları, eğitimli köpeklerin gösterileri. Görüntüler Pakistan-Hindistan sınırında. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Ülkenin Pakistan sınırındaki Vaga sınır kapısında düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı. Geleneksel dans gösterileri, akrobasi hareketleri ve motosiklet şovları izleyicilerden büyük alkış aldı. Hindistan Sınır Güvenlik Gücü askerlerinin gerçekleştirdiği gösteriye de her zamanki gibi ilgi yoğundu. Vaga sınır kapısında her sabah ve her akşam bayrak töreni düzenleniyor. Bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle tören çok daha renkliydi. Her iki ülkenin sınır muhafızları senkronize askeri hareketlerle bayrak indirme törenini gerçekleştirdi. Törende Hindistan tarafındaki kalabalık tezahüratlarla askerlere destek verdi.
0: BKM yapımcılığında senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği iki aile arasında filminin çekimleri tamamlandı.
13: Kaç kişi bunlar ya? Ana aile arasındaydı.
14: Aile işte.
13: Aile toplumun en küçük parçasıdır.
15: İki aile arasında setinde çekimler tamamlandı. 9 yıl aradan sonra beyaz perdeye dönmeye hazırlanan filmin setinden yeni kamera arkası görüntüler de paylaşıldı.
16: Ücreti nedir diye.
15: Solmaz'dan Leyla'ya.
17: Hafif kadın mı sandın?
18: Avukat sandım ben, avukat.
15: Fiko'dan Behiye'ye.
19: Geri dönüş yok, evleneceğim ben.
20: Dünyada kız mı yok?
15: Dünürler yine tam kadro.
21: Nerede? İki yatak var.
15: Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı, vizyona girdiği 2017'de 5 milyonun üzerinde seyirciye ulaşan Aile Arasında yeni filmiyle 4 Aralık'ta seyirciyi selamlamaya hazırlanıyor.
22: Yarın gelsin.
15: Solmaz ve Fiko'nun yaşadığı ev, Dünürlerin memleketi Adana ve Behiye'nin sahne aldığı kulüp gibi ilk filmden tanıdık mekanlar ikinci filmde de yer alıyor. Birsel'in bir kez daha senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ikinci kez Ozan Açıktan oturuyor.
23: Arkadaşlar 3, 2, 1, buyur.
15: Filmin kalabalık oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar gibi isimler yer alıyor.

Dünya küresel ısınmanın da etkisiyle artış gösteren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Türkiye'nin de aralarında yer aldığı Akdeniz coğrafyası büyük risk altında. Her yıl milyonlarca hektarlık ormanlık alan kül oluyor. Doğal yaşamı da yok eden bu yangınlar şu an çoğunlukla insan kaynaklı. Başta Türkiye olmak üzere risk altındaki tüm Akdeniz ülkeleri orman yangınlarını önlemenin yollarını arıyor. NTV'den Sinan Kunter, Yeşil Vatan'ın baş düşmanı yangınların nedenlerini ve sonuçlarını bilim insanlarıyla mercek altına aldı. İzleyelim. Ardından saat başından itibaren de Korhan Varol haberlerle karşınızda olacak.

0: yararımız yanıyor gülüm be. Ne oluyor buna ya?
1: Yangın ne yapacağına kendi karar veriyor.
2: Bulunduğumuz nokta aslında 3 gün öncesine kadar yemyeşil bir ormanda.
3: Karşılaştığımız manzara şu evin etrafları komple kül olmuş, yanmış. Evim yandı bir. Ahır var, ahır yandı.
0: Hadi Serhat, insanız ya.
4: Ölen hayvanlar var. Vah et bak abi, burada her yer dolu.
5: Acil kim varsa yardıma gelsin.
6: Akdeniz coğrafyasında artık ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Kuraklık, sert esen rüzgar ve yüksek sıcaklıklar bütün bölgeyi tehdit ediyor. Kayıtlara göre Türkiye'de son 10 yılda orman yangını sayısı 2 katından fazla arttı. Yangınlara müdahale yöntemleri değişti, gelişti ancak her yıl yanan alanlara yenileri ekleniyor. Durum sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'da her yıl binlerce dönüm ormanlık alanı alevlere kurban veriyor. Sadece Fransa'da bu yıl 420 bin dönüm, yani 4 adet Paris büyüklüğünde orman yandı. Ve bu yangınlarda çok sayıda yerleşim yeri zarar görüyor, insanlar ve hayvanlar ölüyor.
7: Şimdi dünya genelinde maalesef yangın sayılarında bir artış söz konusu. Yani her şeyden bağımsız. Ve ülkemizde de mesela 10-15 yıl önce 2000-2500 tane ortalama yangın çıkarken şimdi artık 4000'in üzerine çıkmış durumda. Ve maalesef özellikle son 5 yılda gördüğümüz çok büyük çaplı yangınlar, biliyorsunuz ülkemizde rekor alan olarak ifade edildi. Özellikle 2021 yılı yangınları. Ve bir kere de daha önceden diyelim ki bir birim alan yanarken böyle bir yangında, şimdi artık 5 birim, 10 birim bir kere de yanıyor. Ve çok küçük bir alandan açığa çıkan enerji, 2021 yılı yangınları için yaptığımız bir hesaplamada yaklaşık 80 hektarlık bir alandan açığa çıkan enerji 15 kilotonluk bir atom bombası eşleniği enerjiye denk geliyor.
8: Eskiden İspanya'da 10 bin hektarı aşan yangınlar nadir görülürdü. Oysa bu yıl bu türden pek çok yangına tanık oluyoruz. Uzun bir süre boyunca İspanya'daki en büyük yangın 2004 yılında Endülüs'te meydana gelen yangındı. Ancak her geçen yıl bu sınırı aşıyoruz. Hatta son 2 yılda rekor kırdık.
9: Kabul edelim ki bu bölgede ekonomilerimiz büyük ölçüde tarıma ve turizme dayalı. Kimse sürekli yangınların sürdüğü, ekranlarda devasa alevlerin görüldüğü bir yere seyahat etmek istemez, değil mi? Dolayısıyla tahmin edilmesi çok güç olan dolaylı bir ekonomik maliyet söz konusu.
6: Bitki literatüründe kızılçam, Türk ya da Anadolu çamı olarak da bilinen bu ağaçlar tüm Marmara, Ege ve Akdeniz'e hakim olan tür. Dünyada ve Akdeniz coğrafyası ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya bölgesinde geniş alanlara yayılmış durumda. İğne yapraklı, kuraklığa dirençli, inatçı ve kendini kolayca yenileyen bir yapıya sahip. Ancak ağaç türleri arasında en yanıcı türlerin de başında geliyor.
10: Coğrafyalar değişse de yangınların çıkış nedeni her yerde birbirine benziyor.
11: Generalmente
10: Türkiye'de yapılan araştırmalara baktığımızda görüyoruz ki orman yangınları çoğunlukla insanlar yüzünden çıkıyor. İspanya'da durum nasıl?
8: İspanya'da da durum birebir aynı. Elbette yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerle çıkan yangınlar da var. Ancak özellikle kıyı şeridinde yangınlar neredeyse istisnasız bir şekilde insanlar yüzünden çıkıyor. Örneğin bu yıl İspanya'da başlayan büyük yangına otluk alanda çalışan bir tarım makinesinden çıkan kıvılcım neden oldu. Yolda bozulan otomobiller ve rüzgarda kopan elektrik kabloları da yangın çıkardı.
12: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın, öyle uzun bir sürede değil. 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
9: Yangın meselesini ele alırken modern yaşamla ve atalarımızın hayatını da karşılaştırmalıyız. Yani bundan 100 yıl öncesine gittiğimizde elbette yangınlar çıkardı ama halkın yangınlara sebebiyet vermesi söz konusu olmazdı. Toprak ve orman insanların geçim kaynağıydı. Bizzat kendileri korurlardı. Günümüzde ise insanlar araçlarıyla geçerken bir sigara izmaritini atmaktan çekinmiyorlar. Hatta bazen köylerde çöp yakılıyor. Çünkü eskisine göre çok daha fazla çöp çıkıyor. Oysa geleneksel köylerde her şey geri dönüştürülürdü.

0: Tüm Türkiye mevsimsel olarak yılın en sıcak ve kurak günlerini yaşıyor. Haliyle sulanmayan yeşil alanların renginin sarıya döndüğünü, otların, çalıların kuruduğunu görüyoruz. İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın, bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş, mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
1: Yasak olmasına rağmen anız yakanlar, ısınan elektrik hatları, iyi söndürülmemiş bir kamp ateşi. Odak nokta, önce o ilk kıvılcımın çıktığı noktalar olsa da, orman yangınlarını büyütüp felakete dönüştüren olağan şüpheli, her yerde küresel ısınma. Geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda mesela 20 yıl önce Türkiye'de orman yangınları yine çıkıyordu ama bu kadar güçlü değildi, bu kadar alanı etkilemiyordu. Ne değişti? Siz bu süre içinde İspanya'da neler gözlemlediniz?
2: Her şeyden önce hava koşulları artık sürekli sıcak. Birkaç yıl öncesine kadar gündüzleri ısınan hava geceleri serinlerdi. İspanya'da artık durum böyle değil. Geceleri de neredeyse gündüz kadar sıcak. Diğer yandan yanıcı bitki örtüsü de önemli bir sorun. Karlı olmadığı için İspanya'da pek çok tarım arazisi terk edildi. Hayvancılık faaliyetlerinin ve orman yönetiminin azalmasıyla birlikte yanıcı çalılık alanlar hızla yayıldı. Bunlara rüzgarlı günleri ve engebeli coğrafyayı da eklemeliyiz. Biz buna tüm yangın risklerinin bir arada olduğu kokteyl senaryosu diyoruz. Yangın başladığındaysa o denli şiddetli bir seviyeye ulaşıyor ki helikopter veya uçaktan su bıraktığınızda su yere bile ulaşamıyor. Havada asılı kalıyor.
3: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor. %10'un altı demek fırın kurusu demek, yani barut fıçısı demek. Böyle bir durumda ortaya çıkan bir yangını kaynaklardan bağımsız olarak ne olursa olsun, istediğiniz kadar uçak, istediğiniz kadar helikopter olsun, bu yangınlara müdahale etmek ve mücadele etmek imkansızdır. Ve maalesef en büyük kayıplarımızı da bu yangınlarda veriyoruz.
4: Burada özellikle rüzgar saatte 80 kilometreyi buluyordu. Yani ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Yani müdahaleden ziyade biz kendimizi ayakta tutmakta bile zorluk çekiyorduk.
5: Gece ne oldu? Çalıştığım Kaliforniya'da mega yangınlar için eskiden beri şöyle denir: onu biz söndüremeyiz. Rüzgar dinerse, kendi isterse biter. Bence bu gerçek her zaman aklımızda olmalı. Bugün elimizde teknolojik araçlar, kameralar olsa da mega yangınları tüten bir duman gibi söndürebileceğimizi düşünmek büyük bir yanılgı olur.
1: Türkiye ve diğer Akdeniz ülkeleri orman yangınlarına karşı geniş kara ve hava araçları filosu kuruyor, insan gücünü artırıyor.
6: Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızı birebir ziyaret ederek yüz yüze kendilerine yangına sebep olacak davranışlardan uzak durmaları konusunda, hem de her şeye rağmen çıkan bir yangında kendilerinin etkilenmemeleri, zarar görmemeleri konusunda neler yapmaları gerektiğiyle ilgili yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Köylülerimize teslim ettiğimiz su tankerlerimiz var. Bizim Türkiye genelinde 1953 Arazöz ve 2766 ilk müdahale aracı, ayrıca 878 iş makinamız da hazırız, ama köylere çok yakın noktalarda çıkan yangınlara köylü vatandaşlarımızın biz varıncaya kadar erken etkili müdahale, ilk müdahale yapabilmeleri için su tankerleri dağıttık. Şu ana kadar sayıları 5300'ü buldu.
2: Yangın riskinin her yerde arttığını ve çıkan yangınların da eskisine göre daha büyük olduğunu görüyoruz. Ama belki daha da önemlisi, çıkan yangınlar eskisine göre artık çok daha zor kontrol altına alınabiliyor. Bu nedenle Türkiye'nin orman yangınlarını engelleme ve müdahale konusunda geldiği nokta bölge için çok önemli.
7: In 2018 we had a terrible fire in Greece.
5: 2018'de Yunanistan'da Atina'ya yakın Mati bölgesinde 103 kişinin hayatını kaybettiği korkunç bir yangın felaketi yaşadık. Bu olayı incelediğimizde en büyük eksikliğin iletişimde olduğunu fark ettik. Bölgedeki insanlara yangın uyarısı yapılıp evlerini terk etmeleri söylenmemişti. Sonra tüm Yunanistan'da bir acil durum hattı kuruldu ve riskli bölgelerde insanlara cep telefonundan tahliye mesajı gönderilmeye başladı. Hatta belki o mesajlar yakın noktalardaki Türkiye kıyılarında da düşüyor olabilir. Elimizde artık daha fazla yangın söndürme uçağı ve riskleri gösteren uydu görüntüleri var.
1: Bilim insanları orman yangınlarının sınırları olmayan bir felaket olduğuna dikkat çekiyor. Ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtiyor.
2: Aslında Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir kurum var ve temel amacı yangın söndürme çalışmaları. Bir ülkeden diğerine kaynak aktarılması gerektiğinde bu yapı devreye giriyor. Ama belki de önce yangınları önlemeye odaklanan bir işbirliği yapılmalı.
5: Bildiğiniz gibi deprem konusunda Yunanistan'la Türk Sivil Savunma Kurumu AFAD arasında muazzam bir işbirliği var. Yani deprem sonrası her iki ülke de birbirine yardım ediyor. İşin içine kesinlikle siyaset girmiyor. Acil bir durum olduğunda insanlar olarak bir araya geliyor ve sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bence orman yangınlarında da aynı yaklaşımı benimsemeliyiz. Afetler sınır tanımaz. Türkiye ve Yunanistan arasında seyahat mesafeleri çok kısa. İki ülke arasında söndürme çalışmaları için bir işbirliği protokolü yapılabilir.
1: Ancak uzmanlara göre asıl öncelik yangının hiç çıkmamasını sağlamak olmalı.
3: İşte yol kenarı temizlikleri, orman ekosistemlerdeki meşçere bakımları, yangın emniyet yol ve şeritlerinin tesisi, bunların bakımlarının yapılması, ekiplerin hazır halde bulundurulması gibi yangın öncesi, daha yangın çıkmadan yancı maddelerin düzenlenmesiyle ilgili faaliyetler çok önemli. Vatandaşların tabii bu noktada alabileceği önemli tedbirler var. Geçen seneki yangınlarda bunun bazı örneklerini gördük. Biliyorsunuz her taraf yanmışken yangının ortasında küçücük bir ada halinde vatandaşın sadece çapalama yaptığı yerde alanın yanmadığını gördük.
8: Normal bakımlarını yaptık. Zaten tarla sürülü. Normal sürülmesi lazım diplerini. Onları yaptık. Ormana da biraz mesafeli olduğu için bir az daha hayatla kurtardık.
9: Basamaklı bir yapı var. Otlar, çalılar, ağaçlıklar ve onun tepesinden ağaca ulaşıyor. Bir basamak oluşturuyor. O basamağı özellikle yol kenarlarında temizlememiz lazım. Yani en dikkat edeceğimiz noktalardan birisi artı yangın emniyet yollarını temizlememiz lazım. Artı bakın çok önemli bir konu, enerji nakil hatlarının bakımı yok. Enerji nakil hatlarında gerekli temizlikler yapılmıyor. Gittiğimiz hemen hemen her

0: O kapsamlı önleme politikasının yöneticilerin aldığı kararlar ve uygulamalarla başladığına dikkat çekiyor.
1: Öncelikle tüm dünyada orman yangınlarını söndürmeye çalışıp oluşan zararı karşılamak, yangınları önlemekten 7 ila 10 kat daha pahalıya patlıyor. Ancak ne yazık ki toplumun ve politikacıların aklına önce yangınları söndürmek ve zararı karşılamak geliyor. Kimse önlem almaya odaklanmıyor. Bana ne yapılabilir diye sordunuz. Daha geniş yangın yollarına da ihtiyacımız olduğu ortada. Ayrıca Türkiye'de de aynı sorun var mı bilmiyorum ama Yunanistan'da ormana bitişik çok sayıda konut ve iş yeri var. Bunlar elbette kaçak yapılar. Oysa orman ve yerleşim yeri arasında en az 200 metre boşluk bulunmalı. Yangın önlemi dendiğinde uçakları, uyduları, büyük söndürme araçlarını göstermeyi herkes çok sever. Ama asıl önemlisi ormanlarda kaçak yapılaşmaya izin vermemektir. Yapılmış kaçak yapıları da boşaltıp yıkabilmektir.
2: Yangın öncesi çalışmaların öncelikle orman varlığımızı koruma, geliştirme ve genişletme yönünde olması için ona uygun düzenlemelerin yapılması lazım. Anayasada bu güvence altında 169-170. Maddeler. Fakat anayasanın bu maddelerine rağmen yasalarda özellikle 6831 sayılı yasada 2000 yılından günümüze 40 kez değişiklik gerçekleştirilmiş. Maden, taş ocağı izni, turizm alanları, atık tesisleri, köpek barınakları, otoyollar, enerji santralleri, enerji hatları, her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu bakış açısı ormanlara sanki bir arka bahçe gibi değerlendirme. Ben ormanda her şeyi yapabilirim. İşte burada çelişiyoruz.
0: Akdeniz coğrafyasında orman varlığı yangın dışında farklı tehditlerle de karşı karşıya.
3: Sadece Türkiye değil, bölgedeki tüm ülkelerde asıl endişem orman köylerinin boşalması. Gençler kente göç ediyor. Orman köylerinde sadece ileri yaştaki insanlar kalıyor. Yani ormandan geçimini sağlarken bir yandan da ona bakıp koruyan kimse kalmıyor.
4: Son 20-30 yıl geriye doğru baktığımız zaman sizin de söylediğiniz gibi ormanlarımızdaki köylerin nüfusları büyük oranda azalmış durumda. Köyde yaşayan insanların yaş ortalaması çok yükselmiş durumda ve daha önceden sosyal baskı olarak gördüğümüz ve ormanlardan yakacak, yapacak ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlarımız bir şekilde yanıcı maddeleri ormandan uzaklaştırıyorlar.
5: Durum İspanya'da da aynı. Bunun küresel bir sorun olduğuna inanıyorum. Doğal olarak çok zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalan dağlık veya uzak kırsal bölgelerdeki ebeveynler çocukları için daha iyi bir yaşam istiyor. Bu nedenle mümkün olduğunca çocuklarını büyük şehirlere taşımaya teşvik ediyor. Bu durumda kırsal ve dağlık bölgelerin terk edilmesine yol açıyor. Kozalak, odun, reçine toplama gibi ormancılık faaliyetleri de yapılmıyor. Ve tüm bunlar orman için yangın riski yaratıyor. Dolayısıyla kırsalda yaşam konusunda bir zihniyet değişikliğine, hatta belki teşviğe ihtiyaç var. Bu bağlamda İspanya'da şu anda büyük çaplı bir kampanya yürütülüyor.
0: Orman varlığının korunması ve artması için yangınlardan sonra da bilimsel veriler ışığında çalışmalar yapılıyor. Yürütülen prosedür hemen hemen tüm ülkelerde benzer şekilde. Önce yanmış ağaçlar bölgeden uzaklaştırılıyor, ardından doğanın kendisini yenilemesine fırsat veriliyor. Gerektiği takdirde tohumlama çalışması yapılıyor ve her zaman doğal yapının korunması amaçlanıyor.
6: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar, yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı. Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor.

0: patlıyor. İçindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
1: Bir araştırma yaptık. 2000 yılından beri yanmış alanlar ne olmuş, ne oldu diye baktık. Uydu görüntülerini kullanarak. Orada şunu gördük. Aslında yanmış alanların %99'u tekrar ormana dönüşmüş. Ancak burada bir konunun altını da çizmek lazım. Orada tekrar ağaçları görüyor olmamız orman ekosisteminin oraya geri geldiği anlamına gelmiyor. O daha uzun bir süreç.
2: Ekosistem böceğiyle, börtüsüyle, havasıyla, suyuyla, ağacıyla, çalısıyla, her şeyiyle bir bütün. Milyonlarca yıldır ve insanla birlikte on binlerce yıldır bu ekosistemler bu şekliyle şekilleniyor. Dolayısıyla şunu anlamamız lazım. Bir yerde bir tür değişikliğine gitmek o ekosisteme yapılabilecek en kötü şeydir.
3: Peki ya gelecek? Ormanlar küresel ısınmayla gelen yangın tehdidini daha ne kadar kaldırabilir? İnsanlık varlığını borçlu olduğu doğayı bu tüketim alışkanlıklarıyla koruyabilir mi? Dünya gündeminin ilk sırasında halen savaşlar varken, mermilerin, bombaların sesleri kulakları sağır ederken doğanın alarm zilleri duyulabilecek mi? Elbette umut var. Ama bilimsel verilere göre insanlığın ortak bir değişime, doğaya ve çevreye dair yeni fikirlere ihtiyacı var. Ben Sinan Kunter. Çevre sorunlarına orman yangınlarının penceresinden bakmaya çalıştık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: NTV Radyo.
1: Doğa takvimi. Bugün 16 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Çocuklar okula gidemiyorsa okulu çocuklara götürelim. Her yıl topraklarının üçte biri sular altında kalan Bangladeş'te iklim değişikliğiyle mücadele yolunda her şey bu cümleyle başladı. Çoklu doğa olayları nedeniyle meydana gelen sel felaketleri insanları öldürüyor, evleri yıkıyor, tarlaları sulara gömüyor, geçim kaynaklarını yok ediyordu ve çocuklar okula gidemiyordu. Felaketlere karşı çare amacıyla düşünülen projelerden birincisi 2002 yılında çocuklar için geliştirildi. Çocuklar okula gidemiyorsa okul çocuklara gitmeli dediler. Güneş enerjisiyle çalışan yüzen okullar geliştirdiler. Okul otobüsü gibi çalışan tekneler nehir kenarındaki köylerden çocukları toplayıp okul gemisine götürmeye başladı. 30 öğrenci kapasiteli gemi okullar, kitaplara, internet bağlantılı bilgisayarlara ve diğer elektronik olanaklara sahip. Öğrenciler teknolojik gelişmeleri takip ediyor, eğitici programları izliyorlar. Klasik müfredat dışında iklim değişikliği, doğayla uyumlu hayat, çevre koruma, su tasarrufu gibi yaşadıkları yöreye özgü nehir tabanlı bir çevre müfredatı da var. Bugün 56 gemiden oluşan yüzen okul, kütüphane, sağlık kliniği, güneş enerjisi atölyesinden oluşan yüzen eğitim filosu kesintisiz göreve devam ediyor. Güneş enerjisi atölyesinden evlere çocukların karanlıkta ders çalışabilmesi için temiz yakıtlı lambalar da dağıtılıyor. 6-9 yaş arası 1657 çocuk, 12-25 yaş arası 8858 genç yüzen okullarda eğitim gördü. Bangladeş'te diğer projeler nasıl ilerledi? Yarın devam edelim.
1: Doğa takvimi.
3: Diyagnozu,
4: sağlık,
3: yemek tarihi,
4: doğa,
3: kitap,
4: spor,
3: gezi,
4: kültür, sanat,
3: belgesel,
4: dünya,
3: moda,
4: polisiye, roman,
3: masal.

0: Bravo à tout le monde.
1: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece. Hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var. Sıcaklık 34 derece. Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatlerimiz gece 1'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Mekke Anlaşması ile ilgili de Mısır'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Röportajında Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze konusunda ise İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken, İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na da değindi. Anlaşmaya Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyleyen Erdoğan, anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda birleşik adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Erdoğan'ın bu röportajının tamamı yarın yayınlanacak. Marmaris Aksaz'da çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Marmaris Yalancı Boğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazözlerin bölgeye götürülmesi için Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri kullanıldı. 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Mücadeleye gece görüşlü helikopterler de destek veriyor. Avrupa'da da orman yangınlarıyla mücadele var. Belçika'da doğu koruma alanı alevlere teslim oldu. Avrupa Birliği de devreye girdi. Fransa'da ise tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Macron'a tepki vardı.
1: Ülkenin en büyük doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için Avrupa Birliği de harekete geçti. Yangın Liège vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanında başladı. Alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 1600 hektarlık alan bir gün içinde kül oldu. Yangın bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadeleye Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor. Belçika, yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Talep üzerine Avrupa Birliği yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti. Yangın Belçika'da 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi geride bıraktı. Ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi. Alevlerin söndürülememesi nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlara da tahliye çağrısı yapıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki karayollarının bazı kesimleri de trafiğe kapatıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka adresse Fransa. Ülkede aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil fotoğrafları tepki çekti. Paris Match dergisinin kapağında görevdeki son yazısı başlığıyla Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yer aldı. Macron'un tatili muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektar daha fazla alan küle dönmüş durumda. Yunanistan'da ise Iskiri Adası'nda orman yangını çıktı. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
0: Endonezya'nın doğusu 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkılan binalar var. 47 kişi hayatını kaybetti. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
2: Endonezya'nın Flores Adası'nı deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores Adası'nda 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün ele geçirilemeyeceğini savundu.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'e ilişkin yeni mesajlar verdi. New York'ta bir etkinlikte konuşan Amerikan Başkanı, başlattığı savaşın bir yansıması olarak artan akaryakıt fiyatlarından dolayı pişman olmadığını da söyledi. İran'a deniz ablukasının adeta çelikten bir duvar olduğunu öne süren Trump, Amerikan halkına da seslendi.
3: So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. And so remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing.
4: İran'a saldırıları gerekçelendiren Trump, bunu tüm dünyaya hizmet için yaptıklarını savundu. Fox News'a röportaj veren Trump, İran'ı ekonomik olarak çok sert vuracağız dedi. Trump'ın sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi, sosyal medyada Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne kararname çıkartarak, ne de seçim konuşmasıyla paylaşımını yaptı. İranlı yetkili, ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Hürmüz yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD ile müzakere sürecini gündemine aldı. Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın İran'la temas halinde olduğunu ifade eden Arakçı, mesaj alışverişinde bulunmasının müzakere anlamına gelmediğinin de altını çizdi. İranlı bakan 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatın ateşkes değil, savaşın sonu olduğunu ifade etti. Ancak Amerika'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle çatışmaların yeniden patlak verdiğini savundu.
0: Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti. 15 Ağustos 2021'de Taliban güçleri hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Taliban bugün eski ABD Büyükelçiliği'nin önünde geçit töreni düzenledi. Ülkede özellikle kadın haklarında ciddi gerileme var. Yoksulluk da gün geçtikçe artıyor.
2: Taliban iktidardaki 5. yılını başkent Kabil'de düzenlediği törenle kutladı. Eski Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde zırhlı araçlarla geçit töreni düzenlendi. Taliban Afganistan'da iktidarı ele geçirmesini zafer günü olarak kutlasa da insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirisi altında. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle yabancı yardımlar durdurulurken Afganistan ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Gıda fiyatları hızla arttı. Açlık yaygınlaştı. Taliban yönetimi altında ülkenin özellikle kadın hakları karnesi kötüleşti. Mayıs 2022'de kadınların kamuya açık alanlarda yüzlerini kapamaları talimatı verildi. Aralık 2022'de Taliban bir adım daha ileri gitti. Kız öğrencilerin üniversiteye girişi yasaklandı. Peşi sıra kadın haklarını kısıtlayan adımlar atılmaya başlandı. Kız öğrencilerin ortaokul ve liseye gitmelerine de artık izin verilmiyordu. Kadınların park, eğlence merkezi ve spor alanlarına girişleri de yasaklandı. Kadınların toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 8 Temmuz 2025'te kadın ve kız çocuklarını hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Taliban hükümetini tanıyan tek ülke 4 Temmuz 2025'te Rusya oldu. Taliban güçleri 15 Ağustos 2021'de hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Amerikan askerleri ise hızla Afganistan'ı terk etmeye başlamıştı. Taliban'dan korkan Afganların Amerikan askeri kargo uçaklarına binmeye çalıştığı görüntüler hafızalara kazınmıştı.
0: İzmir'de hayatını kaybeden Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Kliniğinde hareketsiz bir halde bulunan Doktor Özlem Gültekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanının cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Bir çocuk annesi Gültekin haber spikeri Erhan Çelik'le boşanma aşamasındaydı. Aydın'da 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti DNA testi çözdü. Kadının oğlundan alınan örnekler 2012 yılında karayolunda ölü bulunan kadınla eşleşti. Sonra da cinayet zanlısı tutuklandı.
2: 14 yıldır kayıptı. Gülizar Aydın'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet DNA testiyle çözüldü. 2012 yılında Muğla'da Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kadının kim olduğunu belirlemek için yeniden çalışma başlattı. O tarihlerde 41 yaşındaki Gülizar Aydın da kaybolmuştu. En son eşi Selami Aydın'la görüştüğü anlaşıldı. Şüpheli kadının ilk eşinden olan oğluna 2012 yılında kayıp başvurusu yaptığını söyledi. Ancak 5 yıl sonra annesinin akıbetini öğrenmek için jandarmaya giden BZ, kayıp müracaatı yapılmadığını öğrendi. Selami Aydın'dan şüphelendiğini söyledi. DNA örneği alındı. Örnekler karşılaştırıldı. Anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Kimliği belirsiz kadının Gülizar Aydın olduğu anlaşıldı. Teknik incelemelerde kadının kocası Selami Aydın'ın olay tarihinde bölgede olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi İzmir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Selami Aydın ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Eşiyle birlikte Milas'ın Kazıklı mahallesine gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonrası kadını bırakıp olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.
0: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama meydana geldi. Sonrasında da yangın çıktı. Patlamalar söndürme çalışmaları sırasında da devam etti. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, yaralanan iki kişi de tedavi altında.
2: Dolum tesisinde patlama oldu. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Görüntüler Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sırasında da patlamalar devam etti. Alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Tesiste yapılan incelemede işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz'in cansız bedeni bulundu. Yangından etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
5: Olay sonrası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda aynı zamanda bütün bilgiler, deliller teknik olarak, hukuk olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor.
2: Patlamanın nedeni inceleme sonrası belli olacak.
0: İnşaatta, tarımda, sanayide. Temmuz ayında iş kazalarında 214 kişi hayatını kaybetti. Üstelik çalışırken ölen işçilerin 12'si çocuktu.
6: Yüksekten düşerek, ezilerek trafikte. Geçen ay 214 işçi çalışırken öldü. 12'si çocuktu.
7: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
6: Temmuz ayında en çok işçi ölümü İstanbul'da kayıtlara geçti. 26 işçi İstanbul'da hayatını kaybetti.
8: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle, yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor.
6: Yılın ilk 7 ayında 42'si çocuk, 1279 işçi hayatını kaybetti.
0: Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Uzmanlara göre hastalığın kediden bulaşma olasılığı yüksek, ancak 4 aylık sürede başka bir hayvanla da temas gerçekleşmiş olabilir.
2: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi, yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı. İddiaya göre aile hastaneye gitti, kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Aylar sonra tekrar rahatsızlanan kız çocuğu durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
9: Tarihsel verilere baktığımızda çok eskiye kadar gitsek bile Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusu örneğin son 10 yıl içerisinde yok. Kuduzun normal inkübasyon periyodu 20 ila 90 gün. Yani ortalama olarak baktığımızda 20-90 gün, hani 3 ay kafaya yakın bir bölgeden ısırma varsa bu süre 4 güne kadar kısalabiliyor. Kediden olma olasılığı yüksek ama bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla da temas sonrası kuduz olmuş olabilir.
2: Verilere göre Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor. Aşılamanın %80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili şüpheli bir temasta vakit kaybedilmemesi hayati önemde.
9: Sizlerin yapacağı ilk şey, şüpheli bir temasta karşı karşıya kaldığınızda hemen bir kuduz merkezine gidip aşılarınızı yaptırmaya başlamanız, eğer olanağınız varsa da hayvanı gözetim altında tutmanız. Yaklaşık 2 yıl boyunca korunma altındasınız. Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız, yani bir ev hayvanı ve can dostunuzla karşı karşıyaysanız, burada bir ısırma veya tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır.
0: Trabzon'da iki rahmi bulunan Serenay Alagün milyonda bir görülen bir gebelik yaşadı. Tüp bebek tedavisiyle iki rahimden iki bebek dünyaya getirdi. Dünyada üçüncü vaka olarak kayıtlara geçen Atagün kızlarını sağlıkla kucağına aldı.
2: Çift rahmi bulunan kadın tüp bebek tedavisi gördü. İki rahimden iki bebek dünyaya getirdi.
10: Bugün bizim için çok mutlu ve çok gururlu bir gün. Çünkü dünyada 1 milyon doğumda bir görülen ve ayrıca tüp bebek tedavisi ile bu şekilde oluşan gebelikler içerisinde de dünyada üçüncü bir vaka ve bunların haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Rize'de yaşayan 28 yaşındaki Serenay Atagün ve eşi Selçuk Atagün çocuk sahibi olmak istiyordu. Doğuştan iki rahmi bulunan kadın 3 kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak üçü de düşükle sonuçlandı. Çift Trabzon'da görevli doğum ve tüp bebek uzmanı Ufuk Yılmaz'la tanıştı. Annenin iki rahmine birer embriyo transfer edildi. İki rahimde eş zamanlı gebelik oluştu.
10: 33. haftada da beklediğimiz üzere bir erken doğum eylemi başladı ve biz de 33. haftada sezeryanla her iki kaviteden birer tane bebek doğurtarak bebeklerimiz de o süreçte tabii ki erken doğdukları için yoğun bakıma teslim ettik. Bugün de hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı.
11: İkisini de tutmasına şaşırdım açıkçası. Belki biri tutar dedim, diğeri olmayabilir dedim. O açıdan da çok korktuk yani. Acaba tutacak mı? Acaba ikisi de mi tutmayacak diye. Sonra ikisinin de olduğunu duyunca çok mutlu olduk tabii ki.
2: Nil ve ada ismini verdikleri kızlarını sağlıkla kucaklarına alan çift evlerinin yolunu tuttu.
0: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'de açılış haftasını 1 puanla kapattı. Karadeniz ekibi deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
12: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'e tutuk başladı. Karadeniz ekibi sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Muasaviolo ile ilk yarının sonunda öne geçti. Kasımpaşa 56. dakikada Adrian Benedicak'la penaltıdan skoru dengeledi. Kalan bölümde başka gol olmadı. Bordo Maviller Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.
13: Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil. Gerçekten geleceğine dair bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi.
12: Bordo Mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salahili 8. dakikada oyuna dahil oldu. Amirli erkek futbol takımı antrenörü Vincenzo Montella da maçı izleyenler arasındaydı. Trabzonspor ligdeki ikinci maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
0: İngiltere'nin gündemine oturan bir haber var sırada. İntihal suçlamalarının odağındaki Cambridge profesörü Jason Hardy Londra'daki bir adreste ölü bulundu. Ayrıntıları NTV Londra muhabiri Gökhan Bozkurt aktardı.
14: Cambridge Üniversitesi'nden geçen hafta istifa eden Profesör Jason Hardy, Güney Londra'daki evinde ölü bulundu. Metropolitan Polisi, Cuma öğleden sonra Londra Ambulans Servisi'nin bir çağrı üzerine Hardy'in evine gittiğini bildirdi. Evde tepkisiz halde bulunan Hardy'in olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Polis 41 yaşındaki akademisyenin ölümünün beklenmedik olduğunu ancak şu aşamada bir şüpheli durumunda bulunmadığını bildirdi ve başka bir kişinin de olaya karıştığına dair bir işaret olmadığını açıkladı. Hardy 2023'te Cambridge'de sosyoloji profesörü olmuştu ve üniversitenin tarihindeki en genç siyah profesör olarak da dikkat çekmişti. Ancak son haftalarda intihal iddiaları ve kariyeriyle ilgili bazı açıklamalardaki tutarsızlıklar nedeniyle yoğun tartışmaların merkezindeydi. Hardy hakkındaki intihal iddialarını ilk gündeme getiren isim ise yine tartışmalı ırkçılık iddiaları nedeniyle Cambridge'deki görevini kaybeden Amerikalı araştırmacı Nathan Kofnas olmuştu. Cambridge Üniversitesi başta profesöre sahip çıksa da medyanın ısrarlı haberleri sonrasında 5 Ağustos'ta akademik yeterlilikleri ve hakkındaki usulsüzlük şikayetleriyle ilgili iç soruşturma başlatacağını açıklamıştı. Hardy ise geçen hafta görevinden derhal istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında da hakkında bitmek bilmeyen suçlamaların, spekülasyonların ve kamuoyu yorumlarının kendisi ve yakınları üzerinde ağır bir bedel yarattığını söylemişti. Ailesi de ölümü sonrasında çok daha sert bir açıklama yaptı. Hardy'in 3 yılı aşkın süredir sürekli bir taciz ve yanlış bilgi kampanyasına maruz kaldığını savundu ve bunun kendisi için fazla ağır hale geldiğini söyledi ve artık basından kendilerini yalnız bırakmalarını istediler. Londra Belediye Başkanı Sadık Kağan da Hardy'in kabul edilemez bir kamuoyu baskısına ve taciz kampanyasına maruz kaldığını söyledi aile gibi. Aynı pozisyondaki insanların hiç karşılaşmadığı kadar ağır bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü. Cambridge'deki rektör yardımcısı Deborah Prentice ise üniversitenin derin bir üzüntü içinde olduğunu açıkladı. Hardy'in ölümüyle birlikte Cambridge'de son haftalarda büyüyen akademik tartışma artık çok daha ağır ve trajik bir boyuta taşınmış oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Sigortası Kurumu Başkanı Brian Thompson'ın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Thompson'ı öldürmekten yargılanan Luigi Mangione suçunu itiraf etti.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigortası şirketi United Healthcare'ın CEO'su Brian Thompson'ı öldüren suikastçi Luigi Mangione New York'ta hakim karşısına çıktı. Davayı yüzlerce kişi mahkeme önünde takip etti. 28 yaşındaki sanık Mangione davada yıllarca sırt ağrılarıyla mücadele ettiğini belirtti. Sigorta şirketiyle defalarca sorun yaşadığını anlatan Mangione, silahını 3 boyutlu yazıcıyla yaptığını ve Thompson'ı öldürmek için harekete geçtiğini söyledi. Bay Thompson'ı vurdum ve öldü cümleleriyle suçunu itiraf etti. ABD'de sağlık sisteminin ücretli olması tepki çekiyor. Bu nedenle Mangione'nin saldırısı Amerikan sağlık sistemine protesto olarak değerlendiriliyor. Dava süresince halk kitleleri tarafından destek gören Mangione için kampanya başlatıldı ve mahkeme giderleri kitlesel fonlamayla karşılandı. Dört suçtan yargılanan Mangione terörizmle ilgili suçlardan beraat etmişti. Karar duruşması 18 Aralık'ta görülecek.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Ormandaki eğlence gereğinden fazla uzamıştı. Güneş çoktan batmış, hava iyice kararmıştı. Eğlenceye devam eden orman sakinleri artık neyi kutladıklarını bile unutmuşlardı. Birbirleriyle çok yüksek sesle konuşuyor, söyledikleri şarkılarda uyumu yakalayamıyorlardı. Bir kısmı şarkının son bölümünü söylerken diğer kısmı henüz ortalarında oluyor. Hatta bazıları çoktan yeni bir şarkıya geçmiş oluyordu. Gürültülü şakalar, kaba saba, aykırışlar çok uzaklardan bile duyuluyordu. Küçük kertenkele Mosif'in de bu kadar gürültü içinde yavrusunu uyutması imkansızdı. Ayağında sağlanmış, ninni söylemiş, masal anlatmış ama ne yaptıysa onun uyumasını sağlayamamış. Bu duruma artık daha fazla dayanamadığından yavrusunu kucağına alıp eğlencenin sürdüğü ormanın açlığına gitti. Gürültünün merkezinde yaklaştı ve onlara saatin çok ilerlediğini, artık sessiz olmaları gerektiğini, yavrusunu uyutamadığını söyledi. Ormandaki hayvanlar bir an için susarak ona baktılar. Sonra kafalarını çevirip birbirlerine baktılar ve birden kahkahalar atarak Mosif'le dalga geçmeye başladılar. "Bak sen şu küçük kertenkeleye, bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Buradan hemen kaybol, yoksa seni ayağımızın altında alırız," dediler. Mosif yaşlı gözlerle onlara derdini anlatmaya çalıştıysa da, "O küçük boynunla bize akıl öğretmeye kalkışma ve hemen buradan kaybol," dediler. Kertenkele Mosif, "Eğer bir gün siz de uyuyamazsınız, bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlarsınız," diyerek üzüntüyle oradan ayrıldı. Ormandaki hayvanlar uzun süre eğlenmeye devam ettiler ve sonunda yorgun argın sağlanarak evlerinin yolunu tutup kendilerinin yataklarına attılar. Başlarını yumuşacık yastıklarına koydular, sıcacık yorganlarının üzerinde çektiler ve gözlerini yumup kendilerini uykunun tatlı kollarında bıraktılar. Fakat belli ki bir sorun vardı. Yataklarına girili bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen hiçbiri uyuyamıyordu. Sağa sola döndüler, yastıklarını düzelttiler, ayaklarıyla yorganları havalandırdılar ama ne yaptılarsa bir türlü uyuyamadılar. Sabah olduğunda birbirlerine gece hiç uyumadıklarından bahsedip durdular. Kendilerinin çok yorgun hissettiklerini, başlarını ağrıdığını ve bugünün sonunda kesinlikle deliksiz bir uyku çekeceklerini söylediler. Ama gece olup da yataklarında uzandığında durumun değişmediğini gördüler. Gözlerinden uyku aktığı halde yatakta bir o yanda bir bu yanda dönüyor. Başlarını kollarının arasında alıyor. Bacaklarının havaya dikiyor. Yine de ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü uyamıyorlardı. İkinci günün sabahında ormandaki bütün hayvanlar uykusuzluktan yerlerde sürünüyor. Ayakları üzerinde duracak gücü kendilerinde bulamıyorlardı. Gün boyu bunun sebebini düşündüler ama akıllarına hiçbir şey gelmedi. Sadece bu kadar uykusuzluğun üzerinde akşam olunca güzel bir uyku çekeceklerinden eminlerdi. Ancak üçüncü gece de öncekilerden farklı olmadı. Uykusuzluk artık dayanılır gibi değildi. Sonra birden şaşkınlıkla sincabın müşil müşil uyuduğunu fark ettiler. Hem de öyle derin, öyle tatlı uyuyordu ki gözlerine inanamadılar. Hemen onu uyandırıp bunu nasıl yaptığını sordular. Sincap şaşkın şaşkın onlara bakarak, "Neyi nasıl yapıyorum?" dedi. "Uyumayı tabii ki," dediler. "Nasıl uyuyorsun? Ormandaki bütün hayvanlar 3 gündür uyuyamıyor." Sincap bunun sebebini bilmediğini, sadece her zamanki gibi yatağına yattığını ve bir süre sonra kendiliğinden uykuya daldığını söyleyebildi.
Bunun üzerine hepsi birlikte düşünmeye başladılar. Uyumayalı tam 3 gece olmuştu. Acaba 3 gece önce ormandaki tüm hayvanları etkileyen bir şey mi olmuştu? Yedikleri bir şey mi dokunmuştu ya da ne bileyim yanlış bir şey mi yapmışlardı? Uzun uzun düşündüler. Ancak akıllarına pek bir şey gelmedi. Sonra sincaba sormaya karar verdiler. 3 gün önce ne yapmıştı? Başına tuhaf bir şey gelmiş miydi? Sincap da anlatmaya başladı. 3 gün önce her zamanki gibi ormanda ceviz topladığını, arkadaşlarıyla gezdiğini, gece ormanda yapılan eğlenceye katıldığını, sonra uykusu geldiği için yuvasına doğru yola çıktığını söyledi. Bunları anlatırken o anda aklına bir şey gelmiş gibi durdu ve gözleri ışıldadı. Etrafındaki hayvanlar onun oğlan dişi bir şey hatırladığını anladılar ve heyecanla haydi dediler, anlat, anlatsana, neden durdun? Sincap sakin sakin anlatmaya devam etti. Yuvasına giderken yolda kucağında yavrusuyla ağlayan bir kertenkeleye rastladığını, onun çok üzgün gördüğünü söyledi. Bütün hayvanlar başlarını öne eğerek sessizleşti. Kertenkelenin ona yavrusunu uyutamadığından, hayvanların gürültüsünden, kendisiyle alay ettiklerinden bahsettiğini anlattı. Sonra onlara yardım etmek istediğinden ve kertenkelenin yuvasını o gece nehirin diğer tarafına taşıdıklarından, yavrusunun orada uyuyabildiğinden söz etti. Hayvanlar atalarını hemen anladılar tabii. Mosif'le nasıl alay ettiklerini, onu nasıl da küçümsediklerini hatırladılar ve yaptıklarından çok utandılar. Sonra sincaptan kendilerinin kertenkelenin yuvasına götürmesini istediler. Onu görür görmez defalarca özür dileyip hatalarını anladıklarını söylediler. Mosif'ten kendilerinin affetmesini istediler ve bundan sonra özellikle de kendilerinden küçük olan canlılara karşı çok daha dikkatli davranacaklarını söz verdiler. Kertenkele Mosif'in ormanda yaşananlardan hiç haber olmamıştı. Uyuyamadıkları için üzüldüğünü ve onları affettiğini söyledi. Yuvasını alıp hep birlikte eski yerine taşıdılar ve o gece ormandaki tüm hayvanlar meşil meşil uyudu.

Uzun bir meditasyondan uyanan Zusya'nın gözleri doğmuştu. Müritleri yanına gelip üzüntüsünün sebebini merak edince yaşlı hoca derin bir es verip açıklamaya başladı. Az önce uyanıkken gördüğüm bir rüyada kendimi cennetin kapısında buldum dedi. Öğrenciler heyecanla birbirlerine baktılar. Hoca üzgün bir sesle devam etti. Bir melek beni karşıladı ve bir soru sordu. İşte gözyaşlarımın sebebi o güzel ağızdan çıkan sorudur. Meğer hayatım boyunca büyük bir hata işlemişim. Bin rehberin izini takip ettim. Bin hocanın müridi oldum. Kitaplardan öğrendiğim dersleri uyguladım. Dünyada büyük fark yaratanların yollarından yürüdüm. Onlara yaklaştıkça kendimi cennette yaklaşıyor zannettim. Ama cennetin kapısında bana sorulan soru, hayatın boyunca bir Musa olabildin mi? Değildi. Ya da hayatın boyunca bir Süleyman olmaya başardın da değildi. Meğer hayatımın sonunda cennetin kapısında bana sorulacak olan soru, bu hayatta sen Zusya olmaya başarabildin mi? İymiş. İşte bin rehberin yolunu takip ederken korkarım ki Zusya'nın kendi yolunu keşfetmeyi ihmal etmişim.

Yaşlı yolcu ormanda bütün gün doğru olduğunu tahmin ettiği yöne yürüyüp durmuştu. Ama orman öylece uzayıp gidiyordu. Ne bir ev ne de bir köy. İnsanlara dair tek bir işaret yoktu hala ve gece hızla yaklaşıyordu. Geceyi ormanda geçirmesi gerekecekti. Bu ne ilk ne de sondu aslında. Bir köyden diğerine, bir işten ötekine yollarda geçirdiği yıllar boyunca kaç kere ağacın köklerinin arasında kıvrılmıştı. Hatırlamıyordu bile. Bu gece farklı değildi. Ağaçların altındaki toprağın yumuşaklığını yoklayarak kendini olabildiğince rahat bir yer yapmaya çalıştı. Büyük bir ağacın insanı kucaklayan köklerine yerleşmekte karar kıldı. Ağacın gövdesine yaslandı ve derin bir inilti çıkarttı. Yiyecek bir şeyler bulmak için çantasına baktı. Geriye sadece bir ekmek ve yolda rastladığı son çiftlikte ona verdikleri elma kalmıştı. Bir sonraki köyün ne kadar uzakta olduğunu bilseydi, belki daha fazlasını isterdi. Birdenbire kendini yaşlı, yalnız ve terk edilmiş hissetti. Kendi kendine mırıldandı. Üstüne üstlük, gerçek bir yemek olan bir masa olsun isterdim. Şöyle içimi ısıtacak, dumanı tüten güzel bir çorba, sıcak bir ateş, şu kalan dişlerimi acıtmayacak yumuşak bir beyaz ekmek. Sonra şaşkın gözlerinin önünde birdenbire bir masa belirdi. Üzerinde dumanı tüten koca bir kase bal kabağı çorbası. Bulutlardan daha yumuşak bir ekmek vardı. Etrafı taşlarla çevrili bir ateş yanıyordu. Bu lütfün nasıl gerçekleştiğini sorgulamayacak kadar açtı. Ellerini ateşe ısıtıp sofraya oturdu ve çorbayı hüpür hüpür içmeye başladı. Tadı olağanüstüydü. Yıllardır ağzına böyle lezzetli bir yemek koymamıştı. Ama ona çocukluğundaki hayatın daha basit, yemeğin daha bol olduğu günlerdeki yemekleri hatırlatmıştı. Çocukluğunu hatırlayınca annesinin süt kremasından yaptığı muhallebiyi canı çıktı. Hala kendi kendini konuşuyordu. En çok sevdiği yiyecekleri saymaya başlamıştı. Bahçeden tatlı kış kabağı, ince gevrek tava ekmeği, ah! Annem bir de erik reçeline vanilya eklerdi. Ama asıl en sevdiğim pekan cevizli turtayı yapardı. Şimdi çikolataya bulanmış bir dilim turta için neler vermezdim. Sonra beni yatağıma yatırırdı. Kuş tüyü yastık başımı tutan melekler gibiydi. Ve beyaz çarşaflar öyle gıcır gıcır olurlardı ki üzerime yumuşacık inerken kat yerlerini açılma seslerini duyardım. Ve şaşkınlıktan dehşete düşmüş gözlerinin önünde sıraladığı her şeyi masanın üzerinde beliriverdi. Arkasını döndüğünde onu bekleyen küçük bir yatak gördü. Hiçbir şeyi sorgulamayacak kadar şaşkın bir halde tıka basa doyana kadar yedi ve beyaz çarşafların arasına girdi. Gözlerini kaparken yorganı üzerine çeken yumuşak bir varlığı hissetti. Adam aslında tesadüfen bir dilek ağacının altında oturduğunu bilmiyordu. Ormanlarda, şehir ve kasabalarda diğer ağaçların arasına gizlenmiş böyle çok sayıda ağaç olduğunu söylenirdi. Ama kimse nerede veya kaç tane olduklarını bilmiyordu. Dilek ağaçlarının kalbimizden geçeni anlama gücü vardı. Adam tam yıllardır uyuduğu en tatlı uykuya dalacakken birdenbire içini bir korku kapladı. Bir dakika, ben bütün hayatım boyunca şanssız oldum. Bu nasıl benim başıma gelebilir? Bir hile olmalı. Periler veya başka bir kötü ruh bana bir oyun oynuyor olmalı. Ve uykuya daldığımda beni afiyetle yemesi için bir kaplan gönderecekler. Ay evet, bunu yapacaklarını biliyorum, dedi
ve birdenbire ortaya bir kaplan çıkıp onu afiyetle yedi. Dünya ormanında yürürken ne dilediğine dikkat et. Ne zaman bir dilek ağacının altında oturduğunu asla bilemezsin.

0: Masal Rüya.
1: Bir varmış bir yokmuş. Gürül gürül akan şelalenin kenarında bir çakıl taşı yaşarmış. Kocaman gri kayaların dolu çevresindeki en küçük taşmış. Sabahtan akşama kadar büyük kayaların hikayelerini dinlermiş. Kayaların hepsi buraya çok uzaklardan gelmiş. Onların gölgesini yaşayan küçük çakıl taşı ara sıra da sorarmış. Peki sizce biz hala gezebilir miyiz? Ben dünyayı çok merak ediyorum da. Kayalar bu lafa çok gülermiş. Biz taşlar yukarılardan düşer, aşağılarda kalırız. İnan gidilecek başka bir yer olsa biz onu çoktan keşfederdik. Olduğun yerde kal. Uzaklaşırsan kaybolursun. Dünya tehlikelerle dolu. Yutulursun, özgürlüğünden olursun derlermiş. Çakıl taşı bu heves kırıcı sözlere rağmen dünyayı merak etmeye devam etmiş. Ve sonunda bir gün her şeye ve herkese rağmen gezmenin bir yolunu bulmaya karar vermiş. Bir gün bir kervan şelaleye su içmeye uğramış. Çakıl taşı bütün cesaretini toplayıp üstüne basan bir devenin ayak tırnağının arasına girip uzun ve ağır adımlar eşliğinde yola çıkmış. İki gün sonra kervan başı develerden birinin topalladığını fark etmiş. Ayağını inceleyip çakıl taşı bulmuş ve kaldırıp uzaklara fırlatmış. Masal bu ya. Taş uçmuş uçmuş uyuyan bir dervişin ayakkabısının içinde düşmüş. Derviş günlerce ayakkabısının içindeki küçük taşı fark etmeden yürümüş. Ama sonunda ayağı yara olmuş. Dere kenarında ayaklarını yıkamak için durduğunda çakıl taşını fark etmiş ve ayakkabısından çıkartıp dereye fırlatmış. Çakıl taşı suya düşer düşmez onu ekmek kırıntısı zanneden dev bir balık tarafında yutulmuş. Balığın karnı zifiri karanlıkmış. Çakıl taşı o an büyük kayaların sözlerini hatırlamış ve yola çıktığına pişman olmuş.

Birkaç gün sonra balık bir ağa takılmış ve bizim çakıl taşı uyandığında kendini bir mutfakta bulmuş. Çakıl taşını gören balıkçının karısı heyecanla, "Bak ne güzel bir taş, ne de güzel parlıyor. Yarın onu kuyumcuya götürsem bir de yüzük mü yaptırsam?" diye düşünmüş. Bu kadar sevilmek, beğenilmek çakıl taşının pek hoşuna gitmiş ve gururla parlamaya başlamış. Parladıkça kadın daha da heyecanlanmış. Pazar günü kocası balık satarken kadın tülbentinin kenarına sardığı taşı kuyumcuya götürmüş. Kuyumcu bir bakışta çakıl taşının değerini anlamış ve taşın karşılığında türkuaz bir yüzük teklif etmiş. Kadın yüzüğü görünce sevinmiş ve çakıl taşını kuyumcuya bırakıp gitmiş. Kuyumcu hemen işi koyulmuş ve bizim çakıl taşının kırmızı altından bir yüzüğe yerleştirmiş. Aman aman, işte kayalar haklı çıkmış. Çakıl taşı resmen tutuklanmış. Yüzük onu adeta bir kelepçe gibi bağlı tutuyormuş. Artık maceranın bittiğinin altından bir kafese konduğunu düşünmüş. Günler sonra zengin bir tüccar yüzüğü satın almış. Bir süre takip gösteriş yaptıktan sonra kaldırıp karanlık bir kutuya koymuş ve yüzük öylece orada unutulmuş. Ta ki bir gece hırsızın biri kutuyu çalana kadar hırsız onu yüzükten kopartıp altını ayrı, taşı ayrı satmaya karar vermiş ve çakıl taşını yeleğinin cebine koymuş. Bir hafta sonra hırsızın karısı tozlu yeleği alıp pencereden silmiş ve taş böylece sokağa o sırada oradan nohut satan birinin çuvalının içinde düşmüş. Az sonra da nohutlarla beraber bir kese kağıdında zengin birinin evinde doğru yola çıkmış. O da nohutlarla birlikte akşam suda bekletilmiş, sabah pişirilmiş, öğlen servis edilmiş ve evinin efendisinin ağzına girer girmez yere tükürülmüş. Efendi yemeğinden taş çıkan aşçıya sinirlenirken çakıl taşı odanın bir köşesine yuvarlanmış. Sabah hizmetçi onu evinin tozuyla birlikte bahçeye süpürmüş. Çakıl taşı toprağa düşer düşmez rahatlamış. Güneşte de ısınınca keyiften böyle bir parlamış. Böyle bir parlamış ki bahçıvanın dikkatini çekmiş. Bahçıvan onu eline alıp seyretmiş. Çok beğenmiş ve kendi kendine mırıldanarak, "Dur küçük taş, ben tam sana göre bir yer bulacağım," diyerek bahçede yürümeye başlamış. Çakıl taşı etrafındaki güzelliklerini görünce gözlerine inanamamış. Uzun yolculuğunda hiç bu kadar güzel çiçekler, ağaçlar, otlar görmemiş. Bahçıvan doğaya öyle aşıkmış ki baktığı bahçe adeta şarkı söylüyormuş. Bu güzel bahçenin tam kalbinde çeşmeden şırıl şırıl sular akarmış. Etrafında arılar çiçekten çiçeği gezer, kurnasında rengarenk balıklar yüzermiş. Bahçıvan bizim çakıl taşının çeşmenin en güzel yerine yerleştirmiş. Taşı orada koyar koymaz güneş ışınları üstünde gezinmeye başlamış. Kendini böylesine güzel bir cennette

Leyla Mecnun'u seviyor, Mecnun da Leyla'yı. Ama sevsen de sevilsen de bazen hayat ayrı düşmek için sebepler yaratıyor. Büyük halasının hasta olduğunu haber alan yumuşak kalpli Leyla hemen eşyalarını toparlayıp yola koyuldu. Badem gözlü Leyla atına bindi ama gitmeden önce durdu. Ve Mecnun'a 30 gün sonra döneceğini sözünü verdi. Seni yalnız bırakmıyorum. Senin için 30 tane aşk işareti sakladım. Her biri bir aşk mektubu gibidir. Ben yokken onları ara. Her biri sana seni ne kadar sevdiğimi hatırlatır. 30 günde 30 değil, 30 ayrı kanıt bulursun. Aşkımı saklasam bile onu bulabileceğini biliyorum, dedi. Bu sözlerin ardından elini dizginleri alıp ufka doğru yola çıktı. Ertesi sabah Mecnun'un yataktan çıkmaya gönlü yoktu. Ama Leyla'nın sürprizlerini de merak ediyordu. Sevgilisinden gizli bir aşk mektubu bulmak düşüncesi kalbini heyecanla dolduruyordu. Acaba nereye, nasıl bir işaret saklamış olabilirdi? Sırtında adeta çırpınan kanatlar hissetti. Kalktı, giyindi, çıkarken elini cebinde soktu ve işte orada, parmak ucunda hissetti ilk işareti. Yumuşaktı, ipeksiydi, kenarlarında daha sert dokulu bir iğne oyası hissediliyordu. Cebinden o ilk kutsal hazineyi çıkartıp kokladı. Leyla'nın mendili saçları gibi kokuyordu. Teni kadar yumuşak, yüzü kadar beyaz, gülüşü kadar hafifti. Ona dokunmak, yalnızlık çölünde yanan kalbine bir yudum su içirmek gibiydi. Bir sonraki gün Leyla'nın aşkını buharlanan bir aynada buldu. Bir sonraki gün yeleğinin omuzunda bulduğu uzun bir saç telinde, çay bardağının sıcacık dumanında buldu, bulutlarda da, akan derede de buldu Leyla'sını. Her gün aşkla bir mektup aradı ve her gün açık gönlünün aradığı cevabı buldu.

Hermione, krallıktaki en güzel kadındı. Şairler ve şarkıcılar hep onun güzelliğini övgüler, düzen şeyler yazıyor, söylüyordu. Uzun, ipek gibi saçları mücevherlerle bir tutuluyordu. Ona abay yakmış pek çok asil zade ve tüccar Hermione ait olduğu, hatta değerli gözyaşlarını onlara sildiği söylenen mendilleri alabilmek için servet ödüyorlardı. Hermione'nin bütün vücudunda mükemmel olmayan belki tek bir nokta vardı. Ama bu nokta o kadar belli belirsizdi ki sadece mükemmelliğini tamamlıyordu. Sağ göz bebeğinin yanında küçük bir siyah nokta vardı. Bu nokta o kadar küçüktü ki bir sürü talebi içinden bir tane bile fark etmemişti. Aylarca naz yaptıktan sonra Hermione bir kontla evlendi. Babası kontun varlığını, annesi yakışıklılığını onaylamıştı. Hermione ise sadece peşindeki talip ordusundan ve kuralından

ayaklarına işkence eden Ayşe senaratlarından kurtulacağına seviniyordu. Kocası ilk birkaç ay boyunca ona tapıyordu. Zamanla sevgisi azalmaya başladı. Birkaç yıl sonra Hermione ona bahçede çay doldururken kocası ona baktı ve "Biraz yaklaşsana. Gözündeki o leke de ne? Ne zamandan beri böyle sevimsiz bir leken var senin?" diye sordu. Kocasının doğduğu günden beri taşıdığı bu kusurunu ilk kez fark ettiğini duyunca Hermione üzüntüyle gülümsedi ve cevap verdi. "Sevgili kocam, o leke sadece beni sevmekten vazgeçtiğinden beri orada."

0: hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: à tout moment.
1: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece. Hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var. Sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor. Ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece.
2: Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatler 2 oldu. Gece gelişmelerle karşınızdayız. Marmaris Aksaz'da çıkan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Marmaris Yalancı Boğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgede çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri görev alıyor. Arazözlerin bölgeye götürülmesi için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkartma gemileri kullanıldı. 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Mekke Anlaşması ile ilgili de Mısır'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Röportajında Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze konusunda ise İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini sözlerine ekledi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na da değindi. Anlaşmaya Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyleyen Erdoğan, anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda birleşik adımlar atacağını belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü geride bırakıyoruz, terörsüz Türkiye bu sürecin ilk adımıdır dedi. Kurtulmuş, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuştu.
1: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün bundan sonra gündemden düşeceğini, terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımının atıldığını vurguladı.
1: Bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki, bu sürecin ilk adımıdır.
2: Numan Kurtulmuş mesajlarını İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen diplomasi forumunda verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede devam eden savaşların ve çatışmaların son bulması için verdiği çabaya da dikkat çekti.
1: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Yani önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Nasıl gelişirse gelişsin, bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birincil özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacağıdır. Türkiye, yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belge buldu. Kalabalık bir grup gelişmeleri protesto için aramanın yapıldığı binanın önünde toplandı.
3: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
4: Bu yarım manşet. İşte evrakları böyle imha etmişler diye. Anladın
5: ne yapmışlar evrakları?
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Türk ve Azerbaycanlı güvenlik güçleri ortak bir operasyona imza attı. Yeni Nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olan bir kişi operasyonda yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para isteyen bir suçlu tespit edildi. Zanlının bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan Yeni Nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Kasten adam öldürme, uyuşturucu alma ve bulundurma gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlı Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur dedi. Kasımpaşa Trabzonspor maçı oynandığı sırada atılan bir havai fişek stadın yakınında bulunan bir evin yanmasına neden oldu. Recep Tayyip Erdoğan stadındaki Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesi sırasında tribünlerden havai fişek atıldı. O havai fişek stadyumun yanındaki bir binaya düştü. Kısa sürede binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Dairede yaşayanların şehir dışında olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı.
2: Diyarbakır'dan minibüsle yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Karahasan Mahallesi Heylo Mezrası'nda kontrolden çıkarak devrilen minibüs, nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Vali Murat Zorluoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Uzmanlara göre hastalığın kediden bulaşma olasılığı yüksek, ancak 4 aylık sürede başka bir hayvanla da temas gerçekleşmiş olabilir.
6: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi, yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı. İddiaya göre aile hastaneye gitti, kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Aylar sonra tekrar rahatsızlanan kız çocuğu durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
7: Tarihsel verilere baktığımızda çok eskiye kadar gitsek bile Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusu örneğin son 10 yıl içerisinde yok. Kuduzun normal inkübasyon periyodu 20 ila 90 gün. Yani ortalama olarak baktığımızda 20-90 gün, hani 3 ay kafaya yakın bir bölgeden ısırma varsa bu süre 4 güne kadar kısalabiliyor. Kediden olma olasılığı yüksek ama Bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla da temas sonrası kuduz olmuş olabilir.
6: Verilere göre Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor. Aşılamanın %80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili şüpheli bir temasta vakit kaybedilmemesi hayati önemde.
7: Sizlerin yapacağı ilk şey, şüpheli bir temasta karşı karşıya kaldığınızda hemen bir kuduz merkezine gidip aşılarınızı yaptırmaya başlamanız. Eğer olanağınız varsa da hayvanı gözetim altında tutmanız. Yaklaşık 2 yıl boyunca korunma altındasınız. Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız, yani bir ev hayvanı ve can dostunuzla karşı karşıyaysanız, burada bir ısırma veya tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır.
0: Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kocaeli'nde düzenlenen deprem tatbikatı 6 ilden ekiplerin katılımıyla başladı. Akut Arama Kurtarma Derneği'nce Kocaeli Üniversitesi Arslanbey yerleşkesinde yapılan tatbikat, Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesini uluslararası standartlarda ileri seviyeye taşımak amacıyla düzenleniyor. 17 Ağustos Anma Tatbikatı adı verilen organizasyona Kocaeli ekibinin yanı sıra İstanbul, Bursa, Eskişehir ekipleri de katılım sağlıyor. Tatbikatın 36 saat boyunca sürmesi bekleniyor. İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimler olacak. Amerikan Axios sitesi anketlerine göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri kazanmasının zor gözüktüğü yazıldı. Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimler öncesinde Netanyahu'ya destek vermekten ısrarla kaçındığına da dikkat çekti.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kişisel olarak seviyor. Ancak kararları ve politikalarından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Bu iddialar Amerikan Axios haber sitesi tarafından gündeme getirildi. Site haberini Amerikalı iki üst düzey yetkiliye dayandırdı. Axios'a göre Trump, Netanyahu için en büyük düşman kendisi ifadesini kullandı. Axios iki hafta önce Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinden bir anekdotu da aktardı. Trump, Netanyahu'ya 27 Ekim'deki seçimler öncesinde anketlerde durumunun ne olduğunu sordu. Netanyahu bu soruya yanıt veremezken yardımcısı seçimleri kazanacaklarını söyledi. Axios, anketlerin Netanyahu'nun seçimlerde zorlanacağını gösterdiğine dikkat çekti. Anketler, Benjamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonun hükümeti kurmak için yeterli oy alamayacağını gösteriyor. Netanyahu'nun en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Ezenkot anketlerde daha fazla oy alıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu nedenle şimdi muhalefet partilerinin hükümeti kuracak kadar oy almamaları için çaba harcamaya başladığı söyleniyor. Seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması halinde Netanyahu'nun bir sonraki seçimlere kadar birkaç ay daha iktidarda kalacağına dikkat çekiliyor. Axios, Netanyahu'nun Trump'tan da aradığı desteği bulamadığına vurguda bulundu. ABD Başkanı son haftalarda ısrarla sorulmasına karşın seçimlerde Netanyahu'yu desteklediğini söylemekten kaçındı. İran, Gazze ve Lübnan nedeniyle Trump ve Netanyahu'nun görüş ayrılıklarına düştüğü vurgulanıyor. Netanyahu'nun son olarak Trump'ın Gazze barış planını reddettiği hatırlatıldı. Benjamin Netanyahu'nun seçimdeki rakiplerinin Trump'a tarafsız kalması için mesajlar ilettikleri de vurgulandı. Axios'a göre Trump yönetimi, İsrail'de hükümet kurulamaması senaryosuna da sıcak bakmıyor. Trump yönetimi, Gazze ve Lübnan'da barış sağlanması, İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişki kurabilmesi için İsrail'de hemen hükümet kurulmasını istiyor.
0: İran Savaşı'na katılan Amerikan uçak gemisi Abraham Lincoln'e gıda sevkiyatında sıkıntılar yaşandı ve bazı askerlerin bazı günlerde sadece 2 sandviçle yetinmek zorunda kaldıkları yönünde haberler basına yansımıştı. Amerikan The New York Times gazetesi tedarik sıkıntısının savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladığını yazdı.
5: İldırım! İldırım!
6: İran Savaşı'nda Amerikan uçak gemilerine ikmal sorunları savaşın ilk gününden itibaren patlak verdi. Bu iddia Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üste İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran Savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli iki füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran Savaşı'nda görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek "Hayır, hiç de yeterince uzun değil." dedi.
0: Endonezya'nın doğusu 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkılan binalar var, 47 kişi de hayatını kaybetti. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
6: Endonezya'nın Flores adasını deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatte sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores adasında 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra adasının kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2 kilometrelik Çamlıhemşin tüneli geçişini pazartesi günü hizmete açacaklarını duyurdu. 10 kilometrelik yolu tamamladıklarını belirten Uraloğlu, kalan kesimde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
6: Çamlıhemşin tünelli geçişi 17 Ağustos pazartesi günü hizmete açılıyor. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
8: Pazartesi günü Çamlıhemşin tüneli 135 metre uzunluğundaki Fırtına Derisi Köprüsü ve 90 metre uzunluğundaki Hala Derisi 1 Köprüsü'nü kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin tünelli geçişini hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk.
6: Uraloğlu, Pazar-Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu projesi kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin 4 şeritli bölünmüş yol standartlarında, devamındaki kesimlerin ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa edildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yolun tamamlanmasıyla güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını söyledi.
8: Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4800 ton azaltacağız.
6: Uraloğlu, projenin Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımı kolaylaştıracağına dikkat çekti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan paylaşımında dün Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programdan görüntülere de yer verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü değerlendirdi. Çelik, en büyük icraatimiz AK Parti'yi kurmak dedi. Ömer Çelik, gençlik kollarının sorularını yanıtladı. İyi ki bunu yapmışız dediğiniz icraat hangisi sorusuna, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yolu yürümek dedi. Çelik, yorulmak yasak dedi. Bir diğer soruysa, ilk 25 yılın hikayesini yazdık. Sizce ikinci 25 yılın ilk cümlesi ne olması sorusu soruldu. Çelik, bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik dedi. Sonbaharda hem sinema salonlarında hem de dijital platformlarda yeni yapımlar görücüye çıkacak. Onları sizin için bir araya getirdik.
9: Dünya genelinde milyonlarca kez oynanan korku oyunu Scary Teacher sinemaya uyarlanıyor. Öğrencileri Nick ve Tanny'yi korkutan Bayan T karakteri etrafında şekillenen oyunda oyuncular Bayan T'nin evine sızarken tuzaklarından kaçıyor. Filmin oyundaki gibi kara mizah ögeleri barındıracağı söyleniyor. Senaristler, korku komedi hikayesinin ötesinde büyümek, korkunun üstesinden gelmek ve kendiniz için ayağa kalkma cesaretini bulmakla ilgili bir hikaye anlatacaklarını söylüyor. Ben Affleck'in hem oynadığı, hem yönettiği, hem de senaryo ekibinde yer aldığı Animals filminden fragman yayınlandı. Affleck ve ona başrolde eşlik eden Kerry Washington, kaçırılan oğullarını kurtarmaya çalışan anne babayı canlandırıyor. Aktörün Los Angeles Belediye Başkanı adayı Mark Kimball'a hayat verdiği film, dijital platformda yayınlanacak. Hollywood yıldızları Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett'ı buluşturan filmden fragman geldi. You're the only writer who can finish this last novel. Colleen Hoover'ın çok satan psikolojik gerilim romanından uyarlanan Verity, Lowen'ın bir araba kazasında felç geçiren ünlü bir yazar için hayalet yazar olarak işe alınmasından sonra yaşananları anlatıyor. Be honest. Film 2 Ekim'de sinemalarda gösterilecek. Say something.
10: You need to get out there, Sal. Have a little fun.
9: Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın başrollerini paylaştığı merakla beklenen Aşkın Büyüsü 2'den yeni afiş yayınlandı. 11 Eylül'de vizyona girmeye hazırlanan film, ışıklar altında örülen gizemli büyüler ve muzip sürprizlerle dolu. The idea that they may have the same power terrifies me. Bullock ve Kidman, ailelerindeki kadınların aşık olmasını engelleyen laneti kırmak için memleketlerine geri dönen Sally ve Gillian Owens kardeşler rolünde yeniden izleyici karşısına çıkıyor.
0: Amerikalı bir araştırma şirketi 2026 yılının ilk yarısına dair bir müzik raporu yayınladı. Bu rapora göre hem ABD hem de Türkiye'de müziğin dönüşümü gözler önüne serildi.
9: İngilizcenin hakimiyeti kırılıyor. Diller sınırları aşıyor. Eski şarkılar geri dönüyor. Fanlar yeniden CD ve plak satın alıyor. 2026'da müzik artık tek bir merkezin domine ettiği bir şey olmaktan çıkıyor, küreselleşiyor. Müzik araştırma şirketlerinden Luminate'in yayınladığı 2026 yarı yıl raporu, müzik dünyasında bazı ezberlerin değiştiğini rakamlarla ortaya koydu. Şirketin 30 trilyon veri noktasına dayanan raporuna göre, yılın ilk yarısında dijital dinlemeler %9.8 büyüyerek 2.8 trilyona ulaştı. Müzik sektörünü artık tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nin domine edemediği de bu raporla kanıtlandı. Amerika dışındaki pazarlarda dinleme rakamlarında %11.8'lik bir artış yaşandı. Bir başka önemli nokta, Amerikan müzik piyasasında İngilizcenin hakimiyetinin kırılıyor oluşu. Amerika'da toplam müzik tüketiminin %87.1'i İngilizce, %9.4'ü İspanyolca ve %1.1'i Korece oldu. Bu rakamlar Bad Bunny'nin neden sadece Latin müziğinin değil de Amerikan pop kültürünün de merkezine yerleşmesine cevap veriyor. Bu rapor, BTS ile başlayan K-pop dalgasıyla Güney Kore'nin artık dünyanın en güçlü müzik ihracat merkezlerinden biri haline geldiğini de gösteriyor. Bu açıdan raporun verdiği mesaj çok net. Global başarı artık mutlaka İngilizce şarkı söylemekten geçmiyor. Amerika'nın ilk 6 ayında dans ve elektronik müzik en hızlı büyüyen tür olurken, hala bir numarada olan R&B ve hip-hop müziğin tahtınınsa eskisi kadar sağlam olmadığı görülüyor. Raporda dikkat çeken bir başka noktada dijital platformlara inat, CD satışlarının %16 artmış olması. 2026'nın ilk yarısında 16.3 milyon CD'nin satılması, müzikseverlerin sanatçıyla daha derin bağlar kurmak istemesi olarak yorumlanıyor. Raporda dikkat çeken bir başka noktada eski müziğin hala çok güçlü olduğu. Özellikle rock müzik kataloğunda gençlerin %75 oranında klasikleşen grup ve şarkıları dinlemesi, yeni müzik eski müziği öldürüyor tezini çürütüyor. Tartışmaların aksine yapay zeka tarafında da zihniyetin değiştiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzisyenlerin %54'ü üretim süreçlerinde yapay zeka kullanımına olumlu bakıyor ve %18'i de yapay zeka araçlarını düzenleme veya remix amacıyla kullanıyor. Luminate'in yayımladığı 2026 yarı yıl raporuna göre, Türkiye ne Japonya, Hindistan kadar kendi içine kapalı, ne de İsviçre kadar küresel pazara bağımlı. Türkiye'nin müzik ekonomisi 12-13 farklı ülkenin repertuarı ile şekilleniyor ama yine de yerli üretimler ağır basıyor. Haziran 2026'da açıklanan Spotify verilerine göre Türk müziğinin toplam dinlenmesi 294 milyar stream'i aşmış durumda. Son 5 yıldaki büyüme %190'ın üzerinde. Spotify'a göre Türk sanatçıların Türkiye'de dinlenme oranı 2013'te %11 iken bugün %65'e ulaşmış durumda. Bu rakamlar Türkiye'nin müzik tüketiminde yabancı repertuvardan yerli repertuvara doğru uzanan vadeli bir kayma olduğunu gösteriyor. Bir başka önemli gelişme, Türk sanatçılarının Türkiye dışındaki dijital dinlenmelerinin son 11 yılda 70 kat artmış olması. Nisan 2026'da Türkiye dışından yaklaşık 92,5 milyon farklı kullanıcı en az bir Türk sanatçıyı dinledi. Yalnızca gurbetçiler Türkçe müzik dinliyor hikayesi çoktan aşılmış durumda. 2025 verilerine göre Türkçe müziğin Türkiye dışındaki en büyük dinleyici pazarları Almanya, Amerika, Hollanda, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor. Spotify'ın ve Apple Müziğin verilerine göre Türkiye dışındaki dinleyicilerin en fazla dinlediği Türk sanatçılar arasında Table C5, Manifest, Motiv, Blok 3, Semi Cenk, Tarkan, Sibel Can, APO ve Ezel öne çıkıyor. YouTube verilerinde ise Blok 3, Crash, Manifest ve Hadise önde görünüyor. Bu listeler Türkiye'nin müzik ihracatının artık yalnızca Tarkan, Sezen Aksu ve pop klasikleri üzerinden yürümediğini anlatıyor. Veriler, gençlerin eski Türk müziğini de keşfettiğini, Tame Impala gibi sanatçılarla Barış Manço gibi ikonik isimlerin uluslararası arenaya taşındığını açık ediyor. Raporlar, Türkiye'de rap müziğinin hala güçlü olduğunu, ancak dans pop, kız erkek grup kültürünün yükseldiğini ve nostaljinin alanını koruduğunu gösteriyor. Manifest'in yükselişi, Türkiye'de birçok yeni genç kız ve erkek gruplarının kurulmasına ve pop müziğin gençleşmesine neden oldu. Son olarak 7 erkekten oluşan Crash grubu, müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Manifest'in Ajda Pekkan'la yaptığı işbirliği de önemli. Bu şarkı nostalji ile yeni pop kültürünü, yani iki ayrı tüketici kuşağını buluşturmuş oldu. Arabesk müzik dinlemelerinin de son 5 yılda %150 artması, yurt dışında da dinlenmesi dikkat çeken bir başka nokta. 2026 Türkiye müzik pazarını özetlemek gerekirse, Türkiye'de dijital müziğin yeni dönemi, yabancı müziği tüketmekten çok Türkçe müziği üretmek, yaymak ve dünyaya ihraç etmek üzerine kuruluyor.

Daltonlar, Casper'lar, Red Kit'ler, Şirinler ve dahası. Bu isimler Türkiye'de faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerinin isimleri. İsimlerini sevimli çizgi film kahramanlarından aldıkları için bu örgütlerden iddianamelerde Z kuşağı suç örgütleri olarak bahsediliyor. Çünkü örgüt elemanları 15 ila 25 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor. NTV'den arkadaşımız Osman Terkan yeni nesil suç örgütlerini ve suç faaliyetlerini uzmanlarla mercek altına aldı diyelim. Osman'ın bu haberiyle de bülteni noktalayalım.

0: Çirinler Çetesi'ne operasyon düzenlendi.
1: Red Kit'ler olarak bilinen, Casper'lar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik
0: bir operasyon vardı. Barış Boyun ve Casper'lar Çetesi olarak bilinen
2: Dalton'lar suç örgütüne
1: yönelik operasyonda
0: 31 şüpheli tutuklandı.
1: 70 şüpheli gözaltına alındı.
3: Dalton'lar, Casper'lar, Red Kit'ler, Şirinler. X ve Y kuşağının keyifle izlediği ve izleyerek büyüdüğü bu sevimli çizgi film kahramanları son yıllarda suç dünyasında korkunç olaylara imza atan, sokakları kana bulayan organize suç örgütleriyle anılır oldu. İsimlerini çizgi film kahramanlarından alan yeni nesil suç örgütleri hırsızlık ve gasptan silah kaçakçılığına, uyuşturucu satıcılığından yasa dışı bahise, haraç ve yağmadan cinayet ve suikastlere, suç yelpazelerini ve suç dünyasındaki etki alanlarını her geçen gün daha da genişletiyorlar. Haklarında hazırlanan iddianamelerde onlardan Z kuşağı suç örgütleri olarak bahsediliyor. Neden mi? Çünkü sokaklarda terör estiren bu suç örgütlerinin elemanları 15 ila 25 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor.
4: Suç motivasyonları para. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorlar. Lüks araçlarla, lüks mekanlarda pahalı marka kıyafetler ve aksesuarlarla poz veriyor. Böylelikle yaşam tarzlarına hayranlık uyandırmaya çalışıyorlar. Gerçek silahların yer aldığı videolarla sosyal medya üzerinden güç gösterisinde bulunan örgütlerin sinsi amacı özendirerek suça meyilli gençleri örgüte kazandırmak.
5: Uyuşturucu, yasa dışı bahis, suça sürüklenen çocuklar. Tek bir ortak noktası var, hepsi sosyal medyada. Sosyal medyada bu çocukların onlarca fotoğrafı var işte, silahla çekilmiş, suç işlemeye giderken çekilmiş, suç işledikten sonra çekilmiş, sosyal medyada yayınlanmış. Dolayısıyla örgüt de reklamını sosyal medya üzerinden yapıyor. Birçok abi kardeş
4: belde emanetle. Suç faaliyetlerini normalleştirip suç işlemeyi sözde karizmatik bir eylem gibi göstermek için örgüt elebaşlarından övgüyle bahsedilen şarkı ve klipler yayınlıyorlar. Biz kötüyüz aynen.
6: Biz kötüyüz aynen. Benim adamım sana, size kimse dokunamaz şeklindeki bu paylaşımların aslında tamamı birer suç ve yapılan eylemlerde en az 8 yıl müstakil olarak mahkumiyet cezası almak mümkün olabilir.
7: Bu kuşak sosyal medyanın, televizyonun, diğer hani sosyal mecraların etkisiyle işte şiddet eğilimi, uyuşturucu eğilimi ya da işte hani bizim o şu anda görmüş olduğumuz o suç eğilimlerini normalleştirildiği takdirde bu şu anda şöyle bir propaganda var, romantize ediliyor. Yani bu çok olması gereken. Zaten o raconun kesilmesi, o maddenin kullanılması çok normal bir eylemmiş gibi propaganda ediliyor.
4: Örgüte katılanların çoğu Anadolu kasabalarından İstanbul gibi büyük şehirlere gelen ve kentin gelir düzeyi düşük mahallelerinde oturan ailelerin sokaklarda varoluş savaşı veren çocuklarından oluşuyor.
7: Çocuğun 10-18 yaş arasında kimlik arayışı var. Bu kimlik arayışında eğer aile ona sahip çıkmıyorsa, rol model alacağı bir kişi, ebeveyni yoksa çocuk hızlıca gidip biz senin aileniz diyen o suç örgütüne dahil olabiliyor.
5: Sahiplenildiği, korunduğu, kendini güvende hissettiği, gelecekle ilgili bir takım planlar yaptığı bir aile yok. Genelde şiddetin hakim olduğu, yoksulluğun hakim olduğu ve çocuğun kendini ait hissetmediği bir aile var, bir ev var. Çocuk kendine şunu soruyor. Ben nereye aitim? Siz bu soruyu sorduğunuz zaman hemen anında cevap gelir. Nereden gelir? Sokaktan gelir.
4: Çeteye katılanlar kendilerini kısa süre sonra kirli işlerin içinde buluyor.
5: Uyuşturucu ticaretini kurye olarak kullanmaya başladılar. Ellerine silah verdiler. Silahla çatışmaların içine soktular. Tetikçilik, infaz eylemlerinde kullanmaya başlıyorlar. Bunu biz daha önce nerede gördük? Latin Amerika ülkelerinde gördük.
4: Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hazırlanan iddianamelerde çocuk yaştaki örgüt elemanlarının suç dünyasında kamikaze drone, yani tetikçi olarak kullanıldığı belirtiliyor.
8: Psikopat olan bir yer, sosyal medyada çok böyle uçlarda dolanan antisosyal
5: davranış biçimleri olan, madde kullanan, bağımlı olan, aileleri parçalanmış olan, otoritesi olmayan o kadar çok gençler var ki bunlar sosyal medyada kendine göre bir idoller oluşturup katliamlar yaptığını da biliyoruz. Suç örgütleri gördüler ki bu çocuklar sorgulamıyor. Bu çocuklar kolay yönlendiriliyor. Bu çocuklar az ceza alıyorlar ve istediğimiz gibi kullanabiliyoruz bu çocukları. Sahipsizler.
4: Peki suç örgütleri tetikçi olarak neden çocuk yaştakileri kullanıyor?
6: Herhangi bir çocuğun içinde bulunmuş olduğu eylemden dolayı cezalandırılması mümkün değil. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 9 yıldan 11 yıla kadar bir hapis cezası verilmesi mümkün. Diğer cezalarda ise verilecek olan en fazla hapis cezası 7 yıldan fazla olamıyor.
4: Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yeni nesil suç örgütlerinin en önemli para kaynağı. Örgüt yöneticilerinin uyuşturucu bağımlısı çocuklara uyuşturucu madde karşılığında suç işlettiği öne sürülüyor.
7: Önce çocuğa bu madde alıştırılıyor ve sonra çocuk bu maddeyi tekrar temin etmek için aileden bir destek bulamıyorsa gidiyor bu suç örgütüne dahil oluyor. Uyuşturucu kullanım yaşının 12-13 yaşına kadar düşmüş olması ve beyin tam gelişmiyor. Nöropsikolojik açıdan zihin gelişmediği için çocuğun suç eğilimi fazla oluyor. Ve çocuk hani bu uyuşturucu maddeye bağımlı hale getirildiği için çocuk o parayı bulabilmek adına suç örgütüne daha hızlı dahil olabiliyor.
5: Psikolojik problemler yaşayabiliyor. İşte son zamanlarda madde kullanabiliyor ki özellikle kokain ve esrar ciddidir. Paranoyalar, kıskançlıklar tripler oluşturur. Yani sizin elinizde de silah varsa cinayet işleyebilirsiniz.
4: Yeni nesil suç örgütlerinin gelir kaynakları arasında yasa dışı bahis de var, silah kaçakçılığı da. Yağmadan hırsızlığa, hatta cinayetlere işlenen her türlü suçun altından onlar çıkıyor. Haraç vermek istemeyenlerin iş yerleri kurşunlanıyor, iş insanlarına suikastler düzenleniyor.
5: Gelirim var, malım mülkün yerinde. Bizim de payımızı, hakkımızı ver artık. Böyle dükkanını kapatan, ülkeyi terk eden insanlar var. Bu şekilde bu örgütlerin çökmeye kalktığı, baş edemediği.
4: Suikastlerde genellikle uzun namlulu silahlar kullanılıyor. Saldırılar motosikletlerle gerçekleştiriliyor.
5: Daha az maliyetli, daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Hem de olaydan sonra hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşabiliyorsunuz, kaçabiliyorsunuz. Bu magandaların veya bu Escobar türü katliamların ortadan kaldırılması için mutlaka bunun üzerine gidilmesi ve ezilmesi lazım. Yapamazsanız problemler artar. Burası maalesef Avrupa değil, Batı ülkesi değil, bir Suriye gibi, bir Irak gibi, bir Afganistan gibi eline silah alan kendi kanununu, kendi can güvenliğini veya kendi katliamını yapar. SOS veriyor.
4: Mayıs 2025'te İstanbul Kağıthane'deki bir iş yerine yönelik saldırıda uzun namlulu silahların yanı sıra el bombaları da sahnedeydi. Motosikletli iki çete üyesi bir eğlence mekanına el bombalarıyla saldırdı. Olayda 7 kişi yaralandı. Saldırının arkasında çete hesaplaşması olduğu ortaya çıktı. Ağustos 2024'te biri polis, biri de jandarma olmak üzere 5 kişinin yaralandığı Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne yönelik silahlı saldırının arkasında da Kesper'larla Dalton'lar arasındaki çete hesaplaşması vardı. Saldırıda kullanılan motosikletin 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti tarafından temin edildiği ortaya çıktı. Motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve karakoldan kaçan Yunus Emre Geçti, Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti.
5: Bu çocuklar cezaevine girmekten korkmuyorlar. Bu çocuklar polisten korkmuyorlar. Bu çocuklar ailedeki aile büyüklerinden korkmuyorlar. Bu çocuklar devlet olgusundan korkmuyorlar. Herhangi bir yaptırımdan korkmuyor çocuklar. Neden? İşte kaybedecekleri bir şey yok.
4: Kasten yaralamadan yağmaya, hırsızlıktan gaspa, 26 suç kaydı bulunan katil zanlısına Kesper'lar suç örgütü sahip çıktı. Kesper'lar suç örgütünün adı Ahmet Minguzzi cinayetiyle de gündeme geldi. Çete 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Kadıköy'de öldürülen 14 yaşındaki Minguzzi'nin katil zanlılarına sahip çıkarken Minguzzi ailesini de tehdit etti. Tehdit davadan vazgeçin tehdidiydi. İstanbul sokakları son yıllarda defalarca çete hesaplaşmalarına ve suikastlere sahne oldu. Nisan 2022'de Kasımpaşa Spor Tribün lideri Yüksel Usta Hüseyin Daltonlar çetesi tarafından öldürüldü. 27 Eylül 2024 tarihinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğradığı olayda da Daltonlar çetesinin ismi gündeme geldi. Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının arkasından da Daltonlar çıktı. Daltonlar suç örgütünün İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boy'un elebaşı olduğu organize suç örgütüne bağlı çalıştığı biliniyor. Suikastlerle sokakları kana bulayan silah ve uyuşturucu ticaretinden hırsızlığa, yağmadan mekanları haraca bağlamaya sayısız suça karışan Barış Boyun ve Daltonlar suç örgütlerine yönelik İstanbul Polis tarafından Kuyu 36 operasyonları düzenlendi. 147 kişi tutuklandı. Her iki suç örgütüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı, dava açıldı. 363 sanıklı davanın karar duruşması 22 Aralık 2025'te Silivri'de görüldü. 40'tan fazla sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken mahkeme salonunda arbede yaşandı. Barış Boy'un suç örgütünün eylemlerine karıştığı belirlenen 40'ı çocuk 79 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada tamamlandı. Suça sürüklenen 40 çocuk hakkında 75 yıla kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açıldı.
5: Ailede yer edinememiş, okulda yer edinememiş, gitmiş sanayide çalışmış, sanayideki ustasına çalıştığı iş yerine bir aidiyet hissetmemiş. İstediğiniz gibi yönlendiriyorsunuz, bu çocuklar hiçbir şeyi sorgulamıyor. İstediğiniz suçu işletebiliyorsunuz. Yani bir suç örgütü için inanılmaz bir kaynak.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Daltonlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında da 18 yaşından küçük 34 şüpheli hakkında 15 ayrı suçtan dava açıldığını duyurdu. 15'i tutuklu çocuk yaştaki 34 kişi için istenen hapis cezası 79 ağır yıl.
7: Gasp, işte dolandırıcılık, hırsızlık, mala zarar, uyuşturucu, yaralama gibi suçlarının artmasının sebebi hafifletici nedenlerden ötürü çocukların çok kısa süreli kalıp tekrardan aynı suça dahil olması. Çeteden önce toplum sahip çıkarsa, kucaklarsa çete çocuğu toplumdan çalamaz.
4: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Casper'lar adlı silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada tamamlandı. Soruşturma kapsamında 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 116 suç eylemine karıştıkları tespit edilen şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, kasten öldürme, nitelikli yağma ve hırsızlık, silahlı tehdit gibi suçlardan cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı. İddianamelerde suça sürüklenen çocukların ağırlıklı olarak iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirtiliyor.
7: Eğer o çocuk aile içerisinde o sevgiyi, şefkati, teması hissetmiyorsa ben gider suç işlerim, kısa süreli yatar çıkarım ama ailemin dikkatini çekerim duygusunda. Yani o güvenli bağlanma ihtiyacındaki eksiklikten ötürü gidiyor o suç örgütüne daha hızlı dahil olabiliyor.
3: İş yeri kurşunlamadan suikastlere tetikçilik yapan çocuklar ve gençlerin sayısı da suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki kendilerini gizlemeye lüzum bile görmüyorlar. O tetikçilerle sosyal medya grupları üzerinden rahatlıkla irtibat kurabiliyorsunuz. Sosyal medyada tetikçi ilanları bulunan, suç pazarlıkları yapılan çok sayıda sohbet sayfası var ki bakın onlardan birini sizlere göstereceğim. Tetik işi yapılır, işi olan yazsın yazılmış.
4: Tehdit için iş yeri kurşunlatmak isteyen de var, hasmını öldürtmek isteyen de. Tetikçi pazarlığında suç yelpazesi geniş. TÜİK verilerine göre çocukların karıştığı olay sayısı 2023 yılında 537 binden fazlaydı. Yaklaşık 179 bin çocuk suça sürüklenme sebebiyle güvenlik birimlerine geldi ya da getirildi.
7: Türkiye'de yaklaşık 9 milyon bir genç nüfus yaşıyor. Ve bu 9,5 milyon genç nüfusun 202 bin genci suç örgütüne dahil olmuş durumda. Ve şu anda bu sayı 480 bin diyebiliriz. Bunun 2026 sonunda kar topu gibi büyümemesi imkansız.
4: Uyuşturucudan yasa dışı bahise güvenlik güçleri suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele içinde. Operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ancak polisiye tedbirlerin tek başına yeterli olmadığı yönünde değerlendirmeler var.
6: Devlet topyekün kara parayla, yasa dışı bahisle ve kumarla mücadeleye adeta savaş açtı. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirin yıllık kazancı 1.7 trilyon dolar. Siz burada herhangi bir suç örgütüne yaptığınız operasyondan sonra gözaltına aldığınız kişileri her ne kadar mahkumiyetle beraber cezalandırıp hapse tıksanız bile 1.7 trilyon dolar büyüklüğündeki bir kara parayı yöneten uluslararası çeteler yerlerine o örgütlerin yerine başka birisini kolayca koyabiliyor ve bu suçları işlemeye devam ediyorlar.
4: Adalet Bakanlığı da suça sürüklenen çocuklar konusunda alarma geçti. Yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor. Buna göre hakimlere takdir yetkisi tanınacak, özellikle cinayet ve benzeri ağır suçlarda yaş indirimi uygulanmayacak. Çocukları suça sürükleyen aileler hakkında cezai yaptırımlar öngörülüyor.
8: Çocuklarımız sahipsiz olabiliyor. Parçalanmış ailelerin, çocukların özellikle devlet...

0: cezalarında artışa gidildi. Eski sistemde cezanın alt sınırı 1 yıl olarak uygulanıyor ve iyi halle birlikte bu süre 10 aya düşürülebiliyor ve bu da adli para cezasına çevrilebiliyordu. Bu durumda silahla yakalansam da hapis yatmam algısına neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte cezanın alt sınırı 2 yıla, üst sınırsa 4 yıla çıkarıldı. Böylelikle de ceza infaz kanunundaki denetimli serbestlik süreleri düşünse bile ruhsatsız silahla yakalananlar için cezaevi yolu gözüktü. Yani ceza almam algısı ortadan kalkmış oldu.
1: İnsanlar zannediyor ki ruhsatsız silah eskisi gibi kabahatler kanunu tabi olacak ya paraya çevrilecek ya da işte çok fazla bir caydırıcı özelliği olmayacak ama o dönem bitti. Asayiş tedbirlerini artırmak lazım. İkincisi mutlaka silah edinim sayısını azaltmak lazım.
0: Bireysel silahlanma konusunda her ne kadar yasal düzenlemeler yapılsa da her ne kadar güvenlik güçleri aralıksız düzenlediği operasyonlarla bu durumu engellemeye çalışsa da silaha ulaşmak hiç de zor değil. Sosyal medyada ruhsatsız silah satışı yapılan onlarca sayfa var. Herhangi bir sosyal medya sayfasından silah sahibi olabiliyorsunuz. İşte örneklerinden biri. Bir mesajlaşma uygulaması. Burası açıkçası silah satıcılarının pazarı haline gelmiş. Öyle ki silah fiyatları 10 bin liradan başlıyor. 100-150 bin liralara kadar çıkıyor. Hatta öyle ki 50-55 bin liraya suikast silahları bulabiliyorsunuz.
2: Türkiye'de 30 milyondan fazla ruhsatsız silah olduğu tahmin ediliyor. 2024 yılında işlenen cinayetlerin %82'sinde internet üzerinden de yasa dışı olarak satışı yapılan ruhsatsız silahlar kullanıldı.
1: Korkarım ki ileride bu da sokakta, toplu taşımalarda birçok yerde de toplu katliamlar olabilir. Öğretmenlere şu anda başladı. Bunun için devlet bu konuda çözüm üretmeli.
2: 31 Ağustos 2025 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i çalıştığı tesiste öldürdü. Cinayetin ruhsatsız silahla işlendiği ortaya çıktı. Üstelik cinayet silahı kuru sıkıdan dönüştürme bir silahtı.
1: Türkiye'deki 5 kuru sıkıdan birisi gerçek silaha dönüştürülüyordu.
3: Siz bu kuru sıkı tabancayı bir şekilde bir torna tesfiye makinesinden elde ettiğiniz o ürünle artık ateşli bir silaha döndürdünüz. Sadece bunun hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar bir hapis cezası verilmesi yetmemeli. Aynı zamanda bu o kişinin ölümüne ya da mağdurun yaralanmasına neden olduktan sonra bunun ağırlaştırıcı bir unsur olarak Türk Ceza Kanunu'nda açıkça yerini alması halinde ancak bizim bu ateşli silahlar kanununa muhalefet suçunun daha efektif ve etkin olarak bir mücadele sürecini ve suçta caydırıcılık unsuru olacağını öngörüyorum.
2: Yeni yargı paketinde kuru sıkı silah kullananlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
4: Sosyal medyanın şiddet eğiliminin propagandize edilmesi, romantikleştirilmesi, dijital dünyada, televizyonda, programlarda, dizilerde bu konuların her geçen gün daha da popüler hale dönüştürülmesi, hani bu noktada bir eksikliğin olması.
1: Dizilerde biliyorsunuz her akşam her bir dizi en az 20 sahnede silahla ilgili görüntü var. Bunun 3 veya 5 sahnesinde de kullanılıyor. Bu da tıpkı bir sigara gibi, alkol buzlaması gibi bunun bu konuda da çözüm üretilmesi lazım.
0: Ruhsatsız silahlar ve işlenen suçlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılırken güvenlik güçleri de ruhsatsız silah satıcılarıyla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Son 2,5 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 249 bin ruhsatsız silah yakalandı ve 278 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı. Sadece bireysel silahlanmayla mücadele edilmiyor. Güvenlik güçlerinin bu silahlarla sokakları kana bulayan suç örgütlerine yönelik operasyonları da devam ediyor. Bir taraftan da yapılan yargılamalarla suç örgütü yöneticileri ve elemanlarına ceza yağdırılıyor. Kısacası suç örgütleri bir bir çökertiliyor. Sokakların daha huzurlu hale gelmesi için güvenlik güçlerinin mücadelesi aralıksız sürüyor. Umarız sokaklar temizlenir, çizgi film kahramanları da yeni nesil suç örgütleriyle değil, yeni nesillere ilham kaynağı olan halleriyle anılmaya devam eder.

0: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece. Hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var. Sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor. Ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece.
1: Müzik arası.

Mutlu geceler. Saatler 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'de kaldırımda bekleyen bir kişi traktörden kopan tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlarda güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Buca ilçesindeki bir kavşakta dönüş yapan traktöre bağlı su tankeri bağlantı noktasından koptu ve yola böyle savruldu. O sırada kaldırımda bir kişi vardı, yol kenarında bekliyordu, yayaya doğru ilerledi ve çarpmanın da etkisiyle savrulan yaya